geldiğimden çok büyük yeşil bitkilerim vardı. Ve İstanbul'da özellikle son dönem yapılarında gördüğümüz balkonsuz ev yapısı beni oldukça zorladı. Yani bahçe katına geçmeyecektim. Apartman olacaktı. Çünkü şehir içerisinde yaşamam gerekiyordu. Hem benim hem de çocuğumun yaşam tarzından dolayı. Fakat bu balkonların küçük metrekarelerde olması bu bitkilerim ne yapacağım, ben bunlardan nasıl vazgeçerim düşüncesine getirdi. Ama sonra da gördüm ki böylesine geniş balkonu olan, hatta birebir ölçüsünde özel yaptığım saksıların bile tam olarak fit ettiği bir balkon sistemiyle karşılaştım. Esasında burası tam bir balkon değil, balkon ve teras arası bir yapısı da var. Kısımdaki yaşam alanından ve mutfaktan sonra merdivenle aşağıda yatak odalarına giriyorsunuz. Yatak odalarında da 3 tane yatak odamız var. Bir ebeveyn yatak odası, yardımcımızın odası ve kızımın odası. Burada herkesin kendi zevkine göre, kendi yaşam tarzına göre hazırlanmış bir stil mevzuyuz. Alışılmışın dışında en büyük odayı ebeveyn odası olarak yapmayı tercih etmedim kendime. Çocuğumun odasını verdim. Çünkü bizden çok daha fazla odasını kullanan, daha fazla eşyası olan, daha fazla materyalleri olan bir birey olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla onun seçimleriyle gayet keyifli bir oda yarattığımızı düşünüyorum. Biraz sonra da onları da gösteririz. Evin bunun dışındaki malzeme olarak seçiminde ahşaplar yer alıyor. Ahşap, beyaz, keten, bejler, doğal tonlar, doğal malzemeler ve ferahlık genel olarak imzasını atıyor eve. Ve diğer bir şey de yeşillikler. Evi sarmalayan yeşillikler, mavi deniz, gökyüzü, beyaz, kahve tonları, toprak tonları en çok gördüğümüz noktalar.

size birazcık da evin akışından bahsedeyim. Evin ilk girdiğiniz noktada çok büyük bir antresi, rahat bir antresi var. Ve ilk girdiğiniz anda sizi harmanlayan bir duvar zincirinden ziyade sizi yönlendiren bir salona giriyorsunuz. Salonun girişinde çok büyük bir sofa var, 3 metrelik yaklaşık. Daha doğrusu bu sofa daha çok divan görünümünde. Ve karşısında bir televizyon modülü demek istemiyorum. Çünkü fix televizyon modüllerine ve TV'nin o siyah ekranının görüntüsüne hiç tahammül edemeyen bir insanım. İçerisindeki o filmler, akışlar, hikayeler çok hoşuma gitmesine rağmen onun bu kadar elektronik ve her şeyden uzak soğukmuş tabiri böyle statik görünümü beni her zaman rahatsız etmiştir. O yüzden kendi tarzıma göre onun için de bir tasarım yaptım. Uzak Doğu tarzını da çok sevdiğim için modernize edilmiş şekilde kapaklı bir dolap yaptım. Kapakların arkasına sakladım televizyonu. Film seyredeceğimiz zaman bunu açıyoruz kapakları. Ondan sonra işlevi bittiği zaman kapatıyoruz. Orası bizim hep beraber arkadaşlarımızla, aile bireyleriyle beraber bir eğlence alanımız. Önü de geniş, önünde de hiçbir sehpa bulunmuyor. Arkası çocuğum da oyun oynamak istediği zaman arkadaşlarıyla gelip evde oldukça fazla sayıda yastık var. Bütün yastıkları yere atıp zıplayarak eğlenebiliyor. Parti alanında diyebiliriz. Ondan sonra birazcık daha hareket ediyorsunuz ve şömineyi görmeye başlıyorsunuz. Bu şömine evin tam ortasında odak noktası olarak manzaraya karşı yerleşmiş bir konumda. Burası özellikle benim kış mevsiminde en çok sevdiğim alan. Şöminenin ateşini yakıyorum, karşısında bir sürü mumlarımı koyuyorum ve kitaplarımla beraber

kendimi bambaşka bir dünyanın içerisine koyuyorum. Kendi başıma olmadığım zaman da arkadaşlarımla beraber hep beraber oturup kahve içtiğimiz, sohbet ettiğimiz keyifli bir nokta. Arkasından biraz daha ilerlediğiniz zaman bu sefer mutfağa doğru evde yönleniyorsunuz. Daha doğrusu bir oda karşınıza çıkıyor. Orası döndüğünüzde mutfak olduğunu görüyorsunuz. Burası açık bir mutfak. Ve mutfağın içerisinde esasında kendinizi eğer fırını ve tezgahları görmeseniz pek de mutfakta olduğunu anlamayabilirsiniz. Çünkü karşınızda muazzam harika bir manzara, yepyeşil bitkiler, saksılar ve çok da sevdiğim seramik koleksiyonları, küçük bardaklar, tabaklar, bunlarla minik minik dekorasyon köşelerim var. Artı orada mutfağımda da minik bir kütüphanem bulunmakta. Ardından mutfağın içerisinden çıktığınız zaman sizi bir koridor karşılıyor. Bu koridor size demin bahsettiğim kademeli merdiveni karşınıza getiriyor. Yaklaşık 10-15 basamaklı bir kademeyle aşağı iniyorsunuz ve yatak odaları kısmına geçiyorsunuz. Oturma alanımızın hemen yanında benim minik bir çalışma alanım bulunmakta. Bu çalışma alanı esasında benim hayatımın merkezinde olan bir şey. Çalışma benim yaşam şeklimin gerçekten büyük bir parçası. İşimi de iş olarak değil, daha çok hayatımın bir parçası olarak gördüğüm için hemen hemen oturduğum her mekanda, bunu yatak odamda da göreceksiniz, çalışma masası mutlaka yer alır. Salonda da olmaz olmazım. Sabahleyin mesela kalktığım zaman kahvemi alıp masama geçip o gün yapılacaklar listemi buradan gözden geçiriyorum. Veya bir takım incelemem gereken şeyler varsa önümü koyuyorum, burada inceliyorum. Hem kapının girişine hakim, minik bir masa olmasına rağmen, hem mutfağa hakim, hem salona hakim, hem yemek masasına hakim. Esasında çalışma çok da sembolik bir şey. Bunları puzzle gibi yerleştikten sonra farkına varıyorum. Esasında birazcık da size anlatırken de farkına varıyorum ki çalışma benim odak noktam. Mobilyalar da benim yaşam şeklime göre puzzle gibi kendi içlerinde mekanlara yerleşmiş durumda.

ben tasarımlarımı yaparken her zaman hissiyat üstüne oynuyorum. Mesela yeni bir tasarıma başladığım zaman açtığım yeni bir dosya veya önümdeki beyaz bir sayfa önüne geçtiğim zaman canlanmaya başlıyor. Okey, tabii ki konseptini biliyorum, tasarım ne olacak, ne tarzda olacak onları biliyorum. Ama oturup da başına geçip de başlamadan onun tam olarak ne olacağını bilemiyorum. O sanki kendi içerisinde, gene kendi akışı içerisinde kendini yönlendiriyor. Bu evde tamamıyla aynı mantıkta, kendi akışkanlığı içerisinde yönlenerek bir şekil almış, formasyona girmiş bir ev. Benim çalışma masamın arkasında da piyano bulunuyor. Bu da benim kızımın çalışma noktası. Kızım müziği çok seviyor, çok iyi bir kulağı var. Bazen ben çalışırken o da arkadan müzik sesiyle bana eşlik ediyor. O da evimizin ayrı bir heyecanı, keyfi oluyor.

arkasından ortadaki o buluşma noktamızdan bahsetmiştim size, kitaplarımın olduğu, burada kitapları okudum. Hatta arkadaşlarım geldi, bazen bir kütüphanemiş gibi sessiz hiç konuşmadan herkes kendi kitabına bakıp kahvesini içip bazen hiçbir şey konuşmadan da vakit geçirdiğimiz zamanlar oluyor. Burada şöminemizi yaktığımızdan çıtır çıtır onun sesinle beraber hiçbir ses olmadan onu dinlediğimiz anlar olabiliyor. Bu şöminenin ortasında da ilk eve girdiğim, yerleşimini yaptığım objelerden bir tanesini söyleyeceğim. Afrika maskı vardı. Bu da Güney Afrika'dan seyahatteyken aldığım bir masktı.

ilk getirip yerleştirdiğim objelerden bir tanesi oldu. O da buranın bir odak noktası oldu. Çok da seviyorum. Evin içerisinde 20. yüzyıl orta dönem sanatını yansıtan ressamların birçok tablosu bulunmakta. Salon kısmında da öyle. Yatak odaların olduğu koridorlarda da aynı şekilde devamı var. Ve bunların arasına serpiştirmiş benim kendi yaptığım bir takım resim ve sanatsal çalışmalar, bir tane de duvar kağıdı eserim var. Masa kısmına gelince, bu masa ilginç bir masa. Sinterflex denilen dünyanın en ince malzemesi, en ince porselen malzemesi kullanılmış. Altında da camla desteklenilmiş, çok ince hatlara sahip bir masa. Esasında burada bir küt bir masa görmüyorsunuz. Yani çok aşırı büyük hacimsel bir şey bulunmuyor burada. İnce bir detay var. Bu masanın sadeliği arkadaki antika son derece güzel el işçiliğiyle yapılmış 20. yüzyıl başına ait olan antika dolabı daha iyi öne çıkardığını düşünüyorum. Bu benim bir arkadaşımın rahmetli annesine ait olan çok sevdiği bir dolaptı ve bana kendisi hediye etti. Bunu dedi, çok değerini bilecek olan bir insana vermek istiyoruz. Mutlaka sen buna iyi bakacağına inanıyoruz dedi. Dolayısıyla benim için ayrıca bir özelliği var. Başka bir yaşanmışlığı ve sahip olduğu kişinin de bir hikayesi ile birleşince çok daha hoş bir şey oldu. Evimde böyle minik minik ara ara antika parçalar çıkmaktı. Zaten bunları da zaman içerisinde biri geliyor, biri gidiyor. Bazılarından kesinlikle vazgeçebilmem mümkün değil. Tam yerine alıyorlar ve seneler boyunca benimle nereye gidersem gideyim, hep yanımda beraber dolaşıyorlar. Evde en çok yer alan mobilya türünün bu arada masa olduğunu söylemem gerekiyor. Yaşam alanlarını şu şekilde kurguluyorum. O yaşam alanına, aktiviteye uygun olan bir masa çeşidi. Mesela evin içerisine girdim. İlk karşıma çıkan evin giriş kapısının karşısında olan çalışma masam. Demin de bahsetmiştim. Bu bütün eve hakim olan ve bir çeşit koordinasyon, kokpit gibi bir şey olduğunu söyleyebiliriz. Arkasından etrafında sohbet edilecek koltukların bulunduğu koskocaman büyük bir orta sehpa bulunuyor. Bu artık büyük bir alçak bir masa gibi esasında. Çok amaçlı da. Bazen evimize bir şeyler yemek ısmarladığımız zaman arkadaşlarımızla sohbet ederken bunları gayet rahat bir şekilde bütün içeceklerimizi koyduğumuz, pizzalarımızı açtığımız sohbetle bir alçak bir masa gibi kullandığımız oluyor. Daha formal yemeklerin olduğu büyük dikdörtgen masamız var. Onda da daha çok arkadaşımızın veya ziyaretçimizin geldiği, daha çok yaş günü partilerinde veya başka partilerde kullandığımız, bir araya gelip hoşça vakit geçirdiğimiz büyük bir yemek masası var. Arkasındaki vitrinin içerisinde de mutfakla salonu bağlayan, bu objeleri bir araya koyduğumuz, sakladığım daha çok tabak, çatal, bıçak takımlarının yer aldığı malzemeleri koruduğum bu vitrin var. Sonra mutfağa geçiş yaparken gene bir masayla bölüş yapıyoruz, duvarla değil. Gene masa hem fonksiyonel hem de bir çeşit bir geçişi sembolize eden bir bölücü mobilya durumunda. Mutfakla salonu bölen masanın üzerindeki kalın ahşap malzeme üzerinde hem yemek yapmamızı hem de beraber kısa yemekleri arkadaşlarımızla veya ev yaşayanlarıyla beraber taburenin üzerinde hızlı bir şekilde gün içerisinde yediğimiz yemekleri bir araya getiren bir mobilya görünümünde konusunda. Onun hemen önünde de bir tane yuvarlak küçük sehpamız var. Onu da sabahleyin gene kalktığımızda küçük kahvemizle beraber güneşin ışımasıyla güneşin doğuşunu seyredip denize
yelkenleri seyrettiğimiz, biraz da buradan bazen sabahları kürek çekiyorlar. Çok sakin oluyor. Bazen de yunuslar atlıyor. Onları seyrettiğimiz hoş bir küçük bir alan. Burayı da o şekilde kullanıyoruz. Yukarıdaki masalarımız bu kadar. Masalarımızın etrafındaki yaşam alanları da böyle. Sonra aşağıdaki yatak odalarına girdiğiniz zaman bu masa takıntısı gene devam ediyor. Çocuğumun odasında. Tabii ki kendi çalışma masası, yardımcımın odasında kendi eşyalarının masaları ve ütü masası. Ondan sonra benim odamda da gene tabii ki çalışma masam. Yine aynı şekilde masalar odası, masalar evi diyebiliriz buraya. Masal evi derler, ben de masa evi diyorum buraya. Şimdi bunu konuşurken aklıma geliyor. Olabilir masa evi. Hoş oldu.

Şimdi merdivenlerden indik, odaları geçtik ve evin son noktası, bitiş noktası benim odama geldik. Bu oda son derece sakin, dinlenme dışında çok da fazla bir fonksiyonu yok demeyeceğim. Esasında büyük bir saklama alanı, ama saklama alanı olduğunu da çok belli etmeden, saklayarak saklama alanı oluşturduğum bir mekan. Esasında oldukça geniş bir dolap alanı var kendi içerisinde. Fakat o kadar sakin ki bunların dolap değil, sanki bir çeşit duvar, yüzey olduğunu hissediyorsunuz. Beyazlarla full beyaz akışkanlığı içerisinde kullanıyor olmamın sebeplerinden bir tanesi de buydu. Kesitleri çok renk olmadan kullandığım için kendi içinde bir derinlik de kazanmış oldu. Ayrıca bu odanın içerisinde noktasal olarak farklı noktalarda aydınlatmalar var. Günün içerisinde ihtiyacım olan ışık şiddetine göre farklı noktaların aydınlatmalarını kullanıyorum. Odada klima olmasına rağmen yatarken çok da tercih etmediğim doğal bir serinleme rüzgarımsa hafif bir serinlemeyi tercih ettiğim için yukarıda daha çok tropik evlerde kullanılan fanı kullanıyorum. Bu da benim odamda ekstra bir rahatlama hissi yaratıyor bende. Yatağın önünde büyük uzun bir bankım var. Bu bankın üstünde gene bambu ve ahşap malzeme kullanılmış. Evin bütün zemininde masif parkeler kullanılmış. Bu masif parke aşağı katlarda venge renginde, koyu kahve olarak devam ediyor. Yukarıda meşeyken burada venge oluyor. Fakat bu farklı kaplamalar ve ahşap renkleri de kendi içerisinde ayrı bir hareket getiriyor ve hiçbir mesela kullanılan masanın, bankın, aydınlatmaların üzerinde kullanılan ahşapların tonlarının birbirini tutmuyor olması benim özellikle hoşuma giden bir şey oldu. Çünkü daha önce size söylemiştim, füzyonu ve karışımı çok seviyorum. Zaten doğallığın her hali birbirine çok güzel bir uyum içerisinde olduğunu düşünüyorum. Yatak odamda da beyazlığın sakinliğiyle beraber bu ahşapları öne çıkarmaya çalıştım. Evin en büyük yatak odası diyelim, balın odası. Çünkü balın arkadaşlarıyla oynama alanı, çalışma alanı, yatma alanı gibi bir sürü fonksiyonları bir arada tuttuğu bir yaşam alanı var. Dolayısıyla o bir birey olduğu için ona sordum hangi odayı daha çok sevdiğini. Zaten kendisi de ona söyledi ve en büyük gurur duyduğu şeylerden bir tanesi de evin en büyük yatak odasının kendisine ait oluyor olması. Ranzayı kendisi özellikle istedi. Ranzada üstte arkadaşlarıyla oturup sohbet ediyorlar veya kendisi çekilip kitap okuyabiliyor veya hayvanlarıyla beraber oturup oyun oynayabiliyor. O ikinci katmanda ayrı bir yaşam alanı onun için. Onun altında da bir çalışma alanı, küçük bir çalışma alanı var ve kütüphaneleri, kitapları, çeşitli rengarenk, hatta benim de oturup okumaktan çok zevk aldığım hikaye kitapları var. Odanın sol tarafında baş

başka bir köşe var. Bu köşede arkadaşlarını davet ediyor. Küçük bir yatak var. Arkadaşlarını davet ettiği zaman gelip bu arkadaşları burada yatakta kalabiliyorlar. Esasında o amaçla kurulmuş bir şey ama şöyle oluyor genelde. Çocuklar bizde kalmaya geliyorlar. Balla beraber oyun oynuyorlar. Bir yaklaşık 15-20 dakika yatıp ondan sonra hepsi yanıma gelip hep beraber uyuyoruz. Öyle geçiyor. Esasında birazcık sembolik yataklar bunlar. Dolayısıyla üstünde bir sürü işte hayvanlar, oyuncaklar, kitaplar, bunun gibi dekoratif şeyler var. Duvarları ise balın yaptığı resimler süslüyor. Bir de ablam ressam. Bal doğduğundan beri balın çeşitli fotoğraflarını çektiğim fotoğraflarından balın çeşitli resimlerini yaptı bize. Bu evimizin esasında en güzel hediyesi oldu. Balın büyüdüğünü her bir seneyi ablamın bu güzel tablolarıyla takip ediyoruz. Gene balın odasında bu resimlerden de bulunuyor. Balın kendi odasında küçük bir televizyonu var. Başta çok keyifle aldık bu televizyonu istiyor diye. Ama o kadar çok meşgul oluyor ki pek de televizyonu seyredecek vakti de kalmıyor. Odanın ortasında bir tane trambol var. Bu trambolün üzerinde trambolü alıyor olmamın sebebi pandemi sırasında ben bu çocuğu nasıl oyalayacağımdı. Çocuk atlaması lazım, zıplaması lazım, dışarı çıkamayacak. Hatta ilk pandemi haftasında aldığımız ev eşyası bu trambolin oldu. Canı sıkıldığı zaman mesela çalışırken arada bir dakika ben şimdi zıplayıp geliyorum diyor. Bir çeşit enerji atımı oluyor. Bence her evde bulunması gereken bir şey, özellikle çocuklu evlerde.

Evet, bugünkü evimizin Fenerbahçe'deki evimin turunun sonuna geldik. Umarım siz de beğenmişsinizdir. 280 metrekarelik 4 tane balkonunun bulunduğu, teras konseptli balkonunun bulunduğu, Fenerbahçe burnuna bir taraftan, bir taraftan saray burnuna bakan bu evin içi kadar dışı da beni kalbime aldı. Umarım sizin de kalbinizi alın. Dekorasyonla kalın, metrekareleriniz bol olsun, keyifli hayatlarınız olsun. Görüşmek üzere.

0: Sanık Çağla Taner'in kocası Cem Taner'i taammüden öldürdüğünden Türk Ceza Kanunu'nun 450'ye 4. maddesi uyarınca idam cezasıyla tecziyesi talep ve iddia olunur.
1: Sayın basın mensupları, duruşma sırasında resim çekmemenizi rica ediyorum. Beni sizleri dışarı çıkartmak zorunda bırakmayın lütfen. Çağla Taner, iddia makamının sözlerini duydunuz. Bir diyeceğiniz var mı?
2: Savcının söyledikleri doğruydu Sayın Hakim Bey. Kocamı öldürdüm. Cezama razıyım.
3: Hayır, hayır! Kızım yalan söylüyor. Cem Taner'i ben öldürdüm.
1: Susun! Susun!
3: Katil benim. Kızımı bırakın.
1: Size ihtar ediyorum Reyhan Hanım. Duruşmaya müdahale ederseniz sizi salondan çıkartırım.
3: Sayın Yargıç, amacım duruşmaya müdahale etmek değil. Büyük bir adli hatayı önlemek istiyorum.
2: Annemi dinlemeyin Sayın Hakim Bey. Beni kurtarmak için yalan söylüyor. Kocamı ben öldürdüm.
3: Hayır, ben öldürdüm. Dinlenmemi talep ediyorum.
1: Mahkeme heyeti dinlenmenizi kabul etmiştir. Buyurun, sizi dinliyoruz.
4: Kızım Çağla'yı karnımda taşırken bir gençlik günahının savaşı içindeydim. Uğruna ailemi terk ettiğim adam söz verdiği evliliği henüz gerçekleştirmemişti.
5: Ben sana çocuğun ayağımıza bağ olacağını söylemiştim. Niçin aldırmadın?
4: İkimizin yavrusu doğmak hakkı değil mi?
5: Bırak bu lafları. Çocuk bana karşı bir silah. Nikah garantisi.
4: Nasıl bu kadar değişebildin? Beni sevdiğini, en kısa zamanda evleneceğimizi söylemiştin.
5: Şartlar değişti. Yıllardır kovaladığım bir idealim şimdi gerçekleşti. Amerika'ya gideceğim. Dönünce evliliği düşünürüz.
4: Amerika'dan dönmeyeceğini biliyorum.
5: Bunu biliyorsan karnındakine bir çare düşün. Aldır onu.
4: Artık çok geç. Bir cinayet olur bu.
5: Sen bilirsin. O zaman çocuğunu babasız büyütmek zorunda kalacaksın.
4: Ya ben ne olacağım? Yıktığın hayatım ne olacak?
5: Boşver, güzelsin. Seni de kabul edecek bir erkek bulabilirsin.
4: İğrençsin. Seni öldüreceğim. Allah kahretsin seni. Aşağılık herif. Ah!
6: Erken doğum benim ve yavrumun hayatını tehlikeye atmıştı. Doktorların çabasıyla tekrar hayata döndük. Beni ve yavrumu yaşatmak isteyen doktorlar ölmek istediğimi bilemezlerdi ki.
7: Anne ve çocuk kurtuldu. Yalnız kızınız prematüre doğdu.
5: Sözünü ettiğiniz bebek benim çocuğum değil.
7: Hastayı siz getirmiştiniz.
5: Ben insanlık görevimi yaptım. İzninizle.

Doğan kızım bir umut ışığı olmuştu her şeye rağmen. Babası benden esirgediği mutluluğu kızına verir sanmıştım. Ama Kenan'ın bizleri terk ettiğini öğrenince bütün dünyam kararmıştı. Hastaneden çıkarken kararlıydım. Gerekirse yalvaracaktım kızımın babasına. Nüfusuna geçirmek

0: Onurumu hiçe sayarak kızım için yalvaracağım adam evde yoktu. Beni karşılayan bıraktığı acımasız veda mektubuydu. Beni utancımla, talihsiz yavrumla yalnız bırakarak Amerika'ya gitmişti. Terk ettiğim evime dönüp aileme sığınmaktan başka çarem kalmamıştı. Bir yabancının açtığı yaraları ailem sarar sanıyordum. Yanılmışım.
1: Utanmadan nasıl geliyorsun bu eve? Bir de namusumu şerefimi lekeledin. Beni evlat katili yapmadan defol git. Artık evladımız değilsin.
0: Umutlarımın yeşerdiği baba ocağından aşağılanmış olarak kovulmuştum. Kararımı vermiştim. Kızıma sıcak bir kucak, kendime de bir mezar arayacaktım. Çocuğumdan kurtulmak için değil, yaşatmak için ayrılıyorum. Adını Çağla koyduğum talihsiz kızımı önce Allah'a, sonra ona sevgi dolu kucağını açacak hayırsever kişiye emanet ediyorum. Bir evladı anasından ancak ölüm ayırır. Şu satırları yazdığım an yaşamıma son vermeye kararlıyım.

Tanrı'nın evinde, Tanrısına bağlı, inanç dolu bir mümin bulmuştu yavrumu. Buruk bir huzurla yavrumdan ayrılırken sıra kendi mezarımı bulmaya gelmişti.

Ölümle yaşam arasındaki ince bir çizgi üzerindeydim. Yaşamak belki güzeldi. Ama benim yaşamaya hiç gücüm kalmamıştı.

0: yardım edelim çocuklar. Hayatı bir tehlike atlatıyor olabilir.
1: Çalışmayın. Evet,
2: bir dakika, bir dakika. Yaralı var. Hastaneye götürelim.
3: Dikkatli olun, sarsmadan taşıyalım.

0: Kim olduğunu bilmiyorum. Gerekenin yapılmasını rica ederim.
1: Merak etmeyin Vedat Bey. Elimizden gelen yapılacaktır.
0: Hiçbir masraftan kaçınılmasın. Gelişmeyi bana lütfen bildirin. Telefonlarım burada yazılır.
1: Size gerekli bilgiyi iletirim Vedat Bey.
0: Teşekkür ederim.
1: Güle güle.

0: Hoş geldiniz efendim.
1: İhraç için hazırlanan modeller Vedat Bey.
2: Bunlardan bilgim var. Yeni desenler ne oldu?
1: Şu anda hepsi hazır efendim. Üretim için sizin onaylamanızı bekliyorlar.
2: Peki, atölyeye çıkalım.

0: Günaydın beyler. Haftalık yönetim kurulu toplantısını açıyorum. Gündemde olanları kısaca konuşalım.
1: En önemli konu Fransız firmasının teklifi Vedat Bey. Bize ortaklık teklif ediyorlar. Sadece bir şartları var.
0: Öğrenebilir miyim bu şartı?
1: Bütün ürünlerimize Fransız markası koymamızı istiyorlar.
0: Bu teklifi bir sahtekarlık olarak kabul ediyorum. Ürünlerimizi Türk markasıyla pazarlamaya devam edeceğiz. Bu konuda konuşmak isteyen var mı?
2: İzninizle Vedat Bey. Ben kendi adıma Fransızların teklifini olumlu buluyorum. Batı dünyasında kendimizi kabul ettirmemiz çok zor oluyor. İtalyanlar, Türkler geliyor sloganıyla aleyhimize kampanya açtılar.
0: Bu kampanya tekstilde var olduğumuzu kanıtlıyor. Demek ki onlar için ciddi bir rakibiz. Mücadeleye devam edeceğiz. Başka?
3: Fason işi yapan bir takım firmalar fiyatlarımızı yükseltmemiz için baskı yapıyorlar.
0: Firmamız bu saçma baskılara boyun eğmeyerek ve prensiplerinden fedakarlık etmeyerek bugünlere gelmiştir. Fiyatlarımızı yükseltmemiz söz konusu olamaz. Teşekkür ederim beyler.

0: Bebeğim, yavrum.
1: Komadan çıktı sayılabilir efendim. Duyabildiğim kadarıyla yavrum bebeğim gibi sözcükleri sayıklıyor.
2: Bu iyiye işaret. Ben hastanın durumunu Vedat Bey'e bildireyim.

0: Buyurun. Başhekim arıyor. Konuşacak mısınız?
1: Evet. Alo. Nasılsınız doktor bey?
2: Sağ olun Vedat bey. Hastamız için rahatsız ettim. Durumu iyiye gidiyor. İç kanama ihtimaliyle 24 saatlik kritik dönemi var. Umarım yarın yoğun bakımdan çıkartırız.
1: Herhalde yumuşak bir zemine düşmesi hayatını kurtardı. İlginize teşekkür ederim doktor bey. İyi günler.
3: Günaydın. Bizi çok korkuttun.

0: Günaydın. O çiçek benim mi?
1: Evet. Kurtarıcın gönderdi. Ona rastladığın için çok şanslı sayılırsın.
0: Ben ölmek istiyordum. Kimmiş beni kurtaran?
1: Vedat Olcay. Tekstil ve moda imparatoru. Güçlü, zengin ve iyiliksever bir insan. Çiçeklerin içinden size hitaben bir dekart çıktı.
0: Hastaneden çıkışta beni ararsanız sevinirim.

0: Ölümden kıl payı kurtulmam bende büyük bir değişiklik yapmıştı. Yaşam mücadelesi vermeye kararlıydım artık. Bu mücadelede en büyük gücü yavrumdan alacaktım. Caminin müezzini, cami avlusunda çocuk bulunduğuna dair bir bilgisi olmadığını, bu bakımdan yardım edemeyeceğini söyledi. Polis ve ilgili makamlar yavrum hakkında sağlıklı bilgi veremediler. Cami önünde bulunan çocuk için emniyete herhangi bir müracaat yapılmamış. Yavrumu bulmaktan ümidimi kesmiştim. En azından bebeğimin yaşadığını, sevgi dolu bir kucağa sığındığını biliyordum. Benim de Tanrı'ya ve beni kurtaran adama sığınmaktan başka seçeneğim yoktu.
1: Vedat Bey'le randevunuz var mıydı?
0: Hayır, yoktu. Ama kendisiyle görüşmek istiyorum.
1: Görüşme nedeninizi ve kimliğinizi belirtirseniz belki daha sonra bir randevu alabilirim.
0: Görüşme nedenim teşekkür borçlu olmamdır. Aramam için bir kart göndermişti.
1: Bir dakika bekleyin.
2: Gelin.
1: Vedat Bey sizi bekliyor. Buyurun.

0: Rahatsız ettiğim için bağışlayın.
1: Rica ederim. Geldiğine memnun oldum. Şöyle oturmaz mısın? Adın Reyhan mıydı?
0: Evet efendim.
1: Bir şey içer misin Reyhan?
0: Sağ olun. Fazla meşgul etmeyeyim sizi. Beni kurtardınız. Hastane masraflarımı ödediniz. Size ancak kuru bir teşekkür edebiliyorum.
1: Yaşamak her şeye rağmen güzeldir. Nasıl olsa öleceğiz. Bu ölümü çabuklaştırmak niye?
0: Acılar, bunalımlar. Başıma gelenlerden sonra ölümü bir kurtuluş olarak gördüm efendim.
1: Başına gelenleri merak etmiyorum. Ama hayat mücadeleye değer derim. Ailen var mı?
0: Hayatta kimsem yok.
1: Bir yerde çalışıyor musun?
0: Hayır. İşsizim.
1: İşsiz olman sorun değil. Yeter ki çalışmak istesen.
0: İstiyorum.
1: İşte buna çok sevindim. Bu istek yaşama dönüş demektir senin için.
2: Buyurun.
1: Biraz gelir misin?
3: Buyurun efendim.
1: Reyhan Hanım'ı personel müdürüne götür. Gerekeni ben kendisine söyleyeceğim.
3: Peki efendim.
1: Birlikte çalışmayı reddetmezsin herhalde.
0: Teşekkür ederim Vedat Bey. Bu büyüklüğünüzü asla unutmayacağım.

O yüce duygulu adam bana sadece iş değil, yaşama gücü de vermişti. Kaybolan yavruma kavuşma

0: Vedat Bey, bütün işçilerine karşı bir baba gibiydi. Emeğin karşılığını veren cömert bir patrondu. Sonsuz bir çalışma hırsı içindeydim. Bu hırs asla para kazanmak adına değildi. Beni hayata döndüren adama daha çok yararlı olmaktan kaynaklanıyordu. Bana yeniden yaşama imkanı sağlamıştı. Artık hayatımı düzene sokmaya kararlıydım. Kendime küçük bir ev tutmuştum. İşimde yükselmek azmindeydim. Stenodaktilo kurslarına, lisan kurslarına devam ederek kendimi yetiştirmeye çalıştım. O dev kuruluşun her kademesinde görev aldım. Değişen her iş bana daha çok ekonomik güç kazandırıyordu. Yoğun çalışmalarım Vedat Bey'in gözünden kaçmamış, beni sekreterliğine terfi ettirmişti. Mutlu olduğumu söyleyebilirim. Bir işçinin patronuna olan bağlılığından çok bir evladın babasına olan bağlılığı içindeydim. Vedat Bey bütün çalışanların babasıydı çünkü. Onun akıl almaz çalışma temposunu yavaşlatmak mümkün değildi. Akşamları geç saatlere kadar odasında çalışırdı. Ben de o çıkmadan iş yerinden ayrılmazdım. Birkaç kere beklemememi söylediği halde onun çıkışını her akşam bekliyordum. Bir gün sevgi dolu, iyilik dolu kalbi ağır çalışmaya dayanamadı. Bir kriz dağ gibi adamı ölümün eşiğine getirmişti. Çağırdığım doktorla birlikte hastaneye yetiştirdiğimiz Vedat Bey krizi atlatmıştı. Tanrı bu yüce duygulu adamı bize bağışlamıştı. Yoğun bakımdan çıktıktan sonra emektar müdürü Raşit Bey ve ben yanına kabul ettiği ilk ziyaretçilerdik. Bu çiçeği bütün çalışanlarınız adına sevgi ve sağlık dilekleriyle getirdim Vedat Bey.
1: Sağ olun. Sen de borcunu çok çabuk ödedin bana.
0: Size borcumu ödemek ne mümkün efendim.
1: Ödeştik yavrum. Sen de benim hayatımı kurtardın.
2: Vallahi inanın, bu hiç beklemediğimiz bir durum oldu. Bizleri çok korkuttunuz Vedat Bey.
1: Doğrusu ben de korktum ama artık iyiyim. İşimin başına dönebilirim.
3: Aa, hiç olur mu öyle şey? Neler söylüyorsunuz Vedat Bey? Mutlak bir istirahate ihtiyacınız var. Bu nedenle bir müddet işinizden ayıracağım sizi.
0: Bağışlayın Vedat Bey, bizler de doktorlar izin verinceye kadar sizi iş yerine sokmayacağız.
1: Bana karşı isyan ha? Ama böyle sevgi dolu bir isyanı memnunlukla karşılarım. Bir müddet işleri evden idare edeceğim anlaşılan. Raşit Bey ve siz günlük durumları bana eve taşıyacaksınız.
0: Vedat Bey'in bize emanet ettiği işleri büyük bir hevesle yapıyorduk. Gecemi gündüzüme katarak çalışıyor, işleri evime de taşıyordum. Vedat Bey'e olan bağlılığım ve minnet borcum bana üstün bir çalışma gücü vermişti. İşe gelmesini yasakladığımız Vedat Bey'i evinde ziyaret ediyor ve evrakları imzalatıyordum. Yönetici sekreterlik görevime ek olarak hasta bakıcılığını da üstlenmiştim.

0: ...ilerini uygulaması için onu zorluyordum. Bana çok yorulduğumu söylüyordu. Oysa Vedat Bey'e canımdan can... ...ömrümden ömür vermek isterdim. Sanki bu duygularımı hissetmiş gibi... ...tam ayrılırken beni durdurdu. İzninizle Vedat Bey.
1: Biraz daha kalmanı istiyorum.
0: Ofiste çok önemli bir iş randevum var. Sizin adınıza görüşme yapacağım. Daha sonra geleyim isterseniz.
1: Bu sefer ben isyan ediyor... ...ve sana işi yasaklıyorum.
0: Bir hatam mı oldu efendim?
1: Evet. Ancak bir şartla bağışlarım seni.
0: Hatamı ve şartınızı öğrenebilir miyim?
1: Hatan şu. Çok iyisin. Çok güzelsin. Ve beni etkiledin. Şartıma gelince... ...benimle evlenir misin?
0: İnanamıyorum. Siz... ...bana... ...aman Allah'ım.
2: Merhaba.
3: Sağ olun.
2: Memleketim.
3: Çok teşekkür ederim.
2: Beyefendi, sizi de canım gönülden kutlarım efendim. Allah yasın.
1: Teşekkürler.
4: Bu kadının kim olduğunu biliyor musunuz?
5: Soylu biri olduğunu hiç sanmıyorum.
3: Şehrin en gözde bekarını tavladı ya, siz ona bakın.
1: Sayın davetliler... ...biliyorum, herkes eşimin kim olduğunu merak ediyor. Reyhan benim yanımda çalışıyordu. Şimdi de evimin kadını oldu. O benim tanıdığım en mükemmel insandır.

0: Hatırlar mısın? Bana yaşamak güzeldir demiştin. Şunu bilmeni istiyorum. Yaşamım seninle güzelleşti. Seninle bir anlam kazandı. Bana hak etmediğim mutluluklar verdi.
1: Sen daha güzellerine layıksın.
0: Sana bazı şeyleri anlatmak ihtiyacı duyuyorum. Senden önceki hayatım, mazim hakkında.
1: Bilmek istemiyorum.

0: İpek tekstil sahibi Tahir Tez sizinle konuşmak istiyor Vedat Bey.
1: İleride bir randevu tespit ederiz ama önce tutumlarını değiştirmeleri gerek.
2: Hiç sanmıyorum efendim. Tahir işi tehdide kadar götürmeye başladı.

0: İyi günler beyler.
1: Geleceğini bilmiyordum yavrum.
0: Gelmem gerekiyordu. Seninle biraz konuşabilir miyiz?
1: 10 dakika bekleyebilir misin? Çok önemli bir konu üzerindeydik.
0: 1 saniye bile bekleyemem. Lütfen.
1: Seni dinliyorum.
0: Sıkı dur. Anne adayıyım. Çocuğumuz olacak Vedat.
1: Ne dedin? Çocuğumuz mu olacak?
0: Evet. Yanlış duymadın. Çocuğumuz olacak.
2: Tebrik ederiz. Hayırlı uğurlu olsun.

0: Buyurun.
1: Ne haber?
0: Çok şükür.
1: Hanım odasında mı?
0: Hayır efendim, bebeğin odasını hazırlıyor. Hı hı.
1: Merhaba yavrum.
2: Hoş geldin.
1: Sevdiğin çiçeklerden aldım.
2: Benim sevdiğim sensin.
1: İnşallah bebeğimiz doğunca benim pabucum dama atılmaz.
2: Mümkün mü bu dediğin? Sen bütün varlığınla yüreğimdesin.
1: Ne mutlu bana. Hadi bakalım. Biraz köşeye geç otur.
2: Merak etme.
1: Bütün gün iyiyim. İş yapmak yok.
2: Yorulmuyorum ki. Hem biraz hareket faydalıdır.
1: Neyin var yavrum? Ne oldu?
2: Sancılanıyorum. Çok fena oldum. Hastaneye gidelim.
1: Nasıl?
3: Anneyi kurtardım Vedat Bey. Düşüğe bir iç kanama sebep olmuş. Üzgünüm ama bilmenizde fayda var. Karınız bir daha anne olamaz.
1: Karın biliyor mu?
3: Evet. Ameliyat öncesi kendisine söylemek zorundaydık.
1: Onu görebilir miyim?
3: Tabii, buyurun. Narkozdan ancak bir saat sonra ayılabilir.

0: Geçmiş olsun yavrum.
1: Vedat, neden böyle oldu?
0: Tanrı'nın dediği olur. Lütfen. Ağlamanı istemiyorum yavrum.
1: Kız mıydı, oğlan mıydı?
0: Ne fark eder? Bu konuyu konuşmayalım. Söz ver bana.
1: Bir daha anne olamayacağım. Bunu biliyor musun?
0: Biliyorum. Ve hiç dert etmiyorum. Sen bana yetersin yavrum.
1: Sana çocuk veremedim. Daha önce de kendi çocuğumu kaybettim.
0: Bütün bunları konuşmamayı kararlaştırmıştık.
1: Bilmeni istiyorum. Senden önce biri vardı hayatımda.
0: Anlatmak zorunda değilsin.
1: Lütfen dinle. Yalvarırım dinle. Ölmek istememin sebebi bebeğimden ayrılışımdı. Onu bir cami avlusuna bırakmak zorunda kalmıştım.
0: Yeter. Tamam. Benden önceki hayatın umurumda değil. Seni seviyorum yavrum. Daima da seveceğim. Bu araştırma işini sizden rica ediyorum Raşit Bey.
2: Baş üstüne beyefendi.
0: Kız çocuğu. Adı Çağla. 14 Ekim 1977 yılında Üsküdar Valide Camii'nin avlusuna bırakılmış. Camide ibadet eden bir vatandaş tarafından bulunup götürülmüş.
2: Bebekte özel bir iz, bir işaret var mıymış?
0: Maalesef yokmuş. Bebekle birlikte anası tarafından bir de mektup bırakılmış.
3: Anlıyorum efendim.
0: Ayrıca bütün gazetelerin istihbarat servisleriyle işbirliği yapılacak. Kayıp ilanları büyük ölçüde verilecek.
2: Mükafat önerir misiniz?
0: Evet. 100 milyon lira.

Beni Tanrı yaratmış ama kocam yaşatmıştı. Yeniden doğuşumu sağlayan erkeğe bir çocuk verememenin acısı içime çöreklenmişti. Bundan sonraki hayatım ne olur bilemiyordum. Bildiğim tek şey kocamın bana olan sıcak sevgisiydi.

0: Ana olmak üzere çıktığım yuvama boynu bükük dönerken sevdiğim erkeğin bana en kutsal hediyeyi hazırladığını bilemezdim ki.
1: Çocuk için hazırladığın oda bıraktığın gibi duruyor. Ama sanırım bazı değişiklikler gerekecek.
0: İzin verirsen o odanın bundan sonra kilitli kalmasını istiyorum.
1: Fikrini değiştireceğini sanırım. O odaya yeni bir misafir gelebilir.
0: Ne demek istiyorsun?
1: Bak.
0: Evlat mı aldın Vedat?
1: Hayır. Bu senin evladın. Çağla.
0: Çağla, yavrum, benim kim olduğumu biliyor musun? Vedat, bu doğru mu? Yoksa beni teselli etmek için mi?
1: Hayır, kızın Çağla o.
0: Bir bebek de o zaman. Tanıyamıyorum. Nasıl inanabilirim?
1: Umarım bu mektubu hatırlarsın yavrum. Evlat edinen saklamış.
0: Evet. Bu benim mektubum.
1: Çağla da senin kızın yavrum.
0: Çağla, yavrum benim. Sana söz veriyorum bir daha hiç ayrılmayacağız. Beni öper misin? Bana anne der misin?
2: Anneciğim!
0: Canım yavrum!
1: İzin ver de kızımı bir de ben öpeyim.
0: Güzelim benim. Kızım mı dedin?
1: Evet, kızımız. Senden izin mi alacaktım yani ha? Çağla'yı nüfusuma geçirdim bile.
0: Vedat, sana nasıl teşekkür etmeliyim bilmiyorum. Seni çok, çok seviyorum.

0: Neler oluyor burada?
1: Kovacılık oynuyoruz. Çağla iyi bir binici
0: hadi
1: olacak.
0: Hadi in artık Çağla. Hadi bakalım. Biniciliği gerçek at üstünde öğrensin olmaz canım. Babanın yorulduğunu görmüyor musun?
1: İftiraya bak. Kendimi gayet iyi hissediyorum.
0: Gücünü kanıtlamana gerek yok. Biliyorum.
1: Çok güzelsin. Odamızda bir şey kaybettim. Beraber arayalım mı?
0: Akşam ararız. Şimdi doğru işini. Çağla'yı kahvaltıya götür, ben de yetişirim.
2: Gel güzelim.
0: Hadi bakalım.
1: Dur canım, sevgilimi kaçırma, vedalaşalım. Bir yanaktan, bir kuduktan, bir de burundan.
0: Güle güle canım.
1: Kızımızla mutlu musun?
0: Hem de çok.
1: Ararsan bütün gün fabrikadayım.
0: Peki canım. Fazla yorma kendini.

0: Reyhan.
1: Merhaba. Senin izini bulmak benim için büyük mutluluk oldu.
2: Utanmadan nasıl karşıma çıkıyorsun?
1: Bu özel konuları içeride konuşalım ha?
2: Seninle konuşacak hiçbir şeyim yok.
1: Hadi canım, ortak sorunlarımız var. Mesela kızımız.
2: Senin kızın değil o.
1: Güldürme beni. Bu konuları kocanla konuşmamı istemezsin sanırım ha?
2: Defol. Defol yoksa polis çağırırım.
1: Öyleyse sonra görüşürüz seninle.

0: Evet. Merhaba yavrum. Fikrini değiştirdiysen hemen dönerim. Seni çok özledim.
1: Sinirlerim çok bozuk. Üzücü bir olay oldu.
0: Heyecanlanma yavrum. Sakin ol ve anlat.
1: Utanıyorum Vedat. O geldi. Kenan. Çağla'nın babası. Konuşmak istedi. Kovdum onu. Ama çok korkuyorum.
0: Korkma yavrum. Ben yaşadıkça kimse seni korkutamaz, üzemez. Sen ve kızımız benim için çok kıymetlisiniz.
1: Ne kadar iyisin Vedat. Seni çok seviyorum.
2: Anneciğim, kahvaltıya gelmedin.
1: Geliyorum güzel kızım. Aç bakalım ağzını. Aferin.
3: Randevusuz görüşmeniz mümkün değil beyefendi.
4: Özel bir durum var sekreter hanım. Bu haber ve resimlerle ilgili görüşmem gerek. Haber verin, aksi halde patronunuz zor durumda kalır.
3: Bir dakika bekleyin.

0: Girin.
1: Beni kabul ettiğiniz için teşekkür ederim Vedat Bey. Adım Kenan. Sizinle tanıştığıma memnun oldum.
2: Seni dinliyorum.
1: Beni bağışlayın. Sayın eşinizle sizden önce ilişkim olduğunu açıklamak zorundayım.
2: Biliyorum. Lafı uzatma. Bana gelmekteki amacın ne?
1: Kızım için konuşmak istiyorum. Reyhan'dan ayrılışımız bir talihsizlikti.
2: Asıl talihsizlik onun seni tanımasıydı. Sana inanmasıydı. Pislik.
1: Bana hakaret ediyorsunuz.
2: Hı hı. İyi bildin. Daha fazlasını da yaparım. Seni yok edebilirim aşağılık herif.
1: Şimdi de tehdit ediyorsunuz. Oysa ben babalık hakkımı arıyorum.
2: Onları hastane köşelerinde bırakıp kaçarken aklın neredeydi ha? Söyle şimdi ne kadar?
1: Bunu siz takdir edin. Parayı da mutlu yuvanızı bozmamak için kabul edeceğim.
2: Bu parayı senden korktuğum için değil. Yüzünü görmemek için veriyorum.
1: Ha, 10 milyon. Fena para değil.
2: Sakın bir daha karşıma çıkma. Şimdi defol.
1: Hürmetlerimle.
3: Balodan kaçan Cinderella, cam ayakkabısını merdivenlere düşürmüştü. Peşinden koşan yakışıklı prens,

0: Ancak uyudu. Bütün kitabı bitirmek üzereydim.
1: Hınzır. Bilmeden babasına işkence yaptı. Seni beklemek çok zor. Öyle özledim ki.
0: Ben de. Bugün olanları konuşamadık.
1: Düşünme. Dersini verdim o herifin. Bitti artık.
0: Evet, bitti. Onu hiç sevmedim ben. Tek sevdiğim sensin.

0: Merhaba.
1: Sana karşıma çıkma demiştim.
0: Bir haksızlığı düzeltmek için geldim.
1: Çeki geri vermek için mi?
0: Aptal yüzü var mı bende? Verdiğim para bir evladın bedeli değil. Ancak bir sadaka. 100 milyon istiyorum.
1: Sen pislik bir herifsin. Adi bir şantajcısın.
0: Ben bir babayım arkadaş. Ya bu parayı verirsin ya da yavrumu zorla alırım.
1: Nasıl yaparsın bunu?
0: Evine girer kızımı alırım.
1: Hadi dene bakalım.
2: Beyim ne yapayım bunu? Polise teslim edeyim mi?
1: Hayır, bizimle gelecek. Arabaya tık.
0: Noter huzurunda ve hiçbir baskı altında kalmadan kendi isteğimle babalık hak ve iddialarımdan feragat ederek evlilik dışı kızım Çağla'nın velayetini Vedat Olcay'a veriyorum.
3: Adın ve soyadının altını imzala.

0: Bu belge resmi niteliktedir Vedat Bey.
1: Teşekkür ederim.

0: Hadi bir nefeste söndür mumları.
1: Güzel kızım, doğum günün kutlu olsun.
2: Teşekkür ederim anneciğim.
0: Ömrün çok uzun olsun yavrum. Bir yanak, gıdık, bir de burun.
2: Peki babacığım, işte burun.
0: Bakalım hediyeni beğenecek misin?
2: Teşekkür ederim babacığım. Kendimi kraliçe sandım.
0: Öylesin bir tanem. Sen annenle benim kraliçemsin.
1: Canım yavrum. Her şey için teşekkür ederim.
0: Hediyeni almadan teşekkür etme yavrum. Noter tasdikli belge. Çağla artık bizim yavrumuz. Sadece ikimizin kızı.
1: Sağ ol. Bu benim için en büyük mutluluk. Ama Çağla'nın hediyesini gelin olmadan kullanmasına izin vermeyeceğim.
0: Peki ama bırak da bir gün keyfini çıkarsın.
1: Bu gidişle sen benden daha çok şımartacaksın Çağla'yı.
2: Hadi gelin. Çabuk. Hadi.

0: siz de benimle birlikte okuyorsunuz. Daha geç kalkabilirsiniz anne.
1: Seninle olmak bize uykudan daha tatlı geliyor yavrum.
2: Ayrıca güzel yüzünü görmek bize uğur da getiriyor. Günümüz mutlu geçiyor.
0: Sizin kızınız olmak ne hoş bir şey. Allah'a ısmarladık.
1: Güle güle.
2: Güle güle.

0: Moda evinin reklamı çok etkili olmuş. Tebrik ederim.
1: Sağ ol canım. Kimin talebesiyim? Her şeyi senden öğrendim.
0: Boynuz kulağa geçermiş.
1: Bana moral veriyorsun. Sayende daha başarılı olacağım.
0: İnanıyorum tatlım. Hazırsan seni işine ben bırakayım.
1: Hazırım.

0: Aklımdan neler geçiyor bir bilsen.
1: Neler geçtiği gözlerinin parlamasından belli.
0: Gel işe asalım bugün.
1: Hınzır. Beni baştan çıkarmadan kaçayım ben. Seni çok seviyorum.

0: Günaydın Reyhan Hanım.
1: Günaydın. Bir eksiğimiz falan var mı?
0: Merak etmeyin Reyhan Hanım, her şey yolunda.
2: Günaydın. Güzel. Efendim.
1: Günaydın.
3: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Bugün oldukça yoğun bir gün olacak. Görüşmek isteyenlerin sayısı epeyce kabarık.
4: Reyhan Hanım'ın kurduğu yeni fabrika dış pazarlarda rekabet gücümüzü arttırdı.
5: Eşimin yaratıcı bir dehası olduğuna inanıyor.
4: Haklısınız. Kısa bir sürede moda dünyasına çağdaş bir hava getirdi.
6: Ders bitti mi?
7: Sıkıldım çıktım. Anneme gitmek istiyorum.
6: Anneniz kızmayacak mı?
7: Senin üstüne vazife değil.

0: Siz hiç merak etmeyin. Anadolu bayileriyle gerekeni konuşacağız.
1: Teşekkür ederim.
0: İyi günler.
2: Merhaba anneciğim. Ah,
0: merhaba güzelim. Bana geleceğini söylemedin.
2: Sana sürpriz yapayım dedim. Yoksa beni özlemedin mi?
0: Lafa bak. Sensiz bir anım mı var?
2: Tatlı dilli anneciğim benim. Az kaldı unutuyordum. Para lazım bana.
0: Harçlığın bitti mi?
2: Bir arkadaşımın doğum günü var. Bir yüzük beğenmiştik. 1,5 milyon falan.
0: Yavrum daha mütevazi bir hediye alabilirsin.
2: Aşk olsun anne. En güzel hediyeyi ben almalıyım. Beni kırıyor musun yani?
0: Sanırım en büyük kusurum seni kırmamak. Tamam, hediyeni alacaksın.
2: Melek annem benim.
0: Bu doğum günü ne zaman?
2: Bu gece.
0: Aa, olmaz. Gece sokağa çıkmanı baban da istemez.
2: Ah, lütfen anne, söz verdim.
0: Sonra konuşalım Çağla. Şimdi beni stüdyoda bekliyorlar. Seni eve göndereyim mi?
2: Yok, ben de gelmek istiyorum.
0: Peki o zaman, gel bakalım.
3: Dediklerimi anladınız değil mi? Sen şöyle geçeceksin, ben de şöyle karşıda duracağım. Anlaştık değil mi?
4: Evet.
3: Şimdi şöyle geç bakayım karşıma. Tamam. Evet, çekimlere başlayalım.

0: Gözlerini ayırmıyorsun. Ben de tanımadığını sanıyordum.
1: Bir arkadaş grubunda karşılaşmıştık.
0: Sana uygun bir arkadaş grubu seçmeni isterdim.
1: Lütfen anne, biraz çağdaş düşün. Hem daha cevap vermedin bana.
0: Ne cevabı?
1: Bu gece için. Mutlaka gitmeliyim.
0: O halde birlikte gideriz.
1: Beni gülüş duruma mı düşürmek istiyorsun? Sadece 2 saat. Lütfen anne.
0: Peki kızım. Ama sadece 2 saat.
2: Annen kuşkulandı demek.
1: Bana çok düşkündür.
2: Sen kime düşkünsün?
1: Sanki bilmiyorsun değil mi? Geç oldu, gitsek artık.
2: Süt kuzum benim.
1: Böyle söyleme.
2: Yanlış söyledim. Ana kuzusu.

0: Hala yatmayacak mısın yavrum?
1: Ya sen? Uyuyamadığını biliyorum.
0: Nedense uykum kaçtı.
1: Nedeni Çağla. Henüz gelmedi.
0: İzin almıştı senden.
1: Evet, 2 saatliğine. Gecenin yarısı oldu.
0: Kendini yiyip bitirme. Olacak bunlar.
1: Kabul edemiyorum. Nerede bir yanlış yaptım diye düşünüyorum.
0: Sen hiç yanlış yapmadın yavrum. Sadece sevgi verdin kızımıza.
1: Geldi galiba.

0: değil.
1: Ben arkadaşlarımla eğlenmeyi hata kabul etmiyorum. Açıkçası ana kuzusu olmaktan da bıktım. Beni rahat bırakırsanız memnun olurum.
2: Konuşmana dikkat eder misin biraz? Benden 2 saat için izin aldın. Ayrıca o kolyeyi takmamanı söylemiştim. Özel bir nedeni var çünkü.
1: Bak anne, bu kolye benimse takarım. Değilse çıkarıp atarım. Allah rahatlık versin.
0: Sana da.
2: Yaptığı terbiyesizlik. Onunla konuşacağım.
0: Dur yavrum. Şimdi hiç yararı olmaz. Sabah konuşursun.
2: Böyle değildi bizim kızımız. Fazla abarttığımı sanmıyorum.
0: Haklısın. Çocuklar dertleriyle birlikte büyür. İkimiz her şeyin üstesinden geleceğiz. Hadi merak etme.
3: Çok güzel. Evet. Bugünlük yeter Cem.
4: Öf be, ben de sıkılmıştım zaten.
3: Toparlanın çocuklar.
5: Hep tamam, bir yerlere gidelim, ne dersin?
3: Seni anlamıyorum. İyisin ama hevesli değilsin.
4: Öyle.
3: Niye ama? Ekmek var bu işte.
4: Ben ekmek değil, pasta yemek istiyorum ahbap.
3: Ergele, bu pastanın adı Çağla mı ha?
4: İyi bildin.
1: Günaydın anne. Duymadın mı? Yoksa konuşmak mı istemiyorsun?
2: Önce bir özür dilemeni bekliyordum.
1: Ne yaptım ki ben?
2: Dün gece beni ve babanı çok üzdün. Onun verdiği kolyeyi fırlatıp attın. Oysa o kolyeyi gelinliğinde kullanmanı düşlemiştik.
1: Aman anne, bu çağ için fazla duygusalsınız. Gerçekçi olun biraz.
2: Gerçekçi olmak çirkin yaşamak mı? Anaya babaya saygısızlık mı? Sorumsuzluk mu ha?
1: Sabah sabah ahlak dersi dinlemek istemiyorum anne.
2: Seninle konuşmamız gerek Çağla.
1: Vaktim yok anne. Cem geldi.
2: O da kim?
1: Erkek arkadaşım.
2: Bak kızım, sendeki değişiklikler arkadaş grubunla başladı. Şimdi çıkmana izin vermiyorum.
1: Ne yani? Beni odama mı kilitleyeceksin?
2: Gerekirse yaparım.
1: Sakın böyle bir şey deneme anne. O zaman beni kaybedersin. Hoşça kal.
2: Çağla!

0: Gittikçe asileşiyor Vedat. Ela avuca sığmaz oldu.
1: Üzülme yavrum. Elbet bir çözüm bulacağız.
0: Ona karşı fazla anlayışlı olduk galiba. Ne isterse verdik.
1: Anne ve babaların kaderi budur Reyhan. Çocuklarına hep verirler. Çocuklar da durmadan alırlar.
0: Ne yapacağız bilemiyorum.
1: Bir atasözünü tatbik edeceğiz. Kızını dövmeyen dizini dövermiş. Onu alıp geleceğim.
0: Ben de seninle geleyim.
1: Hayır yavrum. O tür yerlerde görünmeni istemiyorum.
0: Ama bizim kızımız o tür yerlerde.
1: Bu bir talihsizlik. Son vereceğim.
0: Lütfen kendine dikkat et. Sinirlenme.
1: Merak etme yavrum.

0: Adene Bey abi için.
1: Hadi Şeref Bey.
0: Şeref Bey.
2: Burası da koktu ha. Bize gidelim mi?
1: Misafirlerini ağırlayabilecek misin? Var mı ha?
2: En kralından.
0: O sözünü ettiğiniz ne?
2: Ha. Yani.
0: Ağzımız sulandı, hadi gidelim. Gidersek sabahı buluruz. Başka zaman.
2: Ana kuzusu sütünü özledi galiba ha?
0: Beni tahrik etme Cem.
2: O zaman bizimle gel.
0: Gelirim.
2: Hadi gidiyoruz.
3: Hadi gidiyormuşuz. Kalkın bakalım. Hadi hep
4: beraber.
1: Merci. Hadi. Bak sonra evde mal yok. Bir anne gelecek azıcık yok. Ha. Oraya kadar gitme.
2: En kralı ben benim sana. En kralı ben de.
5: Merhaba çocuklar.
6: Kim bu ya?
5: Ben Çağla'nın babasıyım. Kızımı almaya geldim. Sanırım siz de evlerinize dönüyorsunuz.
0: Hayır baba. Eğlenceye bir arkadaşımızın evinde devam edeceğiz.
5: Hayır. Ben seni evimize götürmeye geldim.
0: Lütfen baba. Siz gidin, ben gelirim.
5: Mümkün değil.
2: Size bir söz verelim. 2 saat sonra Çağla'yı eve bırakırız.
5: Hayır. Bundan sonra programınızı Çağla'sız yapın. Sizlerle arkadaşlık yapmasını istemiyorum.
6: Hadi süt kuzusu, git anana sana sütünü içirsin.
5: Sakın bir daha kızımı aramayın. Gidelim Çağla.
0: Ediyorum. İkinizden de nefret ediyorum. Beni küçük düşürdünüz.
7: Bir babanın evladına sahip çıkması seni küçültmez kızım.
0: O benim babam değil.
7: Nasıl böyle konuşabiliyorsun? Sana her şeyi o verdi. Seni sevdi. Sana babalık yaptı.
0: Boş ver anne. O sana yaranmak için bana iyi davrandı sadece. Benim için bir yabancı.
7: Çabuk sözlerini geri al. Özür dile babandan.
0: Özür dilerim cici babacığım.
5: Bak Çağla. Seni döverim. Çok fena döverim. Sana kızdığım için değil. Anneni üzdüğün için yaparım bunu. Yazık ona. Senin için gözyaşı döküyor, üzülüyor.
0: Aman ne muhabbet. Gözlerim yaşardı doğrusu.
7: Çağla kendine gel, sabrımı taşırıyorsun.
0: Ne yaparsın yani? Döver misin? Hiç değilse üvey baba dayağından daha iyidir.
7: Kızım adına özür dilerim.
5: Kızımız demen gerekirdi. En deli çağı şimdi. Ama merak etme. Onun delilik etmesini beraberce önleyeceğiz.

0: Yıllar önce ipek tekstille ticari bağlarımızı koparmamızı emretmiştim. Oysa son satış raporlarına göre üretimimizin büyük kısmı onlara satılmış. Ne söyleyeceksin Namık?
1: Satış genel müdürünüz olarak emirlerinize harfiyen riayet ettim Vedat Bey. Sözünü ettiğiniz satışlar mont sanayiye yapılmıştır. İpek tekstile değil.
0: Mont sanayi, ipek tekstilin bir paravan şirketidir. Herkesin bildiği bu gerçeği sen bilmiyor muydun?
1: Bilmiyordum efendim.
0: Şimdi öğrendin. Bundan sonra onlara bir metre kumaş bile satılmayacak.
2: Nasıl satmazmış? Ne sanıyor bu herif kendisini? Bağlantılarım var. Sipariş almışım, avans almışım. Beni mahvetmek mi istiyor ha?
1: Takmış bir kere. Kararından cayacağını hiç sanmıyorum.
2: Sen ne diyorsun ya? Komisyonları cebe indirmeyi biliyorsun ama.
1: Ben şüpheyi çekecek kadar seni kolladım. Ama kararından caydıramadım.
2: Bir de ben konuşayım onunla.

0: Seni kabul edeceğini hiç sanmıyorum.
1: Gerekirse zorla konuşurum. Bürosunda mı şimdi?
0: Sanmıyorum. Bu saatlerde genellikle spor yapar.

0: Sizi burada rahatsız ettiğim için özür dilerim. Başka türlü konuşma fırsatı bulamadım.
1: Seninle konuşacak ortak bir konumuz yok.
0: Bir dakika. Benim istikbalim, hayatım söz konusu. İki dakika ayırmak zorundasın.
1: İki saniye bile ayıramam.
0: İyi düşün. Ekmeğimle oynuyorsun. Yalnız ekmeğim değil, hayatımla da. Ben de senin hayatınla oynarım.
1: Beni tehdit mi ediyorsun?
0: Yaşamak için öldür demişler.
1: Elinden geleni ardına koyma. Şimdi seni ayaklarımın altına almamı istemiyorsan defol buradan.

0: Doktor İhsan Bey'le mi görüşüyorum? İhsan Bey, ben Reyhan. Vedat ne durumda?
1: Kalbi şokla çalıştırdık Reyhan Hanım. Lütfen çabuk gelin.

Ben geldim Vedat. Seni seviyorum. Seni çok seviyorum. Lütfen cevap ver. Beni duyuyor musun?

0: Sakın elimi bırakma.
1: İyileşeceksin.
0: Beni çok mutlu ettin. Sana güveniyorum. İşlerimi sen yürüteceksin. Başarılı olacaksın.
1: İkimiz tek bir vücut gibi.
0: Raşit Bey sana her bakımdan yardımcı olur.
1: Sus. Konuşma artık.

0: Yorulma.
1: Gözüm arkada kalmayacak yavrum. Kızımızı benim için öp. Bir yanaktan, bir gıdıktan, burundan.

0: Vedat! Vedat!
1: Reyhan Hanım, artık sizi duyamaz.
0: Sevgilim, kocam, her şeyim.

0: Son nefesiyle birlikte mutluluğumu, umutlarımı da götürmüştü. Onunla yaşamıştım, onunla ölmek isterdim. Yaşamak zorundaydım. Kızım için, bana emanet ettiği işleri için yaşayacaktım. Onun adını sonsuza dek yaşatmanın savaşına girmek tek tesellim oldu. Bana en çok Raşit Bey'in yardımcı olacağını söylemişti. Ondan gerekli bilgileri alacak, kocamın izinden gidecektim. Yüklendiğim ağır sorumluluklar beni hiç yormuyordu. Beni yoran, beni üzen kızımın sorunlarıydı. Aramızdaki uçurum giderek açılmaktaydı.
1: Aa, yetti ama. Bu matem daha ne kadar sürecek?
2: İnan çok koydu bana. Onu çok severmişim meğer. İyi adamdı. Bana gerçek anlamda babalık yaptı.
1: Son günlerde ondan nefret ediyordun.
2: Hataydı. Benim terbiyesizliğimdi. Yazık oldu. Annem de ben de perişan olduk. Evin tadı kaçtı.
1: Boş ver kızım. Vay gidene demişler. Geride kalanlar yaşamaya devam edecek. Güzel anan da bir iki ağlar, sonra bir bulur.
2: Ne demek o? Yani... Terbiyesiz.
1: Gerçek bu yavrum. Baban olmadı. Bari annene yanaştır beni.
2: Yüzünü pek göremiyorum. İşlere bir daldı ki sorma.
3: Perşembe gününe hazır olsun.
4: Peki efendim. Bir dakika.
3: Tamam.
5: O geldi Reyhan Hanım. İpek Tekstil'in sahibi. Israrla sizinle görüşmek istiyor.
4: Ben de onu bekliyordum. Görüşeceğim kendisiyle.
5: Önce taziyelerimin kabulünü rica ederim. Başınız sağ olsun. Eşiniz piyasamızın gerçek bir babasıydı. Onu kaybetmek bize sonsuz acılar verdi.
4: Eşimin kayboluşuna karanlık ilişkiler sebep oldu. Kocamı en son gören sendin.
5: Evet hanımefendi. Beyefendiyle konuşmuştuk.
4: Konuşmadın. Tehdit ettin.
5: Estağfurullah. Haddime mi düşmüş? Kendisinden bana yardım etmesini rica etmiştim. Çünkü aldığı kararla mahvuma sebep olabilirdi.
4: Sana mal satılmamasını emretmişti.
5: Evet, umarım siz bana bu darbeyi vurmayacaksınız. Yaşama savaşı bu.
4: Kocam senin gibilere pabuç bırakmazdı. Ben onun karısıyım. Ben de senden korkmuyorum. Ve senin ipliğini pazara çıkartacağım. Şimdi burayı terk et.
5: Umarım bu hareketinden pişman olmazsın.
4: Defol!
6: Ağzınıza sağlık. İyi benzettin serseriyi.
4: Bu daha başlangıç. Kocamın intikamını alacağım Raşit Bey.
7: Hoş geldiniz hanımefendi.
4: Sağ ol. Kızım evde mi?
7: Evet. Ayrıca bir misafiri var.
4: Misafir mi?
7: Evet hanımefendi.
2: Merhaba anneciğim. Seninle görüşmek isteyen bir arkadaşım var.
1: İyi günler hanımefendi.
4: İyi günler.
1: Tekrar karşılaştığımıza sevindim. Çağla'nın güzelliğinin nereden kaynaklandığını anlıyorum. Annesine benzemiş.
4: Teşekkür ederim.
2: Cem'i hatırladın mı anne? Ne kadar hoş değil mi?
4: Soruna cevap vermeden önce bu davetten niye haberim olmadığını öğrenmek istiyorum.
1: Bağışlayın. Ben Çağla'ya emrivaki yaptım. Çünkü sizinle görüşmek için sabırsızlanıyordum.
4: Bu sabırsızlığınızın sebebini öğrenebilir miyim?
1: Çağla ile birbirimizi seviyoruz. Ve birlikte mutlu bir yuva düşlüyoruz.
4: Seni tanıdığımı biliyorsun. Daha önce benim firmamda mankenlik yaptın. Şimdi de kızıma sokulmanın çaresini bulmuşsun.
1: Bir yanlışınız var galiba.
4: Hayır, yanlışım yok. Sanırım gitmek için izin isteyeceksin.
1: Evet, ben gideyim. Stüdyoda çalışmam lazımdı da.
2: Hani yemeğe kalacaktın?
4: Israr etme Çağla. İşi olduğunu söyle diye.
1: Hoşça kal.
4: Güle güle.

0: Ona daha iyi davranabilirdin anne.
1: O sana göre biri değil kızım. Yani dürüst biri değil.
0: Onu tanımıyorsun ki.
1: Tanıyorum. Seninle arkadaşlık ettiğini duymuştum. Hakkında bir tahkikat yaptırdım. Sana layık değil. Onunla arkadaşlığını keseceksin.
0: Ben istiyorum anne. Sakın bana engel olmaya kalkışma.

0: Sana ihtiyacım var sevgilim.
1: Mont Sanayi'nin siparişleri ve kesilen faturalar dosyalarda. Mont Sanayi'nin İpek Tekstil'in paravanı olduğunu biliyorsunuz umarım.
0: Evet biliyorum. Raşit Bey, kocam size itimat etmemi isterdi.
1: Nur içinde yatsın. Benden güvenini hiç esirgemedi. Toplantıda Namık Bey'i haşlamıştı.
0: Satış müdürümüz değil mi?
1: Evet.
0: Pekala Raşit Bey. Dosyaları verin tetkik edeyim. Bu işi ben çözeceğim.

Herkes yerine otursun. Kimlik kontrolü var. Çabuk oturun. Kalkın, ellerinizi duvara yaslayın.

0: Alo. Evet benim. Ne dediniz? Hemen geliyorum.
1: Sizi buraya kadar yorduğum için özür dilerim.

0: Özür dilerim.
1: Rica ederim. Haber verdiğiniz, ilgilendiğiniz için ben teşekkür ederim. Kızım ne yaptı müdür bey?
2: Üzücü bir durum. Gerçi kızınızın ve arkadaşı Cem'in üzerinde uyuşturucu çıkmadı ama... gruplarındakilerde uyuşturucu bulduk.
1: Aman Allah'ım, basına sızdı mı?
2: Hayır, özellikle engelledik. Çünkü rahmetli eşiniz kanunlara saygılı bir polis dostuydu. Hatırı büyüktü bizim için.
1: Teşekkür ederim. Kızımı götürebilir miyim?
2: Evet. Ama bir önerim var. Kızınızı devamlı kontrol altına alın. Korkarım size teslim edemeyeceğim durumlar yaratabilir.
1: Yapmayın. İnanın çok iyi bir çocuktur ama... arkadaşları...
2: Anlıyorum. Buyurun. Size kızınızı teslim edeceğim. Annenle gidebilirsin ama sakın bir daha buralara düşeyim deme. Hadi.
3: Ben bir şey yapmadım anneciğim.
1: Gidelim yavrum. Pardon.
4: Yol verin.
1: Yarın bir Roma gel. Seninle konuşmak istiyorum. Hadi önüne bak.
5: Şeref duyarım.
1: Tahsiline Londra'da devam edeceksin. Çok güzel bir okul. Her şeyin olacak. Fırsat buldukça ben de senin yanında yaşayacağım.
3: Beni başından atmak istiyorsun galiba.
1: Hayır yavrum. Seni pisliklerden uzaklaştırmak istiyorum. Bir bataktan çıkarmak istiyorum.
3: Sana inanmıyorum. Bütün amacın beni sevdiğim çocuktan ayırmak.
1: O çocuk sana layık değil kızım. Bir serseri o. Sana uygun olsaydı, seni gerçekten sevdiğine inansaydım, yardım etmez miydim?
3: Senin inanıp inanmaman önemli değil anne. Ben inanıyorum ve Cem'i seviyorum. Daima da seveceğim.
1: Pişman olacaksın, acı çekeceksin. Sabırlı ol biraz. Cem'in nasıl bir pislik olduğunu sana kanıtlayacağım. Seninle kısa ve açık konuşacağım. Kızımla ilişkine son vermeni istiyorum.
5: Bir dakika. Ben Çağla'yı zorla alıkoymuyorum. Karşılıklı bir sevgi bu.
1: Bu sevginin ücretini hemen ödeyebilirim. 50 milyon.
5: Küçük bir rakam. Hem Vedat Bey'in servetinin büyük bir kısmı zaten Çağla'nın. Siz kimin parasını kime veriyorsunuz?
1: Rakamı arttırabilirim.
5: Hiçbir faydası olmaz. Kızınızı her şeyin üzerinde seviyorum. Ayrıca Çağla'nın serveti bize yeter. İzninizle.
1: Gitme. Anlaşabiliriz seninle.
5: Vaktim yok. Sevdiğim kız beni bekliyor. Hoşça kal. Neler olmadı ki? Annene acı bir ders verdim.
3: Ne dersiymiş bu?
5: Paranın hiç önemli olmadığı, sevginin satılamayacağı dersi. Çünkü annen bana para teklif etti. Senden ayrılmam için.
3: Neden yaptı bunu?
5: Birçok sebebi var yavrum. Önce seni ezerek sindirmek istiyor. Haklarını elinden almak için. Bir de çok ters bir şey ama bilmen gerek. Annenin bende gözü olabilir.
3: Benim mutluluğumla oynamaktan ne zaman vazgeçeceksin?
1: Sakin ol yavrum. Nasıl böyle düşünürsün? Bir ana kızının mutluluğunu bozar mı? Her şeyin bir zamanı var. Çağın gelince kendi elimle gelin edeceğim seni.
3: Bırak masalı. Sakın Cem'i de karalama. Paranı

0: almadığını biliyorum.
1: Niçin almadığını da öğrenmek ister misin?
0: Ne yumurtlayacaksın acaba?
1: Bak yavrum, babandan kalan her şeyin, benim olan her şeyin sahibi sensin. Cem büyük oynuyor. Ayrılmanızı bunun için istiyorum.
0: Asıl sebebi niye söylemiyorsun?
1: Neymiş?
0: Cem'i beğeniyorsun. Benden kıskanıyorsun.
1: Canım.
0: Dokunma bana.
1: Yavrum, sana vurmak istemezdim, biliyorsun.
0: Vurdun ama. Bir gün 18 yaşıma basınca ben de sana vuracağım anne.

0: Girin.
1: Beni emretmişsiniz.
0: Mont Sanayi ile ilgili evrakları ve faturaları inceledim.
1: Umarım bir açık görmediniz. Fatura bedelleri nakit olarak tahsil edilmiştir.
0: Evet. Ama çok önemli bir nokta var. Satışı kesinleşen malın adedi o dönemdeki imalatımızın 2 katı. Nasıl izah edeceksin?
1: Önce bir tetkik edip sonra cevap versem.
0: Şimdi. Yoksa cevabını mali polise verirsin.
1: Lütfen Reyhan Hanım. İstifa edebilirim.
0: İstifan kabul edildi. Gerçeği itiraf edersen sana yardımcı olurum.
1: İpek Tekstil'in sahibi Selman beni zorladı. Baskı yaptı. Vergi iadesi için büyük parti mal ihraç etmek planını yapmıştı.
0: Ama bu mallar da ihraç edilmedi.
1: Evet. Tekstil mamulleri yerine paçavra ihraç edildi. Aynı yöntemle yeni bir hayali ihracat yapmak üzereler Reyhan Hanım.
0: Bu ifadenizi mali polise de tekrarlayacaksınız. Şimdi gidebilirsiniz.

Kesme kalın pasta. Hadi pasta.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Röportaj için stüdyoda sizi bekliyorlar.
1: Arayanlara meşgul olduğumu söylersiniz. Kızım hariç tabii. Hiç aradı mı?
0: Aramadı.
2: Sayın Reyhan Olcay, ülkenin en başarılı 10 kadını sıralamasında 3.'sünüz. Bu başarınızın sırrını açıklar mısınız?
1: Önce bana zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Başarımın temeli çok çalışmaktır. Rahmetli eşimin prensipleri doğrultusunda ve dürüstlük ilkesinden ayrılmadan çalıştım.
2: Kısaca çok çalışmayı öneriyorsunuz.
1: Evet, ülkemizde sayısız örnekler var. Umudu yitirmeden çalışmak insanın başarı grafiğini yükseltmektedir.
2: Zirvede bir iş kadını olmanız sizde ne gibi duygular uyandırıyor?
1: Size içtenlikle söyleyebilirim. İş kadınlığı benim için ikinci plandadır. Ben her şeyden önce bir anneyim. Annelik duygularını anlatmaksa zamanlara sığmaz.
2: Özel bir sual. Genç yaşta dul kaldınız. Evliliği hiç düşündünüz mü?
1: Kesinlikle düşünmedim. Eşimin sevgi dolu hatıraları ve kızımın varlığı bana yetiyor.
2: Söz kızınızdan açılmışken sormak istiyorum. Evlilik çağında olduğu malum. Böyle mutlu bir olay gündemde mi?
1: Hayır. Tahsilini tamamlaması en büyük dileğim.
2: Teşekkür ederim Reyhan Hanım.
1: Ben teşekkür ederim.
3: Artık bir de erkek evladım var. Bizi tebrik etmeyecek misin?
1: Tebrik ederim. Mutluluklar dilerim.

0: Emriniz üzerine Şişli'deki katı onlara tahsis ettik efendim.
1: Seçtikleri eşyaların faturalarını ve ev masraflarını ben ödeyeceğim.
0: Muhasebeye emrinizi bildirdim. Bağışlayın ama kızınız sizinle otursaydı daha iyi olmaz mıydı?
1: İstemediğim bir evlilik yaptı Raşit Bey. Uygunsuz bir erkekle.
0: Anlıyorum. Üzülmeyin. Kızınız ana olunca sizi daha iyi anlayacaktır. İzninizle.
1: Hayatımda kendimi hiç bu kadar yalnız hissetmemiştim. O an Tanrım'a beni alması için dua ediyordum. Beni al ve sevdiğim erkeğin yanına götür. Yalnızdım, çaresizdim. Kızım amansız bir hastalığın pençesine yakalanmıştı sanki. Bu amansız hastalığın adı Cem'di. Kızımın kocasıydı. Bu servet avcısı serseri benim Ceylan kızımı kolay bir av gibi görüyordu. Ona, onun arsız bakışlarına tahammül edemiyordum.

kurtaracaktım. Para musluklarını kapatarak bir önlem almayı düşündüm. Kızımın cezalandırılacağını bilemezdim ki.

0: kırılasıca elleriyle benim nazlı çiçeğimi hırpalamıştı. Ana kucağında teselliyi aramaktan başka çaresi yoktu kızımın. Oracıkta sıcaklığını duyarken, titreyen bedenini sararken düşündüğüm tek şey vardı. O iğrenç adamı öldürmek. Kızımın geç kalmış pişmanlığı kocasını tedirgin etmişti. Kızımın verdiği imkanları kaybetmemek için akıl almaz planlar, inanılmaz iğrençlikler yapmıştı.
1: Sevgili validem, geçim sıkıntısı çekmekteyiz.
0: Verdiğim parayla en az 10 aile rahatlıkla geçinir.
1: Aptal değilim. Sen kraliçeler gibi yaşarken bize sadaka veriyorsun. Karımın parasını kullanıyorsun.
0: Kızım daha o parayı hak etmedi. O zamana kadar da senden kurtulması için her şeyi yapacağım.
1: Sakın deneme. Bizi bağlayan yalnız nikah değil, başka bağlar da var. Mesela şunlar.

0: Yırtabilirsin. Aslı bende.
1: Sen iğrenç bir adamsın. Kahretsin seni.
0: Çok ayıp. Damadın olduğumu unutma. Hakkım olan şeyleri istiyorum. Şirketlerine beni de resmen ortak edeceksin.
1: Bunu aklından çıkar. Sözünü ettiğin servetimi, her şeyimi kızımı kurtarmak için kullanacağım.
0: Bırak blöfü. Sana 2 gün mühlet. Dediklerimi yapmazsan kızının resimleri basında çıkar. Tamam mı?
1: Seni öldürürüm.
0: Kızınca daha da güzelleşiyorsun. Çağla yatakta hiç iyi değil. Acaba sen nasılsın ha? Deneyelim mi?
1: Defol! Kendin gider misin yoksa seni yaka paça dışarı attırayım mı?
0: Patırtıya gerek yok. Nasıl olsa gene görüşeceğiz cici anneciğim.

0: Ne olur
1: sen vurma. Kimsin lan? Benim kölemsin. Unutma bunu.
2: İzin verirseniz Çağla'yla bir de ben konuşayım.
0: Annesini dinlemeyen sizi dinler mi Raşit Bey? O serseri canavar kızımın gözlerini, duygularını kör etmiş.
2: Kızınızla birlikte siz de acı çekiyorsunuz. Yazık değil mi?
0: Ne yapabilirim? Bir çare bulamıyorum.
2: Baskı yapalım. Boşanma davası açalım.
0: Çok acı ama kızım istedi onu. Gurur meselesi yaptı.
2: Bu gururu zavallıya pahalıya mal oldu. Pişman olacak mutlaka.
0: Son pişmanlık fayda vermez ki. Ama mücadele edeceğim. Kızımı kurtaracağım. Belki onu bir seyahate razı edebilirim.

0: Cevap vermiyor. Belki de bana gitmiştir. Eve dönmeliyim. Merhaba.
1: Hoş geldiniz.
0: Çağla geldi.

0: Alo, kim? Anneciğim sen misin? Koş, yetiş anacığım.
1: Çağla, yavrum, neyin var? Niçin ağlıyorsun bebeğim?
0: Kurtar beni anneciğim. Yalvarırım, gel al beni. Cem dışarı çıktı. Yetiş anneciğim.
1: Dayan yavrum, hemen geliyorum.

0: Çağla. Çağla yavrum. Aman Allah'ım. Anne, sen misin? Benim yavrum. Seni götürmeye geldim canım. Artık hiç ayrılmayacağız bir tanem.
1: Ya, içimde bir yangın var sanki.
0: Yavrumcığım.
1: Yaptı bana.
0: Bitti.
1: Korkuyorum
0: anne.
1: Korkma
0: yavrum. Geçti artık. Korkma yavrum.
1: Beni bırakma anneciğim. Dövmesin beni. Dokunmasın.
0: Sus yavrum, korkma.
2: Aa, aman ne büyük şeref. Güzel kaynanam benim evime gelmiş.
0: Kızımı almaya geldim. Sakın engel olma.
2: O benim karım ya. Baksana haline. Onun istediği bende.
0: Kızımı zehirliyorsun. Onu öldürüyorsun.
2: Hatırlar mısın? Müdüriyetten kurtarmıştın kızını. Ama benden kurtaramazsın. Çünkü kızının ilacı bende. Tamam mı?
0: Çekil önümden. Sana son defa söylüyorum. Çekil!
2: Dur, acele etme. Önce kafamızı bulalım.

0: Bana verdiğin sözü unutma anne.
1: Hayır yavrum, kurtaracağım seni.
0: Ama anne.
1: Dinle yavrum. Bir gün ana olunca evladın ne demek olduğunu anlayacaksın. Babam bana büyük imkanlar bıraktı. Bu iki gün içinde bazı formaliteleri yerine getirdim. Bundan sonra işleri sen yürüteceksin.
0: Hayır anne, ne olur çılgınlık yapma.
1: Kızım, sen küçük yaşında çok çileler çektin. Tek suçun saf ve temiz olmandı. Bundan sonra layık olduğun şekilde yaşayacaksın.
0: Seni seviyorum anne. Seni çok seviyorum.
2: Kızım hatalarının cezasını çekmek ve bir evladın anasına olan bağlılığını ispat etmek için suçu üzerine aldı. Bir ananın evladına kıyamayacağını bilemezdi ki.
3: Sayın hakim, Reyhan Olcay'ın beyanlarından sonra yüksek mahkeme heyetinden suçu olmadığı anlaşılan

0: Çağlar Taner'in tahliyesini talep ediyoruz.
1: Bu konuda savcılık makamının mütalasını bildirmesini isteriz.
2: Reyhan Olcay'ın ifadesi üzerine sanık Çağla Taner'in tahliyesi ve Reyhan Olcay'ın tutuklanması iddia ve talep olunur.
1: Gereği düşünüldü. Sanık Çağla Taner'in tahliyesine, sanık Reyhan Olcay'ın tutuklanmasına oy birliğiyle karar verildi.
3: Anne, ne olur affet beni.

0: yeni bir bölüm, yeni bir heyecan. Dünyanın en çok bilgi veren yarışması cevap soruda ile karşınızdayız. Yine her zamanki gibi dört yarışmacımızla birlikteyiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
0: Bilal, Şengül Hanım, Ali Bey bizimle birlikteydi. Aramıza yeni bir yarışmacımız daha katıldı.
2: Bu tür yarışmalar her zaman ilgimi çekiyor. Katılmayı, kendimi denemeyi istedim. Hayırlısı olsun.
0: Çok ciddi rakibiniz var. Özellikle üçtür üst üste final oynayan, finalde bir 5000 lira kazanan, diğer iki finalde ise cevap vermeme hakkını kullanarak 1000-1000 kasasında 7000 lira olan Bilal Bey var. Ali Bey çok zorladı Bilal Bey'i. Şengül Hanım dün istediği gibi değildi. Bugün acaba neler düşünüyor?
3: Hırslıyım bugün. Bilal'in yanındayım.
0: Bilal Bey'in yanına gelmişsiniz.
3: Evet evet. Belki kopya falan çekerim.
0: Yakalarsam anında. Affetmem. Öbür taraftan göremeyeceğinizi anladınız zaten. Ali
3: evet,
0: Bey
3: evet,
0: muazzam bir performansla hem yazıyor hem de saklıyor.
4: Defansım kuvvetli. Hemen saklıyoruz.
0: Bugün gözlükleri çıkarmışız.
4: Evet. Bugün biraz daha net görüyorum sizi. Ondan. Açıldı. Gözüm açıldı diyeyim.
0: Harika. Bilal Bey nasılız?
5: Gayet iyiyiz Ersin Bey. Yine eğlenmeye geldik her zamanki gibi. Sonuna kadar, 12. soruya kadar eğleneceğiz hep beraber.
0: Valla Kasım soğuğunda siz yazı getirmişsiniz, tişörtle çıktınız.
5: Evet. Yani gayet rahat hissediyorum şu an kendimi.
0: Biraz daha hafifleyeyim, biraz daha seri olayım.
5: Aynen öyle, kesinlikle.
0: Eğer hazırsanız formatla ilgili çok kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Orhan Bey yeni katıldı çünkü aramıza. 3 etabımız var final öncesinde. 1. etap bilgiye dayalı. Her bir sorunun değeri 1000 puan. Bir kişi bildiği takdirde o zaman 2000 puan kazanacak. 2. etabımızda dikkat etabı. Beni çok dikkatle dinlemeniz gerekiyor. Her bir sorunun 2000 puan değeri var. Yine 4 soru yönelteceğim. Cevap sorunun içinde yer alacak. 3. etapta ise akıl oyunu etabında daha zorlu bir süreç sizi bekliyor. Her bir sorunun 3000 puan değeri var. Finalde ise 5000 lira para ödülümüz var. Birebir yarışacağız tek bir soru üzerinden. 20 saniyelik de süreniz olacak. 4 yarışmacımıza başarılar diliyorum. Cevap soruda ilk etabın ilk soru başlığıyla başlıyor.

0: Konu başlığı çocuk oyunları. Üç ve daha çok oyuncuyla dışarıda oynanan bir oyundur. Ebe olan ortaya geçer ve topu havaya atarak birinin ismini söyler. İsmi söylenen çocuk havaya atılan topu yakalamaya çalışır. Topu tuttuğu anda bir kelime söyleyerek arkadaşlarına seslenir. Diğer oynayanlar uzaklaşabilecekleri kadar uzaklaşırlar. Ancak topu tutan çocuk kelimeyi söylediği anda herkes olduğu yerde kalır. Ebe topu en yakın olana atıp vurmaya çalışır. Vurulan kişi ebe olur ve topu havaya atar. Sorumuz gelsin. Dışarıda topla oynanan oyunun adı nedir? İlk sorumuz 20 saniye, süreniz başladı. Bin puan değerinde bir soru. Son 5 saniye, tüm yarışmacılarımız cevaplarını yazdı. Acaba karşımıza ne çıkacak? Buyurun lütfen. Bilal?
1: İstop. Çocukken böyle derdik. Çocukken söylediğimiz şey aklımda kaldı. Onun için istop dedim.
0: İstop cevabını verdi Bilal. Şengül Hanım?
2: Yakar top.
0: Yakar top.
2: Aha. Çünkü yanıyor yani değdiği kişi. Attığınız zaman, vurduğunuz zaman o kişi yanıyor. Tutan kişi ebe oluyor yani. Daha
0: oynadınız mı hiç?
2: Tabii tabii oynadım. Çok oynadım.
0: Oynadınız. Evet. Ali Bey?
3: Yakan top.
0: Şengül Hanım yakar top dedi, siz yakan top dediniz. Evet. Orhan Bey?
4: İstop.
0: Orhan Bey de Bilal gibi istop demiş. İki tane aynı cevap var. Ali Bey siz oynadınız mı?
3: Ben de çok oynadım ama yakı bizim belki yöreseldir.
1: Evet.
3: Mayıs'ta yöresinde yakan top diye geçiyor.
0: Yani topu bölgesinde havaya atıyorlardı.
1: Evet.
0: Hatırlıyorsunuz değil mi oyunu? Zaten az önce de ifade ettim. Top havaya atılıyor. Ali diyor. Ne yapıyordu? Yani ne yapıyorsunuz?
3: Duruyoruz.
1: Stop et, stop. Onun için stop, stop deniyor.
0: Stop diyorduk.
1: Yani evet yöreye göre dediği gibi değişiyor bence.
3: Değişiyor.
0: Siz yakan top mu diyordunuz?
3: Evet.
0: Yani çocukken bizim yakan top biraz daha farklıydı tabii ama bakalım cevabı görelim. Cevap istop olacaktı. Aslında stoptan gelen ve dilimize de istop olarak yerleşen hatta hala futbolda da kullanılır. Topu istop etti diye aslında topu durdurmak anlamına da gelir. Çocukken oynadığınız Orhan Bey var mıydı bir oyun?
4: Vallahi bunları çok oynadım. Yakar top, istop hepsini oynadım. Hatta yakar topu çok iyi oynardım. Hatırlarsanız en son kalırsınız ve sizi vuramazlarsa daha önce elenenleri tekrar içeri alırsınız.
0: Ya belki hatırladınız yani yakan top, topu alıyordunuz, vurmaya çalışıyordunuz.
1: Evet, evet.
0: Burada topu havada attıkları anda yakalıyorsunuz.
2: Evet, istop,
0: öbür tarafta onu vurmaya çalışıyorsunuz.
4: Evet.
0: Peki birinci sorumuzu geride bıraktık. 500-500 biner puanı ikiye böldük ve Bilal ve Orhan Bey şu anda ilk puanları alan yarışmacılarımız oldu. Geçiyoruz şimdi ikinci sorumuzun konu başlığına.

İslam Halifeleri Çağrı filminden de görüntülerle birlikte ikinci sorumuzu yöneltiyorum size. Hazreti Muhammed'in 632 yılında vefatı sonrası kimin halife olacağı konusu İslam aleminde tartışmalara neden oldu. Kısa sürede seçim yoluna gidilme kararı alındı ve bir halife seçildi. Böylece 632-661 yılları arasında İslam dünyasının başına geçen 4 halife seçimle göreve geldi. Onların görevde oldukları bu yıllar ise 4 halife dönemi olarak adlandırıldı. İkinci sorumuz geliyor. 4 halife döneminin son halifesi kimdi? 20 saniye süreniz başladı.

0: Yes. Bakalım cevaplar ne olmuş? Buyurun lütfen. Bilal.
1: Hazreti Ali.
0: Hazreti Ali cevabını verdi Bilal.
2: Ben Ebu

Cevabı görelim lütfen. Hazreti Ali tabii ki doğru cevaptı. Gördüğünüz gibi Orhan Bey 1000 puana ulaştı. Özellikle son yarışmada Bilal'i çok zorlamıştı. Ali Bey henüz puana tanışamadı. Bilal kötü başlıyor ama sonunu çok iyi getiriyordu. Bu kez iyi başladı. Sonu nasıl olacak hep birlikte merak ediyoruz tabii ki. Evet, üçüncü sorumuza geçiş yapıyoruz şimdi. Önce konu başlığımız.

0: Konu başlığımız Messi transferi. Futbol ve yeşil sahaya indik. Bakalım neler var acaba benim söyleyeceklerimin arasında. O futbol dünyasının efsanelerinden biri Lionel Messi. Barcelona serüveni tam 21 yıl sürdü. 13 yaşına geldiği kulüpten 34 yaşında ayrıldı. Barcelona'da oynadığı 21 yılda attığı toplam 672 golle en fazla gol atan oyuncu unvanını aldı. 6 kez Ballon d'Or ödülünün sahibi oldu. Oyuncunun kulübü Barcelona ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2021'de sona ermişti. Messi çok istemesine rağmen İspanya'daki mali ve yapısal engeller nedeniyle kulübünde kalamadı. Hangi takıma gideceği merak konusuydu. Vergiler sonrası bonuslar hariç yıllık 35 milyon euro alacağı öne sürülen futbolcu yeni kulübünde 30 numaralı formayla mücadele ediyor. Bakalım Messi ile ilgili sorumuz ne? Lionel Messi hangi ülkenin futbol kulübünde forma giyiyor? 20 saniye süreniz başladı. 21 yıl Barcelona'da oynadı. Kariyerinde 35 kupa var. Bir efsane, Arjantinli yıldız. Acaba şu anda hangi ülkede? Süre bitti. Ali Bey son anda cevabı yazdı. Süre bitmeden yazdığınız için kabul edeceğim. Buyurun lütfen. Bilal.
1: Fransa.
0: Bilal Fransa diyor.
2: Ben hiçbir bilgim yok. İlk defa Real Madrid dedim.
0: Real Madrid hangi ülke?
2: Almanya olması lazım değil mi?
0: Ülke olarak mı Real Madrid yazdınız yoksa?
2: Yok. Yani ben
0: Almanya'nın Real Madrid takımı olarak değerlendiriyorsunuz. Şengül Hanım, siz evet. Beni güldürdünüz. Allah da sizi güldürsün.
2: Umarım.
0: Ali Bey.
3: Fransa, Paris Saint-Germain.
0: Paris, Fransa, Saint-Germain de Ali Bey'e has bir şekilde. Peki Orhan Bey?
4: Ben son transferini tam takip edemediğim için aklımda İspanya olarak kalmış.
0: Son transferi takip edemediniz.
4: Evet, evet.
0: Orhan Bey, futbolla ilginiz herhalde yani olmadığını
4: anlıyorum.
0: İlgim var
4: anlıyorum. Ama bunu es geçmişim.
0: Es geçmişim. Peki, şimdi şu anda yanıtlarımızın içerisinde 3 tane ülke ismi var. 2 tanesi aynı, Bilal Bey ve Ali Bey. Bir tane Real Madrid, Almanya'nın Real Madrid ülkesi olarak.
2: Anlıyoruz.
0: Anlıyoruz. Takımı da demiyorum çünkü sorumuz şu anda görüyorsunuz. Hangi ülkenin futbol kulübünde forma giymektedir diye. Orhan Bey de takip edemedim son transferi ve İspanya dedim diyor. Peki Lionel Messi dünyanın en ünlü futbolcularından, en yetenekli oyuncularından birisi. Şu anda ekran başında bizi izleyenlerin bir çırpıda söylediği aslında belki de takımdır ve ülkedir. Buyurun yanıtı görelim lütfen. Fransa'ydı. Fransa'nın Paris Saint-Germain takımında forma giyiyor. Puanlar Bilal 1500, Orhan Bey 1000 puan ikinci sırada. Ali Bey de ilk puanlarını aldı 500 ve Şengül Hanım hala puanınız yok. Ve böylelikle üçüncü sorumuzu da geride bırakmış olduk. Geçeceğiz ilk etabın son sorusuna. Dördüncü soru geliyor. Konu başlığına bakalım. Dans türleri konu başlığımız. Uruguay kökenli bir dans ve müzik türüdür.

Dansın temel çalgısı Alman icadı olan bandoneondur. Buenos Aires'te halkın fakir, sosyal aktör olmayan alt kesimindeki kişilerce bulunmuştur. Özünde aşk, melankoli ve dramatik duygular barındıran bir danstır. Dans kökeninde İspanyol dans figürleri ve Küba müziği ile harmanlanmıştır. Ancak doğduğu toprakların adıyla anılmaktadır. Ve geliyor şimdi sorumuz. İspanyol dans figürleri ve Küba müziği ile harmanlanmış dans türünün adı nedir? 20 saniye süreniz başladı.

0: Bakalım dansla arası kimin daha iyi? Ali Bey, bayağı bir kapandınız. Siz gözlükleydiniz bir öncekinde. Evet. Şimdi gözlüğünüz yok. O zaman yani gözlükte numara mı yoktu?
1: Numara yok, dinlendirici.
0: Dinlendirici.
1: Evet.
0: Peki, çünkü merak ettim yani. Ya biraz daha gerçi daha yakın yazıyorsunuz şu anda.
1: Evet, yok bu soru bence basitti. En sevdiğim danstır. İyi yapamam ama yapmam yani.
0: Peki cevapları göreyim. Evet. Cevaplar. Bilal Bey.
2: Tango.
0: Tango dedi Bilal Bey. Şengül Hanım.
3: Ben flamenco dedim.
0: Flamenco cevabı geldi. Ali Bey.
1: Salsa.
0: Salsa. Orhan Bey.
4: Tango.
0: Tango. İki tane tango. Bir tane salsa, bir tane flamenco var. Yine iki yarışmacımızın puan alma ihtimali var. Tek yarışmacımızın belki de 2000 puan alma ihtimali var. Ya da hiç puan veremeyeceğiz. Dansla acaba arası daha iyi olan kim? Ali Bey, iddialı mısınız cevabınızda?
1: Diğer cevapları görünce değilim.
0: Mesela hangisi olabilir?
1: Bence yani flamenco.
0: Şengül Hanım'ın cevabı doğru olabilir doğru diyorsunuz. Tek başına 2000 puanı alacak
1: evet
0: mı?
1: Hayırlı olsun.
0: Bilal Bey, sizin düşünceniz ne?
2: Yani tango.
0: Tango.
2: Tango.
0: Ben cevabımda evet hala aynı şekilde evet iddialıyım diyorsunuz. Şengül Hanım, diğer yanıtları yani iki tane farklı sizin yazdığınızdan. Bir tarafta tango var, diğer tarafta salsa.
3: Şöyle flamenco eşli olarak da yapılabiliyor ama tek olarak da yapılabiliyor. Orada biraz benim kafam karıştı çünkü çift vardı görüntülerde. Ama belki salsa da olabilir. Çok yani figürleri benziyordu bayağı bilmiyorum. Orhan Bey doğru söylüyor olabilir.
0: Orhan Bey.
4: Yani içinde aşk geçtiği için ben tango olduğunu düşünüyorum.
0: Evet. Peki. O zaman cevabı görelim lütfen. Tango doğru cevaptı. Siz de dünkü performansı aratıyorsunuz.
1: Evet.
0: İlk etap bitti. Tango bilen var mıdır aranızda?
2: Sadece izliyoruz.
0: Sadece ismini başa biliyoruz. Evet, peki. Puanlara bakalım. Bilal şu anda lider durumda. Pek alışık olmadığımız bir durum bu aslında. Genellikle yarışmanın sonlarında gerilerden gelip finale adını yazdırırdı. Bu kez iyi başladı ve birincilik koltuğunda yer alıyor. Yeni yarışmacımız Orhan Bey, kendisi avukattı değil mi
4: evet
0: efendim?
4: Evet.
0: Ve 1500 puanla ikinci sırada. Ali Bey, dün ikinci olmuştunuz. Evet. Üstelik Bilal'e de yakın bir puanla tamamladınız yarışmayı. Üçüncü sıradasınız. Şengül Hanım, 4 soruda henüz puan alamadı. Umarız ikinci etapta puanla tanışır. İkinci etaba geçiyoruz hep birlikte. Cevap soruda, cevap soruda. Cevap soruda ikinci etapla devam ediyor. Yine sizlere 4 soru yönelteceğim. Bu kez her bir sorunun değeri 2000 puan. Ve etabımızın adı dikkat. Yani ben okuyacağım, siz dikkatli bir şekilde dinleyeceksiniz. Cevap da sorunun içinde yer alacak. Başarılar diliyorum sizlere ikinci etapta. İşte yeni sorumuzun konu başlığı.

doğru bilinen yanlışlar kategorimizin başlığı ve okumaya başlıyorum. Çin seddi sanıldığının aksine aydan gözükmez. Deve kuşları bilinenin aksine tehlike anında başlarını kuma gömmezler. Eğer köşeye sıkışırlarsa tekme atarak ve gagalayarak kendilerini savunurlar. Tarçının kan şekerini düşürdüğüne dair hiçbir kanıt yoktur. İnsanların beyinlerinin sadece %10'unu kullandığı inancı doğru değildir. Balığın yanında yoğurt yenince insanın zehirleneceği inancı yanlıştır. Balık taze olduğu sürece süt ürünleri de birlikte tüketilebilir. Bu bilgilerden sonra acaba sorumuz ne? Verdiğimiz bilgilere göre kan şekerini düşürdüğüne inanılan baharat hangisidir? 20 saniye süre başladı. Kan şekerini düşürdüğüne inanılan baharat hangisidir?

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: O, çocukluk hayalini meslek edindi.
1: Çocukken vakit geçirdiğimiz bu bahçeyi herkese açmayı düşündüğümüz bir işletme kurduk.
0: Ailesi en büyük destekçisi oldu.
1: Bu yolculukta ailem bana çok büyük bir destek oldu tabii ki.
0: Benim hikayem Gül'in Kayhan'ın hikayesiyle bugün 12.30'da TV4'te.
1: Benim hikayem sosyal bilimci olmak isteyen bir akademisyen adayı olarak başladı. Şimdi Leylekköy'de bir doğal yaşam çiftliğinde bir ekoturizm girişimcisi olarak devam ediyor.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Bir camın ömrü ne kadar olabilir?
1: Farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
0: Peki eski bir camdan neler yapılabilir?
1: Başkalarının çöp olarak gördüğü camları biz sanata dönüştürmesini çok iyi biliyoruz. Tamamen geri dönüşüm camlardan bu güzel eserleri yapıyoruz.
0: Levent Karakaş, kullanılmış cam malzemeleri yeni bir formda değerlendirme sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
1: Bu cam kırıkları elime aldığım zaman kendimi apayrı bir atmosferde hissediyorum.
0: Sürdürülebilir hayat yarın 13'te TV4'te.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Bakalım yarışmacılarımız beni ne kadar dikkatle dinlemişler. Cevapları alıyoruz. Bilal.
4: Tarçın.
3: Şengül Hanım.
5: Tarçın.
3: Ali Bey.
6: Tarçın.
3: Ve Orhan Bey.
7: Tarçın.
3: Dört yarışmacımız da ilk defa beşinci sorumuzda aynı cevabı verdiler. Ya hepsi birden puan alacak ya da hiç puan alamayacaklar. O halde ben ne demişim? Cevap soruda. Tarçının kan şekerini düşürdüğüne dair hiçbir kanıt yoktur. Cevap soruda. Tarçın doğru cevaptı. İlk defa 4'te 4 doğru yanıtla karşılaştık. Yeşillendi ortam. Çok da iyi oldu. Şengül Hanım ilk kez puanlarla tanışmış oldu böylelikle. Evet. Hem tatlılarda hem yemeklerde. Sadece tatlı ve yemek değil, aynı zamanda gerçekten sağlığa da faydası için tarçın birçok kimse tarafından da kullanılır. Özellikle antioksidan özelliği çok önemlidir tabii ki. Sütlaçın üzerinde tarçın da, değil mi
4: evet,
3: Bilal Bey?
4: Kesinlikle.
3: Sizin de en çok sevdiğiniz süt tatlısıydı zaten.
4: Evet, sütlaç diyebiliriz.
3: Ali Bey, sizin nasıl, yani siz bir restoran sahibisiniz İzmir'de. Yemekle aranız nasıl diye sorsam çok absürt bir soru mu olur?
7: Benim aram çok iyi diyeceğim. Ben mide ameliyatı oldum. 65 kilo verdim. Ama bu işin içinde olduğum için, her şeyi kendimiz yaptığımız için tekrardan kilo aldım. 35 kilo geri aldım.
3: Kaç kilodunuz?
7: 180'dim.
3: 180'diniz?
7: Evet. Yine artı 50'deyim yani. 50 kilo karım var.
3: Peki o 180'i nasıl aldınız? Yani çok mu fazla yemek
7: yiyordun? Ben doğuştan zaten 6,5 kilo doğmuşum.
3: 6,5 kilo
7: evet,
3: maşallah.
7: İyi doğmuşum yani. Onun için doğuşta ne bulsam yani hiç doyma hissi yok yani bende. Ama hiç olmazsa mide ameliyatı olup bir 35 kilo kurtulmuş oldum. Onun için yemeklerle aram çok iyi. Yani yemeden, tatmadan yapamıyorum.
3: Yani her şeyi tabii ki tadında bırakmak lazım. İşte sonuçta ne çok yemenin bir faydası var, ne az yemenin bir faydası var.
7: Aynen.
3: Yani iyi yemek lazım, sağlıklı yemek lazım ama ayarında da yemek lazım.
7: Evet.
3: Aksi takdirde çünkü sadece fiziken değil aynı zamanda sağlık açısından da çok sıkıntılar önemli yaşanabilir. Sağlıklı günler dileyerek yeni sorumuzun konu başlığına geçiş yapalım diyelim. Bakalım karşımıza ne çıkacak.

0: Ali Bey, denk geldi, kusura bakmayın yani. Bu kadar güzel görüntülerin ardından, yemek muhabbetinin ardından bu konu başlığı tam da denk geldi. Japon mutfağının en ünlü yemeklerinin başında çiğ balıktan yapılan sushi geliyor. Belçika'nın en önemli lezzetlerinden birisi ise karides dolması. İtalyanların kedi dili bisküvisiyle yapılan ünlü tatlısının adı tiramisu. Meksika'nın en ünlü yemeği ise fajita. Macaristan'ın özel yemeğinin adı gulaş. Fransız mutfak kültürünün güzel bir tatlısı olan makaron ise acı badem ve beze karışımına benziyor. Biryani pilavı ise Hindistan'ın en önemli yemeklerinden. İspanyolların balık ve et parçalarından yapılan ünlü yemeğinin adı ise paella. Bu yemeklerden sonra acaba soru ne? Verdiğimiz bilgilere göre Macaristan'ın özel yemeğinin adı nedir? 20 saniyelik süreniz başladı. En çok yiyeni değil, en iyi bileni soruyoruz. Bakalım bu okuduklarımın içinde en dikkatlisi hangisi olacak yarışmacılarımız? Süreniz bitti. Bakalım kimler neler yazmış. Bilal.
1: Cevap yazmadım. Orayı kaçırdım çünkü.
0: Yine kendine has bir şekilde yarışmanın içerisinde boş bir vaziyette
1: Evet.
0: gösterdin. Tebrik ediyorum Bilal.
1: Teşekkür ediyorum. İnanmadım
0: Bu
1: cevabı yazmıyorum
0: evet, bu aslında finalin sinyali oluyor genellikle. Bakalım bu kez finali görebilecek misin? Şengül Hanım.
2: Ben gulaş dedim, öyle hatırladım. Hani Macaristan'ın yemeği olarak.
0: Şu anda Ali Bey ve Orhan Bey'de de herhangi bir şey görmüyorum. Ali Bey hatırlayamadınız mı?
3: Ben saydığınız ülkelerin çoğuna gittim ama Macaristan'a gitmedim. Diğerlerin hepsinde bir anım olduğu için hepsini toparladım. Böyle dağıldım gittim böyle. Ama Macaristan'ı kaçırdım.
0: Orhan Bey?
4: Ben de orayı kaçırdım.
0: Siz de kaçırdınız.
4: Evet.
0: Sizin yemekle aranız nasıl?
4: Normal, iyi.
0: En çok sevdiğiniz yemek?
4: Ben Adanalı olduğum için aslen kebabı seviyorum.
0: Kebabı
4: Evet.
0: seviyorsunuz. Adana kebabı.
4: Evet.
0: Peki, o zaman şu anda Şengül Hanım eğer doğru yanıt verdiyse çarpı 2 puanla bir anda yarışmanın seyrini değiştirebilir. Çünkü 3 tane yarışmacımız cevap vermedi. O zaman doğru cevabı vermeden önce sizlere Şengül Hanım yazarken emin bir şekilde mi yazdınız?
2: Yani evet, %80 gibi diyebilirim.
0: Okuduklarımın arasında başka hatırladığınız herhangi bir şey var mı?
2: Çoğunu İspanyol mutfağını falan biliyorum. Paella'yı, sushi'yi, bunları yediğimiz için fajita'yı falan bunları biliyoruz. Ama o Hint yemeğini hatırlamıyorum şu an. Bir de gulaşı böyle aşağı yukarı hatırlıyordum ama onu yazabildim yani son anda.
0: Buyurun hep birlikte görüyoruz. Ben ne demişim acaba? Cevap soruda. Meksika'nın en ünlü yemeği ise fajita. Macaristan'ın özel yemeğinin adı gulaş. Cevap soruda. Tek başına doğru yanıtı verdi Şengül Hanım. 4000 puanı bir çırpıdanesine yazdırdı, liderlik koltuğuna oturdu. Tebrik ediyoruz. 4500 puanla şu anda birinci sırada. İkinci sıraya indi Bilal. Üçüncü basamakta Orhan Bey var ve son sırada da Ali Bey var. Bundan sonraki süreçte biraz daha rekabetin daha da ciddileşeceği, daha da kritik soruların bizleri beklediğini biliyoruz tabii ki. İkinci etapta yeni sorumuz geliyor. İşte konu başlığımız.

0: Dünyada çok tuhaf yarışmalar var. Bakalım bu yarışmalar neymiş? Dünya sauna yarışması Finlandiya'da düzenleniyor. Yarışmayı 110 derece ısıda olan saunada dik şekilde en uzun kalan yarışmacı kazanıyor. Cüce atma yarışması Avustralya'da gerçekleşiyor. Yarışmacılar özel kıyafet giymiş cüceleri uzağa atmak için yarışıyorlar. Çikolatalı puding fırlatma yarışması İngiltere'de düzenleniyor. Amaç yüksekte bulunan pudingleri vurarak düşürmek. Dünya at kestanesi yarışması İngiltere'de düzenleniyor. Yarışmacılar rakiplerinin ipe bağlanan kestanelerini vurarak çatlatmaya çalışıyor. Dünyanın en çirkin köpeği yarışması ise Amerika'da düzenleniyor. Gitar çalma taklidi yarışması 1996'dan bu yana her yıl Finlandiya'daki bir müzik festivalinin parçası haline geldi. Acaba sorumuz ne? Verdiğimiz bilgilere göre çikolatalı puding fırlatma yarışması hangi ülkede düzenleniyor? 20 saniyeniz başladı. Şengül Hanım da artık cevaplarını saklamaya başladı. 4000 puandan sonra. Orhan Bey bitirdi, Bilal Bey bitirdi. Ali Bey'in bir şey yazdığını görmedim. Bakalım ben mi kaçırdım acaba? Süre bitti. Buyurun cevapları görelim. Bilal?
1: İngiltere.
0: İngiltere diyor ilk yarışmacımız. Şengül Hanım?
2: İngiltere.
0: Onun da yanıtı İngiltere. Ali Bey?
3: Ben kaçırdı beni.
0: Kaçırdınız.
3: Daldım.
0: Orhan Bey?
4: İngiltere.
0: Siz de İngiltere yanıtını verdiniz. Ali Bey, peki bu tuhaflıkların içerisinde aklınızda kalan herhangi bir yarışma oldu mu?
3: Ya Finlandiya, bu sauna yarışması, onlara kilitlendim. Bir de senin en son soruda da Finlandiya vardı. Finlandiya'ya kilitlendim, diğerlerini kaçırdım.
0: Gitar çalma taklidi yarışması. En son onu söyledim, Finlandiya'da festival içerisinde.
3: İlkte de sauna yarışması.
0: Peki, buyurun cevabı görelim. Acaba ben ne demişim? Cevap soruda. Çikolatalı puding fırlatma yarışması İngiltere'de düzenleniyor. Cevap soruda. Üç yarışmacımız Bilal, Şengül Hanım ve Orhan Bey İngiltere yazmıştı ve böylelikle doğru yanıtı verdiniz. Ali Bey kaçırdı, İngiltere yanıtını vermedi, cevap vermeme hakkını kullandı. Böylelikle üç yarışmacımızla şu anda 5200, 3200, 2700 şeklinde yola devam ediyoruz. Bakalım Bilal'in daha önceki yaptıklarını Ali Bey bu kez geriden gelerek yapabilecek mi? Yedinci sorumuzu geride bıraktık. Dünyanın en çok bilgi veren yarışması devam ediyor tabii ki. Cevap soruda. İşte sekizinci sorumuz ve konu başlığı. Konu başlığımız Osmanlı'da günlük hayat. Beni dikkatle dinlemenizi rica ediyorum sizlerden. Osmanlı evleri çoğunlukla ahşap ve bahçeliydi. Genellikle mahallelerin merkezinde cami veya mescit bulunurdu. Camilerin çevresinde ayrıca alışveriş merkezleri bulunur, pazarlar genellikle buralarda kurulurdu. Çarşılarda aynı ürünü satan dükkanların bulunduğu bölüme arasta denirdi. Bu dükkanların ayrı kapıları yoktu. Sabah akşam beraber açılıp kapanırlardı. Küçük esnafın örgütlendiği meslek organizasyonu loncalarda, bu çarşılarda bulunurdu. Osmanlı döneminde Müslüman ve gayrimüslimlerin kasapları da ayrı tutulurdu. Avarız vakıfları her mahallede bulunur ve hayır işleriyle ilgilenirlerdi. Osmanlı'da toprak çok kıymetliydi. Köylü toprağını bırakıp gittiğinde yönetim toprağa ihtiyacı olan başka bir köylüye verirdi. Sorumuz geliyor. Osmanlı çarşılarında aynı ürünü satan dükkanların bulunduğu bölüme ne isim verilirdi? 20 saniyelik süreniz başladı. İkinci etabın son sorusu, 2000 puan değerinde bir soru. Son 5 saniye, yarışmacılarımızın süre bitmeden yazdığını gördüm. Bakalım neler yazmışlar. Buyurun lütfen. Bilal?
1: Arasta.
0: Şengül Hanım?
2: Arasta.
0: Ali Bey. Orhan Bey.
1: Arasta.
0: Dört yarışmacımız da aynı yanıtı verdi. Arasta ya puan alamayacaklar ya da 2000 puan dörde bölünecek. Bakalım ben ne demişim? Cevap soruda. Çarşılarda aynı ürünü satan dükkanların bulunduğu bölüme Arasta denirdi. Cevap soruda. 4'te 4 doğru yanıt çıktı Arasta ve böylelikle 2000 puan 4 yarışmacımıza paylaştırıldı. İkinci etabın son sorusuydu bu. Son 2000 puan değerindeydi. Ve bu etaba baktığımızda şu anda Şengül Hanım 5700 puanla lider durumdasınız. İkinci sırada 3 yarışmadır bizimle final oynayan Bilal 3700 puanla yer alıyor ikinci basamakta. Orhan Bey yeni yarışmacımız. 3200 puanınız var ve Ali Bey dün müthiş bir performans ortaya koydunuz. Son anda belki finale de çıkabilirdiniz. Şu anda işler sizin için iyi gitmiyor. Evet. Ama dün en yakın şahitlerden birisi sizsiniz. Geri dönüş nasıl olur? Bilal Bey'den gördünüz. 1500 puanınız var. Üçüncü etaba geçiyoruz cevap soruda yarışmasında. Cevap soruda üçüncü etapla devam ediyor. Ve yine sizlere 4 soru yönelteceğim akıl oyunu etabında. Bu kez her bir sorunun değeri 3000 puan. Bir yarışmacımız doğru cevabı verirse 6000 puan gibi önemli bir puana sahip olacak ve bir anda yarışmanın dengelerini değiştirebilir. İşte 3. etabın ilk konu başlığı geliyor.

0: Yere batan sarnıcı, 9. sorumuzun konu başlığı. Sultanahmet'teki yere batan sarnıcı, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırıldı. İmparatorun amacı, Büyük Saray'ın su ihtiyacını karşılamaktı. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerindendir. Sarnıç İstanbul'un fethinden sonra bir müddet daha kullanılmıştır. Topkapı Sarayı'nın bahçelerine buradan su verilmiştir. 52 basamak denilen bu sarnıçta her biri 9 metre yüksekliğinde 336 sütun bulunmaktadır. Sarnıç yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. İşte sorumuz. Yere batan sarnıcını gezen bir kişi toplam kaç basamak inip çıkmış olur? 20 saniye süreniz başladı. Yere batan sarnıcını gezen bir kişi toplam kaç basamak inip ve çıkmış olur? 5 saniye süreniz kaldı. En son Orhan Bey de yanıtını yazdı sanırım. Ve cevapları görelim. Bilal Bey.
1: 104.
0: 104 yanıtını nasıl buldunuz?
1: 52 basamak vardı. İnip çıkması 104 basamak yapıyor zaten.
0: Toplam 104 dediniz. Şengül Hanım.
2: Aynı şekilde 104.
0: Sizin yanıtınız da Ali Bey.
3: 104.
0: Siz de aynı yoldan çıktınız ve 104'ü buldunuz. Orhan Bey.
4: 104.
0: Siz son anda yazdınız. Neredeyse en son siz yazdınız.
4: Yani 52 miydi, 50 miydi orada biraz kararsız kaldım ama sonradan hatırladım.
0: Peki. 104 şu anda gördüğünüz gibi tüm yarışmacılarımızın cevabı. Ya puanları bölüşecekler ya da puan alamayacaksınız. Buyurun yanıtı görelim. 104 doğru cevaptı. Bilal'in de ifade ettiği gibi 52 basamak vardı ve inip çıkması 104 basamağa tabii ki karşılığında geliyor. Ve puanlar bölüşüldü böylelikle. Üçüncü etabın ilk sorusuydu bu. 4 yarışmacımız da doğru cevap verdi. Puanlar arttı ama sıralama değişmedi. Ve şimdi yarışmamızın 10. sorusuna geçiş yapıyoruz. Yine 3000 puan değerinde önce konu başlığımızı görelim.
5: Matrix her yerdir. Etrafımızı çevreler.

0: Sadece insansın.
1: Bunu dene.
2: Onuncu sorumuzun konu başlığı Matrix. Matrix 1999 yılında gösterime giren bir bilim kurgu filmi. Film dünyanın perişan olduğu bir dönemde geçmektedir. Filmin en önemli karakterlerinden Morpheus aslında Yunan mitolojisinde düşler tanrısıdır. Film bu dünyanın hayal bir dünya olduğundan söz eder. Matrix ile reenkarnasyon Araf adı verilen öldükten sonraki bekleme yeri gibi inançlar vardır. Film 2000 yılında toplam 4 Oscar ödülü aldı ve 460 milyon dolardan fazla hasılat elde etti. Filmin 2003 yılında 2 devam filmi gösterime girdi. 2020 yılında ise bir filmi daha çekildi. Son filmin gösterimi pandemi nedeniyle ertelendi. Filmin 22 Aralık 2021'de gösterime gireceği duyuruldu. Acaba okuduklarımdan sonra sorumuz ne? Matrix serisinin son filmi, ilk filmi gösterime girdikten kaç yıl sonra çekilmiştir? 20 saniye süreniz başladı.

0: son 5 saniye. En son Bilal Bey kalemi bıraktı. Son olarak Bilal Bey yazdı ve cevapları görelim lütfen. Bilal?
1: 22.
0: 22 yanıtını verdi. Şengül Hanım?
2: 21.
0: 21 diyor. Ali Bey?
3: 21.
0: 21. Yanına bir şeyler de yazmışsınız.
3: Bunları toparlamaya çalıştım.
0: Tarihler var.
3: 2020-1999.
0: Bu şekilde 21'i buldunuz. Ve Orhan Bey?
4: 21.
0: Orhan Bey de 21. 3 yarışmacımız 21 ve son finalist 22 Bilal Bey'in cevabı. Bakalım bu sorumuzun yanıtı neymiş? 21 doğru cevap ve 3000 puanı 3'e ayırarak böylelikle yarışmacılarımızı 3'ünü Şengül Hanım 7450 oldu. Ali Bey 3250, Orhan Bey 4950 ve Bilal 4450. Şu anda gerçekten müthiş bir rekabet var aslında. Orhan Bey ikinci sıradasınız. Şengül Hanım'ın hemen ardından. Ali Bey son toparlamalarla beraber puanlarını arttırdı. Son iki soru içerisinde, final öncesinde merak ediyorum. Bence izleyicilerimiz de merak ediyordur. Acaba üç tür final oynayan Bilal bir ilki daha mı gerçekleştirecek? Dördüncü kez mi bizimle birlikte olacak? Yoksa finalde yepyeni bir yarışmacımız mı karşımıza geçecek? Hep birlikte göreceğiz. Eğer hazırsanız 11. sorumuzun konu başlığıyla devam ediyoruz.

0: Kore Savaşı yeni sorumuzun konu başlığı. Soğuk Savaş yılları. Amerika'nın 38. paraleli araat olarak belirlemesi üzerine Kore, güney ve kuzey olarak ikiye bölündü. 25 Haziran 1950 pazar sabahı Kuzey Kore ortaya bir iddia attı. Güney Kore askerleri 38. paraleli geçmişti. Böylece Kore Savaşı başladı. Birleşmiş Milletler ise saldırıyı durdurmak ve barışı sağlamak istiyordu. Türkiye'nin savaşa katılması da Birleşmiş Milletler'in daveti üzerine oldu. Türkiye toplamda 21.212 askerle savaşa katıldı. 900'ü aşkın şehit verildi. Savaşta 3 milyon Koreli hayatını kaybetti. Sorumuz geliyor. 30 Haziran 1950 hangi güne denk gelmektedir? 20 saniyelik süreniz başladı. Yarışmada dengeleri değiştirebilecek bir soru. 30 Haziran 1950 hangi güne denk gelmektedir? 5 saniye. Süreniz bitti. Başta bu savaşta canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet dileyelim ve cevaplarınızı görelim. Bilal.
1: Pazar diyorum.
0: Bilal pazar dedi. Şengül Hanım.
2: Ben pazart istedim ama tamamıyla bir şey. Haftanın günlerinden bir günü. Hani aklıma geleni yazdım. Hani öyle söyleyeyim. Emin değilim yani.
0: Yani herhangi bir mantık yürüterek değil. Yürüterek tamamen değil. Evet, hani yazayım tamamen. Da bir gün yazayım dediniz.
2: Evet, evet. O şekilde.
0: Ali Bey.
3: Ben cumaları çok severim. Onun için cuma diyorum.
0: Cumaya karşı olan sevginizden mi yazdınız yoksa... Cevabı gerçekten inanarak mı yazdınız?
3: İnanmadığım için bir gün atmam lazımdı.
0: Cuma ben de diyorum. Cuma yazayım dediniz. Evet. Orhan Bey.
4: Cumartesi.
0: Siz de hafta sonunu çok seviyorsunuz herhalde.
4: Evet.
0: Hafta içini çalışıyorsunuz. Evet. Hafta sonu.
4: Cumartesiler güzel.
0: Cumartesiler güzel. Peki bir cumartesi var, bir pazar var, pazartesi var, cuma var. Şimdi ben az önce... Soruyla ilgili bir bilgi aktarırken size 25 Haziran 1950 pazar sabahı ifadesi kullandım. Yakalayan var mı? Oradan yola çıkarak günü yazan var mı?
1: Yok. Pazar olarak kalmıştı aklımda.
0: Pazar
1: olarak kalmıştı.
0: Yani bu cümleden yola çıkarak cevabı bulmaya çalışan oldu mu?
1: Yok.
0: Yakalayan olmadı demek ki. 4 tane yarışmacımızın da cevapları farklı. Pazar, pazartesi, cuma, cumartesi. Eğer bir yarışmacımız doğru cevabı verirse 6000 puan kazanacak. Aksi takdirde puan alamayacaklar. Her biri farklı çünkü. O zaman belki de yarışmanın kader anı diyebiliriz.
2: Evet.
0: Her şeyi değiştirebilecek bir an diyebiliriz. Ali Bey gözlerini kapattı.

0: Başka çaremiz kalmadı. Son soru.
1: Sağlık olsun. Evet.
2: Heyecanla bekliyoruz. İşte sorunun doğru cevabı geliyor. Cuma doğru cevap. Ali Bey, cumaları seviyorum. Bir gün yazmam gerekiyordu. Cuma'ya yazdım dediniz. Cuma yüzünüzü güldürdü.
0: Evet, çok iyi oldu.
3: Cuma da sizi seviyormuş demek ki.
2: Bir anda 6000 puan yazdı. Önünüzde 9250'yi görüyoruz. Birinci sıraya yükseldiniz Ali Bey.
0: Çok mutluyum şu an. Sonradan Bilal kardeşimle son dakika şeyi olduğu için aramızda.
2: Bilal işler iyi gitmiyor şu anda.
1: Yani.
2: Son bir soru kaldı final öncesinde. Evet, evet. Yine tabii ki finale çıkma şansın var matematiksel olarak.
1: Evet, matematiksel olarak var. Aynı şey yani bir önceki bölümlerde de yaşamıştım. Ama dediğim gibi hani ben en başından beri en sonuncuyken bile söylüyordum. Hani eğlenmeye geldik buraya. O şansım da yanımda olursa ne mutlu bana. Yani şu ana kadar yaşadığım her şey mükemmeldi zaten.
2: Bilal yine bir geri dönüşe imza atarsan şuraya çıkacağım. Geri dönüşlerin hastasıyız falan diye bağıracağım yani. Hiç şüphen olmasın. Eğer yine böyle bir şey
1: evet,
2: başarırsan.
1: Çok zor şu an, evet.
2: Evet, final öncesi son soruya geçiyoruz. 11. soru kıymetliydi demiştim. Ve gerçekten bir anda Ali Bey'in tek başına bilmesiyle her şeyi değişti aslında. Ama tabii ki finalisti belirleyecek olan da 12. soru. Ve yarışmamızda 12. soruya geçiyoruz. İşte konu başlığı. Dünya pop tarihinin çılgın kadını Madonna. Bir efsane tabii ki aynı zamanda. Ve 12. sorunun konu başlığı. O pop müziğinin kraliçesi. 1958 doğumlu Madonna henüz 5 yaşındayken annesini kaybetti. Babası dansçı olmasını istemiyordu. Michigan Üniversitesi'nden tam burs alıp dans okuduğu sırada oldukça parasız günler geçirdi. 19 yaşındayken elinde bavulu ve cebinde 35 dolarla New York'a geldi. Çeşitli dans gruplarında şansını denemeye koyuldu. 1983'te kendi adını taşıyan ilk albümü, 1984'te patlama yapmasını sağlayan ikinci albümü Like a Virgin piyasaya çıktı. 2000'de 130 milyonluk albüm satışı ile tüm zamanların en başarılı solo kadın sanatçısı olarak Guinness Rekorlar kitabına girdi. Bugüne kadar 300 milyondan fazla albüm, 150 milyondan fazla single sattı. Final öncesi son soruydu bu. İşte sorumuz geliyor. Madonna'nın annesi kaç yılında vefat etmiştir? 20 saniyelik süreniz başladı. Buyurun lütfen. Son 10 saniye. Finalisti belirleyecek, kalanları belirleyecek ve aramızdan ayrılacak olan yarışmacımızı belirleyecek bir andayız. Madonna'nın annesi kaç yılında vefat etmiştir? 12. sorumuzdu. Acaba cevaplar ne oldu? Görelim lütfen. Bilal.
1: 1963.
2: 1963 yanıtını verdi. Son 3 yarışmanın finalisti Bilal. Şengül Hanım.
3: Ben cevap vermem. Bilal Bey gibi yaklaştım. Net olmadığı zaman kafamda soru cevap vermeyeyim bari dedim.
2: Şengül Hanım yüzlü yüzlü kuyruğuna geldi ama son soruda cevap vermeyeceğini ifade etti.
3: Evet.
2: Final şansını böylelikle kaybetmiş oldu aslında. Evet. Çünkü yanıtınız şu anda yok. Ali Bey?
0: 1963.
2: 1963 yanıtı tıpkı Bilal gibi ve Orhan Bey?
4: 1963.
2: Orhan Bey aramıza yeni katıldı. İlk kez kendisiyle tanıştık ve 1963 yanıtını verdi. 3 yarışmacımızın cevabı aynı. Peki, konu başlığımız Madonna'ydı. Madonna ile ilgili bilgiler verdikten sonra sorumuzu yönelttik. 3 yarışmacımız acaba puan alacak mı? İşte finalisti belirleyecek olan sorunun doğru yanıtı ekrana geliyor. (Gülüyor) 1963 yanıtı doğruydu.

0: Ve böylelikle 3 yarışmacımız da puan aldı. Dengeler değişmedi, puanlar arttı. Ali Bey, tebrik ediyorum. 10.250 puana yükseldiniz ve böylelikle yeni finalist siz oldunuz.
1: Teşekkür ederim.
0: Neler hissediyorsunuz?
1: Şu an çok mutluyum, çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Bilal Bey'i yendiğim için.
2: Yani final heyecanları güzeldir. Finalde olan herkese başarılar diliyorum. O heyecanı yaşamalarını istiyorum.
0: Bilal, 5.450 puan ve diğer yarışmacıların puanını biliyor musun?
2: Şu anki puan.
0: Evet.
2: Yani evet, üçüncüyüm şu an.
0: Üçüncü olduğunu düşünüyorsun. Orhan Bey'in kaç puan olduğunu biliyor musun?
2: 5.950 olması lazım.
0: Senin puanını biliyor musun?
2: 5.450 olması lazım. Yani şu an baktım.
0: Böylelikle sana maalesef veda etmek zorunda kalıyoruz Bilal. Gerçekten enteresan. 3 yarışmadır seninle final oynuyorduk, baş başa kalıyorduk ama bu kez yarın seninle beraber olamayacağız hatta. Elendin. İşte şu anda puanlar da ekrana geliyor. 7.000 lira kazandın ama bizden. İlk yarışmanın finalinde 5.000, sonraki finallerde de 1.000 kasaya koymuştun. Yine de buradan kazanarak uğurluyoruz seni.
2: Kesinlikle öyle. Ben başta siz olmak üzere burada tanıdığım bütün yarışmacı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel anlar yaşadım. Çok güzel finaller yaşadım. Yani diğer yarışmacılarımız da aynı şekilde yaşarlar umarım.
0: Bilal'i tanıdığımız için biz de çok mutlu olduk. Klarnetinle birlikte sen bize güzel bir şekilde dinlettirdin aynı zamanda. Ama en önemlisi 1,5 aylık nişanlısın. Evet. Allah tamamını erdirsin
2: Amin,
0: diyelim.
2: Teşekkür ederim.
0: Ve sana mutluluklar dileyelim.
2: Teşekkür
0: Müstakbel
2: ederim.
0: Müstakbel eşinle birlikte. Ali Bey finalde, Şengül Hanım ve Orhan Bey yarınki yarışmamızda bizimle birlikte olacaksınız. Dün finali kıl payı kaçıran Ali Bey ile karşı karşıya olacağız finalde. Cevap soru da final etabıyla devam ediyor.
3: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
4: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacaksa yaşanacak. Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: O, çocukluk hayalini meslek edindi.
4: Çocukken vakit geçirdiğimiz bu bahçeyi herkese açmayı düşündüğümüz bir işletme kurduk.
3: Ailesi en büyük destekçisi oldu.
4: Bu yolculukta ailem bana çok büyük bir destek oldu tabii ki.
3: Benim hikayem Gül'in Kayhan'ın hikayesiyle bugün 12.30'da TV4'te.
4: Benim hikayem sosyal bilimci olmak isteyen bir akademisyen adayı olarak başladı. Şimdi Leylekköy'de bir doğal yaşam çiftliğinde bir ekoturizm girişimcisi olarak devam ediyor.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Active Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
6: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Bir camın ömrü ne kadar olabilir?
7: Farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
3: Peki eski bir camdan neler yapılabilir?
7: Başkalarının çöp olarak gördüğü camları biz sanata dönüştürmesini çok iyi biliyoruz. Tamamen geri dönüşüm camlardan bu güzel eserleri yapıyoruz.
3: Levent Karakaş kullanılmış cam malzemeleri yeni bir formda değerlendirme sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
7: Bu cam kırıkları elime aldığım zaman kendimi apayrı bir atmosferde hissediyorum.
3: Sürdürülebilir hayat yarın 13'te TV4'te.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
8: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
3: Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla.
2: Önce Ariel POTS, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel POTS.
3: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

0: 360 ekranlarında final zamanı. 3 akşamdır aynı yarışmacımızı karşımda görüyordunuz. Bu kez isim değişti. Ali Bey, sizinle final oynayacağız.
1: Evet.
0: Dün Bilal'in en büyük rakibi oldunuz ve bugün adınızı finale yazdırdınız. Neler hissediyorsunuz?
1: Çok mutluyum siz de finale kaldığım için. Yani buraya geleceğimi tahmin etmiyordum, bu noktaya geleceğimi, finale kalacağımı ama... Finale
0: dün onun sinyalini vermiştiniz gerçi.
1: Ama bugün de çok tutuk başladım. Yani baştan umudumu yitirdim ama tekrardan toparladım Allah'a şükür.
0: Bizim yarışmamızın herhalde sadece dünyanın en çok bilgi veren yarışması değil... Aynı zamanda yarışma içerisinde çok kötü bir başlangıç yapıp finale çıkma ihtimaliniz var. Çünkü etap etap puanlar yükseliyor. En önemli noktası ise bir soruyu bir kişi bildiği takdirde çarpı 2 puan bütün seyri değiştiriyor.
1: Evet, öyle bir şansım oldu. Dediğim gibi ben günleri çok severim. Sosyal medyada her gün yazarım. Pazartesileri severim, salıları severim, çarşambaları severim. Ama Cuma'yı en çok sevdiğim gündü. Cuma da beni finale taşıdı.
0: Cuma sizi finale taşıdı ve bakalım finalde acaba Cuma yine sizin yanınızda olacak mı? Bunu hep birlikte göreceğiz.
1: İnşallah.
0: Final sorumuzun önce başlığını isterseniz görelim. Daha sonra o soruyla ilgili çünkü size bir bilgilendirme yapacağım. Üsküdar'ın incisi, gönlümün birincisi, Kız Kulesi. Final sorumuzun konu başlığı Ali Bey. Kız Kulesi... Üsküdar Salacak'ta 200 metre açıkta bulunuyor. Ne zaman yapıldığı tam olarak bilinmiyor. Ancak bazı kaynaklara göre tarihi milattan önce 340'lı yıllara kadar uzanıyor. İstanbul'un fethinden sonra adadaki mevcut kule yıktırıldı ve yerine ahşap bir kule inşa edildi. 1719'daki yangınla bu kule yok oldu. 1725 yılında ise Nevşehirli damat İbrahim Paşa kuleyi yeniden inşa etti. Kule 1. Mahmut zamanında zindan ve sürgün yeri olarak kullanıldı. 1830'da kolera salgını nedeniyle hastane olarak hizmet verdi. Cumhuriyet'ten sonra bir süre deniz feneri olarak kullanılan kule 1964 yılında Savunma Bakanlığı'na devredildi. 1983 yılında denizcilik işletmelerine geçti. Günümüzde restore edilerek restoran haline geldi ve kamuya açıldı. Sorumuz geliyor. Final sorumuz şöyle. Kız Kulesi kaç yıl Savunma Bakanlığı'na bağlı kalmıştır? 20 saniye süre başladı. 5000 lira değerindeki final sorumuz. Ali Gerdan, Ege'den, İzmir'den katılıyor yarışmamıza. İlk defa finale çıktı. İkinci yarışmada. ...20 saniyelik süre bitti. Ali Bey.
1: O kadar çok tarih söylediniz ki... ...hiçbirine hedefle kilitlenemedim.
0: Önce müsaadenizle ben... ...sizin yanıtınız... Var mı yok mu bilmiyorum ama finalle ilgili olarak iki seçeneğimiz var. Onu size sunmak istiyorum. Bir, az önceki soruya yanıt verebilirsiniz. Doğru yanıt verdiğiniz takdirde 5000 liranın sahibi olacaksınız. Yanıt vermek istemiyorum. Ben kasama 1000 lira koyarak sizinle yarın da burada yarışmak istiyorum derseniz bu sizin ikinci seçeneğiniz. Ha yanıt verir. Cevabınız da eğer yanlış ise o zaman sadece finalde sizinle yarışmış olacağız ve size veda edeceğiz. Tıpkı Bilal Bey gibi. Şimdi bunların karşılığında soruyorum. Final sorumuza cevap verecek misiniz?
1: Final sorusuna cevap vermeyeceğim. Ama dediğim gibi sizin sıkı bir takipçinizim. Devamlı yarışmayı da takip ediyorum. Yani cevap vermeyip kendi işimi yapayım dedim. Sonra dedim ki iyi ki gurmeyim. Ben gurmelik yapayım. Siz o kadar çok şey yazıyorsunuz, tarih söylediniz ki hiçbirini aklına tutamadım. En iyisi dedim.
0: Sonra dedim ki
1: iyi ki gurmeyim. Ben işimi yapayım.

0: Ama ki ayrı olması lazımdı.
1: Hızlı. 20 saniye yetiştiremeyeceğim diye korktum.
0: Finale kadar kanatlandı Ali Bey. Ama finalde cevap vermeme hakkı, bir yere ineyim dediniz. Ama yarın da tekrar bizimle birlikte olacaksınız tabii ki. Yarın yarışmaya devam edeceğiz. Aramıza yine...

0: TV4'ten ve Bilebilirsen yarışmasından herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Can Yıldız. Bugün neredeyiz? Bugün İstanbul Kadıköy'deyiz. Kadıköy sahilindeyiz. Bugün burada şanslı yarışmacılarımızla birlikte yarışacağız. Bakalım bugünün şanslı isimleri kimler olacak? Ben de çok merak ediyorum derim efendim. Unutmayın ki ben İstanbul'un her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman hazırsanız bilebilirsen başlasın. Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhaba.
0: Sefalar getirdiniz derim efendim.
2: Teşekkürler.
0: Sizleri tanıyabilir miyiz?
2: İsmim Aydemir Sürekli. İstanbul'da yaşıyorum.
0: Hı hı. Bu kadar mı tanıyorum sizi?
2: Aslen Erzincanlıyım.
0: Peki, Aydemir Bey hoş geldiniz, sefalar getirdiniz derim. Ben hızlıca rakibinize de mikrofon yöneltmek istiyorum efendim. Sizleri tanıyalım.
1: Merhaba, ben İmran. Ankaralıyım. Bu kadar.
0: Ne işle uğraşıyorsunuz bu arada?
1: Yüksek lisans yapıyorum klinik psikoloji alanında.
0: Okumaya devam ediyoruz.
1: Evet, okumaya devam ediyorum.
0: Peki efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. İlk etapta sizler rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevabı veren yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçeceğiz, çıkacağız diyelim. Şöyle Aydemir Bey'e sormak istiyorum. Sizce kim kazanır?
2: Ben kazanacağım.
0: Siz kazanacaksınız.
2: Evet.
0: Bir şansı var mı?
2: Hiç yok.
0: Hiç yok. Güzel bir yarışma göreceğiz gibi duruyor sevgili izleyenler. Ben hemen rakibe soralım. İmran Hanım, sizce kim kazanır?
1: Yani öyle şey değilim. Abi çok kazanmak istiyorsa o kazansın.
0: Ama tabii yarışmada olduğunuz için sizlerden bir iddia duymam gerekiyor. Bence önce kendinize güvenmeniz gerekiyor efendim.
1: Tabii yani kendime güveniyorum da şimdi neler olur bilinmez yani. Karşımda tecrübeli bir insan da...
0: Hiç belli olmaz.
1: Şansı olan kazansın diyelim.
0: İyi olan kazansın diyelim. İmran Hanım sanki kendine çok güvenmiyor gibi geldi. Doğru mu anlamış? Ama ben size çok güveniyorum. Bence yapabilirsiniz.
1: Ya iddialı olmamak lazım aslında. Uygulamaya dökmek lazım.
0: Evet, farklı bir strateji deniyor şu anda rakibiniz. Ben size söyleyeyim.
2: Ben farkındayım. Küçükhanım Z kuşağı ama bende de bütün kuşaklar var. Bakacağız.
0: O zaman iyi olan kazansın diyerek ben ilk soruna başlamak istiyorum sevgili izleyenler. Bilebilirsenin ilk etabı başlıyor diyelim. Kazan, tencere, fincan ve benzeri eşyaların tutulacak yerine ne denir?
2: Kulp.
0: Önce çift ses gelmişti. Çift ses kimdeydi? Sizde evet. Miydim?
2: Kulp.
0: Kulp. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Aydemir Bey'e göndermiş olduk efendim. 1-0'lık bir puan tablomuz var şu anda. Siz biliyor muydunuz?
1: Evet, biliyordum.
0: Ama biraz geç kaldınız.
1: Aynen.
0: Olsun, sağlık olsun.
1: Aynen, sağlık
0: efendim.
1: Olsun.
0: Gelelim ikinci sorumuza. Kastamonu ilinin plaka kodu kaçtır? Tek ses geldi.
1: 37.
0: 37. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı İmran Hanım'a göndermiş olalım. İlk önce kim basarsa onun sesini duyarız efendim.
2: Kastamonu.
0: Evet, nerelisiniz?
1: Ankaralıyım.
0: Ankara'nın illerle aranızı, plaka kodları
1: aranızı... Ya aslında iyi değil de yani böyle bildiğim birkaç şehir var, öyle aklıma geldi.
0: İzmir.
2: 35.
0: Ben test ediyorum şu anda.
2: Tamam.
0: Antalya.
1: Antalya 07.
2: Ben duramıyorum ya.
0: Efendim, o zaman size soralım.
2: Sorun.
0: Sorayım mı?
2: Sor.
0: Emin misiniz?
2: Eminim.
0: Giresun.
2: 28.
0: Artvin.
2: 08.
0: Doğru cevap diyelim. Hızlıca yarışmaya devam edelim. Evet, şu anda genel kültürümüzü ölçmüş olduk efendim. Üçüncü sorumuzdayız. Sorum geliyor. Nakış işlemek için kullanılan ve kumaşı germeye yarayan tahtadan çembere ne adı verilir? Tek ses geldi, tek ses.
1: Kasnak.

0: Kasnak doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı İmran Hanım'a göndermiş olduk. 2 birlik bir puan tablomuz devam ediyor. Galiba hızlı basamıyoruz butona. Aydemir Bey.
1: Anladım.
0: Hızlı basmak önemli. Haydi bakalım, gelelim 4. sorumuza. Beden sıcaklığını ölçmek için kullanılan teknolojik aletin ismi nedir? Tek ses geldi.
2: Ateş ölçer.
0: Ateş ölçer. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı İmran Hanım'a göndermiş olduk. 3 birlik bir puan tablomuz var. Maalesef Aydemir Bey'i uğurlamak durumundayız efendim. Neler söylemek istersiniz?
1: Teşekkür ediyorum. Kazanamadım.
0: Çok iddialı başlamıştınız aslında. Ben size çok güvenmiştim.
1: Ben hepsini biliyorum ama nereden kaybettim onu da anlamadım yani.
2: İşte zevkişan hızlı. Yoksa ben kesinlikle mesela şehirler arası kodun abinin daha iyi bileceğini düşünüyordum. Çünkü yani benim öyle çok bilgim yok. Birkaç tane şans denk geldi. Yani bu turda beni geçerdi yani.
0: Efendim bizler Aydemir Bey'i alkışlarla uğurlarken İmran Hanım'la birlikte bir üst etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, İmran Hanım'la birlikte artık ikinci etaptayız. Evet. Rakibinizi 3 birlik galibiyetle mağlup ettiniz. Neler söylemek istersiniz?
2: Ya rakibim iyiydi, sadece ben biraz butona hızlı davrandım. Yoksa hani gerçekten kolay sorular. Hani kişi de yani yaş almış yani deneyimine güven.
0: Kazanabileceğine inandığınız evet, bir rakibiniz evet, vardı. Evet, kendinizden daha çok rakibinize güveniyordunuz
2: evet,
0: sanki.
2: Evet yani çünkü tecrübesi olan yani genel kültürü benden daha fazla olduğunu düşünüyordum. Aynen öyle zaten. Sadece ben biraz hızlı davrandım.
0: Önemli olan sadece genel kültür değil, butonları da hızlı basmamız önemliydi. Çünkü hepsini aynı anda kontrol ettiğimiz zaman başarı geliyor aslında bu yarışmada diyelim. Efendim, evet. Hızlıca ikinci etabımıza geçelim. Bu etabımızda 3 adet sorumuz sizleri bekliyor olacak. Boşluk doldurmalı sorularımız var. Tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak ve bilmecelerimiz olacak.
2: Tamam.
0: Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Hazır olduğunuz zaman ilk sorumla başlayabilirim. Başlayalım mı?
2: Başlayalım.
0: Sorum geliyor. Ağaçlar benim evimdir, yanaklarımdaki yemeğimdir. Bu bir bilmece. Bir hayvandan bahsediyor. Ağaçların yanaklar böyle çok da tatlı bir hayvandır bu.
2: Sincap.
0: Sincap. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı İmran Hanım'a göndermiş olduk ve ilk sorumuzun ödülünü de İmran Hanım bu şekilde kazanmış oldu. Sevgili izleyenler, gelelim ikinci sorumuza. Bir şarkı sözümüz geliyor. Aranız nasıl şarkı sözleriyle?
2: Ya kunduracı Ferdi gibiyim, hep yanlış söylüyorum. Ya kunduracı da değildi ismini, belki yanlış söylüyor da olabilirim. Yani bütün şarkıları yanlış söylerim. Doğru bildiğim bir bilgi yok.
0: O zaman birlikte söyleriz belki.
2: İnşallah, hiç güvenmiyorum. Hep sallarım ve hep etrafımdakiler der, İmran bu şarkıyı nasıl bu hale getirdin?
0: Evet, o zaman bir şarkı sözümüz geliyor sevgili izleyenler. Umarım doğru sözleriyle birlikte İmran Hanım'dan duymuş oluruz diyelim. Sorum geliyor. Çatma yârim kaşlarını, içim el vermiyor. Sakla hadi nokta nokta, düşman sevmiyor. Tek seferlik dünya bu, bir daha gelinmiyor. Süren başladı, biliyor musun şarkıyı? Çatma yârim kaşlarını, içim el vermiyor. Sakla hadi.
2: Kira?
0: Da düşman sevim.
2: Kira mıydı?
0: Kira mı?
2: Yok. Saçmaladım herhalde.
0: Kirayı nasıl saklayalım?
2: Gözyaşı.
0: Tamam, tamamlayalım şarkıyı.
2: Ay şimdi nasıl tamamlayacağım?
0: Bayağı. Biliyor musun şarkıyı? Nasıldı?
2: İçim ya ben söyleyemem.
0: Peki gerçekten efendim. Kocaman alkışlarımı ben geri alıyorum. Çünkü söylemedim.
2: Evet söylemedim.
0: Evet, ikinci sorumuzun ödülünü de kazanmış olduk efendim. Artık bu etabımızın son sorusundayız. Sorumuz geliyor. Kuş kanadına nokta nokta istemez.
2: Kuş kanadı nokta nokta?
0: Kuş kanadına nokta nokta istemez. Ne istemez?
2: Kuş
0: süremiz
2: kanadına.
0: Başladı bu arada. Süremiz hızlı ilerliyor sevgili izleyenler.
2: Kaç dakika var?
0: Dakika yok, 10 saniyem var.
2: Kira?
0: Efendim?
2: Kira?
0: Kira. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı İmran'a göndermiş olduk. Kuş kanadına kira İstemez demişler sevgili izleyenler. 3'te 3 yaptık. Bu etabımızı başarılı bir şekilde tamamladık diyelim ve ben hemen bu etabın ödülünü İmran Hanım'a teslim etmek istiyorum. Güle güle, güzel günlerde harcamanız dileğiyle. Dilerseniz bu ödül sizde kalmak şartıyla bir üst etaba geçebiliriz. Tamam mı? Devam.
2: Ya biliyor musunuz, ben buraya gezmeye geldim. Normalde Polonya'da yaşıyorum. Yüksek lisansımı orada yapıyorum. Aynen bugün arkadaşımla beni İstanbul'da gezdirecek ve çok vaktim yok. Bence bu kadar yeterli.
0: Yeterli mi?
2: Evet, teşekkür ederim.
0: Peki efendim,
2: ederim.
0: O zaman güle güle, güzel günlerde harcamanız dileğiyle bizlere bir şeyler söylemek ister misiniz?
2: Yani teşekkür ederim. Güzel bir platform. Yani böyle insanlara karşı, insanların özgüvenini arttırıcı şeyler gerçekleşiyor bence. Beğendim yani.
0: Çok teşekkür ederim efendim.
2: Teşekkür ederim.

0: Efendim merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Sizi tanıyabilir miyiz?
1: İsmim Tuğba. 34 yaşındayım. Kadıköy'deyiz. Arkadaşımla gezmeye çıktık. Sizleri gördük.
0: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hemen ben rakibinize geçmek istiyorum. Tabii. Efendim sizleri tanıyalım.
2: İsmim Tuğba, 32 yaşındayım. Arkadaşımla gezmeye geldik. Sizi görünce
0: bir katılalım dedik. Evet. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz tekrardan diyelim. Şimdi arkadaşlar, sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap veren yarışmacımla birlikte bir üst etaba çıkacağız, geçeceğiz diyelim efendim.
1: Hadi bakalım.
0: Sizce kim kazanır?
1: Bence ben kazanırım.
0: Emin misin? Rakibin
1: eminim.
0: Şansı var mı?
1: Sanmıyorum.
0: Hadi bakalım. Tuba.
1: Göreceğiz bakalım kim kazanacak.
0: Bence kim kazanır?
1: Ben kazanacağım tabii.
0: Sen kazanacaksın tabii. Hadi bakalım. İyi olan kazansın diyerek ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Sorumuz geliyor sevgili izleyenler. Ağaç kakan kelimesi kaç heceden oluşur?
3: 5.
0: Efendim?
3: 5.
0: 5. Yanlış cevap.
3: 4.
0: 4. Doğru cevap. 4 cevap alkışlarımızı göndermiş olalım. Bir de heceletelim mi Tuğba'ya?
1: Ağaç kakan.
0: Nasıl 4 hece oldu?
1: Ağaç.
0: Hece.
1: Ağaç kakan.
0: 4 cevap alkışlarımı tekrardan gönderdim. Sınadım. Arkadaşlar.
1: Evet, beni heyecanlandırdı.
0: Heyecanlandın mı? Evet, bilerek yapmıştım aslında. Heyecan güzel bir şey. Bazen bu yarışmacılarıma bakıyorum, heyecanları biraz düşüyor. Ama sizin enerjilerinizi ben çok sevdim. O yüzden hızlıca ikinci soruma geçmek isterim efendim. Yemekten sonra eline sağlık diyen kişiye verilen cevapta afiyet ile birlikte hangisi olsun denilir? Çift ses geldi, çift ses.
1: Afiyet şeker olsun.
0: Afiyet şeker olsun. Doğru cevap. Kaç cevap alkışlarımı.
1: Var. Ben cümlenin sonunu bitirmenizi bekliyorum direkt. Tamam.
0: Rakip biraz hızlı.
1: Evet.
0: Hızlı
1: davran kanka.
0: Tuğba hep böyle miydi?
1: Evet, biraz öyle. Acelecidir o.
0: Bence Tuğba'ya ancak burada cevap verebilirsiniz efendim. O yüzden bir sonraki sorum size gelsin. Pirinç hangi ürünün kabuğunun soyulması ile elde edilir?
1: Çeltik.
0: Çeltik. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızla göndermiş olduk. Şu anda kaça kaçız? 2-1'iz efendim. İlk puanınızı da bu şekilde kazanmış oldunuz. Dördüncü sorumuza geçiyoruz. Havalimanı içerisinde yolcuların check-in işlemi yaptırabilmeleri için ayrılan bölüme ne isim verilir? Tek ses geldi. Havalimanı gitti, check-in yaptıracağız.
1: Airport ama o airport'un alanına ne deniyordu onu hatırlayamadım aslında.
0: Bir
1: biliyorum.
0: Alan var. Geçelim, rakibe geçelim bak.
1: Geçelim.
0: Geçtim rakibe.
2: Ben de bilemedim şu an.
0: Bak geçerim rakibe. Geçiyorum. Geçelim. Geçtim.
1: Çekim yapılan yer değil mi? Aa, bildiğim bir şey ama bu benim.
0: Ama ne? Rakip.
2: Biliyorsan söyle.
0: Biliyorsan söyle değil mi? Ne bu? Geçeyim. Böyle gel git gel git devam ediyoruz.
1: Evet, herhalde pas diyelim.
0: Pas mı diyelim?
1: Pas diyelim.
0: Evet. Ortak karar mı?
2: Evet.
0: Peki, doğru cevabımız kontuar olacaktı.
1: Yok, hayır, bildiğim bir şey değildi.
0: Ne değil. Diyecektin peki?
1: Hayır,
0: başka o da aklına geldi.
1: Evet, o da aklıma geldi.
2: Ne yapıyorsun hemen?
0: Heyecandan işte, ne yapayım? Evet, 2-1'lik puan tablosuyla tekrardan devam ediyoruz. Bir sorumuza pas dedik, 5. sorumuzdayız. Balodan kaçarken cam ayakkabısını düşüren masal kahramanı kimdir? Tek ses geldi.
1: Kül kedisi.
0: Kül kedisi. Doğru cevap. Şöyle camın alkışlarımıza göndermiş olduk. Efendim. 2-2'lik bir beraberliğimiz söz konusu. Bu etapta son soruda hangi yarışmacım doğru cevabı verirse onunla birlikte bir üst etaba geçmiş olacağım. Yani bir yarışmacım galip olurken bir yarışmacım da burada mağlup olarak maalesef ayrılmış olacak. Ben hızlıca yeni soru kartımı istiyorum çünkü maalesef sorularım tükendi, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, sorularım geldi, hızlıca soruyorum. Yatağın kirlenmesini önlemek için çarşaf serilmeden dedim. Durdum.
1: Ales.
0: Ales.
1: Ben.
0: Tek ses geldi. Evet, normalde sorumu tamamlamamam gerekiyordu ama doğru cevabı verdiği için hızlıca soruyu duymamız gerekiyor efendim. Yatağın kirlenmesini önlemek için çarşaf serilmeden önce üzerine geçirilen koruyucu kılıfa ne adı verilir olacaktı sorumuz. Ales. Doğru cevaptı. Kocaman alkışlarımızı Tuğba Hanım. İkinci Tuğba, birinci Tuğba mı desek, ne desek?
2: Küçük Tuğba, Büyük Tuğba diyebiliriz.
0: Büyük Tuğba Hanım'a göndermiş olduk diyelim. Küçük Tuğba'yı da maalesef alkışlarla uğurlamak isterim. Büyük Tuğba'ya bir şeyler söylemek ister misin?
2: Gönüller bile olsun kanka.
0: Diyorsun.
2: Evet.
0: O zaman bizler Büyük Tuğba Hanım'la birlikte ikinci etaba geçiyoruz diyelim efendim. Evet sevgili izleyenler, Tuğba Hanım'la birlikte artık ikinci etaptayız. Daha doğrusu büyük Tuğba Hanım'la birlikte ikinci etaptayız. Küçük Tuğba Hanım 3-2'lik mağlubiyetle efendim sizler galip oldunuz. Neler söylemek istersiniz, duygularınızı alalım.
1: Arkadaşım ilk etapta hızlı davrandığı için bence o şekilde oldu. Yoksa ben daha fazla bir galibiyet alırdım diye düşünüyorum.
0: Bayağı kendinize güveniyorsunuz efendim.
1: Evet, diyelim.
0: Şimdi bu etabımızda sizlere 3 adet sorumuz bekliyor. Bunlardan bazıları boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz var. Tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz ve bilmecelerimizden oluşuyor. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim sevgili izleyenler. Hazır olduğunuz zaman Büyük Tuğba Hanım, dilerseniz başlayabiliriz.
1: Başlayabiliriz.
0: O zaman sorum geliyor. Minicik doğar, anne sütüyle doyar. Bir bilmece. Ne doğar efendim?
1: Bebek.
0: Bebek. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Tuğba Hanım'a göndermiş olduk efendim. Ve ilk sorumuzun ödülünü de Tuğba Hanım bu şekilde kazanmış oldular efendim. Gelelim ikinci sorumuza. Şarkımız geliyor. Bir şarkı sözümüz geliyor. Nasıldır şarkılar aranız?
1: Fena değil.
0: Söyler miyiz birlikte?
1: Sanmıyorum. O kadar sesime güvenmiyorum.
0: Patlatırız bence.
1: Hadi ne bakalım. Diyorsun? Hadi bakalım.
0: Sorum geliyor. Ay'a benzer yüreğim. Doğal olarak takipteyim. Ah şu nokta nokta yenersem eğer seni seviyorum aşkım. Ay'a benzer
1: yüreğim doğal olarak da gitti. Aşk kaderi yenersem eğer. Zekse seviyorum aşkım.
0: Kocaman alkışlarımızı Büyük Tuğba Hanım'a göndermiş olduk efendim.
1: Bizim jenerasyon şarkısı ama.
0: O zaman bir tek başınızı duyalım.
1: Aa yok o kadar.
0: Kocaman alkışlar gelsin. Ben size destek olacağım. Alkışlar Tuğba Hanım efendim.
1: Ay'a benzer yüreğim doğal olarak da gitti. Aşk kaderi yener sevene. Seni seviyorum aşkım.
0: Biraz sözleri karıştırdık
1: evet,
0: ama.
1: Evet sanki ben de fark ettim o esnada.
0: Kandırılı kardeşim oldu. Olsun gayet güzel oldu. Televizyonlarımızın sesini şimdi açabilirsiniz sevgili izleyenler. Şaka yapıyorum bu arada efendim. Artık bu sorumuzun ödülünü de bu şekilde kazanmış olduk. Gelelim bu etabımızın son sorusuna. Sorum geliyor.
1: Buyurun, bekliyorum.
0: Mart kapıdan baktırır.
1: Kazma kürek yaktırır.
0: Kazma kürek yaktırır. Daha süreni başlatamadan cevabı almış olduk. 3'te 3 yaptık efendim. Bütün sorularımıza ikinci etapta doğru cevapları vererek bu etabın ödülünü Tuğba Hanım kazanmış oldu. Ve ben hemen ödülünü takdim etmek istiyorum. Güle güle güzel günlerde harcamanız kullanmanız
1: ediyorum.
0: Dileğiyle Tuğba Hanım dilerseniz. Bu ödül sizde kalmak şartıyla bir üst etaba geçebilirsiniz.
1: Geçebilirim bence. Şansımı denemek istiyorum. Evet.
0: O zaman bizler Tuğba Hanım'la birlikte 3. etaba geçiyoruz sevgili izleyenler. Evet sevgili izleyenler, Tuğba Hanım'la birlikte artık 3. etaptayız diyebilirim. Tuğba Hanım, 2 etabı çok başarılı bir şekilde tamamladınız. Neler söylemek istersiniz?
1: Bu kadar olacağını tahmin ediyordum. Çok emin konuştum ama bu turda elenir miyim bilemiyorum. Şansımı denemek istedim. Bakalım.
0: Peki efendim. Elimde 3 adet zarf var ve bu zarfların içerisinde bu etapta Tuğba Hanım'a soracağımız soruların konuları bulunmakta sevgili izleyenler. Bu etapta Tuğba Hanım, tarihe mi geçelim, coğrafyaya mı geçelim yoksa Yeşilçam'dan mı soralım?
1: Yeşilçam.
0: Emin misiniz?
1: Eminim.
0: O zaman Yeşilçam zarfını açıyorum.
1: Da emin değilim ama
0: çok
1: hadi eminim artık.
0: Çok güzel sorularım var. Bakalım Yeşilçam zarfında sizleri neler bekliyor efendim? Bu etabımızda bir süremiz bulunmamakta ve bizden bir joker hakkı kazandığınızı söylemek istiyorum. Takıldığınız bir soruda isterseniz burada bizi izleyen seyircilerimizden herhangi birine sorabilirsiniz ya da telefonla arayıp joker hakkınızı o şekilde de değerlendirebilirsiniz. Jokerinizi bence iyi değerlendirmenizi dilerim efendim. Hazırsanız ben ilk soruma başlamak istiyorum.
1: Tabii.
0: Kadir İnanır ve Türkan Şoray'ın birlikte oynadıkları Devlerin Aşkı filminin müziğini kim bestelemiştir?
1: Joker hakkımı kullanmak istiyorum.
0: İlk sorudan mı?
1: Evet ilk sorudan.
0: Peki kime sormak istiyorsunuz?
1: Arkadaşıma, Tuğba'ya.
0: Arkadaşın küçük Tuğba'ya.
1: Küçük Tuğba'ya.
0: Peki o zaman Tuğba Hanım'ı tekrardan sahneye alalım efendim. Tuğba Hanım hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Var mı bir cevabınız?
3: Cahit Berkay demek istiyorum.
0: Cahit Berkay cevabından emin misin?
3: Eminim.
0: Peki çok teşekkür ederiz Tuğba Hanım. Sağ olun. Bir emin olamadı sanki son dakika.
3: Eminim.
0: Peki hemen verelim mikrofonu efendim. Cahit Berkay cevabı geldi. Kullanmak ister misiniz?
1: Evet kullanmak istiyorum evet.
0: Peki. Evet. Kadir İnanır ve Türkan Şoray'ın birlikte oynadıkları Devlerin Aşkı filminin müziğini kim bestelemiştir diye sorduk. Cahit Berkay cevabı geldi. Joker hakkımızı da ilk soruda kullanmış olduk sevgili izleyenler. Bakalım Cahit Berkay doğru cevap mı?
2: Arkadaşıma güveniyorum.
4: Güveniyor musunuz?
2: Evet.
0: O zaman sizi yanıltmadı efendim. Cahit Berkay doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Tuğba Hanım'a göndermiş olduk. Ve küçük Tuğba Hanım'a da çok teşekkürlerimizi sunmuş olduk diyelim. Gelelim ikinci sorumuza. Emel Sayın'ın başrolde olduğu ve ünlü bir şarkıcıyı kaçıran bir grup arkadaşın hikayesini konu alan Yeşilçam filmi hangisidir?
2: Emel Sayın'ın şey onda bunda şundadır. O değil. Hayır, o şarkısıydı. Mavi Boncuk muydu? Filmin ismi mi?
0: Evet, filmin ismi nedir? O filmde oynadığı, yani kaçırılıyor Emel Sayın, hatırlarsınız belki.
2: Burada aslında ben Yeşilçam'ı bence kullanmamalıydım. Arkadaşımın gafletiyle bunu seçmiş bulundum.
0: Arkadaş mı, dost mu?
2: Evet, evet. Mavi Boncuk demek istiyorum ama çok da emin değilim.
0: Ama emin olmanız gerekiyor.
2: Eminim diyelim o zaman.
0: Eminim diyelim, evet efendim. Emel Sayın'ın başrolde olduğu ve ünlü bir şarkıcıyı kaçıran bir grup arkadaşın hikayesini konu alan Yeşilçam filmi hangisidir diye sorduk. Onda bunda şundadır. Mavi Boncuk kimdeyse benim gönlüm ondadır diyelim. Mavi Boncuk doğru cevap.
2: Çok iyi.
0: Sorumuzu Tuğba Hanım'a göndermiş olduk. 2'de 2'yiz. Artık son sorumuzdayız.
2: Hadi bakalım.
0: Eğer bu soruya da doğru cevabı verirseniz bu etaptaki büyük ödülü kazanmış olacaksınız Tuğba Hanım. Hazır mısınız?
2: Hazırım.
0: Sorum geliyor. Köyden İndim Şehire filminde Kemal Sunal dört kardeşten hangisini canlandırmıştır? Kardeşlerin ismini hatırlıyor musunuz?
2: Evet, Hikmet.
0: Hikmet geldi.
2: Evet, Hikmet geldi ama o da şey... Hikmet. Aa, çok kısacık böyle bir beynimi canlandırabilir miyim?
0: Tabii ki de.
2: Aslında aklımda ama şu an sorunca böyle...
0: Filmi canlandırın, gözünüzün önüne getirin karakterleri.
2: Ümmet Ağa. Pas diyebilir miyim? Aslında aklımda ama şu an...
0: Pas deme şansımız bulunmamaktı.
2: Bulunmamaktı.
0: Pas derseniz otomatik ben bu etaptan çekilmiş olurum.
2: Anladım.
0: Keşke joker hakkımızı saklasamaydık acaba.
2: Evet, keşke saklasaymışız diyorum. Ümmet miydi? Ümmet Ağa diyelim.
0: Ümmet Ağa.
2: Evet.
0: Ümmet.
2: Evet, Ümmet.
0: Peki.
2: Hikmet, Ümmet.
0: Geri kalan iki kardeş.
2: Aslında benzer isimler birbirlerine ama şu an çıkaramadım.
0: Alalım mı Ümmet cevabını?
2: Alalım.
0: Emin misiniz?
2: Eminim.
0: Peki. Köyden İndim Şehire filminde Kemal Sunal dört kardeşten hangisini canlandırmıştır diye sorduk. Ümmet cevabı geldi. Ümmet Ağa dediniz efendim.
2: Evet, sanki öyle hitap ediyorlardı diye hatırlıyorum.
0: Tabii onlar şiveli ağızda konuştuğu için aslında o Hikmet Ağa, başka Ağa oluyor. Ama siz şivesiyle, ağzıyla telaffuz ettiniz. Fakat cevabımız Saffet olacaktı.
2: Aslında aklıma geldi.
0: Söyleseydiniz keşke. Olsun, sağlık olsun,
2: sağlık
0: diyelim.
2: Olsun.
0: Ben tekrardan ikinci etaptaki kazandığınız ödülü sizlere iade etmek istiyorum. Güle güle, tekrardan güzel günler.
2: Teşekkür ediyorum.
0: Dileğine,
2: çok teşekkürler. Güzel bir anı oldu bizim için. Teşekkür ediyorum. Sizlerle karşılaşmak bence güzel oldu. Keyifliydi benim için.
0: Bizler de çok teşekkür ederiz. Büyük Tuğba Hanım.
2: Evet.
0: Hoşçakalın.
2: Teşekkür ediyorum.
0: Evet efendim, merhabalar, hoş geldiniz.
5: Merhaba, hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
6: Merhaba, hoş bulduk.
0: Sizleri tanıyabilir miyiz?
6: Oğuzhan ben, 33 yaşındayım, öğretmenlik yapıyorum.
0: Ne öğretmenisiniz?
6: Türkçe.
0: Türkçe öğretmenisiniz.
6: 10 yıldır öğretmenlik yapıyorum. 8 yıldır da İstanbul'dayım. Böyle.
0: Tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. Hemen rakibinize geçmek istiyorum. Efendim, sizleri tanıyalım.
5: İsmim İlker Aslan'da, 49 yaşındayım.
0: Duyamadık efendim.
5: İlker Aslan'da.
0: İlker.
5: Evet, 49 yaşındayım, turizm işi yapıyorum. Bu şekilde.
0: Sizler de hoş geldiniz.
5: Hoş
0: sefalar buldum. Getirdiniz dedim efendim. Şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevabı veren yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçmiş olacağım. Ve o yarışmacım artık bu yarışmadan para kazanmaya hak kazanmış olacak diyelim. Ben bir iddia duymak istiyorum efendim. Önce sizden duyalım.
6: Yani genelde daha demin ve önceden de televizyondan izledim bu yarışmayı. Yani tarih, coğrafya genelde iddialı olduğum konudur ama şu an biraz heyecan yaptım. Umarım heyecanım etkilemez.
0: Kamera önünde biraz heyecan yapılabiliyor. Peki sizce kim kazanır? Siz mi?

0: çünkü benim.
1: Yani inşallah ben. Ama dostluk kazansın hoca tabii ki.
0: Tabii. O zaman abi siz kazanırsınız gibi geliyor o zaman.
1: Önemli diyelim. Olan dostluk.
0: Evet, şans diliyoruz.
1: Aynen öyle.
0: Peki hemen geçtik. Rakibi İlker Bey, sizce kim kazanır?
2: Vallahi.
3: Kendinize güveniyor musunuz?
2: Ya biraz tabii güveniyorum.
0: Biraz mı güveniyorsunuz?
2: Biraz. Ya biraz heyecan var o yüzden.
0: Heyecan bakalım. Tatlı bir şeydir ama. Heyecan tabii. Bize neşe katar, diri tutar diyelim. Ben iyi olan kazansın diyerek artık sorularıma başlamak istiyorum. Hazırsanız ilk sorum geliyor efendim. Samsun ili hangi bölgemize yer almaktadır? Tek ses geldi, tek ses.
1: Karadeniz.
0: Karadeniz doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı göndermiş olduk efendim. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Gelelim ikinci sorumuza. Hızlıca ikinci sorumuza geçiyoruz. Hayatı olumlu tarafından bakan kişilerin hangi renk gözlük taktıkları söylenir? Tek ses geldi pembe. Tekrardan. Pembe. Ne pembeydi?
1: Toz pembe.
0: Toz pembe. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızla tekrardan göndermiş olduk diyelim efendim. 2-0'lık bir puan tablomuz var.
2: Ben basıyorum abi biraz zamana.
0: Hızlı basmanız gerekiyor efendim. Rakip hem hızlı hem hızlı cevaplıyor.
2: Evet.
0: O yüzden hırslı. Bu soru sizin için çok önemli diyelim.
2: Tamam.
0: Tekirdağ, İnegöl ve Akçaabat hangi yiyecekle ünlüdür? Tek ses geldi.
1: Köfte.
0: Köfte. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı göndermiş olduk efendim. Maalesef İlker Bey.
2: Kaybettik.
0: 3-0'lık puan tablosuyla mağlup oldunuz. Neler söylemek istersiniz?
2: Bizler çok sağlık olsun. Yapacak bir şey yok.
0: Ama yarışmak da sizin de çok keyifliydi.
2: Tabii, aynen. Bu kadar.
0: Değil,
2: aynen, bu kadar.
0: Peki efendim. Bizler Oğuzhan Bey ile birlikte bir üst etaba geçmiş olalım sevgili izleyenler. Evet sevgili izleyenler, Oğuzhan Bey ile birlikte artık ikinci etaptayız. Oğuzhan Bey, rakibiniz İlker Bey'i 3-0'lık galibiyetle mağlup ettiniz. Neler söylemek istersiniz?
1: Yani güzel oldu tabii. Hayatımda ilk kez yarışmaya katılıyorum. Bu da benim için güzel bir tecrübe oldu. Umarım devamı gelir.
0: İnşallah diyelim efendim. Bu etabımızda sizleri 3 adet sorumuz bekliyor. Bunlardan bazıları boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz var, deyimlerimiz olacak, bilmecelerimiz olacak ve tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak. Bu etapta her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmaktı ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmaktı diyelim sevgili izleyenler. Hazırsanız ben ilk sorumla başlamak istiyorum.
1: Hazırım.
0: İlk sorumuz geliyor, bir bilmecemiz geliyor. Hiç gülmez, bazen ağlar, ağlarsa yağmur yağar.
1: Bulut.
0: Bulut, doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Oğuzhan Bey'e göndermiş olduk. Gelelim ikinci sorumuza. Buz nokta nokta yazı yazmak.
1: Buz nokta nokta yazı yazmak.
0: Süremiz geçiyor. Sürem dolmak üzere.
1: Yok ya, buz.
0: Sürem.
1: Su.
0: Doldu. Buz üstüne yazı yazmak.
1: Hiç duymamıştım ya, vallahi. O kadar derse de giriyoruz falan ama. Suya yazı yazmak var da buz üstüne yazı yazmak açıkçası ilk defa duydum ya.
0: Olsun diyelim ya. Her güne yeni bir bilgi diyelim
1: aynen
0: efendim.
1: Öyle.
0: Ben ilk sorumuzun ödülünü hızlıca sizlere vermek istiyorum. Maalesef bu sorudan elenmiş oldunuz ama ilk sorumuzun ödülünü sizlere şu şekilde vermiş olalım. Güle güle, güzel günlerde harcamanız dileğiyle bizlere bir şeyler söylemek ister misiniz?
1: Valla denk geliyorsanız katılın arkadaşlar. Gayet eğlenceli bir yarışma. Bu kadar.
0: Kolay çok teşekkür ben ederiz efendim. Hoşçakalın. Evet, bir yarışmamızın daha sonuna geldik. Gerçekten çok keyifli bir bölüm olduğunu söyleyebilirim. Umarım siz sevgili izleyenlerimiz de bir o kadar keyif alarak izleyebilmişsinizdir efendim. Unutmayın ki ben İstanbul ve Türkiye'nin her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. Bir başka yarışmada görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.

Semra Çetinkaya, geçirdiği kaza sonrası hayat ona bambaşka bir yol çizdi. Ama o bu yolda durmayı değil, mücadele etmeyi seçti. Tam 30 yıldır yalnızca kendi engellerini değil, toplumun görmezden geldiği duvarları da aşmak için çalışıyor. Bugün kendi hikayesini binlerce insanın umuduna dönüştüren Semra Çetinkaya'nın etkileyici yaşam yolculuğuna tanıklık ediyoruz.

Ben Semra Çetinkaya. İstanbul doğumluyum. Ancak çok erken dünyaya gelmiş, 7 aylık. O zamandan beri mücadele içindeyim. Anneannem beni büyüttü. Çünkü annem babam Almanya'ya gitmek durumunda kaldılar. Bizim geleceğimizi daha iyi hazırlamak için. Anneannemden çok şey öğrendim. Anneannemden çok dua aldım. Daha sonra bu yaşıma kadar bize çok güzel öğretiler öğrettiler. Ancak anneannem hastalandı ve biz Almanya'ya gitmek durumunda kaldık annem babamın yanına. 17 yaşımıza girdiğimizde babam orada bir Hans'la evlenmeyelim diye bizi İstanbul'a gönderdi. Babam Hans'la evlenecek diye korkarken yanlış bir evlilik yaptım. Ama iki çocuğum oldu. İyi ki de onlar oldu çünkü onlar benim hayatımda en büyük mucizem. Çocuklarımı büyütürken ev kadınıydım. Ancak boşanma süresinde iş kadını olmaya karar verdim. Sigorta acenteliğim vardı. İstanbul'un en iyi acentelerden bir tanesiydim. Ve müşterime çok özenirdim. Ayağına hizmet götürürdüm. Onlar da çalışma sisteminden çok memnunlardı.

Kız arkadaşımla beraber yola çıktık. Araba bakımdan geçti. İlk defa gideceğimiz bir yoldu. O zaman tabii böyle 94 senesinde geçirdiğim kazaydı. Navigasyon falan yoktu. Cep telefonları bile yoktu. Hatta aracı telefonundan konuştuk yol boyunca. Yolda çok güzel sohbet ederek giderken bir kafamı kaldırdım. Otobandı. Adana Mersin Evhası'nı gördüm. Hala gözümün önündedir 30 sene sonra bile. Ve hemen şirketimi aradım araç telefonundan. Arkadaşlar biz geldik merak etmeyin dedim. Onlar da çok mutlu oldu. Kapattık telefonu. Bağdaş kurdum. Kureymiş vardı yanımda. Kitabımı okurken bir baktım araba durdu. Kafamı şöyle bir kaldım. İki tane memur, polis memuru. Biz arabayı durdurdular. Emniyet kemeri takılı olmadığı için ceza yedik. Biz bunu şakaya aldık. Hava da çok sıcaktı. Sarhoş camını açtık. Klimayı kapattım bana dokunduğu için. Biz bunu şakalaşırken yola devam ettik. Kemer takılı değildi tekrar. Cezayı yedikten sanırım 3-4 dakika sonra alamadığımız bir viraj, ölüm virajı. Buradan 40 metre aşağı uçmuşuz. Şimdi eğer emniyet kemeri takılı olmuş olsaydı ne ben bu durumda sandalyede otururdum ne de arkadaşım vefat ederdi. Emniyet kemeri çünkü hayatımıza bağlayan bir kemer. Arkadaşım sunroof camından dışarı fırlamış. Ben de arabanın içinde, araba takla attıkça göğüs kafesinden, başımdan, iç organlarımdan, akciğerlerimden ama en önemlisi sırtımdaki omurga yapım kırılmış. Omurga kırıkları dışarıdan belli olmuyor. Yani ayağınız kırılır, kolunuz kırıldı, şişen morar ya. Omurgada böyle bir şey belli olmuyor. Ancak bilincim de kapalıymış ki bana dokunmayın, ben hissetmiyorum da diyememişim. İlk yardıma koşan iyi niyetli fakat bilinçsiz jandarma benim boynumu sabitlemeden, sırtımı sabitlemeden kapıdan çıkartacağı yerine sunroof'tan çekerek çıkarmış. İşte bu çekme benim maalesef son şansım olan yanlış ilk yardımdan dolayı ben bugün tekerlekli sandalye kullanıyorum. Paramız bitti. Taburcu oldum hastaneden. Ambulanstan kapıya kadar geldim. Sedye merdivenden dönmediği için babam sırtına aldı beni. İki kat çıkartmak zorunda kaldı. Babamın her adımı attıkça sanki basamaklar bana gülüyordu. Semra artık buradan koşamayacaksın, ayak izin olmayacak. Babam da bir taraftan ağlıyordu herhalde ki elime hep gözyaşları geliyordu.

Gelen gidelim çok oldu. Herkes Semra bir şey lazım olursa beni ara dedi. Ben kimseyi aramadım. Çünkü benim her an bir şeye ihtiyacım vardı. Yatakta dönemiyorum, hissedemediğim bir beden, oturamıyorum. Ama en son annem de yanımda kaldığında o da pes etti. Dedi ki Semra eşyalarını sat, gel yanıma biz sana bakarız. Ben ilk defa düşündüm, taşındım gece boyunca. Ben şimdi iki tane çocuğumla annemin evine gitsem ya çocuklarım için bir şey söylerse ben çocuklarımı koruyamazsam. Ama annemi gördüğümde ilk bana bu teklif ettikten sonra anne dedim izin var. Ben bu hayatı tek başıma başaracağım dedim. İlk defa anneme karşı geldim.

Annem de gidince çok ağladı, çok kızdı. Sen nasıl böyle bir şeyi kabul etmiyorsun diye. Annem de gidince biz iki tane çocuğum, Tuğba ve Tolga'yla bir başımıza kaldık. Karnımız acıktı. Kim pişirecek yemeğimizi? Ben hala yatıyorum. Hadi kızım getir soğanı, getir rendeyi. Sofra bezini kur yatağıma, yan dönerekten soğanımı rendeledim. Hadi kızım şimdi bunu biraz kavur. Hadi öyledir böyle derken yapamadıkları zaman onlara çok hakaret ettim. Çünkü ben de ne olduğumu bilmiyordum. Yani omur felci ne olduğunu bilmediğim bütün hırsımı çocuklarımdan almaya çalıştım.

0: Annem kaza geçirdiği zaman ben çok küçüktüm. 13 yaşındaydım. Kardeşim de öyle. Yani çok farklı bir hayattan birden bütün düzenimiz değişti. Çok zordu. Ya çok küçük olduğum için tabii hani orada roller değişti. Annemin yerine geçmiş oldum ama bir yandan hani ben de çocuğum, onun için de onu hep anlayış geliştirerek büyüdüm aslına bakarsanız.
1: Bir gün kızım karşıma dikildi. Anne dedi, sen bize çok hakaret ediyorsun. Ama dedi, sen hiç dedi anneni babanı yoğun bakım kapısına bekledin mi? Biz seni çok seviyoruz. Seni hastane kapılarına bekledik. Seni çok seviyoruz. Ama biz sadece çocuğuz. Anne, ben avukat değilim, doktor değilim, tamirci değilim dediğinde işte benim hayatta ilk adımım bu karar oldu. Ben mükemmel olmasam da anne olmak durumu dedim. Ondan sonra hayat mücadelem gerçekten bir şekilde hayatı tutunaraktan devam etti.
0: Annem çok güçlü bir kadın. Bunu kabullenip okey ben şu an ne yapabilirim? Bu çocuklarla nasıl hayatta kalabilirim? Bu şu anda da benim aslında daha güçlü bir Tuğba olmamı sağladı. Belki çok yıkılan bir anne olsaydı bambaşka bir gelecek yazılmış olurdu benim için. Şu an çoğu konuda güçlü olmamın sebebi hem yaşadığım o çocukluk hem de annemin zorluklar karşısında verdiği tavırdı aslında.
1: Gençliklerini belki yaşatamadım. Yani çocukluklarını belki yaşatamadım ama bunun çok acısını çektim. Lise bittiğinde onları üniversite sınavına gönderemedim. Dershaneye gönderemedim. Çünkü her şeyimden gerçekten tükenmiştim. Tekrar yapılanırken onlarla beraber yolculuğum daha kolay oldu ama çok zorluk da yaşadım.
2: Tabii ben daha küçüktüm. Yani 9 yaşındaydım diyebiliriz. 9 yaşındaki bir çocuğun ne kadar zorsa o kadar bir zor süreç yaşadık. Çünkü tam anneye ihtiyaç olduğu bir noktada bir anda istemsiz bir şekilde anne hayattan ayrılıyor. Bizim yani daha doğrusu yanımdan ayrılıyor. Burada da tabii zorlukları büyüyerek daha hızlı yaşadık. Ama zamanla işte tekrar birbirimizi bağlanarak o açığı bir şekilde geç de olsa kapattık diyebiliriz. Şöyle aslında annem benim tamamıyla bir motivasyon kaynağım. Özellikle birçok iş hayatında zorluklarla karşılaştığımız zaman annemin şu anki haliyle beraber 7/24 çalışması beni ayrı bir motivasyonu sağlıyor. Çünkü tam düştüğüm anda diyorum ki ben bu halimle düşüyorken yani annemi düşündüğüm anda tamamıyla hızlı bir şekilde ayağa kalktığımı söyleyebilirim. Tam bir motivasyon kaynağı benim için.

Ben aylarca sandalye almadım. Çünkü şuna inanıyordum. Bir sabah olacak ben ayağımı yere basıp hayata kaldığı yerden devam edeceğim.

Kabullenmek, evet tabii ki artık yürümediğimi kabullendim ama sadece hayat yürümek değil. Tekerlekli sandalyeyle bir yaşam var. Evden dışarı çıkmak benim için çok önemliydi. Evim içinde mutfağımı, banyomu ve diğer yerleri kullanmak benim için çok önemliydi. Ama ben hiçbir şey değiştirmedim. Ben hep evin şekline göre yaşamayı sevdim. Bugün ben kahvemi koltukta içmek istiyorum oturarak. Lisa, can you help? Yeah. Lisa ile biz bir teknik geliştirdik. Bakın, tekerlekli sandalyemi şöyle yanaştırıyorum. I will hear you, Lisa. So. Şimdi benim boyum uzun ya, biraz daha zor oluyor tabii. İlk defa ben bu koltuğa oturmuş oldum. Lisa, es gut so?

Yavaş yavaş anne olmayı öğrendim ve hayata tutunmak için de bir sebebim olmalıydı. Çocuklarım yeterliydi ancak bir şeyler daha yapmalıydım diye düşündüğümde bir gün evime telefon geldi. Biz Omik Ferşler Derneği'ni kurmak istiyoruz. Hoca sizin isminizi verdi. Sizi de ilk toplantıyı bekliyoruz dediklerinde. İkinci katta oturuyordum. Oğlum beni sırtında taşıdı. Bir taraftan kızım eşyalarımı indirdi aşağıya. O süreçlerim çok zor oluyordu ama yine buna katlanmak zorundalardı. İlk toplantıya girdiğimde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde yapıldı. Çünkü yerimiz falan yoktu. Benim gibi omik felsi olmuş birçok arkadaşımla tanıştım. 12 kişi falan vardı. Hatta derneği beraber kurduğumuz birçok arkadaşımın en çok önceliğinde sevgili Ramazan Baş derneğin başkanlığını yaptı. Ben de derneğin genel başkan yardımcısıydım. İlk Ramazan'ın tanındığında boyundan aşağı felçliydi deniz kazasından dolayı. İlk parmaklarını kullanmayan omik felç olarak onu gördüm, çok şaşırdım. Toplantıya girdiğimde benden daha uzun süreli omik felç olmuş arkadaşlarımı duyunca 10 sene, 15 sene onu duyunca çok şaşırdım. Korktum da eyvah yani insanlar nasıl yaşamışlar 18 sene ve hala yaşama bağlılar. Oysa benim için hayat ya yürümekti ya da yürümemekti.

Şöyle oturup düşündüğümde 63 yaşıma kadar doğdum, Almanya'ya gittim, anne babam büyüttü, evlendim, çocuk sahibi oldum, boşandım, iş kadını oldum, tekerlekli sandalyede yaşadım, daha sonra kanser de yaşadım. Bunlar hep benim için sınavdı, zorluydu ama hepsinden daha güçlü, daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.

Önyargıyı ben çok yaşadım. Öncelikle iş bulurken, daha sonra ev tutmak isterken. Dışarıda gördüğünüz gibi ben süslü bir kadın. Süslü olmayı seviyorum. Bakımlı olmayı seviyorum çünkü kendime saygılı davrandığım anda karşıma da o saygı geçiyor ve o özveri de geçiyor. Bir alanda iki kadın beni gördü. Böyle bir alışveriş merkezinde bir koridordu. Beni gören diğer kadın yanındakini dürttü. Aa dedi, kadına bak, hem sakat hem ruh sürmüş dedi. Şöyle bir beynimden döndüm. Pardon dedim, bana mı söylediniz dedim. Şimdi duyduğumu anlayınca tabii çok şey oldu, mahcup oldu. Hayır, aslında size söylemek istemedik. Siz bir kadınsınız, tekerlek sandalye, ne kadar özenmişsiniz. Vücudunuzu falan sürmüyoruz. Oysa biz aynı alandayız, sadece toka takıp çıktık dediklerinde. Biraz kıvırdılar mı bilmiyorum ama böyle bir durum yaşandı. Ne işin var senin sokakta abla diyen oldu. İş yerime giderken taksiyle gidip geliyordum. Ekmek paranı getiririm eve diyen oldu. Oysa benim mücadelemi takdirden de çok fazla oldu ama bu anlamda şaşırdım.

Benim bu dünyaya gelme sebebim, hiçbir şey olmasa emniyet kemerini tak, ilk yardım bilmiyorsan dokunmayı insanlara öğretmek. O kadar değerli bir şey ki. Çünkü hepimiz arabaya kullanıyoruz. Ya da denize atlıyoruz. Ya da yüksekten düşüyoruz. Bunlar hepsi önlenebilecek kazalar. Bunları fark etmediğimiz takdirde işte benim gibi şakayı alırsın ve daha sonra tekerlek sandalye yaşamı sürersin. Bir eksikliğin, bir ihmalin seni ömür boyunca hayatını değiştirebiliyor. Bu da benim bu dünyaya gelme sebebim diye inanıyorum. Benim hikayem 94 senesinde geçirdim. Trafik kazasıyla başladım. Ve şu an sınırı tanımadan insanların hayatlarına dokunarak devam ediyor.

0: Emir Halit Hazretlerinin elçileri Şeyh Hasan ve maiyeti huzurlarınızda sultanım.
1: Sevmediğim bir erkeğe varmaktansa ölmeyi tercih ederim.
2: Bu yaradan kimse kurtulamaz.
3: Üzerinden öldüğünü ispatlayacak bir delil al.
4: Babanın seni götüreceği yerde sevdiğine kavuşacaksın.
5: Emir Halit'le evlenmeye razı mısın?
1: Sultan babam münasip gördükten sonra bana söz düşmez.
6: Sizi satın almak için tam 200 altın saydım.
3: Hoş geldiniz. Kızına göz koyduğu için Şeyh Gaffar onun ölümüne ferman çıkardı.
7: Emir Hazretlerinin buyruğu. Sultan gelinimiz düğün gecesi için bir köleyi azat etmek isterler.
3: Daha düğün gecesi bana ihanet ettin. Bunu çöle atın. Açlıktan ölsün.
1: Korkma baba. At taşı. Sevdiğime kavuşacağım için mutluyum ben.
8: Bağışla kızım. Sana çok kötülük ettim.
9: Leyla ile Mecnun birazdan TV4'te.
10: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
11: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
12: yaşanacak. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
13: El Fatrah Sultanı El Haşimi'nin İstanbul'a geleceğini yazıyor.
14: 17'de Kadınlar Birliği çayı.
15: Yeter, yeter.
16: Kızımı kaçırırlar, ruhunuz duymaz.
17: Seni evine bırakmak vicdaniyet borcu olur. Prenses bir gün kaçırılmış.
15: Paris'ten aldığım geceliğimi isterim.
18: Bugün hiçbir davet ve ziyafete gidemeyecekmiş.
19: Saçımı sarıya boyatmak istiyorum Mümkün acaba.
18: Neyle çekeriz? Senin çakmak makinayla hadi.
19: Yatılı okuyorum ben. Akşam sinirlerim bozuktu, kaçtım.
16: Emniyetimize güvenebilirsiniz ekselans.
18: Siz paraları hazırlayın.
19: Bugün son günümüz ve bu benim ilk ayım.
18: Satmıyorum dedim. 25.000.
17: Kapı orada.
19: Çok heyecanlıyım. İstanbul hatıralarını ömrüm boyunca kalbimde saklayacağım.
9: İstanbul tatili. Bugün 13.30'da TV4'te.
12: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Bir camın ömrü ne kadar olabilir?
4: Farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
3: Peki eski bir camdan neler yapılabilir?
4: Başkalarının çöp olarak gördüğü camları biz sanata dönüştürmesini çok iyi biliyoruz. Tamamen geri dönüşüm camlardan bu güzel eserleri yapıyoruz.
3: Levent Karakaş, kullanılmış cam malzemeleri yeni bir formda değerlendirme sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
4: Bu cam kırıkları elime aldığım zaman kendimi apayrı bir atmosferde hissediyorum.
3: Sürdürülebilir hayat yarın 13'te TV4'te.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Boyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
6: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: O, çocukluk hayalini meslek edindi.
7: Çocukken vakit geçirdiğimiz bu bahçeyi herkese açmayı düşündüğümüz bir işletme kurduk.
3: Ailesi en büyük destekçisi oldu.
7: Bu yolculukta ailem bana çok büyük bir destek oldu tabii ki.
3: Benim hikayem Gül'ün Kayhan'ın hikayesiyle bugün 12.30'da TV4'te.
7: Benim hikayem sosyal bilimci olmak isteyen bir akademisyen adayı olarak başladı. Şimdi Leylek Köy'de bir doğal yaşam çiftliğinde bir ekoturizm girişimcisi olarak devam ediyor.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
8: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Ben.
1: Kral Şakir.
2: Armut piş ağzıma düş.
3: Dört arkadaşımızla birlikte.
2: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
3: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
2: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
3: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
4: Ben.
1: Botanik.
4: Abacus.
2: Kasa.
4: Marul.
2: Kumbara.
3: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
5: Süper Kumbara!
6: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

Ovaları, dağları, ırmakları ve tarihiyle bir masaldır Anadolu. Okudukça sayfaları çoğalan. Yüzyıllardır farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış kızıl renkli bir topraktır Anadolu. Yürüdükçe yeni hikayeler oluşturan. Ve Anadolu'da Gökırmak'tan inen, Karaçomak Deresi'nden kurulan Ilgaz Dağları'nın kuzey yamaçlarında bir şehir. Camileriyle, doğasıyla, tarihiyle kendini hayran bırakan Anadolu'nun en eski kentlerinden biri. Burası Evliyalar Şehri Kastamonu. Evliya Çelebi'ye göre Kastamonu, alimi, şairi ve hafızı bol olan bir diyar. Anadolu sancaklarını sayarken Kastamonu'yu önemli sancakların arasında tutar ve Kastamonu halkının bakır işçiliğini över. Osmanlı toprakları içinde bulunan 70 adet büyük yayladan biri olan Kastamonu yaylasını unutmaz. Tarih boyunca seyyahların da uğrak yeri olmuştur Kastamonu. Yolu düşen seyyahlar Kastamonu'dan bahsederken halkı zanaat sahibi memleket, kışı çetin geçen kent, caddeleri dar ve virajlı şehir, kalabalık ve hareketli bir kent demişlerdir. Kastamonu'nun bilinen tarihi Hitit İmparatorluğu'yla başlar. Şehrin Türk hakimiyetine girişi ise 1105 yılında Danişmentliler zamanında gerçekleşir. 1460 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından Osmanlı topraklarına katılana kadar farklı imparatorluk ve beylikler tarafından hakimiyet altına alınmıştır. Kastamonu, geleneksel Türk evi ve yakın dönem Osmanlı mimarisi örneklerinin yoğun olarak bulunduğu ender illerden biri.

kentsel sit kapsamına alınmış olan şehir, Taşköprü, İnebolu, Küre ve Abana'nın eski mahallelerini gezen ziyaretçileri nostalji yaşatarak hayran bırakıyor. Kurtuluş Savaşı yıllarında erkek

Hem de ne olacak diyen kahraman Türk kadınının Halime Çavuş'un şehridir Kastamonu. Kastamonu, İnebolu'dan Kastamonu'daki kışlaya kanısıyla cephane taşırken ölen, öküzünün yerine kendi geçip kanısını çeken, yağış başlayınca mermilere ve kundaktaki bebeğinin üstüne kendini siper edip şehit olan Şerife Bacı'nın topraklarıdır.

Berekettir Anadolu. İnançtır, yardımseverliktir, sadakat ve samimiyettir. Birlik ve beraberliktir Anadolu. Seyit Onbaşı'dır, Şerife Bacı'dır, Nene Hatun'dur. Bir somun ekmeği bölmektir Anadolu. Her karış toprağa cennettir. Ve Anadolu'nun ortasında bir mucizedir Kapadokya. Erciyes'in, Hasan Dağ'ın, Güllü Dağ'ın tutuştuğu bir kavgadan sonra hiddetini savurduğu büyülü topraklardır. Kavganın şiddeti volkan olur taşar vadiye ve güzel atların ülkesi Kapadokya yükselir Anadolu'nun bağrında. İlk yaşam kalıntılarının paleolitik döneme denk geldiği Kapadokya kimlere ev, kimlere vatan olmamıştır ki? Hititlere, Perslere, Romalılara, Bizanslılara, Selçuklu'ya, Osmanlı'ya ve nihayet Türkiye Cumhuriyeti'ne. Özgür ve kuralsız, belki de Kapadokya'yı anlatan en doğru iki kelime. Bulutlar elinizi uzatsanız dokunacağınız kadar yakın, peri bacaları başına buyruk. Sanki o dağınıklık içinde kendi ahengini oluşturmuş. Yeraltı şehirleri, bilinmeyen dünyalarını sizlere aralamak için sabırsızlıkla bekler milyonlarca senedir. Girdiğiniz her kapı başka bir dünyaya açılır. İçi alev alev, davetkar bir ülke Kapadokya. Özgür atların ve kadim dostların ülkesi. Toprak doğurur Kapadokya'da. Her gidişinizde daha da çoğalmış bulursunuz sanki. Gelin gibidir Kapadokya. Duvağında asılı duran balonlar, gelin teli misali dökülür zülüflerine. Zamansızdır Kapadokya. Bir ayağı masalların üzerinde, bir ayağı fezanın en tepesinde. Ve Kapadokya, gökyüzünün efsanelerle kucaklaştığı kadim topraklardır.

Binlerce yıllık tarihiyle hala keşfedilmeyi bekleyen Anadolu toprakları. Yüzyıllardır bereketin, inancın, bolluğun hüküm sürdüğü kadim topraklar. Ne çok şiir yazılmıştır Anadolu adına. Ne aşk hikayelerine tanık olmuştur kim bilir. Ne canlar vermiş, ne canlar yeşermiştir bu topraklarda. Kimi zaman umudun, kimi zaman hüznün adresi olmuştur. Ve Anadolu'da bir kent, binlerce yıllık geçmişiyle, Göbekli Tepesi, Balıklı Gölü, Karahan Tepesi ile tarihin başladığı nokta. Burası Peygamberler Şehri, Şanlıurfa.

Şanlıurfa deyince tarihlerdir akla gelen yerlerin başındaysa şüphesiz Balıklı Göl gelir. Balıklı Göl'e gidip hayran kalmamak, ayak seslerinizi takip eden balıkların uyumuna şaşırmamak elde değildir. Balıklı Göl, Hazreti İbrahim'in Nemrut'un zulmünden kurtulduğu yer olarak kabul edilir ve bu nedenle hem İslamiyet hem de Hristiyanlık açısından büyük bir öneme sahiptir. Tek Tanrı fikrini savunan Hazreti İbrahim, Nemrut tarafından günümüzde Urfa Kalesi'nin bulunduğu tepeden ateşe atılır. Bu esnada Allah tarafından ateşe, "Ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve selamet ol" emri verilir. Bu emrin üzerine ateş suya, içinde bulunan odunlar da balığa dönüşür. Ve Şanlıurfa'da tarihin sıfır noktası olarak kabul edilen bir yer Göbekli Tepe. Tarihte yeni sayfalar açılmasına neden olan ve yüzlerce yıldır kabul edilen bazı bilgilerin değiştirilmesini gerekli kılan Göbekli Tepe'nin keşif tarihi 1963 yılına gitse de ilk kazılar 1995 yılında başlamıştır. Bir yerleşim alanı olarak kullanılmayan, yalnızca dinsel amaçlara hizmet eden bu yerde birden çok tapınak bulunur. Göbekli Tepe pek çok yeni bilginin açığa çıkmasını sağlasa da buluntularla ilgili hala çözülemeyen sorular bilim adamlarının kafasını kurcalamaya devam ediyor. Göbekli Tepe'nin ardından insanlık tarihine ışık tutan yeni keşifse Karahan Tepe. 12 bin yıllık geçmişe sahip Göbekli Tepe'den bile daha eski bir tarihe sahip olduğu düşünülen Karahan Tepe, Neolitik dönemin önemli yerleşimleri arasında sayılıyor. Karahan Tepe'de de Göbekli Tepe ve çağdaşlarında olduğu gibi yuvarlak planlı yapıların belirli yerlerde yoğunlaşması dikkat çekiyor. Mezopotamya'nın esrarengiz şehri, peygamberler diyarı. Anadolu'nun göbeğinde tarih kokan bir şehir. Anlatılacak hikayesi bitmeyen, tarihe ışık tutmaya devam eden bir kent. Şanlıurfa, tarihin sayfalarını aralamaya, bize yeni keşifler sunmaya devam ediyor.

0: ölümsüzdü Leyla. Dünya durdukça biz varız.
1: İç vade sev güzel, varisa kuşu. Ah vezirim, iç de hayatın tadına var.
2: Bağışlayın sultanım, içkiyle başım hoş değildir.
1: Kadeye sanki Azrail görmüş gibi bakarsın. Neden korkarsın be Ahmet, karından mı?
2: Hayır sultanım, sadece günah işlemekten korkarım.

0: Bir kızınız oldu.
1: Veren Allah'a şükürler olsun.
2: Evladınız hayırlı, uğurlu, uzun ömürlü olsun sultanım.
1: Geçmiş olsun sultanım.
3: Sağ olun Haşmetlim.
1: Kızımı verin bana.

0: Konuş falcı kadın, anlat gördüklerini.
1: Bir kızım, bir kızın olmuş. Maşallah, maşallah. Emsalsiz güzelliği dünyaya nam salacak.
0: Konuş, daha ne görürsün?
1: Aşk, çok büyük bir aşk. Şimdiye kadar yeryüzünde böyle bir aşk yaşanmadı. Bundan sonra da yaşanmayacak.
0: Kim yaşayacak bu aşkı?
1: Kızın. Bugün doğan yoksul bir çocuğa gönül verecek. Birbirlerini çok sevecekler. Aşkları dillere destan olacak. Öyküleri kuşaktan kuşağa anlatılacak. Bu aşk ateşi dünya durdukça yanacak.
0: Sonu hayır mı şer mi?
1: Hayır da şer de senin elinde. Onlara yardımcı olursan yaşamları güllük gülistanlık olacak.
0: Ya olmazsam?
1: O zaman ortalık kana bulanacak. Bu kan senin sarayını da saracak.
0: Buyruğumdur. Bugün ülkemde doğan bütün yoksul erkek çocuklar kılıçtan geçirilsin. Zengine, soyluya ilişmeyin. Kızıma layık olana dokunmayın.
2: Bağışlayın sultanım. Ben böyle bir günaha giremem.
0: Buyruğuma karşı mı gelirsin?
2: Haşa sultanım. Ancak Allah'tan korkarım.
0: Kızımın doğumuna şükret. Böyle mübarek bir günde emektar bir kulumun kanını akıtmak istemem. Yoksa hemen boynunu vurdururdum.
2: İradeniz karşısında boynum kıldan incedir sultanım.
0: Bundan sonra ayağını denk alasın. İtaatsizliğe karşı asla müsamaham yoktur. Hişam, buyruğumu dinledin.
3: Buyruğunuz başım üstünedir sultanım.
0: Öyleyse tez yerine getiresin.
4: Maskeler!

0: Bir oğlunuz oldu. Mübarek olsun.
1: Sağ ol. Aslan gibi maşallah.

0: bugün mü doğdu?
1: Az önce.
0: Kız mı erkek mi?
1: Erkek.
0: Ver şunu hele.
2: Dur! Dur! Nereye? Nereye götürüyorsun yavrumu? Dur! Veri! Veri!
3: Sultanımızın buyruğu. Bugün doğan bütün erkek çocuklar katledilecek.
2: Allah rızası için bağışlayın evladımı. Alçak boğazlar!
3: Alçaklar! Zalim sultan! Sen beni nasıl yaktınsa Allah da seni öyle yaksın. Dilerim çektiğin acının bin katını çekersin. Taş yüreğin sonsuza kadar evlat acısıyla yansın.

0: Mübarek olsun. Bir oğlun daha oldu.
1: Ne? Ne dedin?
0: Bir oğlun daha oldu. Nur topu gibi maşallah.
1: Ey Allah'ım, sen ne büyüksün. Bir yandan alıyor, bir yandan veriyorsun. Oğlum! Bak hatun, bir oğlumuz daha oldu.

0: Seni zalim sultanın zulmünden kurtaracağım.
1: Emirleriniz yerine getirildi sultanım. Bugün doğan erkek çocukların hepsi öldürüldü. Bir teki bile kılıçlarımızdan kurtulamadı.
2: Sağ ol Hişam. Senin gibi sadık kuluma helal olsun bu altınlar.

0: Vah zavallı yavrucak vah.
1: Anlaşılan katliamdan kurtarmak için onu suya bıraktılar. Bundan kimseye söz etmeyeceksiniz.
2: Pek tatlı, pek güzel bir yavrucak maşallah. Hep bir çocuğum olsun isterdim. Ne yazık ki Allah bu dileğimi yerine getirmedi.
1: Dileğin yerine geldi hatun. Bu gece Kadir gecesi. Cenab-ı Hak bize bir evlat ihsan eyledi. Adı Kadir olsun.

0: Korkmayın. Benden size bir zarar gelmez.
1: Kimsin sen?
0: Garip bir derviş.
1: Ne arıyorsun burada?
0: Saf aşkı. Yıllardır bu köhne dünyayı dolaşır durur. Gerçek sevgiyi ararım. Ama görüyorum ki siz onu benden önce bulmuşsunuz. Gelin. Kazın şurayı biraz. Bismillahirrahmanirrahim.

Niyetinize ektiğim bu kutsal tohum filizlenecek. Buradan bir hurma ağacı bitecek. Sizin bu güzel, bu temiz sevginiz sürdükçe o ağaç yemyeşil kalacak. Yeryüzünde en değerli hazine sevgidir. Aşkınız dünya durdukça yaşasın.

0: Emir Halit Hazretlerinin elçileri Şeyh Hasan ve maiyeti huzurlarınızda sultanım.
1: Hoş geldiniz Şeyh Hazretleri.
2: Hoş bulduk sultanım.
1: Bize ne haberler getirdin?
2: Size hükümdarım Emir Halit'in iyi niyet ve barış dilekleriyle hediyelerini getirdim efendimiz.

0: Hükümdarınız bize karşı pek cömert davranmış. Sebebi ne ola?
1: Beni Hamade ve beni Zübeyir aileleri arasındaki kanlı düşmanlık artık son bulsun efendimiz. Genç hükümdarım size dost elini uzatıyor ve bu dostluğu yeni bir kan bağıyla güçlendirmek istiyor. Allah'ın izni peygamberimizin kavliyle dünyalar güzeli kızınız Leyla Sultan'a talibiz.
0: Teklifiniz bizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Hükümdarımızın dostluğundan şeref duyarız. Bu izdivaç gücümüze güç, varlığımıza varlık kalacaktır. Emir Halit Hazretlerine kızımı kendisine verdiğimi ve en kısa zamanda onu çeyiziyle getireceğimi bildirin.
2: Bağışlayın efendimiz. Sevmediğim bir erkeğe varmaktansa ölmeyi tercih ederim.
0: Bunu da nereden çıkardın? Emir Halit sevilmeyecek bir erkek midir? Genç, yakışıklı, aslanlar gibi bir yiğit. Öyle olmasa ben ona kızımı vermeye kalkar mıyım? Sonra koskoca bir ülkenin hükümdarı, sen de onun melikesi olacak, saltanat süreceksin.
2: Sevdiğim erkeğin gönlündeki saltanat bana yeter.
0: Yoksa sevdiğim biri mi var?
2: Evet baba, onu siz de tanıyorsunuz.
0: Kimmiş benim biricik kızımın gönlünü çalan tarihli adam?
2: Veziroğlu Kadir, emir subayınız.
0: Ay, yere bakan, yürek yakan.
2: Bana çok mu kızdınız?
0: Neden kızayım? Kadir'i öz oğlum gibi severim. Sen gönül verdikten sonra akan sular durur.
2: Yani Kadir'e verecek misiniz beni?
0: Elbette. Ondan iyi damat mı bulacağım?
2: Sağ olun efendimiz. Dünyanın en iyi, en tatlı babası. Kadir bunu duyunca sevincinden çıldıracak. İzninizle gidip haber vereyim.

0: Sana büyük bir müjdem var Kadir'im.
1: Hayrola?
0: Babam beni Emir Halit'e vermekten vazgeçti.
1: Daha iyi birini bulmuştur.
0: Doğru. Daha iyi birini buldu. Onun kim olduğunu merak etmez misin?
1: Neden merak edeyim? Ha birine varmışsın ha ötekine. Ne fark eder ki? Benim için ikisi de ölmek demek.
0: Ölmene gerek yok. Babam beni sana vermek ister.
1: Eğer gerçekse bu müjde dünyanın bütün hazinelerine değer.
0: Unuttun mu? Derviş ne demişti?
1: Yeryüzünde en değerli hazine sevgidir.
0: Sev beni yeter.
2: Çok önceden bir gence gönül vermiş olup bundan henüz haberimiz olmuştur. Bu sebeple zat-ı şahanelerine vermiş olduğumuz söz geçersiz kalmıştır. Kızım Leyla'yı sevdiği gençle evlendirmek kararındayız. Umarız anlayışla karşılarsınız. Malum haliniz, gönül ferman dinlemez. Hal ve keyfiyet bundan ibarettir. Baki selam ver.
3: Mektup hazırdır sultanım.
2: Kadir oğlum.
1: Buyur sultanım.
2: Hemen hazırlanıp yola çıkasın. Bu mektubu Emir Halit Hazretlerine teslim edesin.
1: Baş üstüne sultanım.
2: Tez gidip tez dönesin. Hakkında hayırlı düşüncelerimiz var.
1: Sağ olun sultanım.
0: Sevincimize ayrılığın acısı karıştı.
1: Üzülme. Bir aya varmaz dönerim.
0: Koskoca bir ay sensiz nasıl geçer? Her günü bin yıla bedel.
1: Düğünümüzü düşün. Dönüşte gelin olacaksın. Karım olacaksın. Beklemeye değmez mi?
0: Bağışla Kadir'im. İlk ayrılık bu. Korkuyorum.
1: Korkuyu sil yüreğinde. Aşkımız korur bizi.

0: Bak bakalım ölmüş mü?
1: Ölmüş. Bu yaradan kimse kurtulamaz.
0: Üzerinden öldüğünü ispatlayacak bir delil al.

0: Always metinin karşılığını.
1: Allah siz efendimize uzun ömürler ihsan eylesin.
0: Kadir'in öldüğünü saraya duyurun. Eşkıyalar tarafından pusuya düşürülüp katledildiğini yayın.
2: Hayır, inanmam. Kadir'im ölmüş olamaz. Olamaz. Kim uyduruyor bu yalanı?
0: İşte ispatı. Delili. Hala inanmaz mısın?
2: Çevreyi ona ben vermiştim. Elimle işlemiştim. Şimdi kana bulanmış. Kadir'imin kanına. Kadir'im, nasıl kıydılar sana? Sensiz nasıl yaşarım ben? Faciaya nasıl dayanırım? Kadir! Kadir!

0: Reyva. Reyva.
1: Kadir'e pusu kuruldu. Emir Gaffar'ın buyruğuyla onu Hişam'ın kumandasındaki muhafızlar öldürdü.
2: Bundan emin misin?
1: Ölüm mangasında ben de vardım. Gözlerimle gördüm. Zavallıları ok yağmuruna tutup delik deşik ettiler.
2: Alçaklar. Nankör köpek! Bunca yıllık hizmetimin karşılığı evlat acısı mıdır? Oğluma da bana da ihanet ettin. Senin gibi bir zalimi gebertmek sevaptır.
3: Yakalayın! Cennete gitmekte acele edersin Ahmet. Lakin biz seni cehennemin dibine göndereceğiz.
2: Dilerim seni mazlumların ahı tutsun. Dilerim ettiğin zulmü bin beter acılarla ödeyesin.
3: Sen ölüm fermanını kendi elinle imzaladın. Dilinle mühürledin. Götürün!

0: Yürü! Sus Meron! Yürü! Hadi!
1: İnsafsızlar! Yaralı görmüyor musunuz? Vurmayın be! Vurmayın! Vurmayın!
0: Halk!

Ey ağaç, güzel ağaç, dost ağaç. Benim derdimden yalnız sen anlarsın. Sen. Senin gölgende buluşur. Senin gölgende... Senin gölgende hayatımızın en mutlu anlarını yaşardık. Kaderim ölmüş. Acısı yüreğime sığmaz. Göz pınarlarım kurumuş, yaş akmaz. Güneşim batmış, ışık saçmaz. Varsın eller yaşasın. Yaşamak bana yakışmaz.

0: Behude yere canına kıyma, sevdiğin yaşıyor.
1: Gerçek mi bu?
0: Eğer ölmüş olsaydı bu ağaç kururdu. Bak, yemyeşil.
1: Yaşıyor! Yaşıyor! Yaşıyor!
2: Kızım, ölen ölünmez. Artık Emir Halit'le evlenmen için bir engel kalmamıştır. Zira Kadir ölmüştür.
1: Hayır baba, ölmedi, yaşıyor.
2: Nereden bilirsin?
1: Nehir kenarında bir hurma ağacı var. Kadir'le her zaman onun altında buluşurduk. O ağacı bizim niyetimize diken dervişi gördüm bugün. O söyledi. Kadir ölmüş olsa ağaç kururmuş. Oysa yemyeşil. Kadir yaşıyor.

0: ne görürsün?
1: Kadir'i görürüm. Dertlere giriftar olmuştur. Büyük sıkıntılar içinde.
0: Yaşıyor mu?
1: Yaşıyor ve seviyor. Aşkı yüreğinde bir volkan gibi kaynayıp taşıyor.
0: O uğursuz ağaç hemen yıkılsın.

0: Yıktılar, yıktılar ağacımızı. Yıktılar. Yıktılar aşkımızı. Yıktılar.
1: Bağışlayın Sultan Hanım. Size kötü bir haberim var. Elden duyacağınıza benden duyun diye düşündüm.
2: Hayrola Zeliha?
1: Vezir oğlu Kadir'le altında buluştuğunuz ağaç var ya.
2: Ne olmuş ağaca?
1: Yıkılmış. Hişam'la adamları konuşurlarken duydum.
2: Olamaz.

Zavallı ağacımız. Daha bu sabah ayakta dimdik, yemyeşildi. Şimdi ne oldu sana? Hani aşkımız yaşadıkça sen de yaşayacaktın. Aşkımız ölmedi ki. İçim sevgiyle dopdolu. Yoksa Kadir'im öldü mü? O ölürse ben yaşar mıyım sanki?

0: mucize bu.
1: Mucize sizin dışınızda değil, kendi içinizde yavrum. Birbirinizi o kadar çok seviyorsunuz ki aşkınız yıkılmış bir ağaca bile can veriyor.
0: Allah rızası için bana kaderimden söz et. Nerededir, ne yapar, onu nasıl bulurum?
1: Kaderin senin hasretinle yanar durur. Babana boyun eğmiş, ne derse kabul etmiş görün. Babanın seni götüreceği yerde sevdiğine kavuşacaksın.

0: Güzel kızımın bir arzusu mu vardır?
1: Kızınız sultan babasından af dilemek ister. Size karşı itaatsizlik ettiğim için beni bağışlayın efendimiz. Evlenme konusunda siz haklıymışsınız, bense yanılmışım. Artık aklım başıma geldi. Bir daha asla sözünüzden çıkmam.
0: Yani Emir Halit'le evlenmeye razı mısın?
1: Sultan babam münasip gördükten sonra bana söz düşmez.
0: Aferin kızım. En isabetli karar verdin. Güzel olduğun kadar akıllısın da. Seninle iftar ediyorum. Düğün hazırlığına hemen başlansın.
2: İşte size akıllı, becerikli, hamarat bir ev hanımı. Pişirdiği nefis yemeklerle birlikte parmaklarınızı yersiniz. Hem eğere gelir, hem semere. Her bir işinizi layıkıyla görür. Bu fırsatı kaçırmayın. Açık arttırmayı 10 altınla açıyorum. Bedavadan ucuz. 10 altın! Bu fırsatı kaçırmayın!
3: Çok yaşlı.
2: Yaşlı senin anandır.
3: 5 altından fazla etmez.
2: Bu zamanda 5 altına eşek bile alamazsın. Burası hayvan pazarı değil, insan pazarı. Taban fiyatımız 10 altındır. Yok mu arttıran?
4: 11 altın, 12 altın, 15 altın, 20 altın.
2: 20 altın, yok mu arttıran?

0: Satıyorum. Satıyorum. Sattım. Al hayrını gör. İşte size dünyalar güzeli bir genç kız. Taze. Körpe ve dişinize göre. Bakire olduğuna dair teminat veriyorum. 40 altınla açıyorum. 40 altın. Yok mu arttıran?
1: 45 altın. 50 altın.
2: 60 altın.
0: Satıyorum. Yok mu arttıran?

0: Anladık, yeter. Vurmayın artık.
1: Susun. Sesiniz çıkmasın. Yalnızca söyleneni yapın. Hadi bakalım, yıkanın. Üstünüzü değiştirin. Sultanın önüne temiz çıkın.

0: Lanet olsun kadere. Leyla'sız yapamam ben. Buradan kaçmam lazım.
1: Sabret. Sırası gelince kaçarsın. Sana yardım ederim.
0: Sen de kaçmak istemez misin?
1: Nereye gideyim? Beni bekleyen bir Leyla'm yok ki.
0: Hiç mi bir eşin, sevenin yok?
1: Vardı, öldü. Sevmenin ne demek olduğunu bilirim. Onun için yardım edeceğim sana.
2: Emrettiğiniz köleleri getirdim. Ben Mehlika Sultanım. Siz de benim kölelerimsiniz. Kölem olduğunuz için çok talihlisiniz. Sizi satın almak için tam 200 altın saydım. Senin adın ne?
1: Bilal.
2: Seninki?
0: Kadir.
2: Seni özel hizmetime alıyorum. Sen de Kadir'in yardımcısı olacaksın.

0: Burası köle odaları içinde en iyisidir. Yaşanır hale getirmeye bakın.
1: Gayret ediyoruz.
0: Daha önce ne iş yapardın sen?
1: Kılıç erbabıydım.
0: Onun için kasların gelişmiş. Seni ben satın aldığım için memnun değil misin?
1: Henüz köleliğe alışamadım.
0: Alışmakta zorluk

0: Benim Leyla'm bu kadar vefasız olabilir mi? Ettiği aşk yeminlerini nasıl bu kadar çabuk unutur?
1: Babasının baskısına boyun eğmek zorunda kalmıştır.
0: Yüreğime zehirli bir hançer saplanmış olsaydı bana bu kadar acı veremezdi.

0: Buyurun. Bu daireyi sizin için hazırlattım. Umarım beğenirsiniz.
1: Çok güzel.
0: Burası kendi eviniz. Güle güle oturun.
1: Teşekkür ederim.
0: Yerleşince abim sizi görmek isteyecektir. İhtiyaçlarınız için.
2: Leyla burada olduğunu bilmeli. Onunla konuşup her şeyi anlatmalısın.
3: Ben bir köleyim artık. Bu kadar muhafaza aşıp nasıl onun yanına varabilirim ki? Bu ikimizin de sonu olur.
1: Hani Kadir'im nerede? Neden gelip beni bulmaz?
4: Durun Sultan Hanım'ım, hele biraz sabırlı olun. Henüz ayak bastık buraya. Belki de haberi olmamıştır.
1: Nasıl duymaz? Benim buraya gelin geldiğimi Sağır Sultan bile duymuştur. Aman Allah, ben ne yaptım? Ya bu evlenme gerçekleşirse? Ya Emir Halit bana sahip olmaya kalkarsa? O zaman ölmekten başka çarem kalmaz.
4: Allah korusun Sultan Hanım'ım. Bu kadar umutsuzluğa kapılmayın. Sevdiğiniz belki esir düşmüş, belki yaralı, belki de bir yerde tutsaktır. Yoksa koşup gelmez mi?
1: Ne pahasına olursa olsun bulmalıyım onu.
0: Ağabeyim, hükümdarımız Emir Halit Hazretleri.
3: Melikem olmayı kabul etmekle bize şereflerin en büyüğünü bahşettiniz sultanım. Gelişiniz bizi çok mutlandırmış, güzelliğiniz gözlerimizi kamaştırmıştır.
1: İltifat buyurursunuz Emir Hazretleri.
3: Güzelliğinizin metusenaya ihtiyacı yoktur sultanım. Zirafet ve nezaketiniz her türlü takdirin üstündedir.
1: Teşekkür ederim efendim.
3: Acep bir arzunuz var mıdır? Çekinmeyin söyleyin. Yerine getirmekten haz duyarız.
1: Vaktiyle bir kölem kaybolmuştu. Onu arayıp bulmak dileyim.
3: Kumandanım ve muhafızlarım emrinizdedir. Kölenizi dilediğiniz yerde serbestçe arayabilirsiniz.

0: Ne işin var burada? Saray kapısından çıkmanın sana yasak olduğunu bilmiyor musun?
1: Geziniyordum.
0: Ata binmeme yardım et.

0: Sırtınızdan oklanmak istemiyorsanız, ben dönene kadar sarayın bahçesinden ayrılmayın. Unutma, bana iyi hizmet edersen memnun kalırsın.
1: Bu kadın sana niyetli.
2: Boşuna. Benim gözümde Leyla'dan başka kimse yok. Sultan da olsa.
1: Burada olduğunu biliyor mu?
2: Fırsat bulup konuşamadım ki. Mehlika Sultan hep peşimde.

0: Aradığınız köleyi bulamadınız mı sultanım?
1: Ne yazık ki hayır.
0: Bir kölenin ne değeri var? Sana 100 köle feda olsun.
1: Oraya değil, buraya bak. Senin sahibin benim. Hadi yardım et de attan ineyim. Bir köle olduğunu, hayatının iki dudağımın arasında bulunduğunu hiçbir zaman unutma. Peşimden gel şimdi.

0: Sarayımızı beğendiniz mi?
1: Muhteşem doğrusu. Hayranlıkla geziyorum.
0: Dilerim gönlünüz hoş olsun.
1: Sağ olun sultanım.
2: Hişam. Emir'in kız kardeşiyle pek ilgilisin bakarım.
1: Efendimiz, yanındaki köleyi tanır gibi oldum da.
2: Bırak köleyi şimdi. Mehlika Sultan'ı bizim saraya getirebilirsen alnını öperim. Bu ülkeyle akrabalıkta yarar var.
3: Bu hafta sonunun kazandıran Win ürünleri. Tüm Leo zeytin çeşitlerinde, Amigo ay çekirdeklerinde ve Mintax yumuşatıcılarda %15 Win para kazan. Hem şokta hem cepte şokta. Doya doya harca.
4: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Bir iş yapıyorum.
8: Akademide öğrenci. Haluk bahsetti. İyi para vereceklermiş.
9: Kar gibi beyaz.
10: Kaz da kaptan!
11: Doktor amca, bu beni dövdü.
12: Bize güvenirseniz daha çabuk kendinizi toplarsınız.
13: Televizyonda uzay yolları.
12: Sus bakayım.
14: Ocakgillere gideceğiz biliyorsun.
12: Dışarı çıkmak istemiyorum.
8: Gönül soracaklar.
12: Bu kabusu da unutacaksın.
14: Babam yardım etmeseydi zor doktor olurdu.
15: Evim işte burada. Bir görmek istemez miydin?
12: Memnun ol.
14: Böyle konuşursan anlaşamayız.
12: Anlaşmak isteyen kim?
16: Hanımefendi çocukları yurt dışına götürdüğünü söyledi.
12: Sığınacak bir insan.
17: O kadın bugün 16.15'te TV4'te.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacak. Leke mi? Telaşa gerek yok. Çünkü mükemmel temizlik için Ariel ve Siemens'e güveniyorum.
3: Siemens'in Intelligent Dosing Plus teknolojisi deterjanı tanır, kumaş türüne ve kirlilik miktarına göre deterjan dozajını en doğru şekilde belirler. Ariel Oxy'nin özel formülü 7 günlük kurumuş lekelerde bile mükemmel temizlik sağlar. Siemens Ariel'i öneriyor.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Bir camın ömrü ne kadar olabilir?
5: Farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
4: Peki eski bir camdan neler yapılabilir?
5: Başkalarının çöp olarak gördüğü camları biz sanata dönüştürmesini çok iyi biliyoruz. Tamamen geri dönüşüm camlardan.

0: Bu güzel eserleri yapıyoruz.
1: Levent Karakaş, kullanılmış cam malzemeleri yeni bir formda değerlendirme sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
0: Bu cam kırıkları elime aldığım zaman kendimi apayrı bir atmosferde hissediyorum.
1: Sürdürülebilir Hayat, yarın 13'te TV4'te.
2: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
3: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
0: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
2: Demezdim.
0: O zaman bize müsaade.
2: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
0: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
7: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
8: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
7: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: O çocukluk hayalini meslek edindi.
9: Çocukken vakit geçirdiğimiz bu bahçeyi herkese açmayı düşündüğümüz bir işletme kurduk.
1: Ailesi en büyük destekçisi oldu.
9: Bu yolculukta ailem bana çok büyük bir destek oldu tabii ki.
1: Benim hikayem Gül'ün Kayhan'ın hikayesiyle bugün 12.30'da TV4'te.
9: Benim hikayem sosyal bilimci olmak isteyen bir akademisyen adayı olarak başladı. Şimdi Leylekköy'de bir doğal yaşam çiftliğinde bir ekoturizm girişimcisi olarak devam ediyor.
10: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
11: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
12: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
13: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
4: Boyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Active Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.

0: Ne o? Yoksa geleni mi gözetlersin yine?
1: Yok, ne haddime. Sultanımın bir emri olursa diye bekler.
0: Evet. Benim isteklerim var. Gel benimle.
2: Ben sultanım.
0: Sen kal.

0: Bu köleyi tanırım. Bizim sarayımıza mensuptu. Kızına göz koyduğu için Şeyh Gaffar onun ölümüne ferman çıkardı. Nasılsa kefeni yırtmış buralara gelmiş.
1: Demek bizim gelinin kölem diye tutturduğu buymuş.
0: Durumu

0: Abiniz Emir Hazretlerine bildirmeyecek misiniz?
1: Sen akıllı ve güçlü bir kumandansın. Beğendim seni. Gereğini birlikte düşünebiliriz.

Aşkımızı sen ihsan eyledin. Sen kurtar Allah. Bir insanın kendi eliyle canına kıymasının ne büyük bir günah olduğunu biliyorum. Ama buna mecbur. Kaderimden başka bir erkeğin bana el sürmesine dayanamam. Affet beni Allah.

0: gün eder. Sensin meyran.
1: Korkmayın, ben Kadir'in arkadaşıyım. Sizi ona götüreyim.
0: Sensin Leyla'm, Leyla Leyla.
1: Dur! Yasak, emir hazretlerinin izniyle sultan gelinimiz bir köleyi ziyaret etmek isterler.
2: Bağışlayın sultanım.

0: Emir Hazretlerinin buyruğu. Sultan gelinimiz düğün gecesi için bir köleyi azat etmek isterler.
1: Bağışlayın sultanım. Emir Hazretlerinin yazılı buyruğunu görmem gerekir.
0: Al oku.

0: Yürü.
1: Kadir. Kadir.
2: Leyla.
1: Kadir'im. Kurtulacağız bu acılardan.
2: Allah'ım, düş mü görüyorum ben?
1: Düş değil Kadir, gerçek. Allah'a çok şükürler olsun, kavuştum sana.
2: Leyla'm benim, neler çektiğimi bir bilsen.
1: Ya ben? Ben az mı çektim?
2: Ayrılık meğer ölümden de betermiş Leyla.
1: Artık hiç kimse ayıramaz bizi.
0: Hadi çabuk olun, gidelim artık buradan. Hadi!
3: Yakalayın! Tutun!
4: Kaçın!
3: Kaçın!

0: Çekil yolumdan Hişam.
1: Bu sefer işini bitireceğim.
2: Ha, ha, ha.

0: Daha düğün gecesi bana ihanet ettin. Hem de bir köleyle. Cezanı biliyor musun?
1: Bu ırz düşmanı köle acı içinde ölmeli. Önce gözlerine mil çekilsin. Hayır, yapamazsınız bunu. Beni de öldürün. Beni de. Sana da sıra gelecek.
2: Getirin köpeği!
3: Leyla! Leyla!
1: Kadir! Leyla. Kadir'im benim!
3: Leyla!
1: Bırak!

0: Bağışlayın efendim. Allah rızası için bağışlayın. Ne isterseniz yapmaya hazırım.
1: Başla!
0: Yalvarırım efendim. Durdurun bu işkenceyi.

0: durursun, başlasana!
1: Elini çabuk tut cellat. Gün ışığı haramdır bu köpeğe.
2: Ne olur!

0: bir köleyle zina etmiş, bize, kocana ihanet etmiş, şerefimizle oynamışsın.
1: Haklısınız Emir Hazretleri. Ben bu suçların hepsini işledim. Cezam neyse razıyım.
2: Kızım ne dediğini bilmiyor Emir Hazretleri. Eskiden adamımız olan bir köleye karşı sadece merhamet duymuştur. Lakin zina asla vuku bulmamıştır.
1: Yanılıyorsunuz baba. Ben kaderin oldum. Karnımda onun çocuğunu taşıyorum.
2: Doğru değil bu. Ne olur, ne olur gerçeği söyle. Hayatın söz konusu.
1: Kaderim öldükten sonra yaşamanın ne anlamı var ki?
2: Yalvarırım kızım. Kendine acımıyorsan babana acı. Onlara doğruyu söyle.
1: Ne diyorsam odur. Ben kaderimin oğlum. Karnımda da onun çocuğunu taşıyorum.
3: Suçunu kendi ağzıyla itiraf etti.
0: Suçlunun zina suçu sabit görülmüş, yasamıza göre taşlanarak öldürülmesine karar verilmiştir.
1: Sağ olun Emir Hazretleri. Bana bundan daha büyük bir iyilik yapamazsınız.
0: Götürün.

0: Emir Hazretleri, ayaklarınıza kapanarak yalvarırım. Kızım masumdur, bağışlayın onu. Beni bu yaştan sonra evlat acısıyla yakmayın.
1: Kalk ayağa. Köpek gibi yalvarmak bir hükümdara yakışmaz.
0: Şu anda huzurunuzda bir hükümdar değil, bir babayım.
1: Suçlunun babası olduğun için infaz sırasında ilk taşı atmak sana düşer.
0: Bunu yapamam. Elim varmaz.
1: Vazifeni yapmazsan sen de ihanete katılmış sayılır ve bu suçunu hayatınla ödersin.

0: görmüyorum. Her yer karanlık sanki. Hiçbir şey görmüyorum.
1: Göreceksin oğlum. Çok hafif bir mil çektim gözlerine. Bana güven. Bu işin ustasıyım. Yakında, çok yakında tamamen iyileşeceksin.
0: Bu iyiliği neden yaptın bana?
1: Çünkü sen benim oğlumsun. Öz babanım ben senin.
0: Nasıl olur?
1: Göğsündeki işaretten tanıdım seni. Doğduğun gün o hilali ben işlemiştim vücuduna. Seni Gaffar'ın zulmünden kurtarmak için bir sala bağlayıp ırmağa bırakmıştım. Sana tekrar kavuşmak bugün kısmet oldu.
0: Sağ ol baba. Hayatımı ikinci kez kurtarmış oldun.
1: Oğlum, evladım, aslanım benim.
0: Sen beni kurtardın ama ya Leyla, onu kim kurtaracak?
1: Unut onu oğlum. Leyla'dan hayır gelmez artık sana.
0: Sen ne dersin baba? Ben Leyla'sız yaşayabilir miyim? Leyla'sız hayat haram bana. Ben Leyla'sız yaşayamam. Leyla! Leyla! Leyla! Leyla!
1: Zavallı oğlum. Bu aşk seni Mecnun'a çevirmiş.
0: Leyla! Leyla!

0: onun cezasını vermek herkesten önce sana düşer. Başla.
1: At baba. Bana en büyük iyiliği yapacaksın.

0: At, kaderime kavuştur beni.
1: Bağışla kızım. Sana çok kötülük ettim.
0: Korkma baba. At taşı. Sevdiğime kavuşacağım için mutluyum ben.

0: demeure.
1: Sana geliyorum Kadir'im. Sana geliyorum
0: Görüyorum. Görüyorum.

0: hep seninle.
1: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
2: Beko'dan Iron Finish kurutma makinesi. Buharın gücüyle ütü işini sizden alır, kıyafetleriniz giyime hazır olur. Siz de evinizde küçük bir değişim yapın, zamanınız size kalsın.
3: Şimdi Beko Iron Finish kurutma makinelerinde 10 bin liraya varan indirim. Üstelik peşin fiyatına 8 taksit fırsatıyla.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Kazanova'nın beyni olmadan 5 para etmeyiz.
6: Sizin tanıdığınız Kazanova değilim ha.
5: Bak söylediğine.
7: Bütün mesele kızı kendine aşık etmekte. Ondan sonrası kolay.
5: 100 bin.
7: Bütün imkanlarım emrinde olacak.
8: Ertuğrul Serdaroğlu.
9: Seni görür görmez çarpıldı.
6: Bir müddet istirahate çekileceğim.
5: Affedersiniz efendim. Ne vatan bir ürün vardı bugün. İptal edin gelem.
10: Suçları dolandırıcılık, sahtekarlık.
7: Ben prens falan değilim. Biz de silah oyunu yapar alırız kızın parasını.
5: Hayır.
6: Niye geldin buraya?
8: Sensiz olamayacağımı anladım.
11: Vurgun. Bugün 18'de TV4'te.
12: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz, deneyimleri buluşturan enerjimiz, başarıyı görünür kılma azmimiz, gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz üretim

0: Ten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
2: Ay bunu da dök dur. Köpüğü sönüp gidiyor.
1: O zaman

0: Santile formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Değri yıkar geçer. Yaşanacaksa
1: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
2: yaşanacak. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
4: Ben.
5: Kral Şakir.
4: Armut piş ağzıma düş.
3: Dört arkadaşımızla birlikte...
4: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
3: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
6: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
3: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
7: Ben.
8: Botanik.
7: Abaküs.
4: Kasa.
9: Marul.
4: Kumbara.
3: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
10: Süper Kumbara.
11: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
12: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
13: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
14: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
15: Bir camın ömrü ne kadar olabilir?
16: Farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
15: Peki eski bir camdan neler yapılabilir?
16: Başkalarının çöp olarak gördüğü camları biz sanata dönüştürmesini çok iyi biliyoruz. Tamamen geri dönüşüm camlardan bu güzel eserleri yapıyoruz.
15: Levent Karakaş, kullanılmış cam malzemeleri yeni bir formda değerlendirme sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
16: Bu cam kırıkları elime aldığım zaman kendimi apayrı bir atmosferde hissediyorum.
15: Sürdürülebilir hayat yarın 13'te TV4'te.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro.

0: fikirlerine alan aç.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: O, çocukluk hayalini meslek edindi.
5: Çocukken vakit geçirdiğimiz bu bahçeyi herkese açmayı düşündüğümüz bir işletme kurduk.
4: Ailesi en büyük destekçisi oldu.
5: Bu yolculukta ailem bana çok büyük bir destek oldu tabii ki.
4: Benim hikayem Gül'in Kayhan'ın hikayesiyle bugün 12.30'da TV4'te.
5: Benim hikayem sosyal bilimci olmak isteyen bir akademisyen adayı olarak başladı. Şimdi Leylekköy'de bir doğal yaşam çiftliğinde bir ekoturizm girişimcisi olarak devam ediyor.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Ne belgesel ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

0: de Sıla Bilgili Tokgöz.
1: Annem Mutfakta programından sevgiler.
0: Evet Ela'cığımla sizlere kocaman sevgilerimizi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Ela'cığım her zaman olduğu gibi sizler için iki tane tarif seçti bugün de. Ve bunlar birbirinden lezzetli çok güzel iki tane tarifti. Neydi onlar Ela'cığım? Bir çorbamız vardı.
1: Çorba. Evet. Bir de tuzlu atıştırmalık.
0: Evet, bugün kahve yanına ve okula giden çocuklarımız için de okuldan geldiklerinde hani akşam yemeğini beklerken o acıkmayı bastıracak çok güzel, sağlıklı, susamlı bir tuzlu atıştırmalık yapacağız Ela ile birlikte. Hı-hı. O halde biz hemen önlüklerimizi giyelim ve tariflerimiz için burada buluşalım.
1: Haydi anneciğim çorba tarifimize başlayalım.
0: Evet Ela'cığım bence de başlayalım. Bugün çok güzel zerdeçallı sebzeli bir çorba yapacağız. Gerçekten çok sağlıklı. Kış aylarında olsun normal zamanlarda mevsim geçişlerinde yiyebileceğiniz çok sağlıklı bir alternatif aslında. Ela'cığım bize o zaman birazcık malzemeleri saysın bakalım neler

0: zerdeçal.
1: Zerdeçal.
0: O güzel rengi olan şey zerdeçal ilacım ve çok da sağlıklı bir alternatif aslında. Buradaki bütün malzemelerden içine belki farklı bir tavuk da ekleyerek daha da farklı formada getirebilirsiniz. Çok sağlıklı bir çorba oluyor. Önce zeytinyağımızı alalım aslında. Soğanlarımızı onda kavuracağız. İçerisine aşağı yukarı yarım çay bardağı kadar zeytinyağı ekliyoruz. Şimdi önce bir ocağımızın altında açalım. Bakalım açtık. Evet. Şimdi zeytin klasik bildiğimiz çorba yaparmış gibi zeytinyağında soğanı, sarımsağı, birazcık havuç ve enginleri de kavuracağız. Ondan sonra üzerine diğer malzemeleri eklemeye de başlayacağız. Ela'cığım sen bana soğanları verir misin? Soğanlar özellikle soğan sever misin sen?
1: Sevmem.
0: Çok sevmiyorsun ama pişmiş halini yemeklerin içerisinde yiyebiliyorsun. O yüzden soğan çocuklar tabii ki yemiyorlar ama böyle yemeklerde ve çorbalarda özellikle içlerinde gerçekten rahatlıkla tercih edebilirler. Şimdi yavaş yavaş soğanları böyle biraz hafif pembeleşinceye kadar kavuracağız. Bana sarımsakları da verir misin?
1: Sarımsak açacağım.
0: Şu minik olanlar da sarımsak. Sarımsağın bu kokusunu veren içerisindeki o kükürtlü bileşikler aslında. Aslında o faydayı sağlayan şey de içerisindeki o kükürtlü bileşikler. Evet, sarımsak çünkü biraz ağzını yakıyor olabilir. Belki hani çok mide hassasiyetiniz varsa o dönemlerde belki sarımsağı yiyemiyor olabilirsiniz. Ama böyle çorbalarda işte yoğurt yaptığınız zaman cacıklarda ya da belki ufak ufak kullanmak aslında iyi bir şey. Çünkü onun da kendi içerisinde antibakteriyel özellikleri var. Şimdi içerisinde yavaş yavaş sebzeleri eklemeye başlayacağız. Ama önce biraz kavuralım bunları. Mesela o gördüğün enginar.
1: Bakabilir miyim?
0: Bakabilirsin tabii ki.
1: Güzel olmuş.
0: Değil mi? Daha
1: soğan
0: baştayız.
1: Soğan koyunca daha güzel olmuş.
0: Evet, soğan ve sarımsağı zeytinyağında böyle birazcık soteliyoruz.
1: Beyaz ya ikisi de çok belli olmuyor. Hangi sarımsağı olduğunu.
0: Evet, hangi sarımsak anlaşılmayabilir. Doğru söylüyorsun. Ama işte içinde hepsi beraber böyle harmanlanmış oluyor. Birbirine böyle lezzetleri geçiyor. Bir aromalanmış da oluyorlar aslında. O bakımdan da çok güzel. Şimdi içerisinde yavaş yavaş enginarımızı da önce havucu alayım pardon. Havucu da ekleyebiliriz. Biraz daha hani daha çiğ olan sebzeleri önce koymak
1: anne,
0: lazım.
1: Anne bu çiğ mi?
0: Biraz daha yumuşasınlar. Evet. Eğer böyle patates olabilir
1: anne,
0: sevenler.
1: Ben havucun pişmiş halini sevmiyorum ama normal halini seviyorum. Şimdiki
0: evet,
1: halini.
0: Evet, sen böyle çiğ formunu seviyorsun. Aslında evet. Havucun şöyle bir özelliği var. Ela ile bundan bahsetmişken çiğ
1: gözlerimizin
0: haliyle...
1: Gözlerimizin iyi görmesini sağlar.
0: Evet, havuç gözlerimizin iyi görmesini sağlıyor. İşte bu piştiği zaman o betakarotenlerden daha çok zenginleşiyor. Aslında o zaman daha çok şey özelliği ortaya çıkıyor. Gözlerimizin görmesini sağlayan özellik daha çok ortaya çıkıyor. Alalım mı enginarı da yavaş yavaş buraya?
1: Enginar.
0: Şimdi burada tam onu söylüyordum az önce. Hani patates seviyorsanız eğer patates veya tatlı patates de olabilir içerisinde. Onları da ekleyebiliriz. Yani o gün biraz mevsimine uygun sebzeyi tercih etmek o anlamda çok iyi oluyor.
1: Bir daha bakabilir miyim?
0: Tabii ki. Biraz sıcak olduğu için seni çok yaklaştırmadı.
1: Karıştırdıktan sonra bakacağım.
0: Tamam, bak renkli olmaya başladı. Enginar koyduk, havuç bakın koyduk, soğan ve sarımsak koyduk.
1: Aa, güzel.
0: Güzel değil
1: çorbaya
0: mi?
1: Çorbaya benzemeye başladı.
0: Evet, aynen öyle. İçerisine biraz kıyma da eklenebilir.
1: Tavuk eklenebilir. Daha da çok olur.
0: Evet, çok da güzel olacak, merak etme.
1: Anne bu pişmiş mi ne?
0: O efendim?
1: Pişmiş mi ne?
0: O şimdi o şey bezelye mi diyorsun anlamadım.
1: Aha, bezelye,
0: evet, evet. O pişmiş halinde de yani haşlanmış da kullanabilirsiniz bezelye. Alabilir miyim bezelyeleri de yavaş yavaş? Bezelyelerimizi de ekliyoruz içerisine. 400 gram
1: ama
0: kadar ortalama.
1: Ama bu tarifi ben yapamam.
0: Evet ama sen çok güzel içebilirsin bu tarifi bence çorba olarak. Ne diyorsun?
1: Evet, bir daha bakabilir miyim karıştırdıktan?
0: Evet, şimdi rengarenk bir şeye dönüştü.
1: Karıştırdın mı?
0: Evet, karıştırdım bakabilirsin. Bezelye böyle hem sebze hem baklagil gibi bir aslında besin buradan. Çünkü evet lifi çok yüksek içerik olarak protein içeriği de var bir noktada. O yüzden bu çorbamızın ana protein kaynağını bezelyeden almış oluyoruz aslında. Şimdi ufak ufak birazcık su ekleyelim. Ela'cığım bir yandan da şey yapalım mı? O zerdeçalı da bana verebilir misin?
1: Zerdeçal.
0: Sen daha zerdeçalı kokla bence. Bakayım beğenecek misin kokusunu? Hı.
1: Çok güzel.
0: Evet, kokusu çok sevimli olmayabilir. Şimdi burada hemen bir şey anlatalım.
1: Sen kokusunu zerdeçalı, seviyor musun?
0: Ben kokusunu seviyorum. Bence çok problem değil. Şimdi zerdeçalın şöyle bir özelliği var. İçerisinde kurkumin var. Karabiberi de verir misin Ela'cığım? Karabiberin içerisinde ise piperin dediğimiz bir madde var. Bir de zeytinyağı. Şimdi bu üçünün buluşması demek aslında etken maddenin daha çok ortaya çıkması demek. Yani bir noktada o antiinflamatör özelliğin daha çok devreye girmesi anlamına geliyor. O yüzden bu tarifte hem karabiber hem zerdeçal hem de zeytinyağını beraber kullanmış oluyoruz ki bu faydadan daha çok etkisi.

0: kalmış olmak adına birazcık şöyle zerdeçal ekliyoruz içerisine. Ve tabii ki olmazsa olmazımız karabiber. Maydanozu en son koyacağız. Hani çok fazla o pişmesin. En son böyle çorbayı servis ederken kullanacağımız bir şey olsun diye. Bak böyle zerdeçal çorbanımızın rengini birazcık değiştirmiş oldu. Hatta tamamını da koyabiliriz bence. Gayet güzel bir renk bırakmış oldu. Çok o yüzden güzel. Hani böyle biraz daha besleyici bir çorba yapmak istediğimiz zaman gerçekten çok kurtarıcı bir şey zerdeçal. Bunu illaki çorbalarda kullanmak zorunda değiliz tabii ki. Hani salatalara koyabilirsiniz, o anlamda da çok güzel olabiliyor. Ya da hani çok ve tadından hoşlanmıyorum derseniz eğer, hani belki yoğurtla biraz daha baskılayıp da tercih edebiliriz.
1: Şimdi ne koymuştuk, ben hatırlayamadım.
0: Evet, şimdi bir litre kadar. Efendim?
1: Ne koymuştuk biz şimdi?
0: Şimdi de zerdeçalla karabiberimizi koyduk. En son da üzerine bir litreye yakın su ekliyoruz. Maydanozlarımızı da alalım.
1: Suyla daha güzel.
0: Onu da eklediğimiz zaman, evet. Sonra kapağını kapatacağız. İşte birazcık daha biz kaynamış su kullandığımız için daha hızlı pişecek zaten. Birazcık kaynamaya bırakacağız.
1: Ben sonra bakabilir miyim?
0: Tabii ki. Bak gördün mü, çok güzel, çok rengarenk, lezzetli su bir çorbamız oldu.
1: Daha da suyu arttı, evet. Ve tam bir çorba.
0: Şimdi kapağını kapattık. Evet, çorbamız
1: makarna varmış gibi görünüyor.
0: Öyle mi görünce? Güzel oldu bence de. O halde çorbamız böyle bir 10-15 dakika kadar kaynamaya devam edecek. O sırada biz de diğer tariflerimiz için hazırlanalım.
1: Haydi annecim, tuzla atıştırmalıklarımıza başlayalım.
0: Evet Ela'cığım, bence de başlayalım. Çok lezzetli, çok sağlıklı, tamamen glutensiz harika bir tuzlu kurabiye yapacağız bugün sizler için. Önce Ela bize bir malzemeleri saysın bakalım, neler kullanacakmışız.
1: Evet.
0: Peynir. Evet, bir süzme peynirimiz var burada.
1: Mısır unu, susam, çörek otu. Ve sirke.
0: Ve sirke var. Evet, özellikle kurabiye denilince akla ilk gelen şeylerden biri sirke oluyor gerçekten de. Sirke çok yakışır çünkü oluyor. Kıtır kıtır yapar. Böyle kurabiyenin daha ağızda dağılmasını sağlıyor. O bakımdan da çok lezzetli.
1: Kurabiye kıtıl kıtıl olduğu için mi bu?
0: Onun sayesinde oluyor diyelim, olur mu? Şimdi öncelikle buraya biz 125 gram kadar süzme peynir ekliyoruz. Çünkü süzme peynir yapı olarak da, kıvam olarak da koyabilirsin tabii ki. Al sen koy bakalım.
1: Çatalla mı koyacağım ben?
0: Ben tutayım, sen aşağı ittirebilirsin böyle. Ekle bakalım. Kıvam olarak da gerçekten çok böyle hani hamur ve yoğurmaya biraz müsait peynirlerden bir tanesi. Beyaz peynire göre daha yumuşak bir kıvamı var. Evet, şimdi burada mısır unu kullanacağız. Mısır unu hani belki biraz daha içerik bakımından karbonhidrat miktarı yüksek olabilir ama bu tarife çok yakışıyor. Lifi çok yüksek olan unlardan
1: şimdi
0: bir tanesi.
1: Şimdi bunu koyacağız?
0: Evet, ben mısır unu alayım. Onu kontrollü bir şekilde içine ekleyelim. Aşağı yukarı yarım su bardağı kadar. Ben biraz onu kontrollü ekleyeyim, ne olur ne olmaz bir tane.
1: Ya da şöyle yapabilirdik aslında. Ben dökerken sen dol deyince ben durabilirdim.
0: O da olasılıklardan bir tanesi. Şimdi içerisine o sirkeden bana verebilir misin şimdi?
1: Sirke hepsini mi?
0: Alabilirim onu.
1: Hepsini mi?
0: Şöyle hepsini değil, hepsi çok fazla olur.
1: Ay sirke buna koluna dökelim.
0: Bir şey olmaz. Bunu aşağı yukarı böyle yarım tatlı kaşığı kadar biraz ekledik. Sirkemizi ekledik.
1: Sirke
0: çörek otunu verebilir misin buraya? Kötü mü koktu biraz? Evet, sirkenin kokusu çok harika bir koku değil. Evet, ona haklısın.
1: Sirkenin kokusu burnunuzu acıtıyor.
0: Acıttı mı biraz? Seni rahatsız etti bence onun kokusu. Haklısın ya. Ama maalesef çok da kokusundan ziyade kendisinin faydası çok fazla olduğu için ekliyoruz. Şimdi bunu güzelce yoğuracağız. İstersen ben sonra sana yoğurduktan sonra şuraya vereyim. Sen susama bulan sonra tepsimize yerleştirelim. Ne dersin?
1: Evet, sevdim.
0: Ya beğendin değil mi? Şöyle birazcık yoğuralım.
1: Çörek otu.
0: Bir kıvam aldıralım. Efendim, çörek otu içine koydum bak, gördün mü susamları? Ay şey, çörek otlarını. Sen de üzerine susamları eklersin. Evet, yanlış söyledim.
1: Bu da çörek otu, tamam mı?
0: Zaten çok çabuk şekillenen bir şey bu arada. Gerçekten de böyle hem sağlıklı hem de çok lezzetli oluyor. Şöyle güzelce
1: ben
0: bir yoğuralım.
1: Ben azıcık şöyle dağıtmaya çalışıyorum şöyle.
0: Evet, çok güzel olmuş. Biraz daha belki eklenebilir. Mısır unu, evet, belki farklı onlarda olur ama biraz daha yapı olarak buna kıvam vermeye
1: anne
0: daha müsait. Ve gluten hassasiyeti olanlar için de güzel bir alternatif.
1: Anne, bir hayvanın yemeğine benzedi.
0: Ne gibi sence? Hangi hayvan olabilir?
1: Tavuğa gibi bir yemeği.
0: Evet, tavuğun da bazen böyle minik yemleri olabiliyor gerçekten,
1: evet,
0: ya.
1: Evet, yemler.
0: O aklına geldi herhalde.
1: Kuşların da öyle yemleri vardı.
0: Evet, bizim nasıl böyle bazen balkona geliyorlar Ela, değil mi?
1: Yuva yaptılar bir gün, evet, sen yokken.
0: Gerçekten mi?
1: Yuva yaptılar.
0: Bunun içerisinde gezdin misin?
1: ekledik.
0: Oy. Onları güzelce bir çevir bakalım içinde. Susama bulansın. Bunu da koyalım. Bunu pişirirken biraz daha kontrollü pişirmek lazım bu arada.
1: Güzel oldu anne. Yoğurunca daha güzel oluyor.
0: Çok güzel görünüyor. Böyle çok hızlı bir şekilde pişebiliyor bu arada. Biraz hani böyle kontrol etmek lazım fırındayken. Ama piştikten sonra aşağı yukarı tanesi böyle 20-30 kaloriyi geçmiyor. O bakımdan düşük kalorili. Yani tek seferde bir 2-3 taneyi rahatlıkla tüketebiliriz. Hem diyet yapanlar için de sağlıklı bir alternatif. Ve çocuklar da hani böyle eve geldiklerinde okuldan bazen bir atıştırmalık arayabiliyorlar. Hani onlara bir bisküvi falan vereceğimize paketli ürün yerine bunu vermek ve tercih etmek çok daha sağlıklı olacaktır. Sana veriyorum Ela'cığım, oraya koyuyorum. Sen ne kadar güzel susuna buladın onu öyle ya.
1: Yavaş yapıyorum güzel olsun diye.
0: Öyle mi? Çok da güzel oluyor zaten. Susamla da yakışıyor hakikaten de. İçerisinde
1: susam, belki... Ama ayrıca bir yerçik dökülebilir.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Aşçıların da öyle oluyor zaten.
0: Neyin öyle? Aşçıların mı? Hı-hı. Sen artık bizim minik aşçımızsın ya. Ela, bundan sonra evde bütün bir tarif yaparken sürekli çikolata yapacaksak bunun sağlıklı olmasını, dondurma yapacaksak bunun sağlıklı olmasını istiyor sürekli. Ve bence bu çok güzel bir şey. Sizlere verdiğimiz o tariflerden sizler de rahatlıkla bunları yapabilirsiniz. Ben bitirmek üzereyim. Aşağı yukarı bu tariften bu arada 10 tane gibi çıkabiliyor. İşte buradaki tabii yuvarladığınız boyutlar da önemli.
1: Ben bitiremiyorum.
0: Öyle mi ya? Tamam. Çok ben şöyle sana bırakayım. Olsun. Olsun. Problem değil. Sen en azından
1: zaten yetişiyorsun. Sen de bana hazırlık yardım eder misin?
0: Yardım ederim tabii ki de. Zaten bulamış oldun sen de. Şimdi bunları yavaşça fırına götüreceğiz. Hemen şöyle ben de seninle bulamış olayım.
1: Bence şöyle daha kolay olur.
0: Evet, o da çok güzel oldu. Şimdi onları da içine koyabilirsin o halde. Ekleyelim tavamı hepsimize.
1: İkisini
0: de ekleyelim. Evet. O halde şimdi 180 derece fırında aşağı yukarı 25 dakika kadar kontrollü bir şekilde pişirirsek çok güzel olacak. Ben bunu şimdi fırına götürüyorum. Sunumlarda tekrardan burada buluşalım.
1: Tariflerimiz hazır.
0: Evet, tariflerimiz hazır. Ela'cığım nasıl kokuyor sence çorba?
1: Çorba mis gibi kokuyor.
0: Evet, çorba gerçekten
1: tam
0: mis gibi
1: mercimek
0: kokuyor. Mercimek çorbasının kokusuna benzettin mi? Evet, bence de benziyor ve gerçekten çok sağlıklı bir çorba oldu.
1: Maydanoz eklenince çok hoş bir çorba gibi oldu.
0: Evet, çok hoş bir görüntüsü olmuş oldu. Ela gerçekten çok beğendi. Çok sağlıklı, çok lezzetli bir sebze çorbası yaptık. Zerdeçallı yapmıştık. Diğer bir tarifimizde ise güzel bir tuzlu atıştırmalık yapmıştık. O da çok bence güzel görünüyor ve güzel oldu da. Ama Ela yine de denemek istiyor. Bir tane deneyelim mi Ela'cığım? Ne dersin? Bence bir tanesini alıp deneyebilirsin. Tabağını da koyabilirsin istersen. Çekebilirsin önüne. Bakalım beğenecek misin? Bekliyoruz bakalım. Beğeniyor mu Ela'cığım?
1: Güzel.
0: Güzel olmuş değil mi? Evet, içerisinde peynir vardı, mısır unu vardı. Gerçekten de glutensiz sağlıklı bir alternatif yapmıştık. Ela'dan da anne, geçen not almışız gibi görünüyor.
1: Hem de bir tane daha tarifte bunu yapmıştık.
0: Benziyor mu? Belki evde yaptığımız da olabilir. Çünkü sıklıkla yaptığımız tariflerden bir tanesiydi. Bence mutlaka sizler de bu tariflerimizi deneyin istiyoruz. O halde ne diyorduk Ela'cığım?
1: Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz.

0: zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhaba, ben Lale. 10 yaşındayım. 6. sınıf öğrencisiyim. Hobilerim arasında kitap okumak, şarkı söylemek, müzik dinlemek var. Aynı zamanda lisanslı voleybol oyuncusuyum. Bir tane erkek kardeşim var. Buradan bütün yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Görüşürüz.
2: Merhaba, ben Esra Bölük. 10 yaşındayım. 6. sınıfa gidiyorum. Hobilerim keman çalmak, resim yapmak ve voleybol oynamak. Yarışmadaki arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Görüşürüz.
3: Ben Ömer Selçelik. İstanbul Üniversitesi Lisesi'nde yaşıyorum. 10 yaşındayım. Üsküdar Kaptan Ortaokulu'nda 6. sınıfta okumaktayım. Şimdiden bu yarışmaya katılan herkese başarılar dilerim.
4: Merhaba, ben Mehmet Can Yazıcıoğlu. 10 yaşındayım. 6. sınıfa gidiyorum. Lisanslı bir basketbol oyuncusuyum. Piyon çalmaktan çok keyif alırım. Ablam ve kuzenlerime çok eğlenirim. Bilgi yarışmalarına çok meraklıyım. Şimdiden bütün arkadaşlarıma başarılar dilerim.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de her zaman olduğu gibi Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün birinci masamızda Mehmetcan var, ikinci masamızda Lale, üçüncü masamızda Ömer ve dördüncü masamızda Esila. Nasılsınız arkadaşlar?
5: Çok iyi.
0: Harika gözüküyorsunuz. O zaman Mehmetcan'la başlayalım. Mehmetcan'cığım tekrar hoş geldin.
6: Hoş bulduk. Merhaba. Ben Mehmetcan Yazıcıoğlu. 10 yaşındayım. 6. sınıfa gidiyorum. Lisanslı bir basketbol oyuncusuyum. Piyon çalmaktan çok keyif alırım. Şimdiden bütün arkadaşlarıma başarılar dilerim.
0: Teşekkür ederiz. Ne olmak istiyordun Mehmetcan'cığım ileride?
6: Mimar olmak istiyorum.
0: Mimar olmak istiyorsun. Sana başarılı bir program diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Lale'cim hoş geldin.
1: Merhaba, ben Lale. 10 yaşındayım. 6. sınıf öğrencisiyim. Bir tane erkek kardeşim var. Hobilerim arasında kitap okumak, şarkı söylemek, resim yapmak var. Aynı zamanda lisanslı voleybol oyuncusuyum. Türkçe dersini çok seviyorum. Büyüyünce Türkçe öğretmeni olmak istiyorum.
0: Çok güzel.
1: Buradan bütün yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz biz de Lale'cim geldiğin için. Ve kardeşin de burada, ailelerimiz de burada. Sizler de hoş geldiniz. Ona da el sallıyoruz buradan. Çok tatlı. Seni desteklemeye gelmiş. Ve Ömer'cim hoş geldin.
7: Merhaba, ben Ömer Selçelik. İstanbul Ümraniye ilçesinde yaşamaktayım. 6. sınıf öğrencisiyim. Hobilerim arasında oyun oynamak, futbol oynamak ve müzik dinlemek var.
0: Teşekkür ederiz. Sen ne olmak istiyordun Ömer'cim?
7: Bir grubun solisti.
0: Bir grubun solisti olmak istiyorsun. Şahanesin. Senin de hayallerin gerçek olsun. Ve Esila'cığım hoş geldin.
8: Hoş buldum. Merhaba, ben Esra Bölük. 10 yaşındayım. 6. sınıfa gidiyorum. Hobilerim resim yapmak, voleybol oynamak ve keman çalmak. Büyüyünce avukat, mimar veya oyuncu olmak istiyorum.
0: Şahanesiniz arkadaşlar. O zaman hazırsak artık başlayalım mı?
8: Evet.
0: Gelsin mi harf tablosu?
8: Gelsin.
0: Gelsin. O zaman Mehmetcan için geliyor harf tablomuz. Hangi harf olsun Mehmetcan?
6: Adana'nın A'sı.
0: Adana'nın A'sı 70 puan değerinde ve iletişimden gelecek sorumuz. Genellikle sabah karşılaşan kişilerin söylediği bir selamlama sözüdür. Süremiz başladı.
6: Günaydın.
0: Mehmet Can'dan gelen bu cevapla acaba kumbaramıza ilk 70 puanı ekler miyiz görelim? Bravo. Güzel başladık arkadaşlar. Lale ile devam ediyoruz.
1: Babam Serkan'ın sesi.
0: Serkan Bey'in sesi 40 puan değerinde ve sağlıktan geliyor sorumuz. Sağlığı bozulmuş ve tedavi edilmesi gereken anlamındaki kelimedir. Süremiz başladı.
1: Hasta.
0: Bu cevapla Lale kumbaramıza 40 puan ekler mi görelim? Harikasınız. Ömer için geliyor harf tablomuz.
7: Abim Berke'nin B'si.
0: Berke'nin B'si 30 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Denizde suyun üstünde duran içi boş bir tür büyük fıçıdır. Süremiz başladı.
6: Duba.
0: Cevabımız doğruysa 30 puanı kumbaraya ekler miyiz?

0: Şahanesiniz arkadaşlar. Geldik dördüncü sorumuza. Esile için geliyor harf tablomuz.
1: İngilizce öğretmenim Merve'nin M'si.
0: Merve Hanım'ın M'si 60 puan değerinde ve tarihi yerlerden gelecek sorumuz. Tarihte Pergamon olarak anılmış İzmir ilimize bağlı bir ilçedir. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması. Ne olabilir? İzmir ilimize bağlı bir ilçe. Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Son 60 saniyemiz. Pergamon. Bir kutu daha açalım. Var mı tahmin arkadaşlar? Bir kutu daha açalım.
1: Bergamo. Bergamo. Bergamo.
0: Bergamo. Bergamo mu doğru cevabımız? Olmadı. Yaklaştı ama Ömer. Hadi ekip çalışması arkadaşlar. Son.
1: Bergamo.
0: Bergamo.
1: Ma.
0: Bergamo mu doğru cevabımız? Bravo. Arkadaşlar hemen bir bilgi paylaşmak istiyorum sizinle. Bergama Kaymakamlığı'ndan aldık bu bilgiyi. Helenlerden çok önce Batı Anadolu'da Pelasklar ve Luvi halkı yaşardı. O zaman Bergama'nın adı Park-a-Uma'ydı. Perk yani Berk Arapçadaki burç anlamına gelir. Kale demektir, Uma ise halk demektir. Pergamon adıysa Helenleşmenin başlamasıyla dönüşen bir kelimedir. Bu bilgiyi de paylaşmış olduk. Şimdi arkadaşlar ısınma turunda 4 sorumuz geride kaldı bile. Ben hemen bir kumbaramıza gitmek istiyorum. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Arkadaşlar kumbaramızda 160 puanımız var ve hedefimiz için kalan puansa 2340. Harikasınız. Mehmet Can'la devam ediyoruz.
2: Şanlıurfa'nın şeysi.
0: Şanlıurfa'nın şeysi 40 puan değerinde ve anlam bilgisinden gelecek sorumuz. Bir konuyla ilgili gerçeğin ne olduğunu bilememekten doğan kararsızlık ve şüphe halidir. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması en sevdiğim kısım arkadaşlar. Hadi beraber bulalım. Bir konuyla ilgili gerçeğin ne olduğunu bilememekten doğan kararsızlık ve şüphe hali. Bir kutu açalım.
1: Kuşku.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. Lale ile devam ediyoruz.
2: Amcam Kerem'in K'si.
0: Kerem Bey'in K'si 70 puan değerinde ve teknolojiden gelecek sorumuz. Cep telefonu gibi cihazların bazı fonksiyonlarını devre dışı bırakan bir seçenektir. Süremiz başladı.

0: Uçak modu.
1: Doğru mu görelim? Bravo. Güzel bir ekip çalışması oluyor arkadaşlar. Ömer'le devam ediyoruz.
0: Abim Enes'in E'si.
1: Enes Bey'in E'si 70 puan değerinde ve beslenmeden gelecek sorumuz. Yiyecek ve içeceklerin serbestçe seçilip alındığı bir servis düzenidir. Süremiz

0: Haydi ekip çalışması derken Lale'den gelen cevapla kumbaramıza 70 puan ekler miyiz görelim? Bravo. Ve bu turun 8. sorusu ve 8. harfi Esile için geliyor.
1: Uğur'un U'su.
0: Uğur'un U'su 50 puan değerinde ve anlam bilgisinden gelecek sorumuz. Zorunlu anlamındaki sözcüktür. Süremiz başladı.

0: Mehmetcan.
1: Mecbur.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Arkadaşlar bu tur için kaldı sadece 4 sorumuz. Mehmetcan için gelsin harf tablomuz.
1: Iğdır'ın ısı.
0: Iğdır'ın ısı 70 puan değerinde ve oyuncaklardan geliyor sorumuz. Rüzgarla veya çevrilerek dönen çember biçiminde bir oyuncaktır. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması. Rüzgarla veya çevrilerek dönen çember biçiminde bir oyuncak. Düşünelim ne olabilir? Kesin oynamışsınızdır küçükken. Haydi bir kutu açalım.
1: Fırfır.
0: Fırfır mı doğru cevabımız? Olmadı. Esila?
1: Fırıldak.
0: Fırıldak mı doğru cevabımız görelim? Bravo. Lale için geliyor harf tablomuz derken fırıldağı da gördük arkadaşlar. Nasıl, hiç oynayan var mı küçükken? Hatırladınız mı?
1: Benim aklıma gelmişti, pek emin olamadım.
0: Lale'nin aklına gelmişti ama emin olamadın. Olsun arkadaşlar, güzel bir ekip çalışmasıyla cevabı bulduk ve Lale ile devam ediyoruz.
1: Üsküdar'ın Üssü.
0: Üsküdar'ın Üssü 40 puan değerinde ve ulaşımdan geliyor sorumuz. Genellikle arada su örtüsü bulunan iki noktayı birbirine bağlayan ve üstünden geçilen yapıdır. Süremiz başladı.
1: Köprü.
0: Bu cevapla Lale kumbaramıza 40 puan ekler mi görelim? Bravo. Arkadaşlar, ısınma turu için sadece iki sorumuz ve iki harfimiz kaldı. Ömer için gelsin harf tablomuz. Hangi harf olsun Ömer'cim?
1: Zeybe'in Z'si.
0: Zeybe'in Z'si 50 puan değerinde ve anlam bilgisinden gelecek sorumuz. Yan yana veya üst üste sıralamaktır. Süremiz başladı.

0: Mehmetcan?
1: Dizmek.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Ve son harfimiz Esil için geliyor. Son harfimiz L.
2: Lore'nin L'si.
0: Lore'nin L'si 40 puan değerinde ve canlılardan geliyor sorumuz. Genellikle Afrika'da yaşayan iri ve güçlü bir canlıdır. Süremiz başladı.
2: Goril.
0: Hızlı bir cevap Esila'dan. Cevabımız doğruysa ikinci tura gider miyiz görelim. Bravo. Arkadaşlar hemen görselimizi de görüyorsunuz. Çok güzel bir görsel değil mi? TÜBİTAK'tan aldığımız bir bilgiyi sizinle paylaşmak istiyorum. Gorillerde dişiler ortalama 1,5 metre boyunda ve 90 kilogram ağırlığında. Erkekler ortalama 1,7 metre boyunda ve 180 kilogram ağırlığındadır. İki ayakları üzerinde 6 metreden uzun mesafe...

0: diyemezler. Bunu da söylemiş olduk. Nasılsınız arkadaşlar? Nasıl geçti bu tur?
1: Çok iyi geçti.
2: Çok güzel geçti.
0: Çok iyi geçti. O zaman hemen bir kumbaraya gidelim mi?
2: Gidelim.
0: Gidelim. Kaç puan birikmiş kumbarada görelim. Kumbaramızda 570 puanımız var arkadaşlar ve hedefimize kalan puansa 1930. Harikasınız. Hızlıca ikinci tura gidelim mi?
2: Gidelim.
1: Gidelim. Gidelim.
0: Duyamıyorum.
1: Gidelim. Gidelim.
0: O zaman biz ikinci tura gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane bir ısınma turunun ardından şimdi geldik ikinci turumuza. Hazır mıyız arkadaşlar?
1: Hazırız.
0: Şahanesiniz. Mehmetcan için geliyor harf tablomuz.
1: Edirne'nin E'si.
0: Edirne'nin E'si 110 puan değerinde ve araç gereçlerden geliyor sorumuz. Kumaş, deri gibi tekstil malzemelerini iplikle birleştirmeye yarayan araçtır. Süremiz başladı.

0: Lale?
1: Dikiş makinesi.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Lale için gelsin harf tablomuz.
1: Iğdır'ın ısı.
0: Iğdır'ın ısı 140 puan değerinde ve meteorolojiden geliyor sorumuz. Ulaştığı bölgede sıcaklık düşüşüne neden olan meteorolojik durumdur. Süremiz başladı. Sendeyiz.
1: Sıcak hava durumu.
0: Sıcak hava durumu çok dedin sevdim. Ama süre tam bitmişti. Bir daha bas eğer öyleyse. Ne dedin?
1: Sıcak hava durumu.
0: Sıcak hava durumu mu? Sonu sanki ı ama görelim. Sonda bir ıydı. Durumu olmadı. Hadi arkadaşlar ekip çalışması. Ne olabilir? Bir kutu açalım. Ulaştığı bölgede sıcaklık düşüşüne neden olan. Sıcaklık düşüşü. Bir kutu daha açalım.
1: Soğuk hava bölgesi.
0: Soğuk
1: hava bölgesi.
0: Soğuk hava bölgesi mi doğru cevabımız? Son harf yine uymadı Lale'cim bak. Düşünelim arkadaşlar. Son 60 saniyemiz. Bir kutu daha açalım.
1: Soğuk hava dalgası.
0: Soğuk hava dalgası mı doğru cevabımız? Arkadaşları katılıyor mu?
1: Evet.
0: Evet dediler. Evet. Doğru mu görelim? Bravo. Güzel bir ekip çalışması yaptık. Ömer'le devam ediyoruz.
1: Rize'nin R'si.
0: Rize'nin R'si 140 puan değerinde ve deyimlerden geliyor sorumuz. Çok sevinmek, neşelenmek anlamındaki deyimdir. Süremiz başladı.
1: Zevkten dört köşe olmak.
0: Görelim doğru mu? Olmadı. Çok sevinmek, neşelenmek anlamındaki deyim ne olabilir? Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha.

0: Haydi bir kutu daha açalım. Bir kutu daha. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha.
1: Düğün bayram etmek.
0: Düğün?
1: Bayram etmek.
0: Doğru mu görelim? Güzel bir ekip çalışmasıydı arkadaşlar. Kutluyorum sizi ve Esila ile devam ediyoruz.
1: Abim Samet'in sesi.
0: Samet'in sesi 90 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Sözlerde veya davranışlarda görülen çelişkili haldir. Süremiz başladı.
1: Saygısızlık.
0: Saygısızlık mı doğru cevabımız görelim? Olmadı.
1: Kararsızlık.
0: Kararsızlık mı görelim? Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Hadi bir kutu daha.
1: Tutarsızlık.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Arkadaşlar ikinci turda da ilk 4 sorumuz geride kaldı. Şimdi bir kumbaraya gidelim bakalım. Kumbaramızda kaç puan birikmiş? Kumbaramızda 920 puanımız var arkadaşlar ve sadece 1580 puana ihtiyacımız var. Harikasınız. Mehmet Can'la devam ediyoruz.
2: Zonguldak'ın Z'si.
0: Zonguldak'ın Z'si 100 puan değerinde ve tabirlerden geliyor sorumuz. Kimsenin uğramadığı ıssız ve sapa yerler için kullanılan tabirdir. Kuş uçmaz, nokta nokta nokta nokta. Süremiz başladı.

Hadi ekip çalışması. Ne olabilir arkadaşlar? Kimsenin uğramadığı ıssız ve sapa yerler için kullanılan tabir. Bir kutu açalım.

0: Kuş uçmaz, hayvan gelmez.
1: Kuş uçmaz, hayvan gelmez mi görelim? Olmadı. Ama düşündük. Değil mi Mehmetcan?
0: Evet.
1: Bir tahmin etti Mehmetcan şu anda, olmadı. Ama ekip belki bulabilir. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Bir kutu daha açalım. Hadi ekip. Bir kutu daha. Lale? Söyle.
2: İkinci kelime.
1: Bir şey geldi. Ne söylemek istiyorsun şu anda?
2: Hayvan kaçmaz diyecektim.
1: Hayvan kaçmaz mı? Ama K ile başlıyor. Olmadı. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha.
2: Kervan kaçmaz.
1: Kervan kaçmaz mı görelim? Olmadı.
3: Kervan geçmez.
1: Kervan geçmez mi görelim? Bravo Esila, Ömer, Lale ve Mehmetcan. Kumbaramıza bu ekip çalışmasıyla 50 puanı ekledi ve Lale ile devam ediyoruz. Hangi harf olsun Lale'cim?
2: Lüleburgaz'ın L'si.
1: Lüleburgaz'ın L'si 80 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Özellikle gençlerin zihnen ve bedenen gelişimine katkı amacıyla resmi olarak kayıtlı kuruluştur. Süremiz başladı.

0: miydi ekip çalışması? Ne olabilir arkadaşlar? Açalım bir kutu. Var mı? Yapalım mı bir ekip çalışması? Hı? Var mı bir fikir?
1: Yok.
0: Yok dedi Mehmetcan. O zaman bir kutu daha açalım. Saniye. Özellikle gençlerin zihnen ve bedenen gelişimine katkı amacıyla resmi olarak kayıtlı kuruluştur. Bu kuruluş ne olabilir arkadaşlar? Son bir dakikamız. Bir kutu daha açalım.
1: Spor kulübesi.
0: Spor kulübesi. Mi doğru cevabımız? Olmadı Lale.
1: Spor kulübü.
0: Spor kulübü mü doğru cevabımız? Bravo. Ömer'le devam ediyoruz.
1: Ordunun olsu.
0: Ordunun olsu 120 puan değerinde ve deyimlerden gelecek sorumuz. Yenilip perişan olmak, dağılmak anlamlarındaki deyimdir. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması ne olabilir? Bir kutu açalım, öyle düşünelim. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha. Var mı fikriniz?
1: Yok.
0: Yok. Bir kutu daha. Düşünelim arkadaşlar biraz. Yenilip perişan olmak, dağılmak anlamlarındaki deyim. Ömer?
1: Bozguna uğramak. Bozguna uğramak.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Arkadaşlar düşününce üzerine değil mi bulabiliyoruz? Biraz düşünüyoruz o harf buradan derken doğru cevabı buldu Ömer. Teşekkür ediyoruz ve Esila ile devam ediyoruz.
2: Türkçe öğretmenim Nuran'ın N'si.
0: Nuran Hanım'ın N'si 110 puan değerinde ve eğlenceden gelecek sorumuz. Eğlence merkezlerinde bulunan, zemini düz bir alanda çalışan eğlence aracıdır. Süremiz başladı.

0: Çarpışan araba.
1: Çarpışan araba mı doğru cevabımız? Bravo. Arkadaşlar benim favorim biliyor musunuz gittiğimde Luna Park'lara? Güldünüz ama siz de sevmiyor musunuz çarpışan
0: ben
1: araba?
0: Ben çok seviyorum.
2: Ben
1: değil
2: çok
1: mi?
2: Severim.
1: Çok keyifli değil mi?
2: Çok, çok keyifli.
1: Evet. Mehmet Can'cığım seninle devam ediyoruz.
0: Yumuşak ye.
1: Yumuşak ye 100 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor sorumuz. Karışık kuru yemiş tabaklarında yer alan kabuklu bir yiyecektir. Süremiz başladı.
0: Antep fıstığı.
1: Mehmetcan'dan hızlı bir cevap geldi. Eğer doğruysa kumbaramıza 100 puan ekler miyiz? Bravo. Görselimiz de hemen yanımızda arkadaşlar. Çok da güzel gözüküyor. Lale ile devam ediyoruz.
3: Şükran'ın şeysi.
1: Şükran'ın şeysi 160 puan değerinde ve çizgi filmlerden geliyor sorumuz. İki sevimli karakterin arkadaşlık, yardımlaşma, çevre bilinci gibi değerleri anlattığı çizgi filmdir. Süremiz başladı.

0: olmadı. Haydi ekip çalışması ne olabilir? Çok uzun değil mi arkadaşlar? Hadi bir kutu açalım. Açalım bir kutu. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha. Hadi düşünelim şimdi ne olabilir? Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha. Lale, var galiba bir fikir ha?
1: Çok komik gelecek ama. Kıpırla ve şıpırla.
0: Kıpırla ve şıpırla mı doğru cevabımız görelim? Olmadı ama çok yaklaştın. Hadi arkadaşlar bir kutu daha açalım o zaman.
1: Kıpırdak ve şıpırdak.
0: Bir daha.
1: Kıpırdak ve şıpırdak.
0: Kıpırdak ve şıpırdak mı doğru cevabımız? Arkadaşlar değil mi birazcık zor oldu ismini söylemek. İşte gözlerimiz çok tatlı gözükmüyorlar mı? Hemen size bilgi vermek istiyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan aldık bu bilgiyi. Değerler eğitimi çerçevesinde 5 bölüm olarak hazırlanan film, selamlaşma, yardımlaşma, çevre bilinci, farklılıklara saygı ve arkadaşlık konularını içeriyor. Çizgi filmin her bölümünde evrensel değerler göz önünde bulundurularak milli değerlerin benimsetilmesi amaçlanıyor. Film, 3-7 yaş arası çocukların görsel ve işitsel algılarına hitap edecek şekilde hazırlandı. Kardeşim vardı değil mi Lale'cim? Belki beraber izlersiniz. Senden küçüktü çünkü kardeşim. Evet. Bak tam da onun yaşına göre 3-7 yaş arası. Ömer'le devam ediyoruz. Hangisi olsun?
2: Trabzon'un T'si.
0: Trabzon'un T'si 130 puan değerinde ve yüzmeden geliyor sorumuz. Suya dalarken düz ve baş aşağı bir biçimde giriş şekline verilen addır. Süremiz başladı.

0: Balıklama atlamak.
1: Balıklama atlamak mı doğru cevabımız? Olmadı Lale.
2: Balıklama atlama.
1: Balıklama atlama mı doğru cevabımız? Bravo. Ve son harfimiz Esile için geliyor.
0: İzmir'in iyisi.
1: İzmir'in iyisi 110 puan değerinde ve Türkçeden geliyor sorumuz. Cümlede aynı türden kelimeleri ya da grupları ayırmak için kullanılan işarettir. Süremiz başladı.
0: Noktalı virgül.
1: Noktalı virgül mü doğru cevabımız? Bravo. Arkadaşlar, bu turu da geride bıraktık. Şimdi kumbaraya gideceğiz ama ben bir tahmin almak istiyorum. Mehmetcan'cığım, sence kumbaramızda kaç puan birikti?
3: 1500.
1: 1500. Lale?
2: 1700.
1: 1700. Ömer?
4: 1800.

0: 8 Esila?
1: 1500.
0: 1500 görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbaramızda 1650 puanımız var ve ödüle ulaşmak için sadece 850 puana ihtiyacımız var. Yani bu ne demek oluyor arkadaşlar? Kaç soru bilirsek finalde ödül bizim?
2: 5 herhalde.
0: 5 bravo evet, Mehmetcan harikasınız. Peki nasıldı bu tur senin için?
2: Çok iyiydi. Eğlenceliydi.
0: Eğlenceliydi Lale.
3: Bu tur güzeldi. Ben o kadar performansını beğenmedim ama.
0: Olur mu? Siz çok güzel bir ekip oldunuz arkadaşlar.
3: Sen gençimize göre sorular verdi güzel.
0: Değil mi? Bir de böyle hani komik geldi bazıları sana. Bayağı da eğlendik diye düşünüyorum Ömer'cim.
1: Çok keyifliydi bu tur. Çok eğlenceliydi.
0: Esile'cim.
4: Güzel ve eğlenceli.
0: O zaman hızlıca artık finale gidelim mi?
5: Gidelim.
1: Gidelim.
0: Biz finale gidiyoruz.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane iki turun ardından şimdi geldik artık final turumuza. Arkadaşlar, final turuna çok hazırız değil mi?
1: Evet.
0: Harikasınız. O zaman Mehmetcan için geliyor kategorilerimiz. Alet, edevat, masallar, kar, çok anlamlılar. Hangisi olsun?
2: Kar iyi.
0: Kar iyi, sorumuzu görelim. Bulutlardaki su buharının çok soğuk havayla küçük buz parçalarına dönüşmesiyle oluşan kümedir. Kar, nokta nokta. Süremiz başladı.

0: Lale.
1: Kar küresi.
0: Kar küresi mi doğru cevabımız? Görelim. Olmadı. Hadi bakalım arkadaşlar, ekip bir çalışsın, ne olabilir? Bir kutu açalım. Lale.
1: Kar. Künesi diyecektim, künesi.
0: Kar künesi. Kar künesi mi doğru cevabımız? Görelim. Küreden bir uzaklaşsak mı arkadaşlar acaba şimdi? Başka bir şey mi düşünsek?
1: Tanesi.
0: Yine Lale'den bir cevap. Eğer bu cevap doğruysa kumbaramıza 200 puan atar mıyız? Bravo. Lale ile devam ediyoruz. Hangisi olsun?
1: Kar Üsküdar'ın üssü.
0: Kar Üsküdar'ın üssü. Sorumuzu görelim. Sallandığında içindeki sim ve tozların hareket ettiği figürlü sıvı dolu cam kaptır. Kar nokta nokta. Süremiz başladı.
1: Küresi.
0: Az önce Lale kar küresi dedi, olmadı. Şimdi olacak mı görelim? Bravo. Lale'cim sen karlardan gidiyorsun bugün. Ömer'le devam ediyoruz.
1: Alet edevat E.
0: Alet edevat E. Sorumuzu görelim. Nesneleri sıkmak, germek ve kıvırmak gibi işlemler için kullanılan el aletidir. Süremiz başladı.

0: Eller bu tonda Mehmetcan?
1: Pense.
0: Cevap doğruysa eğer kumbaramıza 200 puan daha ekler miyiz? Harikasınız Mehmetcan ve Ömer'in ortak çalışmasıyla kumbaramıza 200 puan ekledik. Esila ile devam ediyoruz.
2: Alet edevat pırasanın P'si.
0: Alet edevat pırasanın P'si. Sorumuzu görelim. Tahta, maden, beton gibi sert maddeler üzerinde delik açmaya

0: Ömer.
1: Matkap.
0: Esil'e katılıyor musun?
1: Evet.
0: Esil adı Ömer'e katılıyor. Peki cevabımız doğru mu görelim? Güzel bir ortak çalışmayla tebrik ediyorum sizi arkadaşlar. Çok heyecanlı. Ben şimdi bir kumbaraya gitmek istiyorum. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Arkadaşlar kumbaramızda 2450 puanımız var ve sadece 50 puana ihtiyacımız var. Yani ne demek oluyor bu?
1: Bir soru
0: daha bilebilirsek eğer ödül bizim. Hadi bakalım Mehmetcan için gelsin kategorilerimiz.
1: Masallar D.
0: Masallar D sorumuzu görelim. Masala göre Pinokyo'yu kandıran iki hayvandır. Süremiz başladı. Olmadı. Lale.
1: Tilki, kedi.
0: Sen bu masalı biliyorsun Lale, değil mi? Hı? Çok hızlı bir cevap geldi. Eğer doğruysa Esila, Ömer, Lale ve Mehmetcan ödüle gider mi görelim?
2: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
3: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım sistem?
4: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
2: Demezdi.
4: O zaman bize müsaade.
5: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
2: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
6: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
7: Sen hemen markete gidip sıraya girmekle, poşet taşımakla uğraşmıyorsun. Yemek sepetindeki marketlerden özenle seçilmiş taze sebze meyvelere ek 6000'den fazla ürünü hiç poşet taşımadan ve sıra beklemeden sipariş et. Dakikalar içinde evine gelsin.
8: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
9: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
10: Bir camın ömrü ne kadar olabilir?
11: Farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
10: Peki eski bir camdan neler yapılabilir?
11: Başkalarının çöp olarak gördüğü camları biz sanata dönüştürmesini çok iyi biliyoruz. Tamamen geri dönüşüm camlardan bu güzel eserleri yapıyoruz.
10: Levent Karakaş, kullanılmış cam malzemeleri yeni bir formda değerlendirme sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
11: Bu cam kırıkları elime aldığım zaman kendimi apayrı bir atmosferde hissediyorum.
10: Sürdürülebilir hayat yarın 13'te TV4'te.
12: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz, deneyimleri buluşturan enerjimiz, başarıyı görünür kılma azmimiz, gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.
13: PTT AVM ile aradığın binlerce ürün, avantajlı fiyatlar ve özel kupon fırsatlarıyla seninle. Hemen uygulamayı indir, fırsatları yakala.
9: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği...

0: artırır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacak. Boyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: O, çocukluk hayalini meslek edindi.
4: Çocukken vakit geçirdiğimiz bu bahçeyi herkese açmayı düşündüğümüz bir işletme kurduk.
3: Ailesi en büyük destekçisi oldu.
4: Bu yolculukta ailem bana çok büyük bir destek oldu tabii ki.
3: Benim hikayem Gül'in Kayhan'ın hikayesiyle bugün 12.30'da TV4'te.
4: Benim hikayem sosyal bilimci olmak isteyen bir akademisyen adayı olarak başladı. Şimdi Leylekköy'de bir doğal yaşam çiftliğinde bir ekoturizm girişimcisi olarak devam ediyor.
5: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz, deneyimleri buluşturan enerjimiz, başarıyı görünür kılma azmimiz tam da bu yüzden. Hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle kadın girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması'yla kadın girişimcilere çok özel fırsatlar sunuyoruz. 6 kategorinin birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Chatman Çılgın Değişim Festivali'ni sunar. Eski koltuk takımınızı 25.000 TL'ye sayalım. Sizi yepyeni Chatman'inize kavuşturalım. Üstelik kart limitinizi doldurmadan senetli taksitlerinizi elden ödeyin.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
8: De Kadınlar Birliği çayı.
9: Yeter, yeter.
10: Kızımı kaçırırlar, ruhunuz duymaz.
11: Seni evine bırakmak vicdaniyet borcu olur.
10: Prenses Nilgün kaçırılmış.
9: Paris'ten aldığım geceliğimi isterim.
12: Bugün hiçbir davet ve ziyafete gidemeyecekmiş.
13: Saçımı sarıya boyatmak istiyorum mümkün mü acaba?
12: Neyle çekeriz? Senin çakmak makinayla, hadi.
13: Yatılı okuyorum ben. Akşam sinirlerim bozuktu, kaçtım.
10: Emniyetimize güvenebilirsiniz, ekselans.
14: Siz paraları hazırlayın.
13: Bugün son günümüz ve bu benim ilk ayım.
14: Satmıyorum dedim.
12: 25.000.
14: Kapı orada.
13: Çok heyecanlıyım. İstanbul hatıralarını ömrüm boyunca kalbimde saklayacağım.
3: İstanbul tatili. Bugün 13.30'da TV4'te.
15: Türksel sunar. Beş kevizinde reklamlar.
16: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
17: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
16: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
18: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
16: Bana soruyorlar. Sen Türkselli misin diyorlar.
17: Ya ne olacaktı?
16: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
18: Ben
16: almış reklamın ruhunu. Aferin.
19: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık.

0: Türksel'li misin? Türksel!
1: Türksel!
0: Türksel!
2: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim.
3: Türksel hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yazsın?
4: Türksel 5G yazılımda internette miyiz arkadaşlar?
5: Aynen.
3: Akımlar akıyor muyuz?
6: Akıyoruz.
3: Dans, dizi, pitch check, oyun, ASMR, edebiyat.
7: Güzel.
3: Sen ne yapıyorsun?
8: Ben bir şey yapmıyorum abi.
3: Sen Türksel'li misin?
8: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türksel hattımı yeni alacağım.
3: Anlaşıldı. Hemen Türksel'li ol ama hızlı ol. Türksel 5G hızından şak diye ol. Dış ses gir buradan.
9: Türksel gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türksel'li misin?
10: Türksel'le bağlan hayata.
11: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
12: Hep kazanman için her şeye A101 fiyatı.

0: oynamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Batman çılgın değişim festivalini sunar. Eski yatak odanızı 30.000 TL'ye sayalım. Sizi yepyeni çetmeninize kavuşturalım. Üstelik kart limitinizi doldurmadan senetli taksitlerinizi elden ödeyin.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Her şey bir kokuyla başlar. Peşinden gidersin. Ve kendini bulursun. Klar. Sadece A101'lerde ve A101 kapıda da.
2: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan. Leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de potla. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Esila, Ömer, Lale ve Mehmetcan. Ödüle gider mi görelim? Bravo!
4: Süper kumbara!
3: Bravo! Süper kumbaranın bugünkü birincisi Mehmetcan. Bravo Mehmetcan. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Lale. Bravo Lale. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Ömer. Bravo Ömer. Ve süper kumbaranın bugünkü birincisi Esila. Bravo Esila. Arkadaşlar nasıldı?
5: Çok güzeldi.
3: Çok güzeldi. Mehmetcan çok güzeldi dedi. Lale.
6: Çok eğlenceliydi ve çok güzeldi.
3: Ömerciğim.
7: Çok keyifliydi ve çok eğlenceliydi.
3: Esila.
8: Çok güzeldi.
3: İyi ki geldiniz arkadaşlar. Şimdi Ödül ablayı gören var mı? Her gün arıyorum. Bana diyorlar ki Yeliz abla yerini bir türlü öğrenemedin. Ben de diyorum ki hep karanlıkta ben göremiyorum. Arkadaşlarım görüyor. Siz görebiliyor musunuz?
9: Evet.
3: Elinde tabletler varmış galiba. Nerede, bu tarafta mı?
9: Evet.
3: Hah, ışıklar yandı. Tamam, merhaba Ödül ablacığım. Duygu'ya teşekkür ediyoruz.

Ben diyetisyen Merve Bilge Atalay. Bugün sizinle emzirme konuşacağız. Fakat genelde hep süt artırıcı kürlerden bahsediyoruz. Süt artırıcı besinlerden bahsediyoruz. Nasıl süt artırmalıyız? Hep bunun üstüne konuşuyoruz. Bugün birazcık ters köşe yapacağız. Süt azaltıcıları konuşacağız. Neden böyle bir şey yapacağız biliyor musunuz? Çünkü süt artırmaya çalışırken yanlışlıkla işte süt artırıcıları kullanırken yanlışlıkla biz bir de süt azaltıcıları da fazlaca kullanıyorsak sizin sütünüz artmıyor olabilir. Ya da farkında olmadan süt artırıcı diye yeşil olanlar da var azaltıcılardan çünkü onları fazlaca kullanıyor olabilirsiniz. Biliyorsunuz bir anne için özellikle yeni doğum yapmış bir anne için emzirmek çok önemli. Emzirmek çok kutsal. İlk 24 ay anne sütü diyoruz. İlk 6 ay yalnızca anne sütü diyoruz. Hiçbir ek gıda, ek takviye olmadan. Umarım sütünüz yetiyordur, fazladır ve ilk 6 ay doya doya anne sütü verebilirsiniz. Çünkü bebeğin fiziksel ve ruhsal bütün gelişimler için anne sütü çok değerli, çok önemli. Fakat işte sütüm az, çok olmuyor, yapacak bir şeyim yok, elimden gelen her şeyi yapıyorum diyenler için de bir süre sonra işte süt azaltıcıları kullanmamak, süt artırıcıları bolca kullandıktan ve siz elinizden gelen her şeyi yaptıktan sonra da çok bu durumu kafaya takmamak gerektiğini söylüyorum. Şimdi süt azaltıcılarımıza hemen başlayalım. Eğer sütünüz azsa ya da sütünüz işte çok artmıyorsa lütfen bunlardan uzak durun diyeceğim yaklaşık 10 tane besinim var. Bunlar çok önemli. Hemen kağıt kaleminizi ya da telefonlarınızın notlar bölümünü açıyorsunuz ve notlarınızı almaya başlıyorsunuz. Bunun haricinde bunu şöyle bir ters köşede de kullanabiliriz. Mesela siz işte emdiriyorsunuz bebeğinizi ve bebek artık 22 aylık oldu, 24 aylık oldu, hala emiyor. Hatta doktor bazen 18 ayda da olabiliyor. 18 ayda asla yemek yemiyor, gelişimi iyi değil çünkü sürekli emiyor. Biliyorsunuz 6 aydan sonra ek gıdaya başlıyoruz. İlk 6 ay sadece anne sütü kullanıp 6. ayda ek gıdaya başlıyoruz. İşte ek gıdaya başladınız ama özellikle bu 1 yaşından sonra ek gıdalar çok daha yoğun veriliyor. 1 yaşından sonra hala ek gıdayı kabul etmiyor bebek, sürekli anne sütü emiyor derken işte 18 aylara 20 aylara kadar geliyor. Bu sefer anne sütü şöyle bir sıkıntı yaratıyor. Onun yanında içmesi, anne sütünü yanında alması gerekirken, temel gıdası normal yiyeceklerken, anne sütünü yanında alması gerekirken, bu sefer anne sütünü fazla aldığı için çocukta farklı işte demir eksikliklerinden tutun da pek çok vitamin mineral eksiklikleri oluşabiliyor. Boyunda kilosunda azalmalar olabiliyor. Böyle durumlarda da anneler sütü birden tak diye bırakıyorlar. Emzirmeyi birden bırakıyorlar doktor önerisiyle. Bunu tekrar belirteyim. Çocuk mecburen yemek yesin diye. O zaman da bazen annelerde işte çok aşırı emzirmeden tak diye bıraktıkları için de çok ciddi sıkıntılar oluşabiliyor. Yine bu gıdalar sizin sütünüzü azalttığı için böyle bir durumda da size şifa olacaktır. Diğer durumda da size sütünüz azalttığı için yememeniz gerekecektir gibi iki yönlü düşünebiliriz. Şimdi hemen daha fazla uzatmadan başlayalım. Birincisi maydanoz. Bu çok karışıyor. Çünkü normalde maydanoza dereotu kardeş. İkisini hep bir arada işte yeriz, doğrarız. Hani dereotu inanılmaz bir süt artırıcıyken maydanozun öyle bir özelliği yok. Hatta azaltıcı olabilir deniliyor. Bu arada buradaki gıdaların hiçbirisi kesin ve kesin süt azaltıcıdır diye bir çalışma yok. Ama bu pek çok anne ile beraber ve benim anne olarak da deneyimlediğim noktalar. Bunlar süt azaltıyor. Ama dediğim gibi hani bu çok desteklenmiş bir çalışma değil. Çünkü hiçbir sütü çok fazla olan anne tutup da şey dememiş. Benim üstümde deney yapabilirsiniz demeyince böyle sıkıntılar oluşabiliyor desteklenme anlamında. Ama maydanoz gerçekten süt azaltıcı etkisi var. O yüzden çok dikkatli olalım ama bu tabii ki şu demek değil yani hani böreğin içindeki maydanozu ayıtlayın. Salatanın içine 4-5 dal maydanoz konuldu. Onu ayıtlayından bahsetmiyorum. Böyle bağ bağ maydanoz yemekten bahsediyorum. Sebebi diüretik olması, vücuttan su attırıyor olması. Hani biz maydanozu genelde işte su attırıcı kürlerde kullanırız hatırlarsanız.

yüzden maydanozu emziren anneler özellikle ilk bir yılda çok fazla yememeli. Bunun haricinde bir de acılar var. Buraya acılara temsilci olarak bir pul biber koyduk ama bütün acı gıdalar, fazla acı olan her şey sütünüzü azaltabilir. Ayrıca böyle keskin gıdaların şöyle bir sıkıntısı da var. Sütten bebeğe geçtiği için bebeği de irite ediyor. Hani bebek çok mutlu ve rahat emerken birden çok acı bir süt geliyor. Siz ne yerseniz ve nasıl beslenirseniz o gün bebeğiniz de o şekilde besleniyor. Yani bu ne demek? Siz o gün çok böyle şerbetli tatlılar, çok fazla tatlılar falan yediniz. Bebeğiniz de ne yazık ki çok fazla tatlı tada alıştırmış oluyorsunuz. Bunun tam tersi de işte siz çok acı seviyorsunuz diye bebeğinize de işkence yapmamak lazım. Özellikle ilk bir yaş için lütfen aşırı acı kullanmayalım. Bir de hemen elime nane gelmişken nane ile devam edelim. Taze nane, ya bunların arasında en çok hangisi süt azaltıyor derseniz taze nane derim size. Tabii ki kuru nanenin de etkisi var da kuru naneyi çok az kullanıyoruz zaten. O yüzden çok abartmıyorum onu. Taze nane kesinlikle sütü azaltıyor. Özellikle süt bıraktırmak isteyen anneler böyle taze naneyi çok çok bol kullanırlar Anadolu'da. Bu yüzden taze naneyi mutfağımızdan biraz uzak tutacağız. Fazla limon. Fazla limon yine sütümüzü azaltıcı etkisi var. Fazla sirke. Fazla limon, niye fazla limon diyorum? Yani sizin salatanızın üstüne ektiğiniz şöyle birazcık limondan herhangi bir şey yok, olmaz. Sadece fark ettiyseniz hep böyle çok keskin tatlar. Bunların fazlası bebeği irite ettiği için istemiyoruz. Çok fazla tuz ve salamura besinler, turşu. Özellikle kış ayları geldi. Kışın bolca turşu yenilir. Fakat turşunun içinde aşırı tuz var. Bu yüzden emziren anneler çok fazla tuzlu gıdalar tüketmiyorlar. Normal tuzlu tüketiyorlar tabii ki. Ve biraz da özellikle ilk 6 ayda bebeğin gaz problemi varsa lütfen turşu ve kuru baklagil türü şeylerden uzak duruyorlar. Ada çayı hamilelikte zaten kesinlikle yasak olan çaylardan bir tanesi. Emzirme döneminde de yasak. Çünkü ada çayı çok güçlü bir çay aslında. Hani ben buradan tuttuğumda bile kokusu geliyor ve bizim hani ülkemizde çok fazla olduğu için şey gibi düşünüyoruz. Ada çayı canım ne olacak ki gibi düşünüyoruz ama bitki çayları unutmayın ilaç tedavisi gibidir. Bu yüzden emziren anneler ada çayından uzak duruyorsunuz. Saymadığım bir nişastam, bir de kafeinim kaldı. Yine nişastanın fazlası sütü azaltabilir. Bu ne demek? Aslında böyle değil de şöyle de düşünebiliriz. İşte fazla fazla patates yemek. Aşırı derecede bezelye, patates, böyle hep aşırı nişastalı beslenmek bizim sütümüzü azaltabilir. Tabii ki aralarda patatesimizi de bezelyemizi de yiyebiliriz. Ben bunların hepsinin fazlasından bahsediyorum. Sirkeyi unutmayalım. Sirkenin yine çok keskin bir tadı, bir kokusu var gördüğünüz üzere. Siz duyamıyorsunuz ama baya baya şu anda aşırı kokuyor mesela. O yüzden sirkeden de uzak duruyoruz. Bir de kafein meselemiz var. Kafein çok önemli bir nokta. Niye? Çünkü kafein bize ne yapıyor? Metabolizmamızı hızlandırıyor, işte dinçleştiriyor, iyi hissettiriyor ve uyanık kalmamızı sağlıyor diğer bir noktada da. Yani bizim birazcık daha dinç olmamızı sağlıyor. Ama bebekte bu etki işte bebek uyumak istiyor. Bebek daha minik, daha yorgun. İşte ilk 3 ay, ilk 6 ay özellikle. Daha böyle hani kendi dünyasında kalmak istiyor. Siz bebeği sürekli sütten geçen kafeinle uyarıyorsunuz. Sürekli bir uyaran veriyorsunuz. O yüzden kafein alımlarınıza, günlük çay, kahve, çikolata alımlarınıza çok çok dikkat edin lütfen. Bunun haricinde gaz sancısı çeken bebeklerde yine kafein çok sıkıntı yaratabilir, ekstra gaza sebep olabilir. Bu yüzden ilk 3 ayda minimum kahve tüketimi, siyah çayın çok açık tüketilmesi ve bu şekilde günlük kafeinin ayarlanması olarak diyorum. Bunların hepsi bizim sütümüzü azaltan besinlerimizde. Umarım not almışsınızdır. Bugün belki sizin işinize yaramaz ama başka

Bir arkadaşınıza söylersiniz, 3 yıl sonra sizin işinize yarar derken bu bilgiler bizim için hap küçük bilgiler, unutmamamız gereken, her evde bulunması gereken bilgiler. Şimdi size hemen emzirmede süt artırıcı ve sizi tok tutucu bir tarif paylaşacağım. Emzirme döneminde en sıkıntı yaşadığımız şey sürekli açız. Açız ama verilecek kilolarımız var, bebeğimizin süte ihtiyacı var, böyle kafamız çok karışık. Azıcık böyle dikkat etmeye başladığımızda hemen, bu arada kapya biberimi aldım, kapya biberimi kesmeye başlıyorum. Hemen diyoruz ki acaba bebeğimin sütü mü azalacak, acaba başıma şunlar mı gelecek? Sonra çevreden birisi diyor ki işte şu diyet yapmıştı da onun sütü kesilmişti falan, böyle bir sürü kulaktan dolma laflar söyleniyor. Bu bir tek sizin başınıza gelmiyor. Ben diyetisyenim ve benim de başıma geldi. Bu yüzden sizi çok iyi anlayabiliyorum bu konuda. Çok fazla burada kafaya takmamak lazım. Süt artması ya da azalmasını ve şunu da kafaya takmamak lazım, kiloları. Çünkü sağlıklı beslendiğinizde emin olun emzirme döneminde o kilolar gidiyor. Ama işte siz sürekli her emzirdikten 200 kalori yaktıktan sonra, mesela 200 kalori yaktınız, emzirdiniz. Yaktıktan sonra eğer koşura koşura mutfağa gidip bir paket çikolata yiyorsanız evet bir problem vardır. Gerçekten sağlıklı beslenmiyorsunuzdur. Vücudunuzun aşırı derecede kalori açığı vardır. Çok ciddi besinsiz kalıyordur. Yani kalorisi yüksektir de vitamin mineral yönünden çok kötüdür. O yüzden siz orada mutlaka bir sağlıklı beslenmeyi hayatınıza sokmanız lazım. Bir beslenme uzmanına danışmanız lazım. Ben Düz Göbek Sağlıklı Bebek kitabımda zaten emzirme döneminden falan da çok da bahsettim. Çünkü bu çok önemli ve çok güzel bir dönem. Bunu en iyi şekilde geçirmemiz gerekiyor. Şimdi mantarlarımızı koyduk. 2-3 tane mantar. Ne kadar? Bunun miktarını bu arada artırabilirsiniz. Yani hani hiç böyle mantarda hiçbir sınır yok. Mesela kendinizi o gün inanılmaz aç hissediyorsunuz. Bebek gece uyumadı. Çok streslisiniz, çok gerginsiniz ve doymayacağınızı düşünüyorsunuz. O zaman mantarı 3 değil 10 yapın. Hiç acımayın. Yiyin. Hiç problem olmayacak. Emin olabilirsiniz. Bu tarifimizin püf noktası işte mantar var, kapya biber var. Aslında standart bir omlet gibi gözüküyor. İçine yulaf koyacağız. Yulaf ezmesi koyacağız. Bu bizim tokluğumuzu artırırken, sütümüzü artırırken aynı zamanda lezzet de verecek. Omletin içine güzel bir lezzet de verecek. Ispanak koyacağız. Ben ıspanak mantar ikilisini çok severim. Ya ben bütün sebzeleri çok severim. Belki zaten anlatmamdan fark ediyorsunuzdur. Bu sadece mesleki bir şey değil. Küçüklükten beri gerçekten çok severim. Çünkü aslında bunları sevmememiz için bir sebebimiz yok. Hemen ıspanaklarımıza koyalım. Çok konuşasım var sanırım bu bölümde. O yüzden birazcık hızlı olmam gerekecek. Hemen bunları koydum, mantarımı. Yine bunu ocakta hepsini soteleyeceğim. Bir arada soteleyeceğim ve çok fazla yakmayacağım. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar ben buna yulaf ekleyeceğim. İçine en değerli şeyim kimyon. Kimyon olması. Kimyonu şimdi eklemiyorum ama piştikten sonra üzerine serpeceğim. Bu yine önemli noktalardan bir tanesi. Şimdi buna 1 yemek kaşığı kadar, isterseniz hani biraz daha dikkat ediyorum derseniz 1 tatlı kaşığı kadar zeytinyağı ile beraber ben bunu hafif hafif pişireceğim. Üstüne 2 tane yumurtamı çırpıp dökeceğim ve harika lezzetli bir omlet haline getireceğim.

bitiren anneler için süt artırıcı, tok tutucu, hem sizi besleyici hem sütten bebeğinizi besleyici harika lezzetli kapya biberli, mantarlı, ıspanaklı bir omlet yaptık. Bu omletin en önemli noktası neydi? İçine yulaf ezmesi koyduk. Bir de üzerine kimyon ektik. Çünkü nedir? Kimyon gaz gidericidir. Bugünümüz de böyle geçti. Yeni programlarda bizi izlemeyi ihmal etmeyin. Görüşmek üzere, hoşça kalın.

Hemen başlayalım, konumuza girelim. İnek sütü bizim yıllardır kullandığımız, en çok zaten Türkiye'de en yaygın olan süt çeşidi. Ama bu son zamanlarda daha da son işte 10-15 yıldır daha da sıkıntılı bir süt. Niye? Çünkü siz de şu an ekran karşısında pek çoğunuz şöyle diyorsunuzdur. Ya süt iç hani diye büyütüldük, süt güzeldir diye büyütüldük ama süt beni hasta ediyor. İçtiğim zaman rahatsız oluyorum. Demek ki bu süt kötü. Gerçekten böyle mi sizce? Bir düşünelim bakalım. Süt aslında sizi hasta etmiyor. Sütün içindeki laktoz karbonhidratı sizi hasta ediyor. Yani bu ne demek? Sütün içinde karbonhidratlar var, işte bileşikleri var ve bunlardan bir tanesi de laktoz. Laktozu bizim bağırsaklarımızdaki bakteriler yıllar içinde sindirememeye başlıyor. Bazen bu doğuştan oluyor. Bebek hani ilk doğduğunda anne sütünü asla alamaz, böyle kusar, ishal olur falan. Hani o zaman zaten bebeğe anne sütü dahil hiçbir sütlü gıda verilmez. Bu birinci, primer versiyonu ama biz ikincil olabiliyoruz. Yani yıllar içinde süt içmemişsinizdir, 3 yıl, 5 yıl ve burada bağırsaklar artık laktozu sindirememeye başlamıştır. Siz süt hiç içmezken ya da çok fazla antibiyotik kullanıma bağlı olarak birden süt içmeye başladınız. Bağırsaklar diyor ki ne oluyor? Benim buradaki bakterilerim zaten hani körelmişti, yok olmuştu. Sindiremiyor. Oradaki laktoz tabii ki sindirilemeyince gaz, şişlik, kabızlık, ishal, pek çok işte gastrointestinal sistemde rahatsızlığa sebep oluyor. Vücudumuzu kötü yönde etkiliyor. Yani siz süt içmekten artık korkar hale geliyorsunuz. Çünkü süt içiyorum, hani şartlıyoruz kendimize, süt içiyorum, gaz sancısı çekiyorum, ishal oluyorum, işte toplum içinde rezil oluyorum, mahvoluyorum, o zaman süt içmeyeyim. Otomatik bu döngüye giriyoruz. Ne yapacağız? Şunu deneyeceğiz. Sütü hayatımızdan tamamen atmak yerine ben UHT yani uzun ömürlü süt kullanımını onaylamıyorum. Günlük sütlerde laktozsuz olanlar piyasada var. Şu an gayet her yerde bulunabilir. Fiyat olarak farkı da yok pek. O yüzden eğer sizi süt, sizi çocuğunuzu rahatsız ediyorsa lütfen bir laktozsuz süt deneyin. Sizin laktoz intoleransınız olabilir. Laktoz intoleransı testi nasıl yapılıyor? Hemen küçük ayrıntı vereyim. Laktoz intoleransı testi de hastaneye gidiyorsunuz. Doktorunuz bu durumdan şüphelenirse laktozlu bir su içiriyor size. Ondan sonra o şişlikle, kendim yaptırdığım için biliyorum ve benim de laktoz intoleransım var. O şişlikle beraber böyle 2-3 gün geziniyorsunuz. Yani o testi yaptırabilirsiniz ama hani süt sizi şişiriyorsa laktoz intoleransınız olma ihtimali çok yüksek. Bunu eliminasyon yöntemiyle yani içip içmeyerek ve bir de laktozsuz süt içmeyi deneyerek kendi hastalığınızı rahatlıkla bulabilirsiniz. İnek sütü için başka söyleyeceğim şey 100 mililitresi yaklaşık 60 kalori civarında. Yani 200 mililitre içtiğinizde yaklaşık 120 kalori almış oluyorsunuz. Ama sadece kalori gibi düşünmeyin bunu. Sadece çünkü beslenmemizde kaloriler önemli değil. Her şey önemli. Bu bizim inek sütümüz. Sadece kaloriler önemli değil. İçerik de çok önemli. Yağ içeriği. Tam yağlı bu arada ben tercih ediyorum. Çünkü CLA biliyorsunuz. Bu bizim yağ yakımızı sağlayan bir asit ve çok önemli yağ asidi ve yağlı sütün içinde var. Bu yüzden inek sütünü tercih edebiliriz ama herhangi bir inek sütü alerjiniz yoksa ya da laktoz intoleransınız yoksa da laktozsuzunu tercih edeceğiz. Bunun yanında kalsiyum tabii ki. Yani küçüklükten beri neden süt içeriz biz? Bizim süt içme için temel sebebimiz boyumuzun uzaması. Hani annemiz bize der boyun uzamayacak süt iç, zorla süt içirilir falan, genelde böyle bir döngü vardır. Burada da inek sütünün kalsiyumu yaklaşık 120 mg 100 mililitresinde. Yani siz günlük 800 mg kalsiyum almak istiyorsanız bir bardak inek sütünden yaklaşık 240 mg kalsiyum almış oluyorsunuz. Bu güzel bir rakam çünkü bir bardak süt içseniz, bir kase yoğurt yeseniz, iki parça peynir yeseniz, yeşilliklerdekileri de söyleyeceğim şimdi, yeseniz günlük kalsiyumunuzu bayağı bir karşılamış oluyorsunuz. Yani sürekli preparat kullanımına da gerek kalmamış oluyor. İnek sütünden keçi sütüne atlayalım. Keçi sütü

güzel, harika, müthiş ama çok kokuyor. Gerçekten kokuyor. Yani bunu hepimiz biliyoruz. O yüzden çok fazla kez tölere edilemeyebiliyor. Gerçekten böyle hani yoğurdunu falan da çok denedim ben. Laktoz intoleransım olunca ve inek sütüne karşı da biraz duyarlılığım var. İlla ki de intoleransınız olmak zorunda değil. İçtiğinizde kendinizi kötü hissediyorsanız duyarlılığınız vardır. Bunu yine dediğim gibi eliminasyon yöntemiyle fark edebilirsiniz. Burada yine keçi sütünü eğer seviyorsanız manda sütü de yine tercih edilebilir sütlerden. Çok güzel sütlerdir. Keçi sütü anne sütüne en yakın süt olarak lanse ediliyor içerik olarak ama hani inek sütüyle arasında kalsiyum anlamında öyle çok dev farklar yok. Kalori anlamında da dev farklar yok. O yüzden birbirlerine benziyorlar. Her ikisi de dediğim gibi tercih edilebilir. Bir de çocuklar için ne yapabiliriz? Çünkü işte hani hepimizin küçüklüğü süt içmeme. Nasıl içirebilirim üzerine kurulu. Genelde çocuklar süt içmiyor, anneler zorluyor falan böyle mutsuz bir süt içme şekli benimsenmiş durumda. Ya da aşırı içme. Onu da çok görüyorum ben. Yani mesela bu sefer çocuk günlük 1,5 litre süt içiyor. Bu da çok zararlı. Neden? Çünkü biliyorsunuz vücudumuzda kalsiyum bir mineralken, önemli bir mineralken demir de çok önemli bir mineral. Siz kalsiyumu fazla yüklediğinizde vücuda bu sefer demiri yeterli alamıyorsunuz. Çocukta siz fark etmeden saksıdan toprak yemeye kadar giden misafirin işte ayakkabısının altını yalamak gibi işte değişik alışkanlıklar başlıyor ve siz bunu anlamıyorsunuz. Bunun aslında temeli çocuğun aşırı demir eksikliği ya da aşırı kansızlık çektiği için oralardan onu alacağını düşünmesi. Demir mineralini yani vücut onu yaptırıyor. Yapacağından değil aslında. Bu yüzden böyle bir şey fark ettiğinize rastladığınızda çocuğunuza kızmak yerine mutlaka bir çocuk endokrinoloğuna götürmeniz çok önemli. Nereden nereye demire geçtik ama bence bu güzel ve önemli bilgiyi vermem gerekiyordu. Şimdi çocuğa nasıl süt içireceğiz? Hiç içmem diye ciyaklayan çocuklar var ve ne yazık ki piyasada içinde böyle tonlarca şeker ve katkı maddesi olan pek çok sütün rengini böyle çikolatalı bir hale getiren ve lezzetlendiren, gerçekten de lezzetlendiren pek çok toz gıda var. Biz bunlardan uzak tutup çocuğu daha sağlıklı nasıl süt içirebilir diye düşünürsek, keçi boynuzu tozu ya da özü şu şekilde gösterebilirim size. Son zamanlarda çok fazla var, bulamıyorum diye yani bulamayan kişiyi düşünmüyorum. Çünkü aktarlarda var, büyük marketlerde zaten var. Bir tatlı kaşığı kadar ya da bir buçuk tatlı kaşığı kadar sütünün içine koyarsanız ve biraz daha ılık olursa güzel çözünüyor. Güzel bir şekilde çocuk sütünü içer, mutlu olur, lezzetli olur. Ve damak tadını da çok aşırı tatlıya alıştırmazsanız bu tattan memnun olacaktır. Onun haricinde şimdi sırada bizim soya ve badem sütümüz var. Soya ve badem sütü güzel muadiller aslında. Ama işte aslındası var. Çünkü soya en çok GDO'lu olan besin. Yani soya, mısır bunlar GDO'su çok yüksek. GDO'lu dünyada çok fazla GDO'lu yani genetiğiyle oynanmış besinler arasında. Bu yüzden ben ve soyanın erkeklerin kullanımı hakkında da pek çok spekülasyon var. Östrojen hormonunu biliyorsunuz arttırıyor. Bu yüzden de hani soyayı çok böyle fazla fazla önermek benim vicdanımı rahat ettirmiyor. Bu yüzden soya sütünü çok öneremiyorum. Ama inek sütü içmeyenler için muadil olarak badem sütü güzeldir. Evimizde de badem sütünü yapabiliriz. Hazır almak zorunda değiliz. Bu programda bizim badem sütü yapmaya dakikalarımız yetmeyecek ama inşallah bir programda söz vereyim. Beraber badem sütü yapalım. Çok zor değil. Kolay ve hem de evinizde süt yapmış olacaksınız hem de bitkisel bir süt ve badem sütünün kalorisi çok düşük inek sütüne göre. İnek sütünün neydi? 100 mililitresi 60 kaloriyken badem sütünün 25 kalori civarında sade badem sütünün. O yönden çok iyi. İşte yine laktozu yok. Laktoz intoleransı olanlar rahat rahat kullanabilir. Bir de badem sütü aynı zamanda vegan, hani herkesin kullanabileceği bir süt o yönden ama

tabii birazcık özellikle hani Türkiye'de çok olmadığı için paketli olanlar hep yurt dışından geliyor ve fiyatlar yükselmiş durumda badem sütü için. O yüzden hani evde yapmak daha mantıklı olabilir. Bir de önümde sütlerle kel alaka, ne alaka diyeceğiniz böyle yeşillikler var. Biliyor musunuz bu yeşilliklerin kıvırcık, roka ve ıspanağın inanılmaz bir kalsiyum içeriği var. Yani önümdeki sütlerden çok daha fazla kalsiyum içeriyor bu üçlü. Ama burada kocaman bir ama var. Pek çok doktorun söylediği şey de bu. İşte bu kıvırcıklar, bu rokalar, bu tereler hepsi o kadar çok kalsiyum içeriyor ki neden biz süt içelim deniliyor. Ama burada bir parantez açmak istiyorum. Şimdi bizim vücudumuzda bir de biyoyararlılık olayı var. Biyoyararlılık ne demek? Çok kısa bahsedecek olursam, vücudun kullanabilmesi. Yani siz yiyorsunuz ama vücut bunun, içiyorsunuz, yiyorsunuz ne kadarını kullanabiliyor? Bağırsaklarımız ne kadarını alabiliyor bu kalsiyumun? Tamam işte 120 miligram kalsiyum var da ne kadarını kullandı? Yine aynı şey bunlar için de geçerli. Bitkisel olan her şeyi vücut daha az kullanabiliyor. Biyoyararlılık olan yayınlarda böyle geçiyor. Tabii ki biz sürekli güncelleniyoruz. O yüzden yeni bir yayın çıkar, yeni bir bakış açısı olur. Hepsine açık olduğumuz için bunlar değişebilir. Çünkü bilim çok fazla değişen bir şey. Şu anki durumumuzda kıvırcık, roka ve işte ıspanağın çok ciddi kalsiyum içerdiği, fakat bunların biyoyararlılığın hala sütlerden çok daha düşük olduğu, yani vücutta kullanımının çok daha düşük olduğu söyleniyor. Bugün süt dosyası yaptık sizinle beraber. Burada bir çok hızlı bir şekilde inek sütünün içine hemen böyle bir tatlı kaşığı kadar keçi tozunu katıp bunu karıştıracağız. Biraz ısıtabiliriz. Çok güzel kakaolu bir keçi sütü elde edebiliriz ya da inek sütü elde edebiliriz. Çocuklarınız çok sevecektir. Umarım faydalı olmuştur. Birazcık bakış açınızı açmışızdır. Yeni programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Beko'dan Iron Finish kurutma makinesi. Buharın gücüyle ütü işini sizden alır, kıyafetleriniz giyime hazır olur. Siz de evinizde küçük bir değişim yapın, zamanınız size kalsın.
6: Şimdi Beko Iron Finish kurutma makinelerinde 10 bin liraya varan indirim. Üstelik peşin fiyatına 8 taksit fırsatıyla.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Ne belgesi ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: İzlerim.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz

0: çok yakışır eğitim.
1: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
2: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle genç girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar.
4: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
5: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum. Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum. Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
8: Boyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
9: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
10: Bir iş yapıyor mu?
11: Akademide öğrenci. Haluk bahsetti. İyi para vereceklermiş.
12: Kar gibi beyaz.
13: Kazla kaptan!
14: Doktor amca, bu beni dövdü.
10: Bize güvenirseniz daha çabuk kendinizi toplarsınız.
15: Televizyonda uzay yolları.
10: Sus bakayım.
16: Ocakgillere gideceğiz biliyorsun.
10: Dışarı çıkmak istemiyorum.
11: Gönül soracaklar.
10: Bu kabusu da unutacaksın.
16: Babam yardım etmeseydi zor doktor olurdu. Evim işte burada. Bir görmek istemez miydin?
10: Memnunum.
16: Böyle konuşursak anlaşamayız.
10: Anlaşmak isteyen kim?
17: Hanımefendi çocukları yurt dışına götürdüğünü söyledi.
10: Sığınacak bir insan.
2: O Kadın bugün 16.15'te TV4'te.
18: Sen hemen market ihtiyaçlarını başka yerde aramıyorsun. Yemek Sepeti Market, Carrefour'sa ve daha yüzlerce market ve mağazadan özenle seçilmiş

0: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Kazanman için her şeyi A101 fiyatı

0: olmasıyla her yerde kazanan sensin.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Bir camın ömrü ne kadar olabilir?
3: Farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
2: Peki eski bir camdan neler yapılabilir?
3: Başkalarının çöp olarak gördüğü camları biz sanata dönüştürmesini çok iyi biliyoruz. Tamamen geri dönüşüm camlardan bu güzel eserleri yapıyoruz.
2: Levent Karakaş, kullanılmış cam malzemeleri yeni bir formda değerlendirme sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
3: Bu cam kırıkları elime aldığım zaman kendimi apayrı bir atmosferde hissediyorum.
2: Sürdürülebilir hayat yarın 13'te TV4'te.
4: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
5: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
6: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
4: Demezdim.
6: O zaman bize müsaade.
4: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranızı iade.
7: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
0: Hep kazanman için her şeyi A101 fiyatıyla alabileceğin tek uygulama. A101.

0: kartıyla her yerde kazanan sensin.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
3: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: O, çocukluk hayalini meslek edindi.
5: Çocukken vakit geçirdiğimiz bu bahçeyi herkese açmayı düşündüğümüz bir işletme kurduk.
4: Ailesi en büyük destekçisi oldu.
5: Bu yolculukta ailem bana çok büyük bir destek oldu tabii ki.
4: Benim hikayem Gül'in Kayhan'ın hikayesiyle bugün 12.30'da TV4'te.
5: Benim hikayem sosyal bilimci olmak isteyen bir akademisyen adayı olarak başladı. Şimdi Leylekköy'de bir doğal yaşam çiftliğinde bir ekoturizm girişimcisi olarak devam ediyor.

0: fırsatları başladı. 1 kilo patates veya 1 kilo soğan 35 lira yerine 29 lira. Bizim toptan ve bizim gros mağazalarında sizi bekliyor.
1: Batman Çılgın Değişim Festivali'ni sunar.
2: Eski yemek odanızı 15.000 TL'ye sayalım. Sizi yepyeni Çetmen'inize kavuşturalım. Üstelik kart limitinizi doldurmadan senetli taksitlerinizi elden ödeyin.
3: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
4: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
5: Bazen ortalığı dağıt.

0: da.
1: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
0: Hiç gerek yok, piril var.
2: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
0: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
2: Yeni Piril Ultra Güç.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Özel tasarlanmış kısımları, fark yaratan detayları, estetik incelikleriyle birbirinden renkli göz alıcı yaşam alanları.
7: Yaklaşık salon alanında 3.75 gibi bir yüksekliğimiz var.
8: Bence mimari projelerde özellikle iç mekanlardaki en büyük etkili şey iç mekandaki hacim, yükseklik.
6: Mimariye farklı bakış açısı getiren metrekare ekibi bu mekanları sizler için dolaşıyor.
9: 70'li yıllarda 3 çocuklu bir ailenin eviymiş.
10: Her parçanın ayrı bir hikayesi var.
6: Metrekare her cumartesi 13'te TV4'te.

0: Çılgın Değişim Festivali'ni sunar.
1: Eski yemek odanızı 15.000 TL'ye sayalım. Sizi yepyeni çetmeninize kavuşturalım. Üstelik kart limitinizi doldurmadan senetli taksitlerinizi elden ödeyin.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Yaşanacaksa yaşanacak. Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
8: Leke mi? Telaşa gerek yok. Çünkü mükemmel temizlik için Ariel ve Siemens'e güveniyorum.
9: Siemens'in Intelligent Dosing Plus teknolojisi deterjanı tanır, kumaş türüne ve kirlilik miktarına göre deterjan dozajını en doğru şekilde belirler. Ariel Oxy'nin özel formülü 7 günlük kurumuş lekelerde bile mükemmel temizlik sağlar. Siemens Ariel'i öneriyor.
0: Emanet tutuyor.
10: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
11: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
12: Bitti diyeceksin. Lan nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
11: Masa yakışıyor mu bana?
10: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
13: Ulan ne yapıyorsun?
10: Hava asacağız bu sırada.
11: Eyvah yakalandım.
14: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ne kadar güzel görünüyor. Ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne şu anda bulunduğumuz yerin dalga sesleri de eşlik ediyor. Umarım ekran karşısındaki siz değerli izleyicilerimize de bu güzel dalga sesleri geliyordur. Gelmiyorsa birazdan gelir. Siz önce koltuklarınıza rahatça yaslanın. Gezmek Olsun programından, TV4 ekranlarından herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Avrupa yakasında Sarıyer ilçesinde Rumeli Kavağı'ndayız. Muhteşem bir program sizleri bekliyor. Gezmek Olsun bütün güzel enerjimizle TV4 ekranlarında başlasın mı? Başla.

Rumeli Kavağı Parkı'ndayız şimdi sevgili seyirciler. Birazdan kavağı en güzel şekilde gezmeye başlayacağız. Şimdi Rumeli Kavağı Parkı'na biz geldik sabah. Mithat size bu muhteşem manzaraları gösteriyordu. Burada bir beyefendi de, temizlik görevlisi de temizlik yapıyordu. Biraz sohbet ettik. Çöple arada 10 metre var. Bunu yayınlarda genel olarak söylüyorum. Temizlediğim hali bu dedi. Şurada hemen köşedeki bankın oraya atmışlar çöplerini, çekirdek çöplerini çöpe atmamışlar. Bence böyle yerlerde zannediyorum bilerek yapılıyor, bir başkası temizliyor diye. Evet, temizlik görevlileri burayı temiz tutmakla görevli ama bizler de çöpümüzü alıp çöp kutusuna atmaya üşenmeyelim. Ben öyle düşünüyorum. Ben temizlik görevlisiyle de konuştum biraz önce. Park çok güzel bir park Rumeli Kavağı'nın içinde. Hem büyükler için bir oyun alanı var, hem yan tarafında daha küçük çocuklar için oyun alanı var. Buraya gelen anneler rahatça otursun diye çok güzel oturma alanları da var. Ama hafta sonları özellikle geldiğiniz zaman hafta içi de fark etmiyor. Hem buradaki masalarda oturup bir şeyler yiyip içtiğinizde hem de banklarda çöpümüzü, fazlasıyla çöp kutusu var, çöp kutusuna atalım. Burası gerçekten çok güzel bir yer. Ülkemizin her yeri çok güzel bir yer. Ve bence burayı temiz bırakalım diyorum ben. Bu kamu spotundan sonra Rumeli Kavağı Parkı ile ilgili de şunu belirtmek istiyorum. Burada kahvaltı yapılacak çok yer var ama Rumeli Kavağı Parkı'na geldiğiniz zaman da masalarda kahvaltı yapabilirsiniz. Kendi yemeğinizi kendiniz getirip ya da buradaki sandviç satan, simit satan yerlerden bir şeyler alıp yine burada oturup Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne karşı güzel bir şekilde kahvaltınızı yapabilirsiniz. Orada beyefendi ve hanımefendi çok güzel kahvaltılarını yapıyorlar. Yine hemen yan tarafta oturanlar var. Bakın, görmüş olduğunuz gibi temizlik görevlisi. Biz buraya hafta içi sabahın erken saatlerinde geldik. Erken saatlerinden beri çöp temizliği yapıyor. Allah yardımcısı olsun diyelim ve sizi bu güzel parkla

0: Zaten Rumeli Kavan çok küçük bir yer. Hafta sonu ya da hafta içi geldiğiniz zaman keyifle gezebileceğiniz bir yer. Şimdi biz Rumeli Kavan Limanı'na giderken burada bir kamyonet gördük. Arkasında görmüş olduğunuz gibi taze taze ürünler satılıyor. Bahçeden kamyonun arkasına yüklenmiş ve satılıyor. Rumeli Kavan'a geldiğinizde mevsimine göre taze sebzenizi, meyvenizi böyle kamyonet arkasında görürseniz kesinlikle güvenle alabilirsiniz. Biz şu an hafta içi geldik. Görmüş olduğunuz gibi bu kamyonet hafta içi burada. Hafta sonu gelen misafirler için de tabii ki açılıyordur. Bittikçe yenileniyor mu yoksa bitince bitiyor mu? Ha, bitince bitiyormuş, ertesi gün tekrar getiriyorlarmış. Biz bugün geldiğimizde taze kabak, salatalık, Ayşe kadın mı taze fasulye mi? Biliyorsunuz ikisi farklıymış ya. Hayır, farklıymış. Bunun çeşitleri varmış.
1: Ayşe kadın.
0: Ha, Ayşe kadınmış görmüş olduğunuz gibi. Bu kılçıklı mı, kılçıksız mı? Kılçıksız. Bakın orada biber, domates. Şimdi herkes domates sosu yapmaya hazırlanırken şöyle sosluk domates de var. Hemen yanında pembe domates var, sivri biber. Bahçeden kamyonun arkasında görmüş olduğunuz gibi her şey. Taze taze. Bakın orada kırmızı biber var, taze soğan var. Yemin ederim benim aradığım kamyonet bu. Vallahi billahi. Yani ben bu ürünleri almak için bizim evin orada yok böyle. Zaten kamyonu da durdurmuyorlar. Hemen çekin çekin diyorlar. Gerçekten ben bunları almak için ya süpermarkete gidiyorum ya da pazara gidemiyorum. Çok uzak, zaten ben işten çıkıp gidene kadar pazar kapanmış oluyor. Ya da manava gidiyorum. Bütçem doğrultusunda almaya çalışıyorum. Mükemmel ya. Vallahi billahi burada yaşayan insanlar bence çok şanslı değil mi abi?
1: Aynen öyle.
0: Kilo fiyatları peki hani
1: uygun.
0: Ha tamam, uygun diyor. Hiç sormuyorum bak. Güzelliğine bak diyor şöyle. Görüyor musunuz? Bunu hiç yemeyelim, salatalık bölelim bir tane. Şöyle küçüğünü. Bakar mısınız, yıkamamıza hiç gerek yok diyecektim. Ama bak yan tarafta yıkayabiliyoruz. Şu güneş gözlüğüm burada dursun. Gel Mithat. Görmüş olduğunuz gibi. Bakın hemen yan tarafta çeşme de var. Ve burada bir şeyler içebileceğiniz masalar da var. Yan tarafı kahve çünkü. Şöyle şurada yıkayalım. Ben yıkamasam da olurdu bu arada. Ama abi yıka dedi yani. Bak gel Mithat. Gel gel gel gel gel. Şöyle. Çok güzel. Mithat. Vallahi taze taze. Elinize kolunuza sağlık. İşiniz gücünüz rast gitsin. Kolay gelsin. Vallahi çok güzel.

Şu anda biz Rumeli Kavan Balıkçı Limanı'ndayız. Bize limanı açtılar görevliler. Normalde girilmiyor sevgili seyirciler. Burada böyle küçük küçük iskeleler var. Biraz önce kavaklı gençler, nereye gidiyorsunuz dedim, tekneye mi gidiyorsunuz dedim. Yo, denize gireceğiz dedi. İskeleden denize giriyorlar. Buraya geldiğinizde buradan denize giremezsiniz ama dediğim gibi ileride çok güzel plajlar var. Oradan denize girebilirsiniz. Buraya geldiğiniz zaman hemen açılış anonsunu yaptığımız yan taraftaki parkta, Rumeli Kavağı Sahil Parkı'nda Boğaz manzarasını izleyebilirsiniz ve muhteşem fotoğraflar çektirebilirsiniz.

0: Ben aslında sadece Mithat için rica etmiştim. Yani Mithat'ın gelmesini düşünüyordum buraya. Şöyle bir midyeciler barınağını sizlere göstersin. Rumeli Kavağı'na gelmişken ne var ne yok midyeciler barınağında midye severler için bir görün diye düşündüm. Sonrasında Mithat'a dedim ki hadi gel midyeciler barınağına gidelim dedim. Şu anda bulunduğumuz yer midyeciler barınağında 4 numaralı konteyner. Belediye buralara yani daha doğrusu buradaki midyecilere konteyner vermiş ve numaralandırılmış. En temiz konteyner 4 numaralı konteynermiş. Yan konteynerler bile bizi buraya gönderdi. Gerçekten midye tutkunuysanız, midye seviyorsanız 4 numaralı konteyner Mecit abi ve Vedat abinin bulunduğu konteynere gelmenizi ben tavsiye ederim. Tertemiz. Bakın midye seviyorsanız midyeler denizden çıkıyor. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde ayıklanıyor. Suya giriyor. Tabii ki sonra bir yıkama aşaması var. Şöyle gel Mithat, hazırını gösterelim. İçi pişiyor. Girişte soğanlar kavruluyor. Hepsi görünüyor. Burası gerçekten tertemiz. Bakın. Sonra bu hali alıyor. Hem Türkiye'nin birçok yerine buradan midye gidiyor. Hem de buraya geldiğinizde ister kilo ile ister tane ile burada midye yiyebilirsiniz. Mecit abi, niye öyle bakıyorsun? Gel yanıma. Gel, gel yanıma. Mecit abi hoş burada. Geldiniz. Hoş şeref bulduk. Şeref bulduk gerçekten de. Çok hoş geldik ve hoş bulduk yani. Gerçekten çok temiz. Evet. Fazlasıyla temiz. Midye çünkü genelde yapım olarak insanlara pis geliyor. Ay pis yerlerde yapılıyor falan diye. Size iddia ediyorum. Şu an içinde bulunduğumuz barınaktaki bu konteyner... Midyenin yapıldığı konteyner, 4 numaralı konteyner fazlasıyla temiz. Soğanın piştiği yeri görüyorsun, nasıl hazırlandığını görüyorsun. Pirinçleri içine nasıl hazırladıklarını görüyorsun. Gerçekten bir midye tutkunuysanız Mecit abinin
1: gönül rahatlığıyla bebeklerine bile yedirebilirler.
0: Çok
1: gönül
0: teşekkürler. Vallahi billahi çok sağ ol. Mecit abinin ve Vedat abinin bulunduğu yere gelip midye yiyebilirsiniz. Dolap kullanmadıklarını da söyleyeyim. Birazdan kameraman arkadaşımız Mithat Kılıç gösterecek. Hemen karşımızda denizin içinde kırmızı çuvallar var. Kırmızı çuvalların içinde midyeler çıkınca zaten yemeye hazır hale. Yani daha doğrusu ayıklanmaya hazır hale geliyor. Ve burada Vedat abi görmüş olduğunuz gibi ayıklıyor. E o zaman şöyle bir buralara göz atın midyeciler barınağında. Sonrasında kavağın içine girelim ve artık güzel böyle bir kahvaltı mı diyeyim artık, atıştırmalık mı diyelim, bir şeyler yiyelim. Değil mi Mithat?

Sevgili seyirciler, çok güzel bir yere geldim. Deniz kıyısında değil ama denizi gayet görüyor. Fiyatlar çok uygun. Abartmıyorum, burada zaten yazıyor. Başka bir yerde tatlıyı 300 liraya yerken buraya geldiğiniz zaman yarı fiyatının yarı fiyatına da yiyebileceğinizi söyleyeyim. Hoşaf var, turşu var, börek var, sulu yemek var. Liman Caddesi'nde Rumeli Kavağı'nda burası. Hemen Rumeli Kavağı Sahil Parkı'nın karşısında. Eğer ki ben lezzetli bir şeyler yemek istiyorum, güne kahvaltıyla başlamak istiyorum diyorsanız buraya gelip ister içeride ister dışarıda yemeğinizi, kahvaltınızı, tatlınızı, içeceğinizi, her şeyinizi içebilirsiniz, yiyebilirsiniz. Temiz bir yer ve güzel bir yer. Gerçekten de. Şimdi siz buraya ve mekana şöyle bir göz atın. Ben oturuyorum, siparişimi veriyorum. Börek yeni çıkmış, kaşarlı börek yapmış. Ustam, ellerine sağlık. Oturuyorum, siparişimi veriyorum. Böreğimi yerken görüşelim, olur mu? Çok güzel burası. Şöyle buralara her şeye göz atın.

0: Hilmi Usta'nın ellerinden çıkıyor bunlar. Usta'nın biraz önce ismini unuttum. Nasıl unuttum ben de anlamadım. Babamın adı Hilmi. Babamı da buradan öpüyorum. Sevgilerimi gönderiyorum kendisine. Gerçekten Hilmi Usta, nasıl unuttum senin adını ben? Orada ne güzel yemekler, tatlılar yapmış. Kedi dili tatlısı var. Tıpkı evimizde pişen, yapılan tatlı gibi. Ustam, seni böyle bir alabilir miyim? Burası haftanın 7 günü açık sevgili seyirciler. Sabah 6'dan akşam 8'e kadar açık. Taze balıklarının da olduğunu söyleyeyim. Hilmi Usta, görmüş olduğunuz merhaba gibi. Merhaba Hilmi Usta.
1: Merhaba.
0: Haftanın 7 günü Hilmi Usta burada tabii ki arkadaşlarıyla beraber birbirinden güzel yemekler, tatlılar yapıyor. Benden söylemesi değil mi usta?
1: Tabii ki, tabii ki.
0: Kaçta başlıyor mesai?
1: Sabah saat 8 ben başlıyorum. Akşam 5 gibi bırakıyorum ben.
0: Sabah 8'de başlıyorsun, hazırlıyorsun.
1: Tabii tabii.
0: Hepsini. Tatlı çok güzel görünüyordu, kedi evet, dili pastası. Evet, evet, vallahi billahi ellerine kollarına sağlık.
1: Helvamız var.
0: Çok teşekkür. İrmik helvası da taze taze her evet, gün çıkıyor. Sütle, çorşaf hepsini sen yapıyorsun.
1: Hepsi bizden çıkıyor.
0: Sen ve ekibin tabii, yapıyor. Tabii, tabii. Ellerine kollarına sağlık.
1: Teşekkür olsun diyoruz.
0: Çok teşekkürler. Ya, görüşmek evet, üzere. Çok teşekkür ederiz. Buraya geldiğinizde de isterseniz sadece börekle başlayabilirsiniz. Böreğim düşüyordu. Sıcacık. Ya da serpme kahvaltı da yapabilirsiniz. Çok sıcak ve gerçekten çok güzel bir yer. Klimalı salon. Bu arada dışarıda da oturabilirsiniz. Ya da buradan böreğinizi alıp direkt olarak karşıya Rumeli Kavağı Sahil Parkı'na da geçebilirsiniz diyelim. Fiyatlar gerçekten fazlasıyla uygun sevgili seyirciler. Onu da belirtmek istiyorum. Vallahi börek çok güzel görünüyor. İlla buraya geldik diye gidip sahil kıyısında bir yerde oturacak değiliz. Ben buranın samimiyeti ve sıcaklığını daha çok sevdim açıkçası.

Şu anda bulunduğumuz yer Rumeli Kavağı'nın meydanı diye geçiyor. Biraz önce balık lokantalarını sırasıyla gösterdiğimiz yer. Hemen arkamda belediye otobüsünü görüyorsunuz. Rumeli Kavağı Ulu Camii'nin oradayız. Burada Rumeli Kavağı'nın tarihinin yazdığı yazıyı da görebilirsiniz. Türkçe ve İngilizce olarak tabii ki okuyabilirsiniz. Çok eski bir yaşam yeri Rumeli Kavağı sevgili seyirciler. Onu belirtmek istiyorum. Yine dediğim gibi bakın tarihini burada okuyabilirsiniz diyelim ve gezmeye devam edelim değil mi? Yukarıya doğru böyle güzel sokaklar varmış Rumeli Kavağı'nda ve o kadar plajdan bahsettik. Plaja da götürelim siz değerli izleyicilerimizi.

Rumeli Kabağ Mahallesi'nde Bizans döneminden kalan Rumeli Kabağ Kalesi varmış sevgili seyirciler. İddiaya göre 2. Mehmet tarafından bu kale yıkılmış. Şunu belirtmek istiyorum. Evet, midyesi meşhur bir yer Rumeli Kabağı'nın ama inciriyle de aynı zamanda meşhur bir yermiş. Sarıyer ilçesine bağlı olan Rumeli Kabağı, Rumeli Feneri ile Sarıyer'in arasında bulunuyor. Buraya geldiğiniz zaman bu arada Rumeli Kabağı'na, Rumeli Feneri'ne de çok kolay bir şekilde gidebilirsiniz. Yakın, orayı da gezebilirsiniz. Aynı zamanda Garipçe Köyü'ne de gidebilirsiniz. Garipçe Köyü de çok yakın. Nasıl ki Rumeli Hisarı ile Anadolu Hisarı birbirine yarenlik ediyor, birbiriyle karşı karşıya, aynı şekilde Rumeli Kabağı'yla Anadolu Kabağı da birbirine yarenlik ediyor. Şu anda Köprü Sokağı'ndayız. Karadere Sokağı'nda birbirinden güzel evler vardı gerçekten de. Dilerseniz sokak aralarını gezebilirsiniz. Eski bir balıkçı köyü burası, onu söyleyebilirim sizlere. Hafta sonları fazlasıyla kalabalık oluyor Rumeli Kabağı. Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında fazlasıyla kalabalık oluyor. İstanbul içinde tatile gidemeyenler, deniz hasreti çekenler deniz hasretine Rumeli Kabağı'nda son veriyorlar. Tabii ki İstanbul'un çeşitli yerlerinde denize giriliyor. Rumeli Kabağı da bu noktalardan biri, onu belirtmek istiyorum sizlere.

Sevgili seyirciler, şimdi biz plaja doğru yürüyoruz. Meydanın oradan, Karadere sokağından çıktık. Eğer ki buraya hazırlıksız geldiyseniz, böyle görmüş olduğunuz gibi deniz malzemeleri satılıyor. Terliğinden şapkasına, mayosuna, deniz kıyafetine, su oyuncaklarına kadar her şey var. Benden söylemesi. Hemen yan yana böyle iki dükkan var. Buraya geldiğiniz zaman bütçeniz doğrultusunda hareket edebilirsiniz. Tabii ki alabilirsiniz dilerseniz. Hemen yan tarafında da farklı lezzet yemek istiyorum diyorsanız yine bir lahmacun ve pide salonu var. Onu belirtmek istiyorum. Sizlere hemen burada solda plaj meydandan yürüme mesafesinde onu da belirtmek istiyorum sizlere. Rumeli Kavağı meydanından.

Burada her yer yürüme mesafesinde zaten. Görmüş olduğunuz gibi geldik. Şimdi Rumeli Kavağı Sahil Parkı vardı. Bakın burada Mehmet Koçeli Parkı var. İleride de vapur iskelesi var. Sevgili seyirciler, onu belirteyim size. Hemen ileride vapur iskelesi var. Oradan da yine böyle yürüyerek Rumeli İskele Caddesi'ne çıkıp denize girmek için beachlerin bulunduğu plajlı alanlarına gidebilirsiniz. Plajın olduğu yere geldik. Rumeli İskele Caddesi'nden yürüyüp gerçekten çok kısa bir mesafe sevgili seyirciler. Dediğim gibi vapur iskelesinin oradan yürüyerek gelirseniz daha da kısa sürede gelmiş olursunuz meydandan. Rumeli Kavağı'na geldiğiniz zaman bir dakika bile sürmedi buraya gelişimiz. Açık konuşayım gerçekten de. Hemen arka tarafımda görmüş olduğunuz gibi plaj var. Şezlong, şemsiye dahil buraya geldiğiniz zaman sadece girişte para veriyorsunuz, yemeğinizi dışarıdan getirebiliyorsunuz. Dilerseniz buradaki yemek yerlerinden de karnınızı doyurabiliyorsunuz. Sadece tabii ki burası yok. Başka yan taraflarında yerler de var ama buranın fiyatını sordum, bana açıkçası uygun geldi. İstanbul'un en uygun plajı biziz dediler. İlkbaharda açılıyor, havalar güzel olmaya başladığında. Hava soğuyana kadar açık burası, onu söyleyeyim. Akşamüstü, akşama doğru bu şezlonglar kalkıyor, masalar yerlerini alıyor ve kumların üstünde balığınızı yiyip soğuk içeceğinizi içebiliyorsunuz. Ayaklarınızla deniz suyuna girerek. Seven sevdiğine de burada evlenme teklifi edebiliyor. Üçüncü köprünün hemen ön tarafında arkanıza 3. köprüyü alıyorsunuz, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü ve unutulmaz anlarınıza şahit oluyor Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Görmüş olduğunuz gibi hafta içi geldik ve bayağı kalabalık. Şezlong, şemsiye dahil dediğim gibi. Kameraman arkadaşım Mithat Kılıç gösteriyor şu anda. Ben yemeğimi burada yemek istemiyorum diyorsanız da görmüş olduğunuz gibi hanımlar gibi siz de yemeklerinizi evden getirebilirsiniz. Çok cüzi bir giriş parası var. Girişte arabalardan da para alınmıyor. Yani aracınızla da gelseniz, aracınızı park ediyorsunuz, tek bir giriş ücreti veriyorsunuz. Ama ben sadece şeyi merak ettim. O giriş ücreti bir kişi için mi yoksa iki kişi için mi, onu merak ettim. Birazdan onu da söyleyeceğim. Ve sizi burayla baş başa bırakıyorum biraz. Rumeli İskele Caddesi'ne çıkıyorum artık. Bir soluklanmak istiyorum artık. O limonatayla mı olur, farklı bir şeyle mi bilemiyorum.

Rumeli İskele Caddesi'nden devam etmiyoruz biz sevgili seyirciler. Mehmet Koçeli Parkı'ndan devam ediyoruz şimdi. Rumeli Kavağı'nın meydanına gitmek için farklı bir yol tercih ettik. Bu arada şunu belirtmek istiyorum. Giriş ücreti bir kişi olarak veriliyormuş. Akşama kadar tek ücret. Onu söylemek istiyorum ve size buranın denizinin ne kadar temiz olduğunu göstermek istiyorum. Rumeli Kavağı Limanı'nda söylemiştim sizlere sevgili seyirciler. Gerçekten sosyal medyada bayağı bir paylaşılmıştı. Buranın kumu ve denizi, dibi görünüyor. Kendinizi Ege sahilinde ya da Akdeniz sahilinde gibi hissedebilirsiniz. Şöyle bakar mısınız? Denizin temizliğine, denizin içinin temizliğine. Dibi görünüyor. İnsan girmek istiyor gerçekten yani. İstanbul'da denize girilebilecek böyle bir yerin olduğunu tekrar söyleyeyim, bilin. Yine burada da balıkçı tekneleri var. İleride ve hemen Mehmet Koçeli Parkı'nın girişinde. Sola doğru işte devam ettiğimiz zaman vapur iskelesinin oraya çıkmış oluyoruz. Orada da yine söylemiştim şeyler yiyip içebileceğiniz bir yer var. Hemen sol tarafımda Rumeli Kavağı Spor Tesisi var. Diğer restoranların ya da lokantaların fiyatı eğer size yüksek gelirse orada oturup bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Ve görmüş olduğunuz gibi hemen yine sol tarafımda Rumeli Kavağı Vapur İskelesi. Sefer saatleri orada yazıyor sevgili seyirciler. Buraya dilerseniz deniz taksi de çağırabiliyorsunuz. Vapur iskelelerinin olduğu hemen her yere deniz taksi çağırabiliyorsunuz. Onun da bilgisini vereyim. Bir gününüzü burada dolu dolu geçirebiliyorsunuz. Bakın sadece o gösterdiğim yerler yok. Sol taraftaki yer de var. Sahilde denize sıfır oturmak istiyorsanız. Rumeli Kavağı'nın adı buradaki kavak ağaçlarından geliyormuş bu arada. Belki merak ediyorsunuzdur Rumeli Kavağı'nın adı nereden geliyor acaba diye. Burada bulunan kavak ağaçlarından geliyor. Şimdi ben Rumeli Kavağı'na aslında gittiğim ben her mahalleyi, semti ya da İstanbul'da bir ilçeyi bir yere benzetiyorum. Burası gerçekten İstanbul'un evet Karadeniz kıyısında baktığınız zaman bir balıkçı kasabası gibi hem sessiz hem sakin. Hafta sonları bu sessizlik ve sakinliğin olmadığını tekrar belirtmek istiyorum sizlere. Ama genel olarak kavağa geldiğiniz zaman Rumeli Kavağı'na fiyatların uygun olduğunu belirtmek istiyorum. Sizler için şöyle bir baktım sevgili seyirciler. 25 Adana numaralı 25A belediye otobüsüyle buraya gelebilirsiniz. Gerçekten çok keyifli bir yer, onu belirtmek istiyorum sizlere. Telli Baba Türbesi var.

hemen Rumeli Kavağı'nın girişinde ilerleyen bölümlerde geleceğiz. Midye severseniz özellikle buraya keyifle gelip midyenizi yiyebilirsiniz 4 numaralı konteynerda. Onu da belirtmek istiyorum. Şimdi ben balık yemek istemiyorum. Burada çok meşhur bir dondurmacı var. 60 seneden fazladır burada Rumeli Kavağı'nda. İsmail Usta'nın yanına gideceğiz. Dondurmaları enfes gerçekten. İstanbul'un Anadolu yakasından bir ucundan buraya insanlar dondurma yemeye geliyorlar. Ben de daha önceleri Rumeli Kavağı'na geldiğim zaman gezmeyi oradan dondurma yiyordum. Enfes dondurmaları. O zaman Rumeli Kavağı'na gelmişken İsmail Usta'nın dondurmasını yemeden gitmeyelim ve İsmail Usta'ya gidelim. Siz de o arada Rumeli Kavağı'na şöyle bir göz atın.

Aslında biz dondurmacıya gidecektik Liman Caddesi'nde ama Karadere Sokağı'nın hemen girişinde köşede bulunan pastaneye geldik. Çünkü biliyorsunuz bir anonsta söylemiştim Rumeli Kavağı'nın midyesinin meşhur olduğu kadar inciri de meşhur diye. Burada incirli cevirli cevizli bir kurabiye var. Onu yemeye geldik. Ve tahinli beyaz çikolatalı fıstıklı çikolatası meşhurmuş buranın. Ve bunu yemeye geldik önce. Daha sonra içimizi ferahlatmaya kivili tahinli, yaban mersinli 20'den fazla çeşidi olan dondurmacıya gideceğiz Liman Caddesi'nde. Şöyle görmüş olduğunuz gibi önce beyaz çikolatalı tahinli, fıstıklı. Elimdeki çikolatayı denemek istiyorum. Hiç yemedim daha önce sen. Çok güzel. Ay çok güzelmiş bu. Gerçekten de. Bayıldım. Şöyle bir tata da vereyim. Mükemmel. Bizim Gezmek Olsun programımız YouTube kanalımıza yükleniyor. TV4'ün YouTube kanalına. Oradaki yorumları okudum ben bu sabah. Rumeli Kavağı'na çekime gelirken. Mithat'la ilgili biri şey yazmış. Yıldız abla çok merak ediyorum ya da Yıldız Hanım. Kendiniz mi yiyorsunuz? Mithat Bey yiyor mu, paylaşıyor musunuz diye. Paylaşıyoruz her şeyi. Her şeyi beraber yiyoruz. Ben o anda bu tabağı bitirsem de hemen kameranın arkasından Mithat yiyor. O konuda hiçbir şüpheniz olmasın. O yüzden rahatça koltuklarınıza yaslanın ve bizi izleyin. Hatta şunu söyleyeyim. Bir izleyicimiz yolda sokakta denk geldiğinde keyifle ona da ikram ediyoruz ya da ısmarlıyoruz, ısmarlamak istiyoruz. Bazıları reddediyor, bazıları kabul ediyor. Geçmiş Gezmek Olsun bebek çekiminde minik bir izleyicimiz vardı, bir de annesi vardı. Hatta annesi her pazar bebek sahile koşmaya geliyormuş. Bağcılar'dan yanılmıyorsam gelmişlerdi. Onlara kumpir ısmarladık. Ben hiç öyle yedirmeyi içirmeyi çok sevdiğim için sadece kendim yiyeyim falan yoktur gerçekten de. Onu da buradan söyleyeyim. Yorumlarınızı da okuyorum yani sevgili seyirciler. Mithat da okuyor. Onu söyleyeyim. Ve şimdi beyaz çikolatalı tahinli fıstıklı çikolata gerçekten muhteşemdi. Rumeli Kavağı'nın inciri meşhursa incirli cevizli kurabiyesi nasılmış bakalım. Sırf incir. O kadar taze ve hafif ki.

Hamur yok gibi bir şey bunda. Vallahi. Muhteşem. Çok hafif. Şunu da şöyle Mithat'a vereyim. Kimsenin aklı kalmasın Mithat yedi mi yemedi mi diye. İster kiloyla alın evinize götürün, sevdiklerinizle yiyin. İsterseniz böyle porsiyon olarak benim gibi buradaki diğer tatlılardan ya da bunlardan alıp burada yiyin. Sadece bunlar yok, tatlı tuzlu çeşit çeşit kurabiye var. Dondurma da var burada. Birazdan gideceğimiz dondurmacının dondurmaları burada da satılıyor, onu söyleyeyim. Ama biz eski yerine gitmeyi tercih ediyoruz. Liman Caddesi'ndeki. Ama dilerseniz Karadere Sokağı'ndaki bu yerine de gelebilirsiniz. Burası da haftanın 7 günü açık. Yaz aylarında daha geç saatlere kadar açık oluyor. Kış aylarında tabii ki daha erken saatte kapanıyor. Kısacası müşteri kaçta giderse o saatte kapatıyorlar diyelim. Ve incirli cevizli kurabiyemizi yiyip bu sefer dondurmacıda buluşalım. Sabırsızlanıyorum o dondurmacının dondurmalarını yemek için. Hocam,

0: Sizi Rumeli Kabağı'nın bu çevrenin en meşhur dondurmacısına getirdim sevgili seyirciler. Burası 60 yıldan beri var, Liman Caddesi'nin hemen yan tarafında. Rumeli Kabağı Sahil Parkı'nın çaprazında bu dondurmacı. 20'den fazla çeşit var buraya geldiğiniz zaman. İster top dondurma, ister kapta, ister kiloyla alıp evinize götürebilirsiniz. Hemen yan tarafımda İsmail Usta var. Bu dondurmacı 60 seneden beri burada. Gelen geçen buradan dondurma alıyor. Öyle bir anons çektim ki biraz önce Anadolu yakasının bir diğer ucundan buraya dondurma almaya gelenler var dedim. Değil mi İsmail Usta? İstanbul'un en uzak yakasından gelenler var diyor. Ve burada askıda ekmek var, askıda simit var ve askıda dondurma var burada. Ne kadar güzel diye uygulama değil mi Mithat? Şimdi şöyle Mithat'cığım bir yaklaşır mısın? Gel gel gel gel gel bak. Bak sade kaymak.
1: Çilek, frambuaz.
0: Çilek, frambuaz.
1: Buradan kavunumuz var.
0: Kavun, limon,
1: ve
0: karadut. Al. Çivili.
1: Naneli.
0: Pardon, nanele kokusu geldi. Yanındaki?
1: Böğürtlen.
0: Nane ve böğürtlen. Burada da böyle böyle devam ediyor. Buradan alıp evinize götürebilirsiniz sevgili seyirciler. Onu söyleyeyim size. İstiyorsanız da burada oturabilirsiniz. Kışın da burada salep var. Mis. İçeride bir odun sobası var. Kışın da buraya geldiğiniz zaman salebinizi yudumlayabilirsiniz. Soğuk havada. Muhteşem oluyor. Şu anda da bakın dondurma yapılıyor. Kameraman arkadaşımız Mithat Kılıç gösteriyor. Gerçek meyveden, keçi sütünden yapılıyor bu dondurma. Ben ömrümde ilk kez okaliptuslu dondurma duydum ya. Var mı şu an?
1: Naneli olarak dediğimiz
0: o. Naneli okaliptus dondurma. Aa, ben ömrümde ilk kez kivili dondurmayı da burada yemiştim.
1: Ama şu an mevsimi olmadığı için şu an yok.
0: Onu söylüyorum bak, mevsim meyvelerinden yapılıyor. Mevsim mi değilse bir meyvenin o dondurma yok burada. Onu da belirtmek istiyorum sizlere. Olan dondurmaların yanına tik atmışlar. Görmüş olduğunuz gibi kırmızı tahta kalemiyle tik atmışlar. O zaman dondurma kabımızı hazırlayalım. Biz de dondurmamızı yiyelim mi İsmail Usta? Haftanın 7 günü yaz aylarında geç kapanıyor burası. Müşteri kaçta giderse o saatte kapanıyor. Kışın yaza göre tabii ki biraz daha erken kapanıyor. Çünkü yazın sezon daha uzun süreli olduğu için geç saatlere kadar açık. E kışın her yer burada Rumeli Kabağı'nda biraz daha erken kapanıyor. Onun da bilgisini vermek istiyorum sizlere. Ve dondurmamızı yapalım mı artık? Hazırlayalım.

Şöyle hepsinden azar azar bir tabağa yaptırdım. Bu arada ben biraz önce dondurma keçi sütünden demişim. Keçi sütü satılır yazısını gördüm. Aklımda o kaldı galiba. Çünkü böyleyim ben. Allah Allah, burada keçi sütüyle dondurma yazmıyor. Dedim İsmail Usta, zaten biz keçi sütüyle yapmıyoruz dedi. Yazıyı gördüm, aklımda nereden kaldıysa, bildiğiniz inek sütünden bu dondurma sevgili seyirciler. Çok lezzetli. Bir daha söyleyeyim, mevsim meyvesi değilse dondurma yok. Yani o mevsimin meyvesi yoksa o dondurma yok. Kivinin meyvesi olmadığı için kivili dondurmayı şu an geldiğimizde yemiyoruz. Kavağın en bilinen ve eski dondurmacısı İsmail Usta. Karadut çok güzelmiş bu arada. Şimdi dondurmayı yerken bana sorduğunuz soruları da sosyal medya üzerinden cevap vereyim. Yıldız, o kadar şeyi gerçekten yiyor musun? Yiyorum. Sevgili seyirciler, ben doymuyorum. Yemek yemek dünyanın en güzel şeyi. Nasıl kilo almadığımı soruyorsunuz. Fırsat buldukça yürüyüş yapıyorum. Tabii ki bazen bütün çekimlerde önümdekilerin tamamını bitirmiyorum. Kameraman arkadaşım Mithat'la paylaşıyoruz. Çekimde fazla yediysem akşam daha az yemeye dikkat ediyorum. Sağlıklı beslenmeye çalışıyorum. Ama yiyorum ve doymuyorum bu arada. Değil mi Mithat?

kışın buraya geldiğiniz zaman hemen benim yanında oturduğum odun sobasının yanında salebinizi yudumlayabilirsiniz. Hazır salep değil, salebi kendileri yapıyorlar. Benden söylemesi. Evet, tam bir balıkçı köyü, tam bir sahil kasabası burası sevgili seyirciler. Kışın gelinir mi demeyin. Kışın havalar güzel olduğunda, özellikle hafta sonları kahvaltı için sabahtan buralar kalabalıklaşmaya başlıyor. Benden söylemesi. Kışın da buranın tadı yaz ve ilkbahardaki olduğu gibi farklı bir güzel. Soğuk ama güzel. E o zaman dondurmamı yiyeyim. Bize ayrılan sürenin de yavaş yavaş sonuna geldik. Sonrasında buluşalım.

Dalga seslerini dinlemeye, muhteşem manzarayı izlemeye gerçekten doyamadım. Rumeli kavağına hemen yarenlik eden karşıda Anadolu kavağı var sol tarafımda. Görmüş olduğunuz gibi Türk bayrağımız da en güzel şekilde dalgalanıyor. Anadolu kavağında ve Rumeli kavağından muhteşem görünüyor. Her zaman öyle tepede dalgalansın diyelim ve bize ayrılan sürenin sonuna geldi. Amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de ki hepimize güldüğü söylenemez. Gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. TV4 ekranlarından ayrılmayın. Öpüyorum efendim hepinizi. Hoşça kalın.

0: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz, deneyimleri buluşturan enerjimiz, başarıyı görünür kılma azmimiz tam da bu yüzden. Hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle kadın girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması'yla kadın girişimcilere çok özel fırsatlar sunuyoruz. 6 kategorinin birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz.
1: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut, havlular sermeyi de, çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
5: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
6: Ben.
7: Kral Şakir.
6: Armut piş ağzıma düş.
5: 4 arkadaşımızla birlikte.
6: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
5: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
6: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
5: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
6: Ben.
7: Botanik.
6: Abacus. Kasa. Marul. Kumbara.
5: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
8: Süper Kumbara.
9: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
10: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
11: Hep kazanman için her şeyi A101 fiyatıyla alabileceğin tek uygulama.

0: kullanmasıyla her yerde kazanan sensin.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.

0: yaşanacak.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Kazanova'nın beyni olmadan beş para etmeyiz.
3: Sizin tanıdığınız Kazanova değilim ha.
2: Bak söylediğine.
4: Bütün mesele kızı kendine aşık etmekte. Ondan sonrası kolay.
2: 100 bin.
4: Bütün imkanlarım emrinde olacak.
5: Ertuğrul Serdaroğlu.
6: Seni görür görmez çarpıldı.
3: Bir müddet istirahate çekileceğim.
2: Affedersiniz efendim. Evet'ten bir ucuz vardı bugün. İptal edin gelem.
7: Suçları dolandırıcılık, sahtekarlık.
4: Ben prens falan değilim. Biz de silah oyunu yapar, alırız kızın parasını.
2: Hayır! Niye geldin buraya?
5: Sensiz olamayacağımı anladım.
8: Vurgun, bugün 18'de TV4'te.
9: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
10: Türkiye Sigorta, gücü adında.
11: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
12: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
13: Arçelik kahve keyfi Telvesso'yla büyüyor. Gelenekle gelecek Telvesso'da buluşuyor. Türk kahvesi ve espresso bazlı 30'dan fazla kahveyle Telvesso çeşit çeşit kahve keyfini tek makinede yaşatıyor. Arçelik kahve keyfi. Tamamen keyfi.
14: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
15: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın.

0: Bir camın ömrü ne kadar olabilir?
1: Farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
0: Peki eski bir camdan neler yapılabilir?
1: Başkalarının çöp olarak gördüğü camları biz sanata dönüştürmesini çok iyi biliyoruz. Tamamen geri dönüşüm camlardan bu güzel eserleri yapıyoruz.
0: Levent Karakaş, kullanılmış cam malzemeleri yeni bir formda değerlendirme sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
1: Bu cam kırıkları elime aldığım zaman kendimi apayrı bir atmosferde hissediyorum.
0: Sürdürülebilir hayat yarın 13'te TV4'te.
2: ...25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Hep kazanman için her şeyi A101 fiyatıyla alabileceğin tek uygulama. A101.

0: kartıyla her yerde kazanan sensin.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Her kullanımda ilk bilgi tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
4: O, çocukluk hayalini meslek edindi.
5: Çocukken vakit geçirdiğimiz bu bahçeyi herkese açmayı düşündüğümüz bir işletme kurduk.
4: Ailesi en büyük destekçisi oldu.
5: Bu yolculukta ailem bana çok büyük bir destek oldu tabii ki.
4: Benim hikayem Gül'in Kayhan'ın hikayesiyle bugün 12.30'da TV4'te.
5: Benim hikayem sosyal bilimci olmak isteyen bir akademisyen adayı olarak başladı. Şimdi Leylekköy'de bir doğal yaşam çiftliğinde bir ekoturizm girişimcisi olarak devam ediyor.
0: Kazanman için her şeye A101 fiyatı

0: Uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
2: Tesini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
1: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
3: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
4: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
6: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
7: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
8: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
7: Üzüm.
8: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
7: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
8: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
7: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
8: Ceviz de buna çok yakışır bence.
7: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
8: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
6: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
9: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. Erikli'nin tüm ürün çeşitlerindeki fırsatları kaçırmamak için Erikli uygulamasını indir.
4: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
10: Bu fiyatları gören herkes şokta. Patatesin ve soğanın kilosu %17 indirimle 29 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.

Gülin Kayhan, 10 yıl Japonya'da geçirdiği kurumsal hayatı geride bırakarak ailesinden kalan toprakları ilham veren bir yaşam hikayesine dönüştüren bir kadın. Şehir hayatından uzak, emeğini doğayla buluşturan Gülin Kayhan'ın yolculuğuna misafir oluyoruz.

Ben Gülün Kayhan, yeni evliyim. İzmir'de doğdum. Çocukluğum Bursa'da geçti. Sonra bir sene İngiltere'de, 10 yıl Japonya'da yaşadıktan sonra bu bahçeye geri döndüm. Bundan 5 sene önce.

Annem ve babam doktorlar. Ben de onların ilk ihtisas yeri olan İzmir'de doğmuştum. Ama İzmir'e dair çok az şey hatırlıyorum. Aslında benim çocukluğumu şekillendiren şehir Bursa. Ve Bursa'nın yeşil bir şehir oluşu. Ama bunun zamanla değiştiğini görmek bende yaşamla, şehir yaşamıyla doğa nasıl iç içe geçiyor buna dair bir farkındalık yarattı aslında.

pandemiyle birlikte çocukken vakit geçirdiğimiz bu bahçeyi herkese açmayı düşündüğümüz bir işletme kurduk 2020 yılında. 5 yıldır da bu işletme bir doğal yaşam durağı olarak hizmet veriyor.

10 yıl boyunca Japonya'da yaşamış olmanın bana getirdiği bir bakış açısı oldu tabii. Öncelikle ben oraya aslında akademisyen olmak üzere gitmiştim. Sosyal bilimler çünkü benim ilgi alanımdı. Sosyal bilimlere ilgi duymamın arkasında da aslında gene ailemin öyküsü var. İyi yaşam nedir, sağlıklı yaşam nedir sorusu üzerine düşünmekten gelen bir ilgi bu biraz. Çünkü annem ve babam çok yoğun bir şekilde çalışırlarken doktor olarak hastanede bu yoğunluk biraz da şunu düşündürüyor. Aslında sağlık, iyi yaşam hasta olmanın çok öncesinde başlayabilecek

ya da toplumun daha iyi örgütlenmesiyle daha uzun süreler sağlığımızı koruyabilmek mümkünken neden böyle bir toplumsal düzen var sorusu üzerine ben sosyal bilimlere merak saldım. Ve farklı bir ülkede 10 yılımı geçirmiş olmakta bana bu doğrultuda neler yapabilir bir birey bunu düşündürdü. Burası aslında bir

Babamın burayı kurarken motivasyonlarından biri de bence köyde geçirdiği çocukluğuna geri dönmekti. Zaten bu bahçede o köyden çok önemli bir anı var. Seydişehir'in bir köyünde geçiyor babamın çocukluğu. Ve dedesinin evinin önünde bütün aile toplandığı için dedesinin evi dağılmaya yüz tuttuğunda babama soruyorlar bu evden ne hatıra istersin diye. O da o önünde toplanılan merdivenlere oturarak bütün ailenin işte fotoğraflarda poz verdiği kapısını istiyor. Bugün o kapı bu bahçede.

0: pek çok çiftlik hayvanımız var. Jersey inekleri, Kamerun koyunları, cüce keçiler, süs tavuk cinsleri, tavus kuşu, sülün, güvercin, saymakla bitmeyen böyle çiftlik hayvanlarımız da var. Bu hem aslında o güzel yaşamı deneyimlemenin unsurları olarak düşünülebilir. Hem de bir yandan biz bu çiftliğin ürünleriyle hazırladığımız bir kahvaltı sunduğumuzda dolaşmadan sofraya ulaşan sıfır kilometre gıda sunmuş oluyoruz. İyi yaşamdan kastettiğim biraz da bu aslında. Yeşilliklerin içinde olmak pek çok misafirimize huzur veriyor. Çocuklar koşturuyorlar, herhangi bir oyuncağa ihtiyaç duymadan bu bahçe geniş bir oyun alanı, burada kendi oyunlarını kuruyorlar. Bunu sağlıyor olmak bu bahçede bizim için aslında işletme olarak en büyük motivasyon.
1: Nasıl, bayağı oldu değil mi Dilara, sen bahçeye gelmeli oldu mu? Valla, inip tut yediniz mi? Yediniz mi? Bakayım, benimkilerde boyandı da yıkadım biraz. Evet, süper. Valla yedi mi Teyamanda? Çok iyi, çok iyi.
0: Bazen misafirlerimizle birlikte etkinlikler de düzenliyoruz. Bu etkinliklerimizden birinin adı 5 duyu 500 adım. Yürüyüşlerde hep çok adım atmak üzerine bir söylem vardır. Biz bunun tam tersini yapıyoruz. Yavaş yavaş geziyoruz bahçeyi. İşte lavantin kokluyoruz, ıtır kokluyoruz. Mantar meşesinin gövdesinin dokusunun fark ediyoruz. İşte kelebek çalısına üşüşmüş kelebekleri yakalıyoruz, gözlemliyoruz. Tüm bunlar aslında doğayı yavaş yavaş beş duyumuzu da açarak deneyimlemenin ne kadar şifa veren bir şey olduğunu gösteriyor bize. Bu da çok kıymetli oluyor.
1: Bu da doku bilmecemizin konusu 5 duyu 500 adım etkinliğinde mantar meşesi. Misafirlerimize gövdesine dokunun diyoruz. Tahmin etsinler diye ne olduğunu.

Doktor bir anne ve babanın kızı olunca bana çok gelen bir soru, sen neden doktorluk mesleğini tercih etmedin diye. Aslında bunun çok bencilce cevapları da var. Onlar kadar uzun saatler çalışmak istemedim, ailemden uzak kalmak istemedim gibi. Ama bir yandan da aslında başka insanlara şifa vermeye, iyi bir şey sunmaya benim farklı bir yaklaşımım olduğu için de diyebiliriz. Jersey ineklerimizin sütünden kaymak, süt reçeli, peynir, yoğurt, ayran yapıyoruz. Bu süt özellikli bir süt. A2 tip, protein yapısı farklı. O yüzden laktoz intoleransı olanlara bu sütü de bir denemesini öneriyorlar. Manda sütü, eşek sütü, anne sütü, keçi sütü gibi farklı yapıda daha sağlıklı bir süt.

Burası da koku bilmecesi durağımız. Şöyle misafirlerimizle birlikte kopartıp, parmaklarımızla ezip, koklayıp ne olduğunu tahmin ediyoruz. Bu lavantin, bir çeşit kekik.

Çiftlikle ilk bağım ne zaman kuruldu diye bir düşüneyim. Burası aslında önceden bir tarla. Bu şimdi çevremizde gördüğümüz ağaçların hiçbiri yok. Ve ben o halini hatırlıyorum. Çünkü ben küçüktüm. Babam bu bahçeyi buluyor, daha doğrusu bu tarlayı buluyor bahçesini kurmak için. Bir gün gün batımında geldiğinde manzarasından etkilenip buraya karar veriyor. Ben bu bahçenin büyümesini o yüzden adım adım, ağaç ağaç, çiçek çiçek deneyimlemiş oldum çocukluğum boyunca. Ve işte çok hatırlarım ilk gençliğimde çimlere oturup kitap okuyuşumu, işte dedem yemek artıklarını tavuklara atardı, ona birlikte giderdik. Kardeşim daha küçüktü benden, o bu bahçede çamurla oynayarak, köpek yavrularıyla oynayarak büyüdü. Aslında bu bahçeyle bağım, bu çiftlikle bağım çocukluğumla iç içe geçmiş diyebilirim.

Cüce keçilerimiz ve Ankara keçilerimiz de var. Tabii böyle oğlaklarını sevmek çok güzel oluyor. Yumuşacık. Oh, çok pek de tatlılar.

bahçeyi bir işletmeye dönüştürürken süreçte hibe desteği de aldık. Kırsal turizm hibesiyle restoranı bir de otel ekledik bu sayede. Öyle olunca bu girişimin de başında bir kadın olarak yer aldığımda kadın girişimcilik üzerine de çok düşünme fırsatım oldu. Çok gelen bir soru, kadın girişimci olarak ne gibi zorluklarla karşılaşıyorsunuz diye. Ben gerçekten bu konumun, yani kadın bir girişimci olmanın kendine has zorlukları olduğunun farkındayım. Belki başka örneklerde. Ama ben çok daha şanslıydım. Burada bir ekip var, kadın erkek ayırmadan birbirini destekleyen, gerek babamın benim kendi kariyer çizgimde yaptığım seçimleri desteklemesi, gerek burayı geleceğe taşımakta hem bana hem kız kardeşime güvenmesi. Bizim hikayemiz aslında kadın erkek ayırmadan insanların biriktirdiği yetenekleri desteklediğimizde neler olabileceğinin güzel bir örneği.

Benim öykümün önemli bir kısmı da aslında çok uzun yıllar yurt dışında bulunduktan sonra köye dönmüş olmak. O yüzden neden sorusu geliyor, neden oradaki hayatını bırakıp böyle bir karar aldın diye. Aslında bunun arkasında anlamlı bir şey yapmak isteği yatıyor. Ancak buraya döndüğümde benim dertlerimi paylaşan, benimle aynı şeylere duygulanan, öfkelenen ya da aynı şeyler için heyecanlanan insanlarla birlikte bir şey yapmak, güzel bir şey sunma olanağı daha net bir şekilde ortaya çıktığı için...

0: Selam şekerim. Sana da enginar vereyim mi? Utandı. Kim ördü senin saçını?
1: Bu yolculukta ailem bana çok büyük bir destek oldu tabii ki. Onlara teşekkür etmek istiyorum her şeyden önce. Kendileri için güzel bir şey yaparken bizler için de olanaklar sunmak her zaman onların motivasyonunun bir parçasıydı. Bunu biliyor olmak ve bunun hissettirilmesi çok güzel bir şey. Ayrıca annemin babamın doktor olması, onları minnetle anan pek çok hastalarının olması, bize buraya ziyarete gelmeleri, bunlar hep bende teşekkür, şükran hissi uyandırıyor. Bundan sonra da kız kardeşim Suha ile birlikte yapacağımız şey aslında böyle güzel bir şansı yakalamışken, böyle bir güzel hediyeye sahipken bunu ileriye sürdürülebilirliği de olan bir şekilde nasıl aktarabiliriz? Bunun üzerine çalışmak olacak.

Bu içine girilebilir kuş kafesi babamın hayallerinden biri. Diyor ki işte pencereden ben bakayım elimde çay, kuşlar da bu kafesin içerisinde gezinsin diye. Tabii bunlardan en heybetlileri de tavus kuşu. Bu son 5 sene çok yoğun geçti bu işletmeyi ayaklandırmaya çalışırken. Tabii bu heyecanın içinde, yoğunluğun içinde bazen insan geriye dönme, bakma olanağı da yakalıyor. O zaman hatırlıyorum işte Japonya'daki mücadelemi, akademisyenlik yolunda ilerlemeye dair hayallerimi. O yüzden geriye dönüp baktığımda sakin ol, rahat ol. Bazen işler planlandığı gibi gitmeyebilir. Ve senin arzu ettiğin senin için en iyi olmayabilir. Bu hatta babamın cümlesidir. İyi sandığın bir şey kötü, kötü sandığın bir şey iyi sonuçlanabilir diye. Geriye dönüp baksam kendime bunu söylerdim.

Geleceğe dönük hayal etmek, bir şeyi umut etmek aslında gençliktir. Her yaştan ileriye dönük bir şey yapmak isteyen gence söylemek istediğim, olumsuzluklar her zaman oluyor ama biraz hayalperest olmak, biraz iyimser olmak insana motivasyon sağlıyor, ilerlemesini sağlıyor. Burası da biraz öyle çılgın bir proje aslında. Para için, ticari kazanç sağlamak için değil de bir hayal için, bir alan yaratmak için, bir oyun dünyası yaratmak için çıkılmış bir yer. Benim gibi benzer heyecanlara sahip insanlara da söyleyeceğim oyun oynamaya devam edin olur.

Benim hikayem sosyal bilimci olmak isteyen bir akademisyen adayı olarak başladı. Şimdi Leylekköy'de bir doğal yaşam çiftliğinde işletmeci olarak, bir ekoturizm girişimcisi olarak devam ediyor.

TV4'ten ve Bil Bilebilirsen yarışmasından herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Can Yıldız. Bugün neredeyiz? Bugün İstanbul Üsküdar'dayız. Üsküdar sahilindeyiz. Bugün burada şanslı yarışmacılarımızla birlikte yarışacağız. Bakalım bugünün şanslı isimleri kimler olacak? Ben de çok merak ediyorum değil mi efendim? Unutmayın ki ben İstanbul ve Türkiye'nin her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman hazırsanız Bil Bilebilirsen başlasın efendim.

0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
2: Hoş bulduk,
0: efendim, sizleri tanıyabilir miyiz?
2: Ben Gamze Yılmaz. 37 yaşındayım, ev hanımıyım. Hı hı. Ümraniye'den katılıyorum.
0: Hoş geldiniz, sefalar.
2: Teşekkür
0: getirdiniz
2: ederim.
0: Diyelim. Hemen rakibinize dönmek istiyorum. Efendim, sizleri tanıyalım.
1: Ben Züleyha Aslan, Ümraniye'deyim. Ev hanımıyım, hı hı. 50 yaşındayım.
0: Sizler
1: burada
0: hoş geldiniz.
1: Hoş sefalar bulduk, teşekkür ederim.
0: Siz tanışıyor muydunuz bu arada?
1: Evet.
0: Nereden tanışıyorsunuz?
1: Komşuyuz.
0: Komşusunuz. Evet. Kaç yıllık bir komşuluk bu?
2: 14 yıllık.
0: 14
1: yok,
0: yıl.
1: Daha fazla tabii, evet.
0: 14 yıllık bir komşuluk. Gerçekten evet. Akrabalıktan da ötesi
1: aynen
0: sürekli
1: öyle.
0: Birbirimizi görüyorsunuz.
1: Aynen öyle. Akrabadan çok birbirimizi görüyoruz.
0: Peki, Gamze Hanım nasıl bir komşu?
1: Mükemmel.
0: Dürüst olalım.
1: Yok.
0: Dürüst olalım.
1: Şuraya ben gelebildiysen onunla gerçekten yani canımı emanet edebileceğim bir insandır.
0: Gerçekten eski komşuluk kültürünü yaşatıyorsunuz aynen, gibi evet. Gelelim. Peki, çok. Efendim, hanımefendi nasıl bir komşu?
2: Mükemmel tabii ki. Yani kan bağımız yok ama can bağımız var.
0: Allah komşuluğunuzu daim etsin. Diyelim efendim, şimdi sizler şu andan itibaren rakipsiniz ve en fazla soruya doğru cevap verenle birlikte bir üst etaba geçiyoruz. Şimdi sizler rakip olduğunuz için sizlerden bir iddia duymam gerekiyor. Hemen size mikrofonu yöneltmek istiyorum. Efendim, sizce kim kazanır?
1: Ben kazanacağım.
0: Karşı tarafı şansı yok diyorsunuz.
1: Yok. Ben kazanacağım. Kesinlikle.
0: Şans bile tanımayacağım diyorsun. Bayağı iddialıydı. Peki Gamze Hanım, sizce kim kazanır?
2: Tabii ki ben kazanacağım.
0: Evet, komşulukta bir yere kadar değil mi?
2: Evet. Şu an
0: komşu değil, rakipsiniz. O zaman hazırsanız efendim ilk sorumla başlamak istiyorum. En fazla soruya doğru cevap verenle birlikte bir üst etaba geçeceğiz sevgili izleyenler. Hazırsanız bilebilirsiniz. İlk etabı başlıyor efendim. Kutusu açıldığında karşı tarafın evet demesinin beklendiği hediye nedir? Çift ses geldi. Çift ses kimdeydi?
2: Evlilik teklifi.
0: Evlilik teklifi. Peki hediye nedir orada verilen
2: yüzük.
0: Hediye nedir? Efendim ne yüzük? Yüzük? Nasıl
2: tek
0: yüzük?
2: Taş.
0: Tek taş yüzük. Doğru cevap. Özgelen alkışlarımızı Gamze Hanım'a göndermiş olalım sevgili izleyenler. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Gelelim ikinci sorumuza efendim. Baklavalık ve böreklik olarak ayrılan daire şeklindeki hamur yaprağı nedir? Yine çift ses geldi. Sol taraftan efendim buyurun.
2: Yufka.
0: Yufka. Doğru cevap. Özgelen alkışlarımızı tekrardan Gamze Hanım'a göndermiş olalım. Şu andaki puan tablomuzu tekrardan hatırlayacak olursak 2-0'lık bir puan tablomuz var sevgili izleyenler. Efendim.
1: Eziyor beni.
0: Ne oluyor böyle? Gamze Hanım, size hiç şans tanımıyor.
1: Evet. Yok. Nefes aldırmıyor.
0: Az önce de dediniz ki Gamze çok mükemmel bir komşudur.
1: Öyle.
0: Canımı
1: öyle.
0: Veririm ama Gamze Hanım yarışmada sizi tanımıyor.
1: Hayır, aramızı bozuldu.
0: Gamze Hanım, haksız mıyım ama yarışmada yani karşı tarafın basmasına bile imkan tanımadan
2: yani ben aslında
0: basacağım.
2: Soruyu okurken basmak istiyorum ama bekliyorum.
0: Yani bu arada risk alıp soruyu okurken basabilirsiniz.
2: Öyle mi? Tamam.
0: Ama şöyle bir olayımız var. Duyduğunuz kadarıyla cevaplarsınız. Bastığınız anda soru kesilir.
2: Tamam.
0: Bu risk tamamen size ait diyerek efendim geliyorum üçüncü soruma. Yabancı dildeki filmlerin başka bir dile çevrilerek seslendirilmesine ne ad verilir? Tek ses geldi.
1: Dublaj.
0: Dublaj. Doğru cevap kocaman açtığımızı efendim göndermiş olalım. 2-1'lik bir puan tablomuz var sevgili izleyenler. Gelelim dördüncü sorumuza. Mahkemelerde duruşmaya girecek olanları çağıran görevli ne ad verilir? Tek ses geldi.
1: Mübaşir.
0: Mübaşir efendim doğru cevap kocaman açtığımızı hızlıca göndermiş olalım. Kızı avukat mı?
2: Evet.
0: Kızınız avukat tabii. Tam sizin bildiğiniz yerden geldi.
1: Evet, evet.
0: Tabii
1: evet.
0: Sınavları çalışırken herhalde siz çok
1: geldi.
0: Destek oldunuz. O yüzden bu
1: yani,
0: kadar acısınız.
1: Biraz.
0: Az mı destek oldunuz?
1: Biraz. Ya bildiğim yerler değil.
0: Peki.
1: O kendisi çalıştı.

0: Şimdi iki ikilikli beraberliğimiz var ve son sorumuzdayız. Bu soruya hangi yarışmacımız doğru cevabı verirse onunla birlikte bir üst etaba geçeceğiz. O yüzden bu soru sizler için çok önemli ve hızlı bir soru olacak. O yüzden sizlerden de ilk önce hızlı ve doğru cevabı kim verirse o artık benimle birlikte bir üst tura geçmeye hak kazanacak diyelim. Bir gömleğin kol ağzına çekilen genellikle çift katlı kumaştan yapılan bölüme ne ad verilir? Efendim tek ses?
1: Manşet.
0: Manşet. Doğru cevap. Hocamın alkışlarını.
2: Terzi kendisi.
0: Terzi mi?
2: Evet. Yani özellikle Züleyha abla için seçmişsiniz soruları.
0: Az önce dedi ki işte kızı avukat doğru bildi. Şimdi terzi doğru bildi.
2: Evet.
0: Efendim ama yani bildi.
2: Olsun. Ablamın kazanmasına da mutlu oldum.
0: Evet, bir şeyler söylemek ister misiniz amcana?
2: Teşekkür ediyorum. Ablama başarılar diliyorum.
0: Güzel, teşekkür ederiz efendim. Biz Züleyha Hanım'la birlikte ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Züleyha Hanım'la birlikte artık ikinci etapta. Züleyha Hanım, rakibiniz ve komşunuzu 3-2'lik bir galibiyetle yendiniz ve elediniz. Neler söylemek istersiniz?
1: Gayet mutluyum.
0: Yani 14 yıllık komşum dediniz.
1: Evet.
0: Az önce 2-0'lık bir mağlubiyetiniz olduğu süreçte biraz heyecanlandınız. Dediniz ki bana hiç fırsat vermiyor.
1: Vermedi.
0: Ve son dakika bir gaza bastınız. Ve rakibinizi 3-2'lik bir galibiyetle yendiniz. Peki genel olarak atışıyor muydunuz komşu olarak? Yani
1: asla.
0: Böyle hiç yok.
1: Hiç olmadı.
0: Her zaman çok iyi anlaşan bir komşu oldunuz.
1: Her zaman.
0: Gerçekten evet. Bu devirde bunları görebilmek
1: evet,
0: çok
1: evet,
0: bizlerin
1: evet.
0: De gözlerini dolduruyor.
1: Can dostu.
0: Diyelim.
1: Herkesin olsun.
0: Peki sizin mahallede böyle bir kültür devam ediyor mu? Yoksa sadece ediyor. Sizin binanızda
1: yok,
0: bu?
1: Yok, mahallemizde var ama bizim aramızdaki, bu üçümüzün arasındaki çok farklı. Çok farklı. Aile gibi. Gerçekten öyle.
0: Süper, peki. Ne kadar güzel. Şimdi bu etabımızda 3 adet sorumuz var ve bunların bazıları boşluk doldurmalı. Hatta sözlerimiz olacak efendim bu etabımızda. Şarkı sözlerimiz olacak tamamlayacağımız ve bilmecelerimiz olacak. Olacak, tamam. Bilmemiz gereken. Hazırsanız ben ilk soruna başlamadan önce kısaca bir hatırlatma yapmak istiyorum. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Hazırsanız ben ilk soruma başlamak istiyorum. Başlayalım mı?
1: Evet.
0: Ay varken uçar, gün varken kaçar. Süremiz başladı. Bu bir hayvan. Hatta bu hayvanın gözleri de yok. Ne olabilir sizce bu hayvan?
1: Yarasa mı?
0: Yarasa. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Züleyha Hanım'a göndermiş olalım. Ve bu şekilde de Züleyha Hanım ilk sorumuzla ilk ödülünü kazanmış oldu. Gelelim ikinci sorumuza. Tebdili mekanda nokta nokta vardır. Ne vardır tebdili mekanda? Süremiz dolmak üzere.
1: Kilometre.
0: Süremiz doldu. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Aslında kolay bir soruydu
1: evet.
0: Ama heyecanı yenilmiştiniz diyelim. Olsun, sağlık olsun efendim. Biz yine kazandığınız ilk sorunun ödülünü sizlere takdim etmiş olalım. Güle güle. Güzel günlerde kullanmanız dileğiyle. Bizlere şeyler söylemek ister misiniz?
1: Ya mutlu oldum sizi tanıdığıma, buraya geldiğime. Güzel bir şey oldu, ortam oldu. Çok teşekkür ediyorum.
0: Bizler teşekkür ederiz efendim. Hoşça kalın.
1: Teşekkür ederim.

0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim efendim.
2: Hoş merhaba, geldiniz. Hoş buldum.
0: Sizleri tanıyabilir miyiz?
2: Ben Mustafa, diş hekim öğrencisiyim. 4. sınıfım. Stajyer diş hekimiyim. Yarışmaya geldim. Hoş bir hava var. Sıcakkanlı bir ekip var. Burada olmaktan memnuniyet duyuyorum.
0: Hoş geldin Mustafa, sefalar getirdin diyelim. Hemen rakibini tanımak istiyoruz efendim. Sizleri tanıyalım.
1: Adım Aybüke, Aybüke Büyük Dikmen. Hemşireyim. İstanbul'a gezmeye geldim. Tam ayrılıyorken beni yakaladınız. Öyle yarışalım.
0: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim bugün iki sağlıkçı ile birlikte yarışacağız. Bakalım hangi sağlıkçı bu etabı başarılı bir şekilde geçebilecek diyelim. Efendim şu andan itibaren rakipsiniz ve en fazla soruya doğru cevap verenle birlikte bir üst etaba geçeceğim. Mustafa, sence Aybüke seni yenebilir mi? Kim kazanır?
2: Sonu düşünen kahraman olamaz.
0: Diyorsun. Hadi bakalım.
2: Kaybedeceğim yarışa girmem diyorum ama rakibime şimdiden başarılar diliyorum.
0: Mustafa bayağı iddialı. Gelelim Aybüke'ye. Aybüke, Mustafa tarafından yani rakibin tarafından çok iddialı sözler, çok iddialı cümleler geldi.
1: Ben o kadar iddialı değilim ama başarılar dilerim. Ben eğlenmeye geldim şu an.
0: Peki efendim, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hazırsınız efendim. Bir bilebilirsenin ilk etabı başlıyor. Sorum geliyor. Hazan hangi mevsimin diğer adıdır? Tek ses geldi Mustafa.
2: Kış.
0: Efendim?
2: Kış.
0: Kış yanlış cevap.
1: Sonbahar mı?
0: Sonbahar. Doğru cevap olacaktı hocam. Kışları Aybüke'ye göndermiş olalım. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Gelelim ikinci sorumuza. Matematikte ve fizikte yan yatmış 8 şeklindeki işaretin anlamı nedir? Tek ses geldi.
2: Sonsuzluk.
0: Sonsuzluk. Doğru cevap kocaman alkışlarımızı Mustafa'ya göndermiş olduk. Efendim, birebirlik, bir eşitliğimiz, bir beraberliğimiz var şu anki tablomuzda. Gelelim üçüncü sorumuza. Hat sayıfçısının bağlı olduğu ilimiz neresidir? Tek ses geldi. Tek ses.
2: Ordu.
0: Ordu. Doğru cevap kocaman alkışlarımız. Mustafa'ya gelsin. Efendim, siz nerelisiniz?
1: Adanalıyım.
0: Adanalısınız.
1: Evet, biliyordum aslında Ordu'yu da.
0: İşte önemli olan doğru bilmekten de öte, doğru zamanda butona basabilmek. Anladım. Mustafa o işi elini butondan çekmiyor
1: evet,
0: yani. Rakibi bir var.
1: Bir dakika. Bir saniye.
0: Eldivenler çıktı efendim. Rehabet ortamı biraz daha gerilmeye başladı. Gelelim dördüncü sorumuza. Ülkemizde yaşanan depremleri tespit eden ve ölçümleri duyuran merkez neresidir? Tek ses.
2: Rasathane. Kandilli.
0: Kandilli Rasathanesi. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı tekrardan Mustafa'ya göndermiş olalım. Ve 3-1'lik bir galibiyetle maalesef Aybüke seninle bu etaplı yollarımızı
1: aslında
0: ayırıyoruz.
1: Aslında hepsini bilebilirdim ama.
0: Biraz geç kaldım.
1: Evet, geç kaldım. Aynen, refleksler geç oldu.
0: Neler söylemek istersin?
1: Çok teşekkürler. Eğlenceliydi, güzeldi. Sorularınız güzeldi. Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Bizler teşekkür ederiz efendim. Bizler Mustafa ile birlikte ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Mustafa ile birlikte artık ikinci etaptayız. Mustafa rakibini 3-1'lik bir galibiyetle mağlup etti. Neler söylemek istersin?
2: Yani üzerinde birazcık zafer sarhoşluğu var. Kendimi şöyle motive ediyorum. Mağrur olma Mustafa, senden büyük Allah var diyorum.
0: Mustafa yalnız ya. Sevgili izleyenler, bayağı yükseldiniz bu etapta. Ya önüne umarım geleni yenebileceğini falan zannediyordu ama bu etapta yalnız bana karşı yarışıyorsun. Hatta evet, sıraya karşı yarışıyorsun Mustafa.
2: Filden büyük fil avcısı var demişler. Bakalım nasıl devam edeceğiz.
0: Sürekli özlü söz kullanır mısın?
2: Yok, hayır, buraya özel.
0: Buraya özel.
2: Size saklamışım.
0: Peki, teşekkür ederim Mustafa. Hemen kısaca bu etaptan bahsetmek istiyorum. Bu etabımıza 3 adet sorumuz var ve bunların bazıları boşluk doldurmalı. Atasözlerimiz olacak, deyimlerimiz olacak efendim. Bilmemiz gereken ve tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak ve bilmecelerimiz olacak. Mesela bilmeceler. Nasıldır bilmecelerle aran?
2: Yani ilkokuldan beri takip etmiyorum dedim.
0: Diyorsun. Hı hı. Ama bilir.
2: Ama boşluk.
0: Biraz mantık işte.
2: Dolduralım.
0: Haydi bakalım. O zaman hazırsak başlamadan önce her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim efendim. Hazırsanız ikinci etabımız başlıyor. Geliyor sorum. Yazın güneşten, kışın sıcaktan korur, başının üstünde yeri hazırdır. Süren başladı.
2: Şapka.
0: Şapka. Doğru cevap kocaman alkışlarımızı Mustafa'ya göndermiş olalım ve ilk sorumuzun ödülünü de Mustafa bu şekilde kazanmış oldun. Nasıl? Heyecanın yerinde mi şu an?
2: Yani heyecandan değil ama soğuktan titriyorum birazcık.
0: Evet, bugün İstanbul gayet çok soğuk ama yarışmanın sıcaklığı hepimizden ikimiz tutuyor diyelim.
2: Kesinlikle.
0: Gelelim ikinci sorumuza. bir bardak suda nokta nokta koparmak.
3: Yaygara.
0: Gibi gibi düşün böyle doğal olayı, doğa olayıdır hatta bu. Tren başladı bu arada.
3: Dolu, çığ, sel.
0: Sel doğa olayı ama genelde böyle kışın olur bu.
3: Yağmur, kar.
0: Evet, ne olur hepsi böyle.
3: Fırtına.
0: Fırtına doğru cevap. Bir bardak suda fırtına koparmak efendim. Kocaman alkışlarımızı tekrardan Mustafa'ya göndermiş olduk. İkinci sorumuzun ödülünü de artık hak etmiş oldu Mustafa. Gelelim artık ikinci etabımızın son sorusu olan şarkı sözümüze. Şarkılarla aran nasıldır Mustafa?
3: Her şeyden biraz bildiğim için riskli. Yani...
0: Yani sözleri biliyorum ama yanlış olabilir.
3: Kısmen evet.
0: Bakalım.
3: Umarım bildiğim yerden gelir.
0: Umarım bildiğin yerden gelir diyelim. Soru geliyor. Gönlüm bir deli, sevdim bak seni, inan bu sevgimi nokta nokta yazacak. Haydi haydi yak beni, durma sar beni, aşkımız olay olacak. Biliyor musun bu şarkıyı?
3: Biliyorum.
0: Gönlüm bir deli, bak sevdim bak seni, inan bu sevgimi ne yazacak? Haydi kalemler. Yak beni, durma sar beni, aşkımız olay olacak.
3: Tarih.
0: Tarih. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Mustafa'ya göndermiş olalım be.
3: Ya, melodiyle biraz de... daha düşününce...
0: Biliyor musun şarkı?
3: Evet, evet. İrem Derici'nin şarkısı.
0: Dinleyelim mi senden?
3: Kesinlikle dinleyelim.
0: Buyur.
3: Ben de bakabilirim sözlere.
0: Tabii bakabilirsin.
3: Ya da ben çok sevdiğim başka bir şarkı söylesem.
0: Mesela?
3: Şarkı sözü açmış alsam var mı telefonu?
0: Tabii aç.
3: Birden geldin aklımdan içimden. Kalbimde bitmeyen bir parça en temiz yerinden. Sahiden bekleyen en aptal halime gülen. Sana kızgın, sana hasret, yine ben.

0: Seni unutamadım. Bu benim hatam. Ne yapsam olduramadım.
1: Bu kadar. Mustafa'ya kocaman alkışlarımı ben göndermek istiyorum. Peki Mustafa, sen bu şarkıyı kime gönderiyorsun?
0: Ben çok sevdiğim kız arkadaşım Emine Sıla'ya gönderiyorum.
1: Evet, selam buradan bana. Emine Sıla'ya da bol bol selamlarımızı göndermiş olalım. Mustafa seni çok seviyor bence, çünkü sana özel bir şarkı seçti.
0: Az sonra birlikteyiz. Gözlerinden öpüyorum. Senden önce ben sana selamımı gönderdim. Sevgilerle.
1: Gerçekten çok romantikti. Ben kocaman alkışlarımı Mustafa'ya göndermek istiyorum sevgili izleyenler. Mustafa, 3'te 3 yaptın ve çok güzel bir şarkıyla da ikinci etabımızı bitirmiş olduk. Ben hemen Mustafa'nın bu etaptaki ödülünü Mustafa'ya takdim etmek istiyorum. Güle güle, güzel günlerde kullanman dileğiyle istersen. Elen sen dahi bu sende kalıyor.
0: Tamam, devam edebiliriz.
1: Devam edelim. O zaman efendim bizler de 3. etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Mustafa ile birlikte artık 3. etaptayız. Mustafa yüzdün kuyruğuna geldin artık diyebiliriz ve 3. etaptasın. Ne hissediyorsun?
0: Ödül aslanın ağzına zannetmiştim. Yarışırken midede olduğunu gördüm. Şimdi sanki kuyruğa doğru geldik.
1: Evet, güzel sözdü Mustafa. Şimdi elimde bu etapta 3 adet zarf var ve bu zarfların içerisinde sana bu etapta soracağımız soruların konuları bulunmakta. Sana bu etapta gast ürünümüden mi soralım, spora mı geçelim, yoksa genel kültürden devam edelim? Geç bakalım Mustafa.
0: Spordan
1: mı diyorsun?
0: Mı seçsek, genel kültür mü, arada kaldım. Spor gelsin.
1: Spor mu? Spor. Peki o zaman efendim.
0: Spor
1: Mustafa,
0: geçmişim de var.
1: Sporu Oo, anlatsana biraz hikayeni.
0: Ya, uzun yıllar basketbol oynadım. Okul takımları olsun, spor kulüpleri olsun. Şimdi tabii yaştan dolayı bıraktım.
1: Umarım basketbolla alakalı bir sorumuz vardır. Şu anki zarfımın içerisinde, sorumun içerisinde. Hazırsan ben ilk soruma başlamak istiyorum.
0: Tabii
1: bu hesabımızda bizden bir joker hakkı kazandın. İstersen takıldığın tek bir soruda burada bizi izleyen seyircilerimizden herhangi birine sorabilirsin ya da telefonla birilerini arayıp yardım alabilirsin. Bu etabımızda süremiz bulunmamakta fakat tek cevap hakkım var. Yani verdiğin cevapta eminim demen bizler için yeterli olacaktır. Hazırsan başlayalım.
0: Hazırım.
1: Bir beyzbol takımı kaç kişiden oluşur?
0: Tek bir cevap hakkı mı var yine? Süre
1: evet,
0: geçene kadar.
1: Sayısı düşünebilir. Süremiz yok. Sayısı düşünebilirsin.
0: 8.
1: Emin misin 8'den?
0: Değilim.
1: Düşün istersen biraz. Yani mantık
0: bu. Ya bu konuda bir bilgim yok.
1: Neden 8 mesela? Neden ilk aklına 8
0: geldi? Yani futbol sahası düşündüm. 11-11 çok geldi beyzbol için bana. Basketbola göre daha kalabalık oynandığını düşünüyorum. 7-8 civarı bir tahminim var ama emin değilim.
1: Tamam. O zaman emin olana kadar düşünelim ya da emin olduğum cevabı alalım senden.
0: Joker'i sonrasında kullanamıyoruz değil mi?
1: Yani şöyle, elenirsen kullanamazsın. Ama elenmezsen kullanabilirsin.
0: 8'den emiyor muyum?
1: Bilmiyorum. Elene de bilirsin. İkinci soruya geçebilirsin aslında.
0: Joker kullanabilir miyim?
1: Tabii ki de kullanabilirsin. Kime soracaksın? Telefonla mı arayacaksın yoksa?
0: Telefonu aradığım kişi açmazsa?
1: Açmazsa açan bir kişi ararsın.
0: Hakkım sınırsız yani konuda.
1: Yani sınırsız değil, en azından en az 2 kişi arayabilirsin. Kimi arayabilirsin mesela? Kim mesela?
0: Ya çok risk almak istiyorum da. Ya açıkçası şöyle, bizim üniversitemizde bir saha vardı. Biz futbol için kullanıyorduk o sahayı. Bizden sonra beyzbol antrenmanları oluyordu o sahada.
1: Kaç kişilerdi onlar?
0: Canlandırmam lazım diye.
1: Bir hayal et. Şu an düşün, o sahayı aklına getir. Orada kaç kişi beyzbol oynuyordu, onu aklına getir.
0: Yani 8-9 civarı düşünüyorum da emin değilim. Risk alacağım. 9 diyorum.
1: Emin misin 9 cevabından?
0: Eminim diyelim.
1: Peki. Efendim, bir beyzbol takımı kaç kişiden oluşur diye sorduk. 9 cevabı geldi. Eğer 9 doğru cevapsa bir üst soruya, daha doğrusu ikinci sorumuza geçebileceğiz. Fakat yanlış cevapsa otomatik olarak Mustafa maalesef elenmiş olacak. Acaba 9 doğru cevap mı? Ya da yanlış cevap mı? Tabii göreceğiz. Efendim 9 doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Mustafa'ya göndermiş olalım sevgili izleyenler. Evet, doğru düşündün aslında, tahminlerinde bayağı iyiydin. O son dakika bir an acaba 8 mi diyeceksin diye düşündüm. Ama 9 cevap vererek artık ikinci soruyu görmeye hak kazandım.
0: Bizde matematikte hani bir aralık tahmini aralık belirleriz. İşte 5'ten büyük, işte 11'den küçük gibi. Ya yani 8-9 civarı düşündüm. Risk aldık çok şükür. İyi oldu. Bir sonraki soruyu gördüğüm için çok mutluyum.
1: Hadi bakalım. Gelelim ikinci sorumuza. Adalı Halil hangi branşta dünyada tanınmış bir sporcumuzdur?
0: Adalı Halil.
1: Adalı Halil hangi branşta dünyada tanınmış bir sporcumuzdur?
0: Başka bir lakap isim.
1: Sadece elimizde Adalı Halil var. Joker hakkın var ama bu arada. İlk soruda kullanmamıştın.
0: Seyircimizin bilgisine güvenebilir miyim bilmiyorum şu an.
1: Evet, kime sormak istersin peki?
0: Seyirciye sorabiliyor muyuz?
1: Sorabilirsin ama burayı almamız gerek. Ya da telefonla arayabilirsin.
0: Ya şöyle aslında, kültürümüze baktığımız zaman çok filtreleyebiliriz bu sporları. Hı hı. Ya mesela... güreş olabilir, cirit olabilir. Hı hı. İşte futbol değil, halter olabilir. Halter, güreş. Cirit olduğunu zannetmiyorum. Hı hı. Onun dışında ya halter ya güreş arasında diye düşünüyorum.
1: Kaldın.
0: Arasında kaldım. Hı hı. Yine risk alsam mı diye düşünüyorum da.
1: Risk alacak olsaydı ne cevap verirdin?
0: Halter'de Naim Süleymanoğlu var. Halter olsa alan Naim Süleymanoğlu sorulurdu bence.
1: Başka yok mudur halter'de sence?
0: Benim en çok bildiğim Naim Süleymanoğlu'dur.
1: Onun dışında?
0: Kendisini saygıyla analım buradan.
1: Sevgili saygımızla.
0: Güreşte günümüz sporcuları var. Rıza Kayalp. Biliyorum. Ama ben Joker hakkımı kullanmak istiyorum.
1: Peki. Kime soracaksın? Telefonla mı yoksa seyircimize mi?
0: Arayarak sormamız şart mı? Mesela evet. Öyle soracağım.
1: Arayarak sormamız şart. İstersen seyirciye de sorabilirsin.
0: Ben telefonla sormak
1: Peki,
0: istiyorum.
1: Peki tamam, kime soracaksın? Var mı aklına?
0: Arkadaşım Sefa var. Hı-hı. Ona sormak istiyorum.
1: Olur, o zaman Sefa'yı ara ve ister hoparlöre verirsin. Sizler de duymuş oluruz soruyu.
0: Kulağımda konuşsam.
1: Olur, kulağımda konuş, sonra hoparlöre verdiğini söylersin.
0: Ben durumu anlatayım, ona göre.
1: Tamam.
0: Alo. Sefa müsait miydin? Şimdi ben bir yarışmadayım. Bir soruda kararsız kaldım ve Joker hakkı kullandım. Joker olarak aklıma sen geldin. Seni arıyorum. Sana bir soru soracağım. Müsait olduğunda bana söyle. Yani uygun olduğun anda ben soruyu sana soracağım.
1: Evet. Hoparlörü alalım.
0: Hoparlörü alıyorum seni.
1: Sefa mı?
0: Hoparlördesin Sefa.
2: Evet.
0: Sorumuzu...
1: Evet, soruyu tekrarlıyorum. Sefa merhabalar öncelikle. Nasılsın?
2: Merhaba.
1: Sefa, bizi duyabiliyor musun Sefa?
2: Duyuyorum, sesim geliyor mu?
1: Evet, sesin geliyor. Şu anda soruyu soruyorum. Adalı Halil hangi branşta dünyada tanınmış bir sporcumuzdur?
2: Ben güreş diye biliyorum ama...
1: Hı-hı. Tanıyor musun Adalı Halil'i? Duymuş muydun
2: Adalı
1: bence?
2: Adalı Halil, daha önce duymuştum. Yani bir dövüş spor olduğunu biliyorum ama... Hı-hı. Güreş diye hatırlıyorum. Hı-hı. Güreş olduğunu düşünüyorum, o yüzden güreş diyorum.
0: Tamam Sefa, çok teşekkür ederim. Yine beni güvendiğim bir arkadaşım yanıltmadı. Teşekkür ediyorum, görüşmek üzere.
2: Görüşürüz, bay
1: bay. Evet, güreş cevabı geldi. Güreş cevabını kullanacak mısın?
0: Kullanıyorum, Sefa'ya güveniyorum. Ben de zaten güreş ve halter arasındaydım. Hı-hı. Eminim diyorum, güreş.
1: Evet, Adalı Halil hangi branşta dünyada tanınmış bir sporcumuzdur diye sorduk. Mustafa Joker hakkını kullandı, telefonla... Sefa arkadaşını aradı ve güreş cevabı geldi ve güreş cevabını verdi. Efendim güreş acaba doğru cevap mı?
0: Böyle çok geriliyorum size. Bir önceki soruda da yanlış mı dediniz? Orada çok gerilmiştim.
1: Güreş eğer yanlış cevapsa...
0: Yanlışsa da arkadaşımın canı sağ olsun.
1: Arkadaşımın canı sağ olsun. Doğruysa da...
0: Doğruysa da yine canı sağ olsun.
1: Diyelim. Efendim var. Güreş doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Mustafa'ya ve arkadaşı Sefa'ya göndermiş olalım. Evet Mustafa, artık 3. etabımızın son sorusundayız. Büyük ödüle giden son soru. Eğer bu soruya doğru cevabı verirsen bütün büyük ödülü kazanmış olacaksın.

0: kalsın. Ve...
1: Joker hakkın kaldı mı?
0: Joker hakkın kalmadı.
1: Çok iyi yarıştım ama bence.
0: Bence gayet iyiydin. Hakkını yemeyelim.
1: Bir Joker hakkı daha...
0: Üçüncü soruda bir görmemiz gerekiyor. Hazırsak gelelim üçüncü sorumuza. Başlayalım. Steps ve 3 saniye gibi terimler hangi spor dalına aittir?
1: Buradan bu yarışmayı ve soruları hazırlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Basketbol diyorum ve öpücüklerime devam ediyoruz. Böyle bir final beklemiyordum.
0: Emin misin?
1: Evet, basketbol.
0: Evet, steps ve 3 saniye gibi terimler hangi spor dalına aittir diye sorduk. Basketbol cevabı geldi ve kendinden çok emin bir şekilde bu cevabı verdi Mustafa. Efendim, basketbol doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Mustafa'ya göndermiş olalım sevgili izleyenler. Ve Mustafa büyük ödülümüzü kazanmış olduğu bu etapta. Mustafa, sana bu ödülü vermeden önce sana bir teklifim var.
1: Evet.
0: İstersen bu ödülü ikiye katlayabilirsin.
1: Ya benim oluyor, devam ediyorum.
0: Risk alıyorsun, risk etabımız var. Tek bir soru. İstersen bu ödülü ikiye katlayabilirsin ya da bu ödülle ayrılabilirsin. Tek bir soru, tek bir cevap ve ödülü ikiye katlama şansın var.
1: Şunu merak ediyorum. Risk aldım diyelim.
0: Evet.
1: Yanlış cevapladım.
0: Yanlış cevaplarsan...
1: Bu ödülüm gidiyor mu?
0: Bu ödülün maalesef gidiyor. Ama doğru, bir de şöyle düşün. Doğru cevaplarsan bu ödülden iki tane olmuş oluyor. Güzel bir tercih.
1: Yani Joker sonra... hakkım oluyor mu yeni tur?
0: Joker
1: yeni
0: hakkın asla olmuyor.
1: Yeni bir etaptayız.
0: Yeni bir etaptayız. Yani Joker hakkın yok. Sadece bir soru soruyoruz sana. O soruya vereceğin doğru cevap sana ödülünü ikiye katlama şansı tanıyor. Daha büyük bir ödülle seni uğurlamış oluyoruz. Dördüncü ve risk etabımız artık son etap. Aslında bu ama sana bir risk teklifim var. İstersen teklifi tabii de kabul edip etmemek tamamen sana kalmış. Ha ben senin yerinde olsaydım eder miydim? Düşünürdüm. Ama cazip bir teklif.
1: İkiye ben düşünebilir miyim o zaman? 10 saniye, 15 saniye.
0: Tabii düşünebilirsin. İkiye katlamak güzel bir his.
1: Yani risk alarak geldik buraya kadar.
0: Evet. Sonunu düşünen kahraman olamaz dedin.
1: Diye başladık. Ama sonumu düşünecek miyim acaba diye.
0: Yani acaba ilk konuştuğun lafı yutacak mısın? Ben onu çok merak ediyorum Mustafa.
1: Evet. Lafımı yutmuş olamam. Düşünmeden dediğim o zaman. Sonunu düşünmeden kahraman olalım. Yani... Gördüğüm takdirde peki o soruyu görebiliyor muyum?
0: Hayır, göremez.
1: Çok merak ederim onu.
0: Yani evet, merak ediyorsan gel edebilirsin.
1: Ben
0: risk etabını bekleriz.
1: Risk almak istemiyorum. Bu ödülle ayrılmak istiyorum.
0: O zaman...
1: Çok teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz. Güle güle. Güzel günlerde kullanman
1: çok
0: dileğiyle
1: güzel,
0: Mustafa.
1: Çok güzel bir yarışmaydı. Çok eğlenceliydi. Sizlere de kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederim. Hoşça kal Mustafa.

Evet, bir bilebilirsenin daha sonuna geldik. Gerçekten çok eğlenceli bir bölüm olduğunu söyleyebilirim. Umarım siz sevgili izleyenlerimiz de bir o kadar keyif alarak izleyebilmişsinizdir efendim. Unutmayın ki ben İstanbul ve Türkiye'nin her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. Bir başka bölümde görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.

Metrekare'de bu bölüm Anadolu Hisarı'nda İpek Erfidan'ın ailesiyle birlikte yaşadığı 150 yıllık tarihe dayanan köşke konuk oluyoruz.

0: Hisar'ın tarihi sokaklarında eskiyle yeninin buluştuğu bu köşkün hikayesini İpek Hanım'dan dinleyelim.
1: Merhabalar, İpek Erfidan ben. Porselen sanatçısıyım. Bugün Anadolu Hisarı'nda set üstünde olan 150 yıllık bir köşk içerisindeki evimi anlatacağım birazdan sizlere. Burası Anadolu Hisarı'nda eski set üstü dediğimiz yer, kalenin tam arkasında kalıyor aslında. Bütün evler benim şu an birazdan sizlere göstereceğim gibi eski tarihi eser. İstanbul içerisinde yer alan eski evlerin aslında tarihi dokusuna çok uyuyor birazdan izleyeceğiniz ev. Şehrin karmaşasından uzak, biraz daha doğayla ve tabiatla vakit geçirebileceğiniz eski bir yapı. Dilerseniz şimdi evi gezmeye başlayabiliriz.

Şu an evin salonundayız. Burası eski bir ev. 150 yıllık bir eski Osmanlı evi diyebiliriz aslında. Eski tarz bir ev olduğu için bütün odalar salona açılıyor gördüğünüz gibi. 10-15 yıldır falan boştu aslında bu evin içerisi. Daha önceden tek bir köşk olarak kullanılırken daha sonra ticari amaçlı olarak köşk 6'ya bölünüyor. 6 evden biri şu anda olduğumuz ev. Burası evin salonu. Ben gelmeden önce dediğim gibi 15 yıldır boş olduğu için bayağı harabe bir haldeydi. Bu gördüğünüz bütün değişiklikler, işte salonların biraz daha büyütülmesi, mutfağın yeniden yapılması ve banyo kısımları ben geldikten sonra gerçekleşti. Akşamları genelde bu masanın etrafında toplanıp yemek yemeyi seviyoruz. Yemek masası ve salonun bir arada olması sebebiyle evde davet olduğu zaman da hem burada yemek yiyoruz hem de arkadaşlarımızın bir kısmı salon kısmında oturarak bize dahil oluyorlar. O yüzden salonun bu kadar büyük olması aslında çok avantaj sağlıyor bize. Salon ve bahçe kısmı birlikte yazın daha çok bahçede de vakit geçiriyoruz. Bahçe alanında da yer alıyor toplantıların bir kısmı. Eski bir ev olduğu için daha eklektik tarzda eşyalar tutmaya çalıştım. Çünkü burayı daha boğucu ve kaba eşyalarla boğmak ve ortamı karartmak istemedim. Masa ve salon takımı ve diğer eşyaların hepsi bizim evlilik hayatımız boyunca topladığımız, hoşlandığımız parçalardan oluşuyor. Sadece tarihi eseri tamamlayacak parçalar değil, eve bir bütünlük katacak ve mimarisiyle örtüşecek eşyalar olsun istedik. O yüzden her bir parçayı almadan önce evle olur mu, evin içerisinde nasıl olması gerek gibi ayrıntıların üzerinde çok durduk aslında. Bir mimarın gelip alıp baştan bütün eşyaları koymasından ziyade biz evin içerisinde yaşayarak doldurmak istedik. O yüzden şimdiki halini bulması biraz zaman aldı. Eve aslında hacim katan kısım tavan boyunun yüksekliği. 3,5 metreye yakın bir tavan yüksekliği var bu evde. 150 metrekare bir ev. Tavanlar daha öncesinde yaldızlı boyayla boyalıydı. Fakat o haliyle kullanmak çok kolay olmayacağı için biz tamamen beyaza boyatmayı tercih ettik. Ve iki ayrı aydınlatmayla salonu iki parça halinde kullanmayı seçtik. Bu kısım daha çok yemek yenen, sohbet edilen kısım oluyor davet verdiğimiz zaman. Diğer kısımda arkadaşlarımızla oturmayı ve onları ağırlamayı tercih ediyoruz. Gene duvar rengi olarak soft kahverengi kullanıp evin o soğuk yapısını biraz kırmaya çalıştık. Yerler cilalandıktan sonra eski ahşap yapısı görüntüsünü korumaya devam etti. Ahşap haliyle çok memnun olduğumuz için halıyla boğmak ve kesmek istemedik alanları ve tek bir salon oturma grubunun içerisinde küçük bir halıyla diğer evin hiçbir kısmında halı olmadan alanları bu şekilde kullanıyoruz.

dışarıdaki bahçe görüntüsünü çok seviyoruz aslında. O yüzden kapıları yarısını kesip camla birleştirdik ve burada da büyük bir aynayla dışarıyı aslında içeri yansıtmaya çalıştık. O yüzden içeride otururken de aslında dışarıda yemek yiyormuşuz gibi hissediyoruz biz. Büyük bir masa var. Biz dediğim gibi masa başı sohbetlerinden çok keyif alan bir aileyiz. Masa büyük olduğu için sandalyeleri daha modern, şeffaf tarzda, hayalet sandalye dediğimiz cinste kullanmak istedim ki evin bütünlüğünü bozmasın aslında. Ahşap ve diğer yapılarla birlikte olsun.

Zaman içerisinde eşim ve ben birçok eser toplamaya çalıştık evimize. Bu eserlerin yanında benim de aslında yaptığım eserler yer alıyor şu anda. Arkamda gördüğünüz antika büfe bizim için büyük önem teşkil ediyor. Mavi ve yeşil bizim ayrılamadığımız renklerden. O yüzden aynada dışarıdaki yeşili yansıtırken maviler hep hayatımızda. Süslemelerde genelde mavi ağırlıklı ilerlemek istedik. Bütün bardak ve yemek takımlarımız aslında bu büfenin içerisinde ve akşam masa başı sohbetimiz olduğu zaman muhabbeti bölmeden büfeden yararlanabiliyoruz.

Evin girişi aslında daha karanlıktı. Şu an dediğim gibi aynayla ve camla bütünleştikten sonra daha aydınlık bir hale getirmek istedik. Girişte seramik karolarla, porselen, daha doğrusu çini karolarla girişi tamamladıktan sonra ahşap alana gelip ahşap alanda evin kurulumu gerçekleşti. Şu an evin oturma alanındayız. Aslında bu evi tutmamızın en büyük sebebi salona geldiğimizde bu gördüğünüz ışık. O yüzden bu ışığı çok kaybetmemek için sadece tülle perdeleri bırakmaya karar verdik. Bu ışığı hep evin içerisinde tutmaya çalışıyoruz. Çünkü çok sıcak bir görüntü veriyor. Yazın olduğu kadar kışın da bu güneş görüntüsünü evin içerisinde bulundurabiliyoruz. Mobilya seçerken aslında tek karar verdiğimiz, evin içerisinde evin enerjisine uyabilecek, oturduğumuzda rahatlıkla vakit geçirebileceğimiz bir alan yaratmaktı. O yüzden bu renklerde daha soft kanepe ve koltuk takımı tercih ettik. Diğer parçaların hepsi biraz önce de bahsettiğim gibi evlilik hayatımız boyunca tek tek topladığımız parçalar. O yüzden hepsinin mutlaka bir anısı var bizim için. Arkamda gördüğünüz aslında Ara Güler'in bir fotoğrafı. Bizim çok sevdiğimiz bir fotoğraf. Gene bu küçük orta sehpa, evliliğimizde ilk aldığımız orta sehpa. Daha hiçbir şeyimiz yokken, eşyamız yokken bu sehpamız vardı diyebilirim. Biz genelde ustalarla çalışmayı çok seviyoruz. O yüzden evimizde hazır görebileceğiniz tek şey aslında biblolar ve süslemeler. Onun dışındaki koltuklar, evin içerisinde yer alan dolaplar, hep bir ustanın eseri aslında. Gidip onlarla beraber ne yapmak istediğimizi konuşup son halini buluyor. Evin içerisindeki aydınlatma akşam da devam etsin. Bu güneşin sıcaklığı evin içerisinde kalsın diye abajurlar çokça var evin içerisinde. Hangi alanda oturuyorsak o abajuru tercih ediyoruz aslında. Bu küpün ayrı bir anısı var. Yapan ustayı biliyoruz. Elle yapılmış bir küp. O yüzden her eve bizimle beraber geliyor diyebilirim. Bir dönem içinde çiçek vardı. Sonrasında bu şekilde değerlendirdik. Yine televizyonun yanında yer alan cam üfleme özel bir eser. Onu da her eve kendimize götürüyoruz diyebilirim. Belki ileriki dönemlerde televizyon kısmı yerine bir kütüphane yapma düşüncemiz var eşimle ama şu an iş yoğunluğu sebebiyle ona hiç vakit ayıramadık. Biz geldiğimiz zaman 15 yıldır boş olan bir evdi aslında burası. Biliyorsunuz bu tür tarihi evler aslında boş durdukça hızlıca yıpranan ve çürüyen evler. O yüzden aslında mutfağı ve banyoyu tamamen baştan yapmak zorunda kaldık diyebilirim ama şu an istediğimiz gibi olduğu için de mutluyuz aslında. Mutfak çok uzun ve bahçeye doğru küçük bir penceresi olan şirin bir mutfak. Tüm dolaplar söküldü ve yeniden bizim istediğimiz dolaplar yapıldı. Bu dolaplar yapılırken evin bütünlüğünü bozmak istemediğimiz için aslında duvarın bir parçası gibi görünüyor hepsi. Mutfağın sonunda da gene dediğim gibi dışarıyı görebileceğimiz küçük bir pencere var. Mutfak daha çok country tarzında aslında. Dolaplar bizim istediğimiz gibi tasarlandı. Gene orada da hazır bir dolap almak istemedik. Çok sevdiğimiz ustalar var. Onlarla beraber oturup buraya gelip çizip kağıt üzerinde tasarladık mutfak dolaplarını. Alt kısım yerin rengine uygun olsun diye gri mavi tonlarda devam etti. Üst kısımda gene seramik mutfak seramikleriyle uyumlu olsun diye beyaz tonlarda devam ediyor. Tavanla uygun olsun ve evin aydınlığını bozmasın diye. Camlarla bir büfe görüntüsünü kazandırdık aslında. Çünkü mutfak salonun bir parçası. O yüzden yemek yerken soldaki büfe kısmından çok faydalanıyoruz mutfağın.

banyo aslında eski bir Türk hamamı görüntüsünde. Banyonun tavanları da çok yüksek olduğu için üst aydınlatmayla geceliğin evin içerisinde davet olduğu zaman o tavanın ışığını hep açık bırakıyoruz. O görüntü bir şekilde hep içeride kalıyor, boşumuza gidiyor. Banyoyu iki ayrı kısımda kullanmak istedik. Sol taraf daha çok bir hamam, eski Türk hamamı görüntüsünde. Sağ tarafta işte günlük eşyalarımızı kullandığımız, kremlerimizin ve bakım eşyalarımızın olduğu kısım diyebilirim. Gene banyo çok büyük olduğu için orada da birden fazla aydınlatma sistemi var. Hem tavan aydınlatması hem de apliklerle banyonun karanlığını kırmaya çalışıyoruz bir şekilde. Banyoda havluların olduğu küçük bir ahşap kısım var. Gene o Türk hamamı görüntüsüne uygun olsun diye bir gümüş tas var o hamam görüntüsüyle bütünleşmesi açısından. Banyo çok soğuk olmasın, o gri mermer görüntüsünü kırsın diye mavi seramiklerle hem duşun yerini hem de küvetin duvarını mavi seramiklerle döşedik diyebilirim. O hamam görüntüsündeki eski yapıyı andırabilmesi için büyük bir ayna var. Yanında apliklerle akşamleyin aydınlığı devam ettiriyor aslında görüntü.

an yatak odamdayız. Aslında bu ev iki ana salon gibi tasarlanmış. Burası daha çok oturma grubu, içerisi yemek odası veya tam tersi. Ama bu ışığı ben çok sevdiğim için burayı yatak odası yapmayı tercih ettim. Evin içerisinde salonda olduğu gibi burada da çokça ışık görüntüsünü korumayı tercih ettim. O yüzden sadece tül var burada da, üst perde yok. Gene açık bir yatak. Arkasında çok değerli, bizim için anlamı olan bir tablo. Ve gene üstte benim kendi çalışmalarımdan bir tablo yer alıyor. Yatak başı yerine aslında tablo kullanmayı tercih ettik yatağın arka kısmını tamamlaması için. Yine evin içerisinde biz aslında ana dokuyu hiç bozmak istemedik. O yüzden kapılar ve tahtalar biz geldiğimiz haliyle aynı. Sadece bakım gördüler ve şu anki haline geldiler. Yeni bir görüntü olsun istemedik. Eşyalarla yeniliği tamamlamak istedik. O yüzden aslında avizeler ve diğer eşyalar biraz daha yeni tarz. Ama gördüğünüz bütün ev, o evin eski ahşap halini koruması için sadece bakım ve boya işlemlerinden geçti.

bu alan gene salonun içerisinde kullanılması gereken bir kısım olduğu için vitrin gibi aslında ama evlendiğimiz zaman eşimin bana hediye ettiği bonsai 7-8 yıldır bizimle beraber. Biz burada bonsai evin içerisinde yeşil bir görüntü versin diye kullandık vitrin görüntüsünde. Yine gömme bir dolap var arkamda gördüğünüz. O da evin bir parçasıydı. Eşyalarımızın bir kısmı orada, bir kısmı da kiler dediğimiz küçük kısımda diyebilirim. Ahşap kütüğün üzerindeki cam bizim bir cam ustası tanıdığımızı üflememizle son halini buldu. O kütüğü bir deniz kenarında bulduk ve üzerine bu

Yatak odasındaki ışığı seviyoruz ve bu alanda da vakit geçiriyoruz. O yüzden tekli bir koltuk var şu an gördüğünüz. Gene odanın renkleriyle bütünlük arz ediyor aslında üzerinde kullanılan renkler. Küçük bir dresuar var. Bu eşyalarımızın bir kısmını salondan buraya taşımayı tercih ettik. Burada da vakit geçirdiğimiz için. Gece aslında kitap okurken biz abajurlardan yararlanıyoruz. Burayı çok fazla aydınlık kullanmıyoruz geceliğin. O yüzden abajurlar iki yanda yer alıyor. Evin bu kısmında kullanılan tüller, burada ve salonda olan tüller, tavanın bütünlüğünü bozmasın diye duvardan rustikle çıktı aslında. O yüzden tavan hep bir bütün görüntüsünü devam ettiriyor salonda ve yatak odasında. Yüksekliğin verdiği bu ferah hissi de devam ettirebilmek için bütün tavanları beyaza boyadık. Bizden önce çok eski dönemlerde krem ve altın rengi ağırlıklı kullanılmış ama o eve bir ağırlık getiriyor aslında. O yüzden biz beyazla bu bütünlüğü devam ettirdik. Salon açık kahve tonlarındayken burası soğuk gri diyebileceğim tonlarda biraz daha ferah bir hale geldi. Evin içerisine girdiğimizde atölye olarak kullanabileceğim iki oda vardı aslında. Bir oda şu an birazdan göreceğiniz çocuk odası, diğer oda da şu anki atölyem. Çocuk odasının atölye olmasını istememin sebebi aslında ilk başta söylediğim gibi burası tek başına büyük bir köşkmüş ve evin girişi o alandan gerçekleşiyormuş. Biz boyaları kazıp altındaki dokuyu bulmaya çalıştığımızda girişin o eski duvar boyasını bulduk ve yani o hali benim çok hoşuma gitti aslında. Keşke orası atölyem olsaydı. Sonra atölyeyi yana taşımaya karar verdiğimizde orası oğlumun odası oldu. Ama hala bir anlam yüklüyoruz oraya. Hani o yaşanmışlığı devam ettirmek istiyoruz. O yüzden orayı boyamadık. Yani çocuk odasında ilginç bir görüntü bu aslında ama hani orada devam ettirdik. Arkadaki o soğuk duvar görüntüsünden çocuk odasını koparmak için biraz sarmaşık ve bitki kullanmaya karar verdik. Ve evin dışına bir sarmaşık ve yeşil bir pano yükledik diyebilirim. Çocuk odasında olabildiğince oyuncakları düzenli muhafaza edebileceğimiz bölmeler var. Yataklar, çekmeceli dolaplar var ve bir küçük oyun halısı var. Genelde oğlumun bütün vakti akşamleyin burada geçiyor. Burası evin en karanlık odası aslında bizim için. O yüzden birden fazla lambayla odayı aydınlatmak ve işte hani o çocuk ruhunu korumaya çalıştık. Genelde gün içerisinde bu kadar temiz olmasa da hani bu kadar aydınlık oluyor.

Ben aslında vaktimin çoğu bu odada geçiyor diyebilirim. Atölyem burası. Farklı bir renk kullanmak istedim. Bu mercan kırmızısı diye geçiyor. Ben daha çok mercanlara hayranım. Zaten bütün işlerde bir şekilde mercandan bir parça görüyorsunuz. Porselenle çalışıyorum. Porselen şekil vermesi en zor çamur türlerinden biri. Fırınım burada. Porselenin bu beyaz hali belki mercanın kırmızılığını biraz, yani duvarın kırmızılığını biraz kırıyor diyebilirim. Son 5 yıldır porselenle ilgileniyorum. Biraz daha aslında resmin farklı bir boyutu diyebilirim benim yaptığım iş. Çünkü boyut kazandırıyorum aslında her şeye. İnsanlar biraz daha sanırım pandemiden sonra evlerini tablo dışında bir şeylerle süslemek istiyorlar. O yüzden heykel aslında günümüzün en çok talep gören alanlarından biri bence Türkiye'de. Çalışmalar üç boyutlu olunca tabii içinde de bir anlam barındırıyor. O yüzden evinize bunu aldığınız zaman aslında sizinle yaşayan bir parça haline geliyor.

Aslında bu masa bizimle beraber hareket ediyor. Eski evimizde iki salon olduğu için bu yemek masasıydı. Şimdi benim atölyemde ayrılamıyoruz. Bu mermer çok nadir bulunan onyx mermerlerden. Üzerinde çok çalışmaya kıyamasam da işlerin bir kısmı bazen ben çalışırken bu masanın üzerinde oluyor. Gene arkamda gördüğünüz çalışma masası hem porselen yaparken çalıştığım hem de günlük işlerimi yürütürken vakit geçirdiğim bir yer.

Burada küçük bir vitrinim var diyebilirim. Yaptığım işlerin prototipleri, işi hayata geçirmeden önce prototipini yaptığım için prototipleri burada ama gene de çalışmalarımın çoğu aslında burada değil. Hem buraya sığdıramadım hem de bir tane olduğu için kişiye özel hazırlandığından onların evinde yer alıyor.

masayı pencerelere yakın seçmemin sebebi hem ışığı daha rahat kullanabilmek hem de sokağa daha çok hakim olabilmek aslında. Genelde ben bu odada çalışırken dışarıdan ziyaret eden arkadaşlarım kanepede vakit geçiriyorlar benimle beraber. Malzemelerim hemen yanımda. Akşam çalıştığım zaman küçük bir lambader ve masa ışığıyla işimi görebiliyorum diyebilirim. Bu oda hiç karanlık olmuyor dışarının ışığından dolayı.

0: Haşimi'nin İstanbul'a geleceğini yazıyor!
1: 17'de Kadınlar Birliği çayı!
2: Yeter, yeter!
3: Kızımı kaçırırlar, ruhunuz duymaz!
4: Seni evine bırakmak vicdaniyet borcu olur. Prenses Nilgün kaçırılmış.
2: Paris'ten aldığım geceliğimi isterim.
5: Bugün hiçbir davet ve ziyafete gidemeyecekmiş.
6: Saçımı sarıya boyatmak istiyorum Mümkün acaba.
5: Neyle çekeriz? Senin çakmak makinayla, hadi!
6: Yatılı okuyorum ben, akşam sinirlerim bozuktu, kaçtım.
3: Emniyetimize güvenebilirsiniz, ekselans.
7: Siz paraları hazırlayın.
6: Bugün son günümüz ve bu benim ilk ayım.
7: Satmıyorum dedim.
5: 25.000.
7: Kapı orada.
6: Çok heyecanlıyım. İstanbul hatıralarını ömrüm boyunca kalbimde saklayacağım.
8: İstanbul tatili, birazdan TV4'te.
9: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz. Deneyimleri buluşturan enerjimiz. Başarıyı görünür kılma azmimiz tam da bu yüzden. Hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle kadın girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.'sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması'yla kadın girişimcilere çok özel fırsatlar sunuyoruz. 6 kategorinin birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz.
10: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
11: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
12: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
11: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
13: Arçelik kahve keyfi Telvesso'yla büyüyor. Gelenekle gelecek Telvesso'da buluşuyor. Türk kahvesi ve espresso bazlı 30'dan fazla kahveyle Telvesso çeşit çeşit kahve keyfini tek makinede yaşatıyor. Arçelik kahve keyfi, tamamen keyfi.
14: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
15: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz.

Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino C kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.

0: Santre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Seyri, yıkar, geçer.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle.
3: Bugünden yarına Allianz seninle.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Bir camın ömrü ne kadar olabilir?
5: Farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
4: Peki eski bir camdan neler yapılabilir?
5: Başkalarının çöp olarak gördüğü camları biz sanata dönüştürmesini çok iyi biliyoruz. Tamamen geri dönüşüm camlardan bu güzel eserleri yapıyoruz.
4: Levent Karakaş, kullanılmış cam malzemeleri yeni bir formda değerlendirme sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
5: Bu cam kırıkları elime aldığım zaman kendimi apayrı bir atmosferde hissediyorum.
4: Sürdürülebilir hayat yarın 13'te TV4'te.
6: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
7: Hep kazanman için her şeyi A101 fiyatı.

0: uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf krem süpremle çok kolay.
2: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum. Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum. Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf krem süprem her sen için.
3: Beko'dan Iron Finish kurutma makinesi. Buharın gücüyle ütü işini sizden alır, kıyafetleriniz giyime hazır olur. Siz de evinizde küçük bir değişim yapın, zamanınız size kalsın. Şimdi Beko Iron Finish kurutma makinelerinde 10 bin liraya varan indirim. Üstelik peşin fiyatına 8 taksit fırsatıyla.

0: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
2: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
1: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
3: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
1: Hiç gerek yok, Piril var.
4: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
1: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
4: Yeni Piril Ultra Güç.
5: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Bu hafta sonunun kazandıran Win ürünleri. Tüm Leo zeytin çeşitlerinde, Amigo ay çekirdeklerinde ve Mintax yumuşatıcılarda %15 Win para kazan. Hem şokta hem cepte şokta. Doya doya harca.
7: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
8: Beko'dan Iron Finish kurutma makinesi. Buharın gücüyle ütü işini sizden alır, kıyafetleriniz giyime hazır olur. Siz de evinizde küçük bir değişim yapın, zamanınız size kalsın. Şimdi Beko Iron Finish kurutma makinelerinde 10 bin liraya varan indirim. Üstelik peşin fiyatına 8 taksit fırsatıyla.

0: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
2: Sen hemen markete gidip sıraya girmekle, poşet taşımakla uğraşmıyorsun. Yemek sepetindeki marketlerden özenle seçilmiş taze sebze meyvelere ek 6000'den fazla ürünü hiç poşet taşımadan ve sıra beklemeden sipariş et. Dakikalar içinde evine gelsin.
3: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
8: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
9: Bitki diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitki ya? Ya.
8: Nasıl yakışıyor mu bana?
7: Sünger çok büyük olamıyorsunuz.
10: Ulan ne yapıyorsun?
7: Hava asacağız mı buraya daha?
8: Eyvah yakalandım.

0: kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacaksa yaşanacak. Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
5: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
6: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
7: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
6: Hiç gerek yok, piril var.
8: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
9: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
8: Yeni Piril Ultra Güç.
10: Hep kazanman için her şeye A101 fiyat.

bu gördüğünüz Manolya 30-35 yaşında diye biliyorum ben, tam yaşını bilmemekle beraber. Normalde bir Manolya'nın bu kadar büyümesini beklemezsiniz İstanbul şartlarında ama evle beraber büyümüş ve evin bir parçası haline gelmiş. O yüzden biz bu görüntüyü çok seviyoruz. Kuşların da zaman zaman yuva yaptığı bir Manolya bu. Anadolu Hisarı Kalesi'nin arkasında yer alıyor evim. Benim Anadolu Hisarı'nda 150 yıllık geçmişe sahip evimin hikayesi bu şekilde. Umarım siz de benim gibi bu evin yaratılma hikayesinden keyif almışsınızdır. Hoşçakalın.

0: yanlış meslek seçmişsin oğlum. Kadınlar arasında o kadar süksen olduğuna göre makineyi duvara as, başka yollarda ara kısmetini.
1: İşlerin kesatlığı yetmiyormuş gibi bir de böyle dalgalar çıkıyor başıma. Kart karılara foto muhabirliği.
0: Nankörlük etme. Turistler başımızın tacıdır, biliyorsun.
1: Hepsinin fotoğraf makinesi var. Kendi fotoğraflarını kendileri çekerse biz ne yapacağız? Demin söylediğim gibi ben yanlış meslek seçmişim.
0: Gene gazete fotoğrafçılığı hevesini depreştik galiba.
1: O işi yapanların benden ne farkı var? Göreceksin, er geç gazetelerden birine kapılanacağım ben de. En hızlı foto muhabirlerinden biri olacağım. Bütün iş bir fırsatını düşürmeye bakar.
0: Nasıl olacak yani?
1: Elimde şöyle bomba gibi 2-3 poz fotoğrafla hangi gazeteye gitsem kapısı ardına kadar açılır.
0: O bomba gibi fotoğraflar çikolata paketlerinden mi çıkacak?
1: Fırsatları tesadüf yaratmazsa kendin yaratacaksın. Bir binanın 7. katından kendini atmaya hazırlanan birinin öksüz kedi yavrusunu emziren bir köpeğin resimleri gibi.
0: Peki ne yapalım? Ali Bey biraderimiz esaslı poz düşürecek diye Galata Kulesi'nin tepesine çıkıp kendimi aşağı mı koyuvereyim?
1: Onlar sözün gelişiydi. Gazete okuyucularını ilgilendiren başka şeyler de var. Mesela bazı gazetelerin kavga dövüş hikayeleriyle dolu olduğunu bilmiyorsun galiba. Haberin yanında olayı sıcağı sıcağına veren resimler de olursa bunu geri çevirecek gazeteci düşünemiyorum.
0: İşi gücü bırakıp nerede istimüstü kavga var diye taban mı tepeceğiz yani?
1: Ben de seni keskin zekalı takımından sanırdım. Kavgayı arayacak değiliz. Başrole senin çıkacağın bir kavga filmi çevireceğiz. Tamam mı?
0: Tamam.
1: Hadi hop!
2: Hey be!
3: Hile mi yapıyorsun lan? Bana silindir seyfi demişler. Bana hile yapacak adamın ciğerini kuşbaşı doğrar, meze diye yer mi lan?
2: Kızma be silindir abi, Kur'an çapsın hile yapmadım. Sana yol yapılır mı abi?
3: Bu seferlik ses çıkarmıyorum. Bana kül yutturmaya çalışanın 7 ceddinin kemiğini külün havaya savururum. Nek!
0: Cart! Atma paşam, atma! Din kardeşiyiz!
3: Ne diyorsun lan?
0: Şşş! Yavaş konuş, ağır ol da molla desinler!
3: Ulan şimdi ben senin... Ay,
4: sinirlenme abicim! Çekil ulan sen de! Kahvemi mi dağıtıracaksın benim? Çayın Seyfi abicim!
0: Seyfi'nin çayını biraz külleyelim de ağzının tadı bozuksa düzeltir!
4: Ayy!

0: şu herifi dışarı ver! Yap, sinirlenme Seyfi abi!
1: Tebrikler! Hey be! Hepsi istediğim gibi olmuş! Of! Ay! Bunları görüp de bana iş vermeyecek yazı işleri müdürünün alnını karışlarım!
2: Yokum arkadaş bir daha böyle işlerde! Silindir Seyfi'nin yumruğunu yiyince katır tepmişe döndüm!
1: Boş ver acı patlıcan kıraç almaz! Yediğim birkaç yumruk büyük bir işin yatırımı sayılır! Onun için üzülmemelisin!
2: Dayağı biz yiyelim, işi sen al! İyi dalga ya!
1: İyi şartlarla gazeteye kapılanır kapılanmaz, seni de yanıma asistan olarak alacağım, hiç merak etme! Hadi eyvallah! İyi haberlerle geleceğimden hiç şüphen olmasın dostum!
3: Senin harika dediğin bu fotoğrafların şahını her gün destiyle çöp sepetine atıyorum ben! Alt tarafı iki serserinin kavgasını gösteren birkaç poz!
1: Evet ama sıcağı sıcağına tespit ediyor kavgayı!
3: Okuyucuyu ilgilendirecek, okuyucu için değişik bir tarafı yok bunların! Buyurun! İyi bir gazeteci için haberi verilecek, resmi çekilecek olay... bir köpeğin bir insanı ısırması değil, bir insanın köpeği ısırmasıdır!
2: Eyvallah!
3: En iyisi, sen gene şıpşakçılığına devam et! Ve bizim gazeteyle ilgin, sabahları 25 kuruş verip bir gazete

0: Moto,
1: yasak, yasak, yasak, yasak efendi.
2: Biz gazeteciyiz,
3: bize yasak yok.
1: Ya efendi, şayet gazetecisiz, var hep gazeteciler davet baloya. Orada çekmek resim, haydi yallah.
4: Ne?
3: Duydun mu ne dediğini?
2: Yok, anlamadım ki ne dediğini.
3: Sarayda basın toplantısı varmış.
1: Aa!

0: İyi akşamlar babacığım.
1: İyi akşamlar kızım. Nasıl, eğleniyor musun Nilgün?
0: Muhafızlar arasında eğlenilir mi baba? Neredeyse kelepçe takacak, çarşaf giydirecekler. Bıktım bu adamlardan.
1: Mecburuz kızım. El Haşim'in kızı serbest olarak dolaşamaz.
0: El Haşim'in kızı olmak hürriyetimi yok etmek mi baba? Nefes bile alamıyorum peşimdeki muhafızlardan. Boğulacak gibi oluyorum, çok sıkılıyorum.
1: Prenseslik kolay mı kızım?
0: Prenses olacağıma keşke lalet daim bir kız olsaydım.

0: Smokininiz tam vücudunuza göre.
1: Yeni yaptırdım.
0: Kiralık etiketi de tam yetişmiş.
1: Canım, gevezeliği bırak da işimize bakalım.
0: Yukarı çıkalım, yatak odasına gizlenip özel resim çekeceğiz.
2: Durun lan!
1: Canım, işte!
0: Sıkıştık da tuvalete arıyoruz.
2: Tuvalet aşağıda, hem siz kimsiniz?
1: Gazeteci, huyatınızı görelim.
0: Evde unuttuk.
1: Ben de evde unuttum.
3: Yani. O halde kapı dışarı, yallah!
2: Hayda, gelin!
3: Bu ölen alacağın olsun fella!
2: Çelak!

0: Başım dönüyor. Bu akşam çok içki içtim.
1: Prensesim, çok yoruldunuz, hemen yatmalısınız.
0: Sabah oldu zaten, yatsam da hemen uyandıracaksınız. Sen geceliğimi ver.
2: Sayın prenses, bugünkü programınızı okuyorum. Sabah saat 10 kimsesiz çocuklar yurdunu ziyaret, saat 11'de belediye sarayına gidilecek.
3: Saat 12.32 arası valinin boğazda vereceği öğle yemeği. Saat 15.30 olgunlaştırma enstitüsü. Saat 17'de kadınlar birliği çayı.
0: Yeter yeter! Bir mağazada 3-5 kuruş karşılığında çalışan bir tezgahtar kız bile benden mesuttur. Paydos saatlerinden sonrasını tatil günlerini dilediği gibi geçirir.
3: Bana ihtiyacınız var mı efendim?
0: Hayır, gidebilirsin, iyi geceler.
3: İyi geceler prenses. Bir emriniz var mı?
0: Gidebilirsiniz, iyi geceler.
3: Allah rahatlık versin prensesim.
0: Size de.

0: Ben tamamım.
1: Ben de zil kaldım, baksana.
2: Hadi eyvallah, yarın yine beklerim.
1: Ne oldu?
0: Temizlendik.
2: Ayranı yok içmeye, tahtaravanla gider tabakhaneye.
1: Gazel okuma be Tosun.
2: Kumar oynayacak paranız varsa, önce bizim borcu ödeyin.
0: Amma ekşidin be Tosun, kumarı kazanıp borç ödemek için oynuyoruz.
2: Sen bırak tıraşı da, pansiyoncu madam Haygunuş'a kıy bir nikah, bizim borç ancak öyle ödenir.
0: Ne? Onunla evlenmektense borçtan hapse girerim, daha iyi be! Paranı kurtaracaksın diye bizi yakacaksın Tosun.
2: Yani biz alacağımızı ömrümüz boyunca bekleyeceğiz, öyle mi?
0: Allah bize, biz de sana.
2: La havle ve la kuvveti! Ne utanmaz insanlar mısınız siz be?
0: Tosun limonlaştı, en iyisi kalkıp gitmek.
1: Ben burada iki saat kestiririm, zaten sabah oldu.
0: Hadi eyvallah, güle güle.
3: Işıklar, deniz ne kadar güzel! Ay, hürriyet ne tatlı şey!
4: Gözünü aç kızım, beynin dağılacak! Hı? Uykunuzdan uyandırdığım için özür dilerim, fakat beyin üstü yere çakılacaktın tutmasan.
3: Teşekkür ederim.
4: Teşekküre falan boş ver de buradan yelkenlemeye bak.

0: evsiz baksız takımından direnseler yoksa. Bitli berduşlarla nezarethaneyi boylarsın. İçkiyi fazla kaçırdın galiba, evin yolunu bile bulamamışsın.
1: Deli eder insanı bu dünya, bu gökyüzü, yıldızlar... Tepeden tırnağa çiçek açmış bu ağaç.
0: Bakıyorum şiir falan da döktürüyorsun. Öyle kaldırım çiçeği takımından değilsin anlaşılan.
1: Doğru.
0: Peki ama böyle park köşelerinde niye yatıyorsun?
1: İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı.
0: Vay Allah! Sabahın köründe sarhoş bir kıza yastık olacağım aklımın kıyısından bile geçmezdi. Yürü bakalım!

0: Gelsin.
1: Geldi mi abi?
2: Buyur abi, emret.
0: Tamam be, seninle mi uğraşacağım sabah sabah?

0: Kestirme faslına evinde devam edersin. Davran bakalım küçük hanım. Of be, çattık belaya sabah sabah. Uyan Üsküdar'da sabah oldu. Hey! Seni de evine bıraksın taksi. Paran var mı yanında?
1: Para kullanmam ben.
0: Aman ne! Ben de kullanmam ama tesadüfen elime geçerse harcamaktan hoşlanırım. Neyse, seni evine bırakmak vicdaniyet borcu oldu artık.
2: Buyur abi, buyur. Ne taraf abi?
0: Evini söyle de nerede oturuyorsan götürelim.
1: Sarayda.
2: Haspam saraylıymış ha.
0: Tövbe tövbe estağfurullah. Ne içtiysen fena çarpıldın belli kızım. Aç tavuk kendini arpa ambarında sanırmış, sen de saraylardan dem vurmaya başladın.
2: Ne yapıyoruz abi? Nereye gideceksek yola vuralım artık.
0: Allah'ını seversen kızım, saray rüyasından uyan! Gideceğimiz yeri söyle doğru dürüst!
1: Saraya!
0: İyi mi?
2: Bizim taksiyi sabahçı kahvesi mi sandınız be kardeşim? Bir yere gitmiyorsanız, beni de boşuna tutmayın bari ha! Biraz direksiyon sallayalım da yolumuzu bulalım!

0: Tamam, buraya kadar. Dur be kızım, dur! Amma yapıştım be, yapış yapış ya! Hay Allah! Al bakalım arkadaş! İçerideki züğür saraylıyı da evine bırakırsın. Belki 22 kağıttan fazla tutar ama bugünlerde ben de hafifim. Hadi eyvallah!
1: Çıldırdın mı abi? Boynumuzda nikah var bizim. Sabahın bu saatinde nereye götürürüm ben kızı?
0: Benim de tanıdığım bildiğim değil. Park kanepesinde uyurken gördüm. Eve götürsem pansiyoncu madam gıcık alır.
1: Bilip tanımadığın kimseyi ne diye alırsın oradan? Yok abi yok, emanetçi değilim ben. Alır kızı polise götürürüm.
0: Dur, dur ya, boş ver polisi! Kızcağız bir de müdüriyetlerde uğraşmasın. Bu gecelik bizim fakirhanede misafir ederiz, ne yapalım? Gel, gel bakalım başımın belası!
1: Eyvallah abi!

0: Saraya geldik, buyurun prenses.
1: Teşekkür ederim, çok naziksiniz.
0: Ha, dalgıya bak be, hemen kabullenir verdi prensesliği.

0: Neresi burası? Asansörde miyiz?
1: Park kanepelerinde sabahlamaktan kurtardık, buldun da bunuyorsun şimdi.
0: Küçük pembe çiçekli Paris'ten aldığım geceliğimi isterim.
1: Aa, emredersiniz.
0: Dadı, sütümü getir.
1: İki kadeh içip de turnayı bulunca nasıl dağıtıyorsun?
0: Ne demek istiyorsun? Ben prensesim.
1: Seninki bir şey değil kızım. Ben üzerine çalışıyorsun anlaşılan. Neyse, sen prenses, sen ben de Haydarabad Nizamiyim.
0: Susun, cevap istemiyorum.
1: Palavrayı bırak da kıvrılıp uyuşu divanda, hadi. Ben banyoya gireyim.
0: Çekilebilirsiniz.

0: Sabahleyin baladan sonra kendi elimle odasına getirdim efendim.
1: Sen getirdin, o buradan uçtu ha! Sen ne diyorsun?
2: Salonda gözünü kırpmadan nöbetteydim Haşimi Hazretleri. Salondan çıkmış olamaz.
1: Ne haber?
3: Bütün sarayı aradık yok efendim.
1: La havle ve la kuvvet illa.
4: Kapı nöbetçileri kapıdan çıkmadığını söylediler Haşimi Hazretleri.
1: Hiçbir yerden çıkmadığına göre kızın nerede? Eğer kızın bulunmazsa yatla geldiğiniz İstanbul'dan tabutla gönderirim hepinizi. Koşun bulun Nilgün'ümü!
4: Baş üstüne efendim!
1: Gözünüzün önünden kızımı kaçırırlar, ruhunuz duymaz! Ahmaklar! Defolun!
5: Alo, evet. Hazır kuvvet! Alo, hazır kuvvet!
2: Merak buyurun
5: harekete efendim. Hazır olun! Harekete hazır olun! Teması kaybetmeyin!
3: Emredersiniz efendim!
5: Teması kaybetmeyin!
6: Arkadaşlar, Prenses Nilgün kaçırılmış! Telsizle bütün emniyet teşkilatına haber verin! İzinler kaldırılmıştır!
7: Alo, alo! Burası Emniyet Müdürlüğü! Alo, burası Emniyet Müdürlüğü!

Allah Allah! Bulduk cezayı. Oh, maşallah, maşallah. Biz şimdi burada mı tüneyeceğiz yani? Yok öyle yağma kızım! Kalk bakalım! Hadi, kalk! Yallah!

Nasıl? Bugünkü program olduğu gibi erteleniyor mu? Basın toplantısı da mı? Anlıyorum. Bilgi verdiğiniz için teşekkürler. Saygılarımı sunarım. Arkadaşlar, Prenses Nilgün rahatsızlanmışlar. Basın toplantısı da dahil, bugün hiçbir davet ve ziyafete gidemeyecekmiş.

Sultan el-Haşimi Hazretlerinin kerimeleri Prenses Nilgün'ün ani hastalığı sebebiyle bütün gezileri ve randevuları iptal edilmiştir. Tabii sabahlara kadar balolarda içersin.

0: Prensesim.
1: Ne istiyorsunuz? Bugün bütün randevuları iptal edin. Çok yorgunum.

0: Müdür beyi görmek istiyorum.
1: Buyurun.
0: Merhaba müdür bey, ne haber?
2: Merhaba, gene ne var?
0: Katras prensesi Nilgün'le yapılacak bir resimli toplantı ister misiniz?
2: Sultandan izin koparan her gazeteci yapar bunu. Hem prenses hasta.
0: Prenses hasta falan değil, bana poz vermek için saraydan kaçtı.
2: Oğlum, delirdin mi sen? Hadi işine git, hadi!
0: Birkaç gün sonra resimleri getirdiğim zaman beni tebrik edeceksin şef. Resimlerim gazetede basıldıktan sonra bütün dünya benden bahsedecek. Eşi emsali bulunmaz, gazeteci olacağım.
2: Eşin emsalin olmadığı muhakkak ama foto muhabirliğinde değil, palavracılıkta.
0: Ayıp ettin şef! Sen resimleri getirirsem kaç para, onun adını koy, ötesine karışma.
2: 10.000 lira veririm.
0: Aman oldu, ne resimler olacak bir bilsen şef! Öpüşürken, sarhoşken, ne sahneler!
2: Delirmişsin sen oğlum, hemen bir akıl doktoruna git. Hadi işim var benim, meşgul etme.
0: Hadi hoşça kal! Aa, paraları hazırla şef! Yalnız bütün olsun, bozuk paradan hoşlanmam.
3: Buraya bakalım, şu para bakayım ha! Uzun, bir kahve!
4: Üstü beyaz şekerli bir kahve hazırla.
5: Yavaş, dikkat et be kardeşim! Gene ne var?
2: Tali hazretleri sırıttı nihayet.
5: Toto da onun iş mi tutturdu yoksa? Hadi şu borcunu öde bakalım.
2: Prenses tuttum, sahici bir prenses! Para olukla akacak!
5: Öyleyse ver borcunu!
2: Borcum ne kadardı?
5: 500 lira!
2: Vereyim! Sen önce 1.000 lira ver, hani şuraya sakladığın
5: bilgiyi... Dur, hırsızlığa mı başladın be?
2: Bak, 1.000 lira borç alıyorum.
5: Ya eski borç ne olacak?
0: Amma da ayıp ettin! Al şu 500'ü, eski hesap kapandı. Yenisine Allah kerim, hadi eyvallah!
5: Allah kerim ama kuyu derin! Yutturdun gene alçak dolandırıcı!

0: bunu hiç utanıp sıkılmadan itiraf ediyorsunuz.
1: İçimizden birinin utanması gerekirse bu size düşer.
0: Ne biçim konuşuyorsunuz siz?
1: Şunu demek istiyorum, buraya zorla geldiniz. Hı? Ama benim zorumla değil, kendi zorunuzla.
0: Hı. Demek öyle.
1: Sizi bir parkta sızmış buldum.
0: Sızmış? Sızmış ha? Demek rüya sandığım... Öyleyse teşekkürler.
1: Biraz geç de olsa estağfurullah.
0: Sizi tanıdığıma bahtiyarım.
1: Ben de olmaya çalışırım. Adınız?
0: Adım mı?
1: Unuttunuz mu yoksa?
0: Adım şey işte canım... Leyla!
1: Ne yazık ki benimki Mecnun değil.
0: Ya ne?
1: Ali, sadece Ali.
0: Saat kaç acaba?
1: 12.
0: Nasıl, 12 mi? Eyvah, protokol, randevular, banyo! Banyonuz neredesin?
1: Karşıki kapı.

0: Prenses Nilgün'ün bulunması için bütün gücünüzü vereceksiniz. Sayın El Haşimi'nin muhafızlarına özel yardımcı polis tahsis edilecek. Bu alelade bir kaçırma işi değil, bir hükümet meselesidir. Bütün kara, hava, deniz yolları tutulacak.
1: Alo, hazır kuvvet!
2: Yılmaz! Yılmaz! Yılmaz!
3: Kasten kimsin, neden geliyorsun?
4: Banyo yapmadan.
3: Tamam işte, bir bu eksigidi. Bana bak, burası şehir banyosudur, yoksanki kırmızı fenerli evdir. Sen hiç utanmıyorsun!
4: Banyo yapmanın nesinden utanayım?
3: Zor, sen bana baksana bakayım! Abu şalatlar edip beni büsbütün sınırlandırıyorsun! Senin karşında zezzavatçı eşeği vardır ki beni kandırıyorsun! Buraya hamam yapmaya geldi!
4: Ama siz artık çok oluyorsunuz!
3: Gel bakayım buraya! Bana bak, ben bu pansiyonun sahibesiyim! O Ali olacak, açsan para, eve böyle şey getireceğini, önce kirasını ödesin!
4: Neler söylüyorsunuz siz hanımefendi?
5: Mart kedisi gibi ne patırdı ediyorsun be madam?
3: Mart kedisi bedeninizdir!
5: Allah aşkına sus, misafirimiz var!
3: Sus morum! Eve böyle getireceğini, kiranı öde! Gel bakayım buraya! Haydi!
5: Elini ayağını öpeyim sus!
3: Yok susma hocam, benim kiramı ver kiramı! Böyle karılara para yedireceğini, evvela kiramı ödesin!
5: Allah aşkına sus!
3: Susma!
5: Al şunu, al,
3: ver. Ver bakayım! Tamam!
5: Allah!
3: Ay, al şunu bakayım sen, al şunu! Ver onu bana, onu bana ver!
4: Bir dakika! Kimdi bu hanım?
5: Ev sahibim!
4: Madam niye o kadar sinirlenmişti?
5: Beni çok sever de... Kahvaltı yapmadan evden çıktım diye üzülmüş zavallı.
4: Benim yüzümden kavga ettiniz, özür dilerim. Gene benim yüzümden bu divanda sabahladınız. Ne kadar rahatsız olmuşsunuzdur kim bilir.
5: Rica ederim, ne önemi var? Sizin gibi bir misafir için bütün gecelerimi tahta üzerinde geçirebilirim.
4: Gerçekten çok naziksiniz. Yaptıklarınız için çok teşekkür ederim. Müsaade ederseniz ben gidiyorum.
5: Nereye?
4: Benim iznim doldu, hatta geç bile kaldım. Sonra beni merak ederler. Tekrar görüşürüz inşallah.
5: İnşallah.
4: Hoşça kalın. Kıyafetim için de çok teşekkür ederim.

0: Bana bak. Tosunu 500 paper kırptım, Haygonaş'a kaptırdım. Sen çabuk foto makinalarını rayına koyup para bul.
1: Neyle çekeriz?
0: Senin çakmak makinayla, hadi.

0: Affedersiniz, saçımı sarıya boyatmak istiyorum, mümkün mü acaba?
1: Oh, ne demek efendim, derhal, şöyle buyurun. Sizin tamamdır, güle güle. Piyasadaki berberler içinde en şanlısına, en namlısına geldiniz. Şöyle buyurun. Kataloğa bakın, hangi rengi emredersiniz?

0: şurasında hafif bir güzel, değil mi? Tamamdır efendim.
1: Teşekkür ederim.
0: Ah, prenseslere benzediniz. Sizinle müsabakaya girsem krallık kazanabilirdim.
1: Ya, öyle.
0: Ah, sizinle irtibatı kaybetmeyelim be. Hep beklerim. Hatta dostluğumun şerefine cumartesi gecesi kıyı balosuna davet ediyorum sizi.
1: İnşallah gelirim. Borcum ne kadar?
0: Aman efendim, para ne demek? Sizin güzelliğiniz ve tatlılığınız borcunuzu ödeştirdi.
1: Çok naziksiniz, çok mersi, Allah'a ısmarladık.
0: Güle güle prensesim, güle güle kraliçem. Aa, bir dakika! Sanki ben sizi bir yerde görmüşüm, sizi tanıyor gibiyim.
1: Bilmem, zannetmem, Allah'a ısmarladık.
0: Aa, bir dakika! Baloya geleceksiniz, değil mi?
1: Tahmin ederim.
0: Beni atlatmayacaksınız, değil mi?
1: Sanmıyorum.
0: Teşekkür ederim, saygılarımla, evet, hürmetlerimle, sevgilerimle. Aa, bir dakika cici bebek, döner misiniz şöyle? Aklıma orijinal bir şey geldi. Açacağım bu saçları. Dökülsün bunlar. Evet, dökeceğim. Dökülsün. Hep yeni, orijinal bir şey. Bakın, bu saç şeklisi daha çok yakıştı.
1: Tamam, mersi. Çok mersi.
0: Güle güle, devletle.
2: Hep kazanman için her şeyi A101 fiyatıyla alabileceğin tek uygulama. A101.

0: uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Active Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
5: Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene. İşte mutlu bir aile Aygaz 100 Oktan'a geçmiş, masraflar azalmış, babalar gibi geziyorlar.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
1: Ama bu...
2: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım sistem?
1: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
0: Demezdi.
1: O zaman bize müsaade.
3: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
0: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
1: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
4: Hep kazanman için her şeye A101 fiyatı.

0: uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
4: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh konsantre deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Bu fiyatları gören herkes şokta. Patatesin ve soğanın kilosu %17 indirimle 29 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yeni

0: Lende. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacak. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Kazanova'nın beyni olmadan 5 para etmeyiz.
3: Sizin tanıdığınız Kazanova değilim ha.
2: Bak söylediğine.
4: Bütün mesele kızı kendine aşık etmekte. Ondan sonrası kolay.
2: 100 bin.
4: Bütün imkanlarım emrinde olacak.
5: Ertuğrul Serdar Oğlu.
6: Seni görür görmez çarpıldı.
3: Bir müddet istirahate çekileceğim.
2: Affedersiniz efendim. Ne vatan bir ürün vardı bugün. İptal edin gelem.
7: Suçları dolandırıcılık, sahtekarlık.
3: Ben fans falan değilim.
4: Biz de silah oyunu yapar alırız kızın parasını.
2: Hayır.
3: Niye geldin buraya?
5: Sensiz olamayacağımı anladım.
8: Vurgun. Bugün 18'de TV4'te.
9: Sen hemen market ihtiyaçlarını başka yerde aramıyorsun. Yemek Sepeti Market, Carrefour'sa ve daha yüzlerce market ve mağazadan özenle seçilmiş taze sebze

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.

0: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
1: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.

0: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
1: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar. Bazen ortalığı dağıtsalar da.
2: Merak etme. Suda bekletip sonra yıkayacağım.
0: Hiç gerek yok. Piril var.
3: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
1: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
3: Yeni Piril Ultra Güç.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
6: Boyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Active Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
7: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi Ailesi.
8: Hep kazanman için her şeyi A101 fiyatıyla alabileceğin tek uygulama. A101.

güzel hayallerinizi, yarının müjdesini veren uğurlu güvercin. Han yaptırıp hamam yıkmıyorsunuz, kemali 25 kuruş. Güzel tavşan. Beğendin değil mi?

0: Oh, that's my lady.
1: Buyurun, şemali 25 kuruş. Çekin, niyetinizi duyun, anlayın.
2: Hani akşam sizin çıkın çıkın, tatlı tatlı. Sıcak sıcak, sıcak sıcak.
3: Buyur abla.
4: Başlayalım abi.
3: Başlayalım.

0: Buyurun hanımefendi, buyurun.
1: Ah, çok güzel.
0: Buyurun efendim, 5 liradır.
1: O kadar param yok ki benim.
0: O halde hediyem olsun, buyurun.
1: Çok çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim.
2: Dondurmam, dondurmam kaymak, Maraş dondurması.
1: Dondurma verir misiniz?
2: Buyurun küçük hanım.

0: Çok affedersiniz, ayağım takıldı.
1: Siz miydiniz?
0: Evet, ama ben sizi tanıyamadım.
1: Tanıyamadınız mı?
0: Vallahi gözüm ısırıyor ama.
1: Evinizde kalan kız değil miyim? Saçımı boyattın da sarıya.
0: Dünya küçük derler, doğruymuş. Vallahi söylemeseniz tanıyamazdım.
1: Ne iyi bir tesadüf size tekrar rastlamam.

0: Saçlarımı nasıl buldunuz?
1: Harika! Herhalde akşam bir yere gideceksiniz, onun için hazırlandınız.
0: Akşam mı? Şey, yok canım, yatılı okuyorum ben. Akşam sinirlerim bozuktu, kaçtım. Şimdi de avare avare dolaşıyorum işte.
1: Aa, öyle mi? Madem kaçtınız, iyice eğlenip dünyanın tadını çıkarmadan dönmeyin bari.
0: Vallahi bilmem ki.
1: Dünya küçüktür sözünden başka bir söz daha var. Dünyaya bir kere gelinir derler. Madem kaçmışsınız, iyice eğlendikten sonra dönersiniz okula.
0: Doğru ama bütün bunlar tek başına olmaz ki. Benimse hiç arkadaşım yok.
1: Rica ederim prensesim. Beni layık görürseniz...
0: Efendim, anlamadım.
1: Benimle arkadaş olur musunuz dedim.
0: Ben de şey zannettim, memnuniyetle, tabii. Karnım çok acıktı, beni yemeğe götürür müsünüz?
1: Memnuniyetle kraliçem. Buyurun.

0: hayatımda hiç böyle lezzetli şey yemedim.
1: Heh, yatılı okulların yemekleri yavan olur. Fasulye filan falan filan.
0: Belki saraylarda bile böylesine lezzetli yemek bulunmaz.
1: Saraylarda olmaz mı? E, saray bu.
0: Olmaz, olmaz.
1: Merhaba.
2: Biliyordum seni burada bulacağımı.
1: Oo, son numaranı pek beğenmedim. Tanıştırmayacak mısın beni?
3: He? Arkadaşım Yılmaz, profesördür.
1: Ne profesörü? Attı gene seninki.
0: Attı profesörü ne demek?
1: Attı, yani şey, atış profesörü.
2: Ne vuruyorsun be?
1: Nükleer silahlar üzerinde Orta Doğu'da bir tanedir.
2: Palavrayı anladık ama çiftelemek ne oluyor?
0: Ne tuhaf konuşuyorsunuz, hiçbir şey anlamıyorum. Çiftelemek ne demek?
1: İlmi bir tabir. Hı. Füze itici güç tapasının paralalarıdır.
0: Demek ikiniz de füzecisiniz.
1: Ne? Ama bu aramızda sır. Hükümet gizli tutuyor.
2: Kuzum, bu deli herifi nereden buldun Allah aşkına?
1: Çeneni tutmasan denize atarım.
2: Peki, peki.
1: Senin çakmak foto makinen yanında mı?
2: Evet, ne olacak?
1: 10.000 liralık bir iş var, %25'i senin.
2: Ne yüzde isterim, ne de seninle iş yapmak.
1: Yanımdaki kız, yatla gelen prenses.
2: Prenses mi?
1: Nasıl, benim arkadaşımı beğendin mi?
2: Ne demek? Bomba gibi. Kör alası. Bu çakmak da ikide bir bozulur.
4: Bu konuda fazla tecrübeli bir emniyet memuru sıfatıyla bana itimat etmenizi rica edeceğim. Prensesin kaybı mantık kurallarına göre bir kaçırılma değil de sadece bir kaçma olayı olabilir.
5: İmkansız! Kızım neden kaçtın?
4: Şimdilik bir şey söyleyemem ekselans. Ama elbet bir nedeni vardır. Sıkılmış olabilir ya da özel bir işi.
5: Asla! Sudan sebep bulmayın.
4: Sebep ne olursa olsun emniyetimize güvenebilirsiniz ekselans. Bu olay ne basına haksettirilecektir ne de sayın prensesin başına bir şey gelecektir.

0: Oo, hem de çok. Hayata yeni doğmuş gibiyim. Keşke hiç bitmese bu günler.
1: Gel buraya. Bir dakika.
0: Çok mutluyum.
1: Şuraya bak! Ne muazzam duvar, ne de çok penceresi var!
0: Hayatımda ilk defa at arabasına biniyorum!
1: Yatlarda, uçaklarda dolaşan şımarık zengin kızlar gibi konuşuyoruz!
0: Ya onlardan biriysem, ya zenginin de ötesi bir petrol kraliçesiysem, ne dersin ha?

0: Hadi bana müsaade. Eyvallah. Bu akşam bir içim su gibisin.
1: Sen de peri padişahının oğlu gibi. Ama...
0: Ama ne?
1: Hepsi bir masal. Bir rüya olacak bu anların. Bir anda bitecek hepsi.
0: Tatlı rüya, rüyasız bir geceden iyidir. Bazı şeylerin hatıraları bile renk katar insanın hayatına.
1: Doğru.

0: Ne güzel bir geceydi. Niye susuyorsun? Bir şeye mi üzüldün?
1: Bugün son günümüz ve bu benim ilk ayrılığım.
0: Benim de.
1: Benim ilk mutluluğum.
0: Benim de.
1: Ve ilk maceram.
0: Benim son. Sana bir şey söylemek istiyorum.
1: Rica ederim, hiçbir şey söyleme.
0: Geceki balodan beri uykusuzsun. İstersen şimdi ayrılalım.
1: Bu belki hayatımın en yorgun, en uykusuz, en üzgün ama gene de en tatlı günü. Bu günümün her saniyesinin seninle geçmesini istiyorum. Karnım çok acıktı, bana büfeden sandviç alır mısın?
0: Tabii, Yılmaz! Hemen gelirim.
2: Ne şahane bir tesadüf! Siz buralarda!
1: Merhaba!
2: Merhaba! Nasılsınız? Yanınıza oturabilir miyim? Hemşireler, siz gidebilirsiniz. Çok teşekkür ederim.
1: Bay bay!
2: Güle güle, bay bay! Yalnız başınıza ne arıyorsunuz burada?
1: Abimle geldim, büfeye kadar gitti. Kendisi gelmeden kalkın çok kıskançtır.
2: Demek buraya abinizle geldiniz. Ben berberim, mesleğim kadın saçlarını güzelleştirmek ama kendi kafam da iyi çalışıyor.
1: Anlamadım.
2: Saçınızı boyadıktan sonra hep ben bu kızı bir yerden tanıyorum diye takıldı aklıma. Birden belime bir şimşek çaktı.
1: Şimşek?
2: Evet, şimşek. Bu kız dedim, gazetelerin yazdığı Elkatras Sultanı El Haşimi'nin kızı olan prenses. Prensesim.
1: Siz delirmişsiniz.
2: Bilakis akıllandım. Buradan beraber kaçarsak size ele vermem mi? Kolay kolay benden kurtulamazsınız prenses. Yoksa babanızın muhafızları ve polisler her yerde sizi arıyorlar. Bakın! Onları buraya toplamam için şu düdüğü çalmam yeter. Beraber kaçacak mıyız?
1: Sizden kaçmak mı?
2: Evet, sosyete kadınlardan taptığı bir berberim ben, herkes aşık bana. İnanın hayatımızı süsleyecek, unutamayacağınız şahane ve ateşli günler yaşatacağım size.
1: Aha, ne güzel!
2: Benden her hususta memnun kalacaksınız, oturmaz mısınız?
1: Ne kadar tatlısınız!
2: Tatlıyım da canım! Hadi kaçalım!
3: Nereye ahbap?
2: Size ne, münasebetsizler!
4: Abi, ben buradayım!
3: Buyurun, alın prensesim!

0: 万もいして。
1: そうか、そんなのいいけです。
2: はい、サロショーマキステム。
1: Benden mi korkuyoruz?
2: Hayır, kendimden.
3: Burası İstanbul Radyosu. Ara haberlerini veriyoruz. Haberlerden özetler. Şehrimizin şeref misafiri olan Elkatraz Sultanı'nın kerimeleri Prenses Nilgün El Haşimi'nin rahatsızlığı devam etmektedir.
4: Çocuklar, Prenses Nilgün'ün rahatsızlığında bir bit yeniği var. Saray telaş içinde. Emniyette büyük bir faaliyet var. Ama bunu basından gizliyorlar.
5: Yazı işleri müdürünü görmek istiyorum.
2: İçerideler.
4: Hepiniz gözünüzü dört açacaksınız. Ve bu işin iç yüzünü önce bizim gazete patlatacak.
5: Hiç zahmet etme müdür bey! Prenses üç günden beri gazeteci Namzeti Ali ile beraber.
4: Allah aşkına gidin işinize kardeş, bir de sizinle uğraşmayalım.
5: Müdür bey, şu negatifi görsen inanır mısın acaba? Kusura bakma, mikrofilmdir.
4: Allah Allah, gözlerime inanamıyorum. Şu lupu verin bana.
5: İstersen teleskopla bak müdür bey, sağlam

0: tatil bitti. Senden ayrılmaya mecburum. Söz ver. Arabanın çıkıp arkamdan bakmayacağına söz ver.
1: Söz.
0: Bu benim ilk hürriyetimdi. İlk güzel hikayem. İlk mutlu günlerim. Ve sevdiğim bir şeyden ilk ayrılışım. Nasıl veda edileceğini bilmiyorum. Söyleyecek söz de bulamıyorum.
1: Olma, sus ne olur.

0: Check.
1: Müjde Ali! Müdür bey, prensesin resimlerini almaya gelmiş, para da getirmiş.
2: Bonjour evladım, benim aslan gazetecim. Sen heykeli dikilecek bir adamsın.
0: Ben resim falan satmıyorum.
1: He? Sapıttın mı sen be?
2: 20.000'lik çek hazır evladım.
0: Satmıyorum dedim, yalnız kalmak istiyorum.
2: 25.000.
0: Kapı orada.
2: 30.000.
1: Oğlum, kulağın kontak mı yaptı? 30.000 dedi, duymadın mı?
0: Türkçe bilmiyor musunuz? Olmaz dedik.
2: 50.000!
0: Hayır dedik be!
1: Delirmiş bu, vallahi delirmiş!
2: Ne yapacağız?
1: Yürü, hadi!
3: Skandal çıkmasını, rezalet olmasını istemiyorsanız hiçbir şey sormayınız babacığım.
4: Nasıl cevap bu böyle?
3: Gönlüme göre bir hafta geçirdim babacığım.
4: Sultan el-Haşim'in kızı Prenses Nilgün olduğunu unutma! Prensesler gönüllerinin dilediğini yapamazlar. Bir takım vazifeleri olduğunu çok iyi bilirsin. Ben efkar olmaya ne cevap veririm şimdi?
3: Ben yokken durumu çok iyi idare ettiniz babacığım. Bir haftalık bir hastalık ve şimdi iyileştim.
4: Prensesler istediği gibi hastalanamazdı.
3: Beni affet babacığım. Bu işkenceden, bu protokolden sıkıldım artık. Prenseslik bana göre bir iş değil.
4: Yarın İstanbul'u terk ediyoruz.
3: Bir rüya gördüm. Şimdi uyandım. Hepsi bu kadar. Tatil bitti.
5: Yazıyor, yazıyor, sonra verir! Prenses Nilgün muammasını yazıyor!
1: Oğlum, sen tımarhaneye git, zincirliksin! Tosunu, haygonoşu, onu, bunu, beni dolandır... ...sonra aslan gibi 50.000 papele şüt çek! Yok öyle şey!
4: Bir şütte kaydını çekmemi istemezsen defol!
6: Sinirlenme Ali bey kardeşim, sakin ol, otur şöyle! 50.000 lira için insan 4 foto değil, hayatının yarısını verir!
1: İftar, güneş çarpmış bunu beyefendi, güneş! Ver bizim alacağımızı!
0: Ödeyeceğim, merak etmeyin! Bütün borçlarımı kuruşuna kadar ödeyeceğim!
6: Müsaade ederseniz oturabilir miyim Ali bey? Beyefendiğim, bir misli arttırdım, 100.000 verin!
1: 100.000!
0: Buyurun! Buyurun! Hepiniz gidebilirsiniz. Lütfen beni rahat bırakın.

Ölen ver diyorum sana, yoksa kırarım bir tarafını.

Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle genç girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
2: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
3: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
2: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Bir iş yapıyor mu?
6: Akademide öğrenci. Haluk bahsetti. İyi para vereceklermiş.
7: Kar gibi beyaz.
8: Kazla kaptan!
9: Doktor amca, bu beni dövdü.
5: Bize güvenirseniz daha çabuk kendinizi toplarsınız.
10: Televizyonda uzay yolları.
5: Sus bakayım.
7: Ocakgillere gideceğiz biliyorsun.
5: Dışarı çıkmak istemiyorum.
6: Gönül soracaklar.
5: Bu kabusu da unutacaksın.
7: Babam yardım etmeseydi zor doktor olurdu.
11: Evim işte burada. Bir görmek istemez miydin?
5: Memnun olurum.
7: Böyle konuşursan anlaşamayız.
5: Anlaşmak isteyen kim?
12: Hanımefendi çocukları yurt dışına götürdüğünü söyledi.
5: Sığınacak bir insan.
13: O kadın bugün 16.15'te TV4'te.
14: Türksel sunar. Beş kevizinde reklamlar.
15: Türksel 5K hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
16: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
15: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz.
16: Olur mu Selim?
15: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
16: Bana soruyorlar. Sen Türkcelli misin diyorlar.
15: Ya ne olacak abi?
16: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
15: Ben almış reklamın ruhunu. Aferin.
17: Sayın seyirciler, konu 5K hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcelli misin? Türkcel!
18: 5K!
17: Türkcel! 5K! Türkcel!
18: 5K!
17: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim. Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansımış?
15: Türkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
18: Aynen.
15: Akımlar akıyor muyuz?
18: Akıyoruz.
15: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat. Güzel. Sen ne yapıyorsun?
19: Ben bir şey yapmıyorum abi.
15: Sen Türkcelli misin?
19: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türkcell hattımı yeni alacağım.
15: Anlaşıldı. Hemen Türkcelli ol ama hızlı ol. Türkcell 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
20: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türkcelli misin?
21: Türkcell'lere bağlan hayata.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
22: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
23: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
1: Ama bu...
2: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım sistem?
1: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
0: Demezdi.
1: O zaman bize müsaade.
3: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
0: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
4: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.

0: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene ve beyaz yakalılar yokuşları aşıyorlar, bütçelerini açmıyorlar.
4: Buyurun buyurun, siz önden geçin.

0: Yüksel sunar. Bişke hızında reklamlar.
1: Yüksel Beşka hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
2: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
1: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklamı olmaz. Olur mu Selim?
3: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
1: Bana soruyorlar. Sen Türkcelli misin diyorlar.
2: Ya ne olacaktı?
1: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu? Almış reklamın ruhunu. Aferin.
4: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcelli misin? Türkcel!
5: 5G!
4: Türkcel!
5: 5G!
4: Türkcel!
5: 5G!
4: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim. Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansımış?
1: Türkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
6: Aynen.
1: Akımlara akıyor muyuz?
6: Akıyoruz.
1: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
2: Güzel.
1: Sen ne yapıyorsun?
7: Ben bir şey yapmıyorum abi.
1: Sen Türkcelli misin?
7: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türkcell hattımı yeni alacağım.
1: Anlaşıldı. Hemen Türkcelli ol ama hızlı ol. Türkcell 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
0: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Türkcelli misin?
8: Türkcell'lere bağlan hayata.
9: Leke mi? Telaşa gerek yok. Çünkü mükemmel temizlik için Ariel ve Siemens'e güveniyorum.
10: Siemens'in Intelligent Dosing Plus teknolojisi deterjanı tanır, kumaş türüne ve kirlilik miktarına göre deterjan dozajını en doğru şekilde belirler. Ariel Oxy'nin özel formülü 7 günlük kurumuş lekelerde bile mükemmel temizlik sağlar. Siemens Ariel'i öneriyor.
11: Ve Smart Go'yla futbol keyfi ücretsiz. Dilediğin cihazda ve yerde maçları Go'dan ücretsiz izle.
12: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
13: Arçelik kahve keyfi Telvesso'yla büyüyor. Gelenekle gelecek Telvesso'da buluşuyor. Türk kahvesi ve espresso bazlı 30'dan fazla kahveyle Telvesso çeşit çeşit kahve keyfini tek makinede yaşatıyor. Arçelik kahve keyfi. Tamamen keyfi.
14: Sen hemen market ihtiyaçlarını başka yerde aramıyorsun. Yemek Sepeti Market, Carrefour'sa ve daha yüzlerce market ve mağazadan özenle seçilmiş taze

içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumu

0: Beyaz yakalılar. Yokuşları aşıyorlar, bütçelerini açmıyorlar.
1: Buyurun buyurun, siz önden geçin.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene. Peki ya patronlar? Performans değerlendirmesini yaptılar.
2: Tokasa değil. Aygaz 100 Oktan'a geçtik.
3: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
4: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods.
5: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
6: İşte böyle Yılmaz. O sarayına gözyaşıyla kalbini bize bırakarak gitti. Giderken mertti. Erkekçe davrandı. Ben para uğruna bir kızın hayallerini satabilir miyim? Eğer sen de bir gün bir kıza aşık olursan bana hak verirsin.
7: Arkadaşlığımıza.
6: Arkadaşlığımıza.

0: Güzel İstanbul'dan çok tatlı hatıralarla ayrılıyoruz. İstanbul'da bize gösterilen hüsnü kabule çok teşekkür ederiz.
1: Prens Hazretleri, seyahat programınız bir ay olarak bildirilmişti. Bu ani program değişikliği sebebini öğrenebilir miyim?
0: Programda bir değişiklik yaparak Avrupa'ya gitmemiz gerekti.
2: Bu ani gidiş prensesin rahatsızlığıyla mı ilgili?
0: Evet. İstanbul'un havası kendilerini rahatsız etti.
3: Prensesle görüşmemiz mümkün değil mi acaba?
4: Prenses Hazretleri teşrif ediyorlar.

0: buraya kadar zahmet ettiğiniz için hepinize teşekkürler. Yalnız geçirmiş olduğum rahatsızlığı henüz atlatamadığım için sizlerle uzun konuşamayacağım. Fakat şunu söylemek isterim ki... İstanbul'da geçirdiğim birkaç gün... hayatım boyu unutamayacağım mutlu hatıralarla süslendi. İstanbul hatıralarını ömrüm boyunca kalbimde saklayacağım. Çok heyecanlıyım. Erken vedalaşacağım için kusuruma bakmazsın.
1: Ahmet Nuri. Kemal.
2: Son gazetesinden Zeki.
3: Foto Şipşak Yılmaz. Ali Kibet.
0: Memnun oldum.
3: Fakir bir fotoğrafçının İstanbul tatiliniz hatırasını kabul lütfunda bulunursanız şeref verirsiniz.

0: Bunlar dünyanın en güzel hatırası. Teşekkürler.
1: İyi günler, prenses.
2: İyi günler.
0: Teşekkür ederim. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.

0: Güle güle prensesim. Mutlu ve mesut ol. Sen çok iyi bir insandın. Dünyanın öbür ucuna gitsen daima kalbimde kalacaksın. Zaten biz birbirimize göre değildik. Sen bir prenses, bense bir sokak fotoğrafçısı.
1: Böyle bir pozumu alabilir misiniz?
0: Prenses!
1: Prenses yok artık. Bundan sonra yalnız Nilgün. Tacımı, servetimi, her şeyimi bıraktım. Prenses öldü artık Ali.
0: Nilgün'üm!
1: Evet, yalnız seninim.

0: Ben bir aşçı, ben bir şef torunuyum. Ancak hiç aşçı olmayı düşünmemiştim. Ortaokulda babamın beni götürdüğü aşçılık festivali hayatım değişti. Benim diğer şefler gibi çok süslü hikayelerim yok. Ekip mutfakta çok aceleci bir şef olduğumu söyler. Öyleymiş.
1: Bir tane artışok tepra, bir tane seviçe, bir tane karamelize çıkın marş.
0: Mutfakta hiçbir şey yapmak için yapma. Ve şu an geldiğim noktada şunu söyleyebilirim ki... azim, hedef ve merak çok önemli.

Merhaba, ben Mehmet Faruk Yardımcı. Aslen İstanbul doğumluyum. Ancak babamın memuriyeti sebebiyle farklı şehirlerde ta ki ortaokul çağın bir bitimine kadar bulundum. Ortaokul döneminde malum herkesin beklentisi doğrultusunda işte Anadolu liseleri, fen liseleri vesaire beklentisi içerisindeyken tabii ki o dönemde bunlardan birini kazanamamıştık. Bir gün babam eve geldi, seni bir aşçılık festivaline götürebilir miyim dedi. Ben de tabii gidelim baba dedik. Ondan sonra bir aşçılık festivaline gittik beraber Bolu'daki. Tabii orada çok ihtişamlı dekorları, yağlar, çikolatalar vesaire ve general gibi ortada gezen şefleri görmem beni çok etkilemişti. O gün eve döndüğümüzde bana işte bir orada gördüğün şefler gibi bir şef olmak ister misin sorusuna 13 yaşındaki bir çocuk olarak evet dedim. ardından otelcilik lisesine başladım. Ben bir aynı zamanda şef torunuyum. Benim dedem de bir aşçıydı, baş aşçıydı. Ve çocukluğumda tabii eve gelen yorgun, argın bir profil olması sebebiyle tabii benim hiç işin açıkçası bir aşçı olmam veya bununla alakalı olarak böyle çok severek başladım diyemem. Bir teşvikle başlamış oldum tabii ki babanın teşviğiyle. Ardından otelcilik lisesine başladık. Bu zaman zarfı içerisinde tabii ki yazları güneydeki çeşitli yerlerde, Balıkesir, Antalya, Bodrum, İzmir, Çeşme vesaire bu takım yerlerde çalışma fırsatı oldum. Ardından 2 yıllık bir yüksekokul, aşçılık yüksekokulu serüveninden sonra İstanbul'da mesleki yaşama başlamış bulunduk.

0: Haydi. Hazır mıyız? Bir tane kereviz de çıkın var.
1: Yes sir.
0: Bir tane elektriğe bir tane bide var. Yeter mi?
1: Yes sir. Yes sir.
2: İlk zamandan bu zamana kadar büyük bir mesleki serüven söz konusu. Sırasıyla Almanya, İngiltere, Dubai, Abu Dhabi, Oman, Suudi Arabistan, Kazakistan ve Singapur olmak üzere yaklaşık 10 yıl aşkın yurt dışında bulundum. Şu anda bulunduğum markada yaklaşık bir 14 yıldır görev yapıyorum. Yurt dışında bulunduğum dönemlerde özellikle Abu Dhabi'de vesaire tam böyle benim parlayış dönemimdi. En iyi branş ödülleri vesaire arka arkaya yaklaşık 3 sene arka arkaya bulunduğum işte restoranda bu takım ödüllere layık görüldük. Sonra yine keza bulunduğum markada işte en iyi yönetici, lider ödüllere layık görüldük.
0: Biraz daha hızlı, haydi.
2: 10 yıl tabii ki yurt dışı deneyiminden sonra Türkiye'ye döndüm yine bulunduğum markada. Bodrum'da bir süre şeflik yaptım. Arkasından İstanbul'da, Nişantaşı'nda bir lokasyonda transfer oldum. Ardından şu andaki bulunduğum işletmede, otelde görevimi sürdürüyorum.
1: Yes, sir.

Yemek yapmak benim için manevi değeri çok olan dedemden biliyorum. İlk mesleki terbiyeyi ben ondan aldım. Bir Bolulu aşçı olarak. Bununla beraber tabii ki arkasından mutfağa girdiğinde neyi yemek yapmak senin için ne? Gerçekten ya bir şevk, bir tutku ve birçok ürünü bir arada kombine edebilmek ve arkasından güzel sonuçlar alabilmek gerçekten günün sonunda büyük bir motive diyebilirim.

0: Plan programlı çalışmayı çok seviyorum. Dolayısıyla ekibi de bu konu hakkında hep teşvik ediyorum. Çok ufak problemler benim için çok büyük problemler. Onları çok altına eşelerim. Ama büyük problemler konusunda zaten bir problemdir. Benim kontrolümün altından çıkmıştır. Ve o konu hakkında sadece istişare etmek kafidir. Çünkü çok fazla bağırmaya çağırmaya gerek yok. Ama o ufak problemlerin altına eşelerim. Oldu mu? Bitti mi? Yapıyor muyuz? Bu konu hakkında ekip benden biraz şikayetçidir. Mutlaka bir özel bir kepim vardır. Benimle beraber aynı zamanda ekiple de kepsiz çalışmaz. Temizlik gerçekten son derece önem arz ediyor. Çünkü özellikle son zamanlarda mutfaklar hep açık mutfaklar ve insanlar biz şeflerin, mutfak çalışanlarının yaptıkları her şeyi gözlemleyebiliyorlar. O sebepten dolayı gerçekten temizlik, hijyen ön planda geliyor diyebilirim.
1: Abi bir burgeri bana açmaya hazır. Levrek bende şu anda içeriye girdim. Hadi. Daha sonrasında bombilerin sebzeleri hazırlanıyor. Izgarada şu anda.

0: Burada şu anda bulunduğumuz restoran bir Akdeniz mutfağı ve aynı zamanda Akdeniz mutfağının yanı sıra Anadolu mutfağının yorumlanmış örneklerini burada sunuyoruz diyebilirim. Otelimizin aynı zamanda bir teması var. Bahçemizde lavanta yetiştiriyoruz. Bu lavantaları yazın topluyoruz, menülerimizde servis ediyoruz. Aynı zamanda yazın kurutup kış boyunca sürdürülebilirliğini sağlıyoruz, kurutuyoruz bunları. Lavantalı ekşi mayalı ekmek, lavantalı focaccia, lavantalı keçi peynirli salata. Bununla beraber lavantalı tiramisu olmak üzere birçok yemek çeşidimiz mevcut. Diğer tarafta bu restoranın yanı sıra tabii ki farklı konseptlerimiz var. Bir Meksika mutfağımız var burada yine. Bununla beraber yine bir Pro Lounge'umuz var, orada Vitola Lounge'umuz var. Artı güzel bir vitamin barımız var vesaire. Çok güzel bir, keyifli bir yiyecek içecek lokasyonumuz var diyebilirim. Artı bir de tabii Asya mutfağımız var. Çocukken eve çok yorgun argın gelen bir meslek grubu aşçılık. Çünkü hep gözümde dedem canlanmıştı. O sebepten dolayı hiç düşünmedim ben aşçılık yapmayı. Çok büyük bir gururdur ki hem onun ismini hem de mesleğini ondan devraldım. Yaklaşık birkaç ay önce kendisi vefat etti. Ama benim için inanılmaz, herkesin dede ile Tuğrul'un arasında farklı ilişkileri vardır ama bizimkisi bir başkaydı. Hani birkaç gün içerisinde eğer konuşmasak tribe girerdi. Öyle bir koca ustaydı kendisi. Yıllar geçse de babaanneme hala mutfakta bir komi gibi direktif verecek o baş aşçılık şeyi var. Hala profili vardı. Hala birçok yemeği beğenmezdi evde. Ben vefat etmeden birkaç ay önce geçen sene buraya getirdim. Ve ekiple beraber tanıştırmıştım. Çok keyif aldı. Ekip çok keyif almıştı. Ve işte o şef kıyafetiyle beraber bir fotoğraf karemiz oldu. Çok güzel bir anda. Benim içimde bir ukdeydi ve onu başardım. Hani yıllar sonra bir arada aynı mutfağa girme şansımız oldu. Hatta güzel esprilerden bir tanesi bastonu kaldırdı. Hepinizi kovuyorum dedi falan. Ekip bir alkış koparmıştı orada falan. Güzel anı, bir anımız oldu öyle.
1: Service.

0: Ben bir restoran şefi değilim. Bir restoran şefi olmayı hiç hedeflemedim. Ben hep hedefim iyi bir otelin şefi olabilmekti, lüks bir otelin şefi olabilmekti. Bu hedefi çok yıllar önce kendimde hani belirledim ve o hedefe doğru koşmaya çalıştım. Kurumsal, iyi markalarda eğer kariyerini hedeflediğin sürece sen ne kadar o kuruma, o otele veya işte işletmeye kendini versen onlar da sana o kadar o kariyer imkanı sunuyorlardır, sunacaklardır. Bu çok önemli bir husus. Ben hep şunu hedefledim. İşte büyük otel mutfakları, işte farklı farklı birçok mutfak, büyük bir ekip ve bu ekibe önderlik yapabilmek.
1: Ekip, bir tane artışok nefret, bir tane sivici, bir tane kremize çıkın, maç!
0: Tabii ki bu mesleğe başlamak, yani belirli bir zaman zarfı içerisinde belirli noktaya geldikten sonra artık hedefler çok önemli. O hedefler doğrultusunda azim çok önemli, merak çok önemli. Bir şey meraklı olabilmeli ve gittiği lokasyona göre iyi şekilde alabilmeli. Bulunduğu otelin fiziki yapısı, bulunduğu otelin mutfağın fiziki yapısı, gelen misafir portreyi. Bununla beraber çalıştığı ülkenin veya çalıştığı şehrin olabilecek, servis edilebilecek veya toplanabilecek, kolay ulaşılabilecek ürünleri. Bunlar çok önemli hususlar. Tabii azim, merak, hedef olma bunlar arka arkaya geldi mi başarıyı getiriyor.

Ben doğa aşığı bir şefim. Ne zaman böyle kendimi dışarıya atmak istersem, şehir dışında belirli lokasyonlarda kamp atmasından çok keyif alıyorum. Doğada işte natural olan birçok şeyle pişirebilmek, işte taş, tava, işte ağaç vesaire, bu takım ürünleri bir araya getirerek bir şeyler yapabilmek bana çok keyif veriyor. Çünkü bir ıssız veya çok sakin bir ortamda elinde olmayan imkansızlıklarla bir şeyler pişirebilmek esasında yaptığın şefliğin çok farklı bir tarafı diyebilirim. Bununla beraber yürüyüşler yapıp farklı işte mantar arayabilmek, ağaçlarla uğraşabilmek veya bir işte gölün kenarında o natüralliği koruyarak bir şeyler pişirebilmek bana gerçekten çok iyi.

Ne zaman böyle sıkıldığımda hemen aracıma biniyorum ve kendimi çok ya bir gölün yanında ya ormanın içerisinde tuluma girip o küçük çadırda kalabilmek, çıkıp işte ateş yakıp işte orada bir şeyler pişirebilmek, bunun yanında sevdiğin insanlarla vakit geçirebilmek gerçekten sana çok farklı şekilde motive verebiliyor. Doğa gezileri, kamp, doğada pişirmek, bu üçlü beni çok

Karides lokması burada gerçekten çok talep gören yemeklerden bir tanesi. Bunun şöyle bir hikayesi var. Her yeni menüye başladığımızda Türkiye'nin farklı yerlerinden ürünler getirtiyoruz buraya. Bu yemeğin hikayesi de öyle oluştu. Biber reçelini Hatay Samandağ'dan getiriyoruz. Bunun yanında ben malum bahsettiğim üzere Bolu olduğum için İstanbul'dan Bolu'ya giderken Sakarya Taraklı'dan geçerken bir mola vermiştim. Orada bir köylü kadın tarafından bir şey satıldığını rastladım ve gittim denedim. Uhud marmelatı olduğunu söyledi. Diğer ise Kastamonu, o sarımsağın o böyle kök kokusu mu desem yoksa bir is kokusu. O çok beni cezbediyor. Bununla birlikte karıştırdık. Ardından işte Balıkesir zeytini, sumak vesaire olmak üzere böyle bir kombin oluşturduk. Amaç ne? Tabii bahsettiğim üzere Akdeniz mutfağı ve bu aynı zamanda Anadolu mutfağının yorumlanmış halinden bahsediyoruz ya. O sebepten dolayı biz karidese lokma gibi olduğu için işte karides lokma dedik. Arkasından da bu marmelat, bahsettiğimiz bu karışımı sosdan birlikte yorumladık ve servis ettik. Böyle de bir hikaye oluşturduk buna. Yapımı çok kolay, çok basit ve bunun yanında da yerken çok keyifli bir ürün.

Evet, bu yemeğin olmazsa olmazı Uhud marmelatı. Uhud marmelatını hiç duydunuz mu bilmiyorum. Ben Sakarya Taraklı'da bir yerli kadın tarafından bunu öğrenmiştim. Karideslerimizle başlayalım. Karideslerimizi birer parça lokma şeklinde doğruyoruz. Bulunduğumuz restoranın en favori ürünlerinden bir tanesi diyebilirim. Karidesin hemen önce pişmesini oluşturan bizim tempra diye tabir ettiğimiz hamurunu yapıyor olacağız. Önce nişastayı koyuyoruz. Ardından un ilave ediyoruz. Sodasını koyuyoruz. Ardından bir yumurta kırıyoruz içerisine ve bu bahsettiğimiz karışımı karıştırıyoruz. Hiçbir pütür ve topak kalmayacak şekilde bu kıvama getiriyoruz bunu, bu temperamızı. Evet, bir tarafta temperamız hazır. Sosu kıvamına getirelim. İlk olarak bahsettiğim üzere olmazsa olmazı olan Uhud marmelatını içerisine ekliyoruz. Ardından siyah sarımsağı içerisine ilave ediyoruz. Sonrasında zeytin püresi. Ve harika, şu anda esansı da burnuma gelen Hatay Samandağ'ın biber reçeli. Çok az bir mayonez ilave ediyoruz. Ve karıştırmaya başlıyoruz. Ve sosumuz 3 aşağı 5 yukarı hazır durumda. Evet, altın salatasını yapmaya başlayalım diğer taraftan. Hemen bir mayonez tenceremizin içerisine kale yaprakları

gerçekten benim çok severek kullandığım bir yaprak ürünü diyebilirim. Çok lifli. Özellikle son zamanlarda kadın misafirlerimizin tercihi diyebilirim. Çünkü tok tutucu bir özelliği var. Diğer taraftan içerisine bir miktar doğranmış fenel katıyoruz. Ardından portakal suyu ve aynı zamanda zeytinyağından oluşan bir karışımı içerisine gezdiriyoruz. İçerisine bir miktar lime kabuğunu. Çünkü narinci ürünleriyle beraber marine edilmiş ürünler. Gerçekten lime kabuğunu, misket limonu çok yakıştırıyorum. Evet, ardından karideslerimizi yağda pişirmeye başlayacağız. Karidesleri pişirirken karidesin kabuğunu da kullandığımızdan bahsedebilirim. Tabii bildiğiniz üzere son zamanlarda sıfır atıkla alakalı olarak herkesin çalışma yaptığı gibi biz de mutfaklarımızda bazı çalışmalar yapıyoruz. Bu da bunlardan bir tanesi. Kullandığımız kırmızı karides, Çanakkale'den gelen kırmızı karides. Bu kırmızı karidesin kabuklarını önce fırında sonra kuru bir havada bekleterek mutfaklarımızda kurutuyoruz. Kuruttuktan sonra güzelce bunu çekip tost haline çeviriyoruz. Yani bu inanılmaz bir lezzet sunuyor. Tempranın içerisine karideslerimizi attık. Gördüğünüz üzere. Çok basit, kolaylıkla yenebilecek ama gerçekten yerken damakta farklı notalar bırakan bir ürün diyebilirim. Görüntü ve itibarı gelen misafirler hep böyle Asya bir ürün olduğunu düşünüyorlar. Ama Anadolu mutfağındaki ürünlerle yorumlanmış bir ürün diyebilirim. Evet, arkasından pişen karideslerimizi bir kevgir yardımıyla peçetenin üzerine alıyoruz.

Ardından karideslerimizi gördüğünüz üzere bizim altın gibi kızarmış tabiri olan kızartmayı yaptık. Sonra üzerine daha önce yapmış olduğumuz Uhud marmelatlı sostan ilave ediyoruz. Sonrasında dikkatli bir şekilde karıştırmamız gerekiyor. Sıcak olan karidesleri güzelcene sosa yediriyoruz. Siyah ilginç bir görüntü ortaya çıkıyor. Ancak emin olabilirsiniz, mükemmel bir lezzet. Daha önce marineye bıraktığımız kale yapraklarını gördüğünüz üzere marine olmuş, kendini bırakmış. Hemen karidesin altına yuva yapıyoruz. Mükemmel bir narenci esansı geliyor diyebilirim. Ardından marinasyon olarak tabir ettiğimiz bu sosu karideslerle birlikte üzerine yerleştiriyoruz. Bahsettiğim üzere içerisinde bir miktar acı notası, ardından bir tatlı ve bununla beraber bu siyah sarımsağın o tütsülenmiş kokusu mükemmel bir bileşim ortaya koyuyor. Tabii buna biraz da ekşi oluşturmak lazım. Tabii Anadolu mutfağı deyince akla gelen sumak. Biraz sumak gezdiriyoruz üzerine. Ardından biberlerimizi yerleştiriyor oluyoruz. Kırmızı ve yeşil biberler. Bazen ürünlerin doğal yapısıyla kullanabilmek bence en güzeli. Tamamen bir lezzet çemberi diyebilirim.

Fiber'in ardından gerçekten birçok ürünle kullanmayı sevdiğim narlarımızı üzerine atıyoruz. Sumakla birlikte nar mükemmel oluyor. Ve sonra çok severek kullandığım taze baharatlardan tarhun otunu üzerine yerleştiriyoruz. Ve en son olarak az önce karakterli ürünlerden bahsettik ya. Tabii bunun bir tanesi de benim kullanmasını gerçekten çok sevdiğim lime, yeşil limon kabuğu. Ve en son olarak çayız frenk soğan üzerine servis ediyoruz. Ve mükemmel bir lezzet şöleni. Afiyet olsun.

Farklı lezzetler denemek, hazırlamak, onları kendime göre yorumlayıp misafirlerin beğenisine sunmak hayattaki en büyük tutku. Alışagelmişin dışındaki tatların, insanların yüzünde bıraktığı memnuniyet beni en mutlu eden anların başına geliyor. Tabakların mutfakta başlayan yolculuğu masada son buluyor. Ve son dokunuşu yine şefin elinden oluyor.

0: Geç. Bunu da geç. Bize yaramaz. Bu da olmaz. Yok kardeşim, ben ne yapayım bunları? Dur. Bak bu hoş işte. Kendisi de resmi kadar güzel mi?
1: Daha da güzeldir.
0: Tanıyor musun?
1: Oldukça, nişanlımdır.
0: Öyle mi? Bir iş yapıyor mu?
1: Akademide öğrenci. Arada mankenlik yapıyor. Bu resimler de o vesileyle çekilmişti.
0: Nişanlını beğendim. Onu getir bana.

0: Evlenmekte gerçekten kararlı mısın?
1: Evet, önümüzdeki yaz, okul bitince.
0: Bizim işte evlilik zordur.
1: Evlenince kendi mesleğimi yapacağım zaten, desen çizeceğim. Aa, Haluk, hoş geldin. Ne o, baskın mı var?
2: Müjde getirdim, Bülent'ten de izin aldım bile.
1: Ne müjdesi, ne izni?
2: Bir reklam kampanyası için seni seçtirdim. Resimlerini beğendiler, seni tanımak istiyorlar. Hadi hazırlan da gidelim.
1: Hemen şimdi mi?
2: Şimdi ya, bekliyorlar.
3: Haluk bahsetti, iyi para vereceklermiş. Sen de bir bak anla meseleyi.
1: Ama burada...
3: Merak etme, merak etme. Ben bugün çocuklarla idare ederim.
1: Haluk, nereden çıkardın başımıza bu işi? Becerebilir miyim acaba?
2: Elin andavallı kızları dünya kadar para kazanıyor reklam filmlerinden. Sen ne diye beceremeyecek misin?
1: Beni televizyonda görünce annem babam bu kız artist mi oldu İstanbul'da demezler mi?
2: Bizim bu endişeleri aşmamız gerek Gönül. Sen ve ben annenle babandan farklı yaşayacağız.
4: Ne içersiniz Gönül Hanım?
1: Bir şey içmeyeyim, teşekkür ederim.
4: Olur mu? Bir şey için canım.
2: Bir şey al Gönül.
4: İçki kadının cazibesini artırır.
1: Çamaşır tozu reklamı için cazibeli kadına ne gerek var?
4: Ben bu işe milyonlar yatırıyorum, firmamızın gücünü göstermek için. Güzel ve cazibeli kadın, kudretin en etkili temsilcisidir.
5: Plan 3, çekim 1.
6: Kamera, başla.
1: Kar temizleme tozu. Kar gibi temiz, kar gibi beyaz.
6: Stop, söndür. Tekrarlayacağız. Tebessüm biraz daha sıcak, biraz daha davetkar olsun.
1: Hanımları temizliğe mi davet ediyorum?
6: Tebessüm tatlı olsun da daveti kim ne tarafa isterse o tarafa çeksin. Yak! Işıklar hazır mı çocuklar?
7: Hazır.
6: Kamera?
7: Kamera hazır.
5: Plan 3, çekim 2.
6: Kamera, başla!
1: Kar temizleme tozu. Kar gibi temiz, kar gibi beyaz.
6: Stop! Bu tamam. Beşinci planın ışığını hazırlayın. Hoş geldin.
2: Kolay gelsin.
8: Spotları toplayın.
7: Bindikleri buraya gidiyor.
2: Nasıl gidiyor?
1: Sanıldığı kadar kolay değilmiş.
2: Alışırsın, bu daha ilk senin için.
0: Vallahi kardeşim, Allah vermiş sana vereceğini. Aklın varsa kullanırsın. Her gün biz neler görüyoruz burada.
2: Kazım Bey bize hafta sonunda yatıyla gezmeye davet etti.
1: Atlatsaydın.
2: Deli misin? Adam bize yakınlık gösteriyor. Böyle bir dost gücendirilir mi? Çok para kazanmamız için elinde büyük imkanlar var. Çevresi çok geniş.
1: Ben sıkılıyorum bu insanlardan.
2: Aa! Sen fakir kalmaya yeminli misin yoksa?
6: Dikkat, ışıklar!
5: Set hazır Gönül Hanım.
4: İyi eğlenceler.
1: Teşekkürler.
4: Nasılsınız?
1: Sağ olun.
4: Filmin sonuçlarını gördüm, çok beğendim. Kariyerinde sana destek olmak istiyorum.
1: Teşekkür ederim.
4: Büyük bir tekstil grubu dostlarım var. Onlara da seni tavsiye edeceğim.
9: Ayol, Kazım'ın karısı gene neden yok?
0: Canım, sen de anlamamış gibi.
9: Yanındaki çocuk da sözlüsü müymüş, nişanlısı mıymış, bir şeymiş.
10: Haluk, reklamcılık yapıyor.
0: Biz bilmiyoruz ama meşhur da bir şairmiş galiba.
9: Kazım madem kıza göz koydu, bu kalabalığı neden topladı başına?
10: Vallahi bu konuda sizin tecrübeniz geçerli. Ben Kazım'la hiç fingirdeşmedim.
9: Terbiyesiz, seninle de konuşulmaz ki Perfek. Kazım, bizi ne zaman Bodrum'a götüreceksin?
4: Ev daha bitmedi.
0: Aa, geçen gün Suna ballandıra ballandıra orada geçirdiği haftayı anlatıyordu.
4: Siz Suna'yla bir misiniz? O tahta üstünde yatmaya razı.
1: Ne diye getirdin bu süpüntülerin arasına beni?
2: Mızmızlık etme de taşralılığın belli olmasın. Adam seninle bir yıllık reklam anlaşması yapacak. Ömründe görmediğin kadar para kazanacaksın. Sen etrafındaki kadınlara takıyorsun.
1: Ne diyorsun Haluk? Hallerini görmüyor musun? Rezil bunlar.
2: Bu tarafa geliyor.
1: Haluk, bu herifin gözü var bende.
4: Ne o? Gene mi yapıştınız birbirinize?
2: Biz mi? Yok abi. Önümüzdeki yıllar torbaya mı girdi?
4: Bunu sana getirdim.
1: Fark ettin mi? Karı kaldı.
8: Hadi yahu, indiler. Haluk'la el ele.
1: Gördün mü sen?
8: Gözlerimle gördüm, tabii eminim.
10: Yürüyün! Her şeyi görmek gerekmez.

0: Ne oluyor? Bir yere mi yanaştın?
1: Baş ver. Keyfine bak.
0: Beni bırakıp nereye gidiyorsun?
2: Bir yere gitmiyorum. Sahilde bekleyeceğim seni. Kazım abinin seninle konuşacakları varmış.
0: Ne konuşacakmışız?
2: Ne bileyim. İş yapıyorsunuz birlikte.
0: Gecenin bu saatinde mi? Ben işmiş istemiyorum.
1: Dur güzelim, hırçınlaşma. Ah,
0: namusunu korusan alçak.
1: Gazla kaptan!
0: Bırak, bırak beni haydun! Bırak diyorum sana! Bırak! Kurtar beni! Kurtar!

0: Susan!
1: Ben bir şey yapmadım ki.
2: Doktor amca, bu beni dövdü.
3: Susun bakalım, bu ne gürültü böyle?
4: Doktor bey, bu resmi sizin için yaptım. Nasıl buluyorsunuz?
3: Harika, gerçekten.
0: Doktor amca, ben bu akşam güzellik kraliçesi seçildim ya.
3: Sen neden atölyende değilsin?
0: Bilmem.
3: Hani bana kilim dokuyordun? Nasılsınız beyefendi?
5: Tanrı'yla konuştum dün gece.
2: Yuu, deliye bak.
5: Evet, Tanrı'yla. İnsanları beğenmiyorum dedi. Çok kusurları var. Değiştireceğim dedi.
2: Deli bu doktor amca.
6: Çekilin!
7: Tutun, bırakmayın!
6: Çekilin!
7: Tehlikelidir, saldırıyor!
3: Durun, ne var, ne oldu, ne yapıyorsunuz? Kim izin verdi buraya girmenize?
7: Kızı getiriyordum, elimden kaçtı, buraya daldı.
3: Çıkın lütfen buradan. Fatoş hemşire, çıkarın kızı buradan. Yılmaz, sen de var.
5: Bir dakika. Dur kızım.
7: Dur, sakin ol.
6: Dur, bırakın! Bırakın beni! Bırakın diyorum size, bırakın! Bırakın! Bırakın! Bırakın dedim, bırakın!
3: Sakin. Buradan çıkarın, panik yaratmasın. Müşahede odasına.
5: Hadi, hadi yürü bak, gel. Gel. Hadi.
2: Ne olmuş buna? Ne olacak, deli?
6: Bırakın! Bırakın beni, bırakın!
0: Kimliği belli değil efendim. Polis tespit edememiş.
3: Peki nerede bulmuşlar?
0: Arnavutköy'de. Taş atarak otomobillerin, yanıların camlarını kırıyormuş. Afişleri yırtıyor, başını duvarlara vuruyormuş.
8: Sanırım tecavüze uğramış. Şok sebebi bu olabilir.
3: Ne olduğu anlaşılıncaya kadar müşahede odasında kalsın. Belki bu arada bir arayanı da çıkar.
9: Ne kadar da güzel bir kız.
3: Şimdilik tek kişilik bir odaya yatırın. Fatoş hemşire, sen yanından ayrılma. Geçici bir şok içinde olduğunu sanıyorum.
10: Ucuz konut, uzun
3: tatil.
10: Sayın vatandaşlarımız, bunu sahip
11: olmak... Babacığım, bu gece şeker kız var mı?
3: Nedir şeker kız?
11: Televizyonda, bilmiyor musun?
10: Oyuncak da aşama, uzay oyuncağı.
11: O saat 6'da perşembe günleri.
9: Kar temizleme tozu. Kar gibi temiz, kar gibi beyaz.
10: Kar temizleme tozu.
11: Bu gece televizyonda uzay yolu var.
3: Sus bakayım.

0: Televizyonda güzel bir film varsa hep birlikte seyrederiz. Hadi kızım, bitir yemeği, hadi.
1: İyi akşamlar.
2: Merhaba.
3: Niye geç kaldın?
1: Çocuklar annelerin işine karışmaz.
0: Sofraya oturmayacak mısın?
1: Ben yemek yemeyeceğim, bir ufak olacağım.
0: Hayır.
1: Neden o?
0: Yeterince içki almışsın. Hoşuma gitmiyor bu.
1: Ah, öyle ya. Kadınlar evin beyinin hoşuna giden şeyleri yapmaya mecburdur. Gidip bir duş alayım ben. Bu gece Ocakgiller'e gideceğiz, biliyorsun.
0: Yorgunum ve dışarı çıkmak istemiyorum. Eve geldiğimde çocuklar yemek yememişti. Bir duş yapmaya bile vakit bulamadım.
1: Neden çocuklar bu saatlere kadar yemeklerini yemiyorlar?
0: Bunun cevabını senin vermen gerekir.
1: Sabahtan akşama kadar onların başında bekleyecek değilim. Esma Hanım ne güne duruyor?
4: Tamam, şimdi herkes yerine. Bir daha tekrarlıyoruz. Hadi bakayım, çabuk olun biraz.
5: Bir dakika. Nesneniz ön plana alın, değil misiniz?
4: Hı? Tabii tabii, sen merak etme. Siz şöyle gelin bakayım. Şimdi Star Konfeksiyon vücudunuzu okşar gibi sarar diyeceksiniz, gülümseyerek. Hı hı. Şimdi bir prova yapıyoruz. Dikkat, başla.
6: Star Konfeksiyon vücudunuzu okşar gibi sarar.
4: Sizler de boş durmayın, gülümseyin, gülümseyin biraz. Ha şöyle.
7: Merhaba Luke. Kolay gelsin.
5: Merhaba.
7: Hayırdır inşallah. Gönül soracaktım. Kaç gündür görünmüyorum. Telefon da etmiyor.
5: Öyle mi?
7: Gönül nerede merak ettim, sana sorayım dedim.
5: Evde değil mi?
7: Hayır, evde değil. Kapıcıyla konuştum, kaç gündür görmediğini söyledi.
5: Safranbolu ya, annesinin babasının yanına gitmiş olabilir.
7: Sen bilmiyor musun?
5: Geçenlerde biraz atışmıştık. Bana kızıp gitmiştir.
7: Peki, sen merak edip aramadın mı?
8: Tamam. Biraz gölge koyayım mı?
5: Provalarda makyajım bozulmuş. Çekimden önce tazelemek tamam gerekiyor.
6: Olur.
9: Hazırla.
10: Hayır, istemiyorum, istemiyorum! İstemiyorum dedim!
6: Dur kızım, olmaz ki. Ama çok uğraştırıyorum.
10: İstemiyorum!
0: Günaydın, patoş hemşire bir yaramaz.
6: Kızımız iğne yaptırmıyor efendim.
0: Neden? İğneden korkuyor musun yoksa?
6: Hadi kızım, bak doktor bey kızarsa...
10: Hayır, hayır!
0: Bırakın patoş hemşire. Demek iyileşmek istemiyor. Kendi bilir. Çığlıklarınızı duyan sizi iyi bir opera artisti sanır. Müzikle ilginiz var mı? Bugün nasılsınız? Kendinizi daha iyi hissediyor musunuz? Demek bugün de konuşmayacaksınız. Halbuki ben size çevirdiğiniz o televizyon filmini soracaktım.
10: Film mi?
0: Film ya. Kaç gecedir televizyonda gösteriyorlar. Çamaşır tozu reklamı.
10: Hayır, o ben değilim. Ben değilim o.
0: Demek yanlış görmüşüm. Hayret, ne de çok benziyordu size.
10: Bırakın beni ne olur, rahat bırakın.
0: Ne olur, ağlamaya başlamayın gene. Bakın, siz hastasınız mı? Ben de doktorum. Görevimi yapmaya çalışıyorum. İyileşmeye niyetiniz yoksa, söylerim sizi bırakırlar. İstediğiniz yere gidersiniz. Nereden geldinizse oraya.
10: Hayır, hayır olmaz.
0: O zaman uzatın kolunuzu. Önce şu enjeksiyonu yapayım. Sinirleriniz gevşesin. Sizi rahatlatmak istiyorum. Bize güvenirseniz daha çabuk kendinizi toplarsınız. Evet. Bakın gördünüz mü? Acım acı duymadınız. Şimdi dinlenin. Burada dost ellerdesiniz, unutmayın. Hadi bakalım. Ben şimdi çıkıyorum. Biraz uyuyun. Bir ihtiyacınız olursa zile basarsınız.
1: Başım ağrıyor.
6: Çok içiyorsun, baş ağrısı yapar.
1: Sen de kocam gibi düşman oldun.
2: Cihat içmez mi?
1: İçer kendileri. Babasının malikanesinde öyle alışmışlar.
2: Ne alay ediyorsun arkadaşımla?
1: Delilerle uğraşa uğraşa bizim adama bir hal oldu. Bıttırdı bugünlerde.
0: Hayrola Esma Hanım, gene kağıt oyunu mu?
3: Evet, Alev Hanım'ın arkadaşları geldiler.
0: Aman
3: evet,
0: görünmeyin Alev. Daha iyi.
1: Geldi, bu kala dümbeleği.
2: Sizin aranız hala düzelmedi mi Alev?
1: Kolayına düzelemez artık. Herifin gözü çocuklarından, kitaplarından ve delilerinden başka bir şey görmüyor.
11: Baba bizi Luna Park'a götürsene. Baba sana annem dedi ki, deli doktoru dedi, fıttırdı dedi.
6: Sus! Öyle şey söylenmez.
11: Dedi ama!
0: Hadi bakalım, bir parka gidip eğlenelim.

0: Demek yalnız yaşıyorsunuz.
1: Evet.
0: Anneniz, babanız?
1: Hayatta değiller.
0: Başka kimseniz yok mu?
1: Hiç kimsem yok.
0: Hiçbir arkadaşınız, tanıdığınız da mı yok?
1: Yok.
0: Niye camları taşlıyordunuz?
1: Bilmiyorum.
0: Size tecavüz edeni tanıyor musunuz?
1: Gidin başımdan, rahat bırakın beni!
2: Komiser bey, hasta henüz müşahede altında.
0: Ne müşahidesi kardeşim? Bunun aklı başında. Düpedüz edepsizlik ediyor.
1: Bırakın beni! Ölmek istiyorum! Ölmek istiyorum, çekilin! Bırakın!
0: Yakalayın,
1: ölmek
0: yakalayın!
1: Ölmek istiyorum!
0: Hadi,
1: bırakın
0: koşun!
1: Beni. Ölmek istiyorum!
3: Saat 1'e geliyor Cihat.
4: Sen daha yatmadın mı?
3: Seni bekliyorum.
4: Neden?
3: Bu gece yalnız yatmak istemiyorum.
4: Bitirmem gereken bir müşahede raporu var elimde. Sen yat, işim bitince gelirim.
3: İş. Ya kocalık vazifelerinde yok mu senin?
4: Sen bugüne kadar karım olarak hangi vazifeni yaptın ki benden kocalık bekliyorsun?
3: Buraya kadar benim sayemde geldiğini unutma. Babam yardım etmeseydi zor doktor olurdun.
4: Efendim. Evet benim. Hayır, henüz yatmadım. Anlamadım. Aman dikkatli olun, üstüne gitmeyin. Hemen geliyorum.

0: geçiyor.
1: Profesörümüz, Cihat hocamız geldi.
2: Geceniz hayırlı olsun beyefendi. Gördünüz mü sizin delinin başımıza açtığı işi?
3: Rica ederim, dikkatli olun beyefendi. Biz hastalarımız için burada bu sıfatı asla kullanmayız.
2: Tövbe yarabbim. Tımarhanede deliye deli denmiyor demek.
3: Yılmaz, siz onun dikkatini bu tarafa toplayın. Ben onun çıktığı yerden yanına gideceğim. İnmesi için ikna edeceğim.
1: Aman hocam, siz bu işe kalkmasanız.
3: Başka çare yok.
4: Gelmeyin, kendimi aşağı atarım. Ne toplandınız buraya? Gidin başımdan! Rahat bırakın beni!

0: Gönül.
1: Gelmeyin yanıma. Yaklaşırsanız aşağı atarım kendimi.
2: Gönül, ne yaptığının farkında mısın?
1: Can benim canım. Yaşamak da yaşamamak da kendi irademe bağlı.
2: Hayır Gönül. Hiç kimse yalnız kendisi için yaşamaz.
1: Bunlar ne istiyorlar benden?
2: Yaşamanı.

0: Gözlerini kapa gönül.
1: Buraya nasıl geldim? Bilmiyorum. Korkuyorum.
0: Gözlerini açma gönül.
1: Allah'ım yardım et bana.
0: Gözünü açma, bana sıkı tut.
1: Allah'ım kurtar bizi.
0: Korkma, kurtulacağız.

0: Yes.
1: Efkarlıyım.
2: Seviyor, sevmiyor. Seviyor, sevmiyor.
3: İnanamıyorum. Nasıl bir kabustu başımdan geçenler?
4: Olanlar geride kaldı Gönül. Yeniden yaşamaya azmettiğin zaman bu kabusu da unutacaksın. Ruhunu saran hiçbir sıkıntı kalmayacak.
3: Buradan çıktıktan sonra da siz benim doktorum olmaya devam edecek misiniz?
4: Tabii. Tıpkı çok yakın bir dost, bir dert ortağı, bir sırdaş gibi.
3: Her sırrımı bilmeniz şart mı?
4: Bu senin duyacağın ihtiyaca bağlı.
3: Yani kader beni size bağladı desenize.
4: Onun gibi bir şey.
3: Evet, evim işte burada. Bir görmek istemez miydiniz?
4: Memnun olurum.

0: kapıcı Sabri Efendi beni görünce çok şaşırdı. Ona hastanede olduğumu söylemedim.
1: Gereği de yok herhalde.
0: Annemle babamın yanına Safranbolu'ya gittiğimi söylemiştim. İşin tuhafı, gelen mektuplar da onlardan.
1: Sen yokken ev pek temiz kalmış.
0: Kapıcımızın karısı bana temizliğe geliyor. Anlaşılan ben yokken de gelmiş. Size bir kahve yapayım.
1: Çok teşekkür ederim. Kahve hakkım başka bir güne kalsın. Sen şimdi evini şöyle köşe bucak gözden geçirmek istersin.
0: Nasıl da her şeyi biliyorsunuz. Başka zaman geleceksiniz değil mi? Size pasta da yaparım.
1: Meyvalıysa bayılırım.
0: Her şey için size şükran borçluyum. Hastaneye gerekli formaliteleri en kısa zamanda tamamlayacağım.
1: Orası kolay. Sen normal düzenine gir bir kere. Beni arayabileceğin telefon numaraları burada yazılı. Şimdilik hoşça kal.
0: Görüşmek üzere.

0: Bizimki kendini iyice dağıttı. Elinden kadehini alsak.
1: Nedir bu kızın derdi?
2: Kocasına sor.
0: Başka birisi var diyeceğim ama.
2: Yok be canım, adamın gözünün önünü gördüğü yok.
0: Sen öyle san. Bunları bir de kendi çöplüklerinde gör. O hemşirelere, o hasta bakıcılara kim bilir ne horozluk ediyorlardır.
3: Ne gülüp duruyorsunuz deminden beri?
2: Necla'nın gevezeliği tuttu. Vara yoğa güldürüyor bizi.
1: Sen çok içtin canım.
3: Canım sıkılıyor. Patlıyorum.
2: Biraz sonra eve gideceğiz.
3: Evde canım sıkılmayacak mı?
0: Cihat seni bu halde görürse büsbütün canını sıkar.
3: Boş ver. İnceldiği yerden kopar solunda.
4: Babacığım, boya hastalandı.
5: Nesi var?
1: Biraz ateşi çıktı, yatırdım.

0: Alev Hanım yok mu?
1: Necla Hanımlara gitmişti, henüz dönmedi.
2: Alev papazı buldu işte.
0: Çocuklar evde seni bekliyor.
2: Ne yapacaklarmış beni?
0: Şu haline bak. Utanmıyor musun?
2: Doğru konuş benimle. Karşında hizmetçin yok.
0: Yürü, çıkıyoruz buradan.
2: Çekiştirme be!
0: Alev diyorum.
2: Ne diyorsun? Hımbıl! Koca bozuntusu! Ha!

0: Ben geldim.
1: Affedin beni, çok suçluyum biliyorum.
2: Zayıflamışsın sen.
3: Zayıflamamış da rengi solmuş.
4: Evet evet, bir şeyler olmuş. Hadi bizi bir yapın, ben şu kızdan bir hesap sorayım. Otur bakayım şuraya. Halua sordum seni. Safranbolu'ya gitmiş olabileceğini söyledi. Şaştım, bana haber vermediğin için.
1: Safranbolu'ya gitmedim.
4: Ya ne oldu? Haluk'la mı ilgili?
1: Haluk'la bağımız koptu.
4: Tahmin ettim. Kötü bir şey mi oldu?
1: Bir kriz geçirdim diyelim. Bütün ayrıntılarını unutmak istediğim bir kriz. İyileştim, geldim. Beni hala istiyorsan çalışmaya devam edeceğim.
4: Sana geçmiş olsun Gönül. Yuvana hoş geldin derim. Odan seni bekliyor.
1: Ah, çok teşekkür ederim. Ne mutlu bana, senin gibi bir dostum var.
5: Bunun nesi var?
3: Eline ayağına hakim değil.
5: Uzat bakayım ellerini. Buyurun. Evet benim. Anlayamadım, kim?
1: Benim, Gönül. Damdaki deli, unuttunuz mu?
5: Hiç unutur muyum canım? Nasılız? Keyfimiz yerinde mi? Bir rahatsızlık yok değil mi?
1: İyiyim çok şükür. Bugün işe başladım. Size haber vereyim dedim. Öyle demiştiniz ya.
5: Ne iyi ettin. İşler yolunda demek. Bu delikanlıyı müşahedeye alın. Ben şimdi geliyorum. Evde derlendi toplandıysa ben kahve alacağımdan vazgeçmedim.
1: Nasıl vazgeçebilirsiniz ki? Söz vermiştiniz. Beni hayata döndürdünüz. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum.
6: Hep kazanman için her şeye A101 fiyatı ile...

0: kutlamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Arçelik kahve keyfi Telvesso'yla büyüyor. Gelenekle gelecek Telvesso'da buluşuyor. Türk kahvesi ve espresso bazlı 30'dan fazla kahveyle Telvesso çeşit çeşit kahve keyfini tek makinede yaşatıyor. Arçelik kahve keyfi. Tamamen keyfi.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: hep seninle.
1: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Yaşanacaksa, yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacaksa, yaşanacak. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Kazanova'nın beyni olmadan 5 para etmeyiz.
6: Sizin tanıdığınız Kazanova değilim ha.
5: Bak söylediğine.
7: Bütün mesele kızı kendine aşık etmekte. Ondan sonrası kolay.
5: 100 bin.
7: Bütün imkanlarım emrinde olacak.
8: Ertuğrul Serdar oğlu.
9: Seni görür görmez çarpıldı.
6: Bir müddet istirahate çekileceğim.
5: Affedersiniz efendim. Evet, randevumuz vardı bugün.
6: İptal edin, gelem.
5: Suçları dolandırıcılık, sahtekarlık.
7: Ben fans falan değilim. Biz de silah oyunu yapar, alırız kızın parasını.
5: Hayır!
6: Niye geldin buraya?
8: Sensiz olamayacağımı anladım.
10: Vurgun, bugün 18'de TV4'te.
1: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
11: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için

0: Clearman, Oracle Red Bull Racing saçma kumpartneri.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
4: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
5: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
4: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
6: Bir camın ömrü ne kadar olabilir?
7: Farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
6: Peki eski bir camdan neler yapılabilir?
7: Başkalarının çöp olarak gördüğü camları biz sanata dönüştürmesini çok iyi biliyoruz. Tamamen geri dönüşüm camlardan bu güzel eserleri yapıyoruz.
6: Levent Karakaş, kullanılmış cam malzemeleri yeni bir formda değerlendirme sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
7: Bu cam kırıkları elime aldığım zaman kendimi apayrı bir atmosferde hissediyorum.
6: Sürdürülebilir hayat yarın 13'te TV4'te.
8: Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacak. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
2: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
1: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
3: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
1: Hiç gerek yok, Pril var.
4: Yeni Pril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
1: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
4: Yeni Pril Ultra Güç.
5: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
6: Hafta sonu fırsatları başladı. 600 gram ömür taze kaşar peyniri 265 lira yerine 229 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.

0: Neredeler? Kimse yok mu evde?
1: Yoklar efendim. Gittiler.
0: Gittiler mi? Nereye?
1: Hanımefendi çocukları yurt dışına götürdüğünü söyledi. Size de bu mektubu bıraktı.
2: Cihat, bana el kaldırdığın gün aramızda her şey bitti. Bana hayrı olmayan, üstelik çılgınca zulmeden bir kocayla ömrümü tüketecek değilim. Senden boşanma kararındayım. İsviçre'de çocukları sensiz yaşamaya alıştıracağım. Onların babası olacak adam değilsin sen. Alev.

0: Buyurun. Ah, siz misiniz? Yo, bu saatte uyunur mu?
1: Bir halini hatırını sorayım dedim. Sesin çıkmadı. Ararım demiştin.
0: Arayacaktım. Birden işler üstüme yığıldı. Ne iyi oldu telefon ettiniz. Hastanede nöbetçi misiniz yoksa?
1: Hastanede değil. Sana çok yakın bir yerden geçiyordum. Işık görünce aramak istedim. Evet, karşıdaki telefon kulübesindeyim. Alo,

0: karınızın sizi terk etmesine çok mu üzüldünüz?
1: Tam tersine, üstümden ağır bir yük kalkmış oldu. Zaten aramızda hiçbir bağ kalmamıştı. Ölmüş bir beraberliği çocuklar yüzünden yürütmeye çalışıyordu.
0: Şimdi İsviçre'deler mi?
1: Evet. Ne kadar kalacakları belli değil. Benim için bütün mesele çocuklarımdan uzak kalmak. Bu akşam onları her zamanki yerlerinde bulamayınca büyük bir boşluk duydum içimde. Anlatılmaz bir yalnızlıktan kurtulmak için sığınacak bir insan aradım. Ve yüreğimin derinliklerinde bir duygu beni buraya getirdi. Ben Alev'i İstanbul'da öğrencilik yıllarında tanıdım. O zamanlar huysuzlukları olmayan, yumuşak başlı, içine kapanık bir kızdı. İhtisas için Amerika'ya gitmeme babası yardım etti.
0: Onun için mi evlendiniz?
1: Hayır. Alev o zamanlar nazik ve uysal bir insandı. İyi bir arkadaştı. Ne olduysa babasının ölümünden sonra oldu. Büyük bir servetin miras kalması Alev'i şımarttı. Paranın gücü onu tahammül edilmez bir hale getirdi.

0: karınız sizi terk edinceye kadar ondan ayrılmayı hiç düşünmediniz mi?
1: Aklımdan geçtiyse bile tatbik edecek fırsat bulamadım. Hastalarımdan hiç baş alamadım ki. Onlardan başka hiçbir dünyam olmadı.
0: Desenize değişen bir şey yok. Başınızda gene bir hastanız var.
1: Senin hastalığın geride kaldı, kurtuldun. Galiba artık yardıma, bakıma ihtiyacı olan benim.
0: Benim ilgiye hiç mi ihtiyacım kalmadı acaba? İstanbul'a yüksek tahsil için geldiğimde... ...iyi tanımadığım bu düzenin içinde yalnız ve güçlü olmak gerektiğini anladım. Ama çok güçlü değilmişim. Yalnızlığa da uzun süre dayanamadım.
1: Hayatımızda birilerinin olması tabiat kanunu. Senin de olacaktı tabii.
0: Keşke olmaz olsaydı.
1: Gönül, bana anlatabilirsin.
0: Hayır, sormayın ne olur. Anlatamam.
1: Seni hiçbir şeye zorlamak istemem Gönül. Tanıdığım kadarından memnunum.
0: Hayatının bir bölümü karanlık olan bir kadın... ...sizi korkutmuyor mu?
1: Bizi birbirimize yaklaştıran bu karanlık değil mi? Pişman mısın yoksa?
0: Aksine, çok mutluyum. Yalnız...
1: Evet, nedir seni tedirgin eden?
0: Bilmem, hep böyle karanlık köşelerde... ...gözlerden uzakta mı olacak beraberliğimiz?
1: Gizlememize gerek yok Gönül. Çocuklarımın annesi beni terk etti. Boşanmak istiyor. Kimseye borçlu değiliz. Hayatımızın bundan ötesini istediğimiz şekilde kuracağız.
2: Boşanma davası için gerekli evrakı hazırladım Cihat Bey. Muamelata sokmak için eşinizin imzası kaldı.
1: Yurt dışından döner dönmez imzayı sağlarız.

0: benimle evlenir misin?
1: Bir beladan kurtulurken başına başka bir bela almaktan korkmuyor musun?
0: Seninle öyle mutluyum ki her tehlikeyi göze alabilirim.
1: Aman yarabbi, gözlerime inanamıyorum.
2: Nedir, ne oldu?
1: Ayol şu dans eden sakallı bizim Alev'in papazı değil mi?
2: Evet, vallahi o.
1: Hadi yakından görelim.
3: Gelin yerimize geçelim.
1: Alev gördüğü zaman neler olacak kim bilir.

0: Vallahi maşallah!
1: Doktor beyimiz de ne papazmış yani! Hemşirelerden biriyle mi dersiniz?
0: Delilerinden biriyle olamaz mı?
2: Gözlerini bizden ayırmayan şu üç kadını tanıyor musun?
3: Şey diyecek Gömcem, kalk buraya git, nasıl getirir?
1: Ama hiç de fena!
4: Evet, Alev'in en yakın arkadaşları.
2: Çıkalım istersen!
4: İyi olur, tadını kaçırdılar buranın.
5: Peki, öldürüyorum. Peki, öldürüyorum. Başka bir teyze görmüyorum.

0: karının arkadaşları tarafından görülmek çok mu üzdü seni?
1: Artık karım değil o benim. Ama şimdi kalkıp bunlara hesap mı vereyim?
0: Hayır, ama onları burada yok farz etmek de kolay değil.
1: Allah'ım, ben başıma nasıl bir bela sarmışım. Kendisi olmasa cadıları peşimde.

0: Doktor bey, telefonda bir hanım arıyor sizi.
1: Hemen geliyorum.
2: İlk önce röntgenlere bir bakın.
1: Alo Gönül.
0: Ne Gönül'ü? Alev'im ben.
1: Alev sen misin? Ne zaman döndün? Hı? Bunları eve geldiğimde konuşuruz. Evet, ne var?
0: Benim Gönül. Akşam buluşmak için 4.30'da aç demiştim bana. Telefon meşgul çıktı.
1: Alev'di telefonda. Avrupa'dan dönmüş. Çocukları görmek için eve gideceğim.
0: Tabii, çocukları görmelisin. Kim bilir seni nasıl özlemişlerdir. Beni düşünme.
1: Gitmişken şu boşanma işini de konuşacağım. Seni ilk fırsatta arayacağım Gönül.
0: Ne zaman istersen. Bekliyorum.

0: Anlatın bakayım neler yaptınız İsviçre'de?
1: Gölde vapurla gezdik. Hı. Bol bol

0: Senin de çocuklarına anlatacağın eğlenceli hikayelerin vardır herhalde.
1: Alevciğim, biz şimdi gidelim. Sonra görüşürüz.
0: En yakın zamanda her şeyi bir daha dinlemek istiyorum.
1: Anlatacak o kadar çok şey var ki. Neler neler.

0: Bundan sonra hangi otelde ya da motelde kalacağını düşünmek senin için pek zor olmasa gerek.
1: Ne demek istiyorsun?
0: Oteller moteller konusunda epey tecrübe kazanmışsın benim yokluğumda. Ama yerini buraya benim yatağıma taşımaman da ince bir hareket doğrusu.
1: Talebin üzerine boşanma davasını yürütecek avukat bütün evrakı hazırladı. İmzanı bekliyor.
0: Sen evrakı bana bırak, gereğini düşün.

0: Dinlerim.
1: Konuşmamız bittiyse çocukları görmek istiyorum.
0: 9.30'da yatmış olmaları gerekiyor, biliyorsun.
1: Buyurun.
2: Günaydın efendim. Saat 7'de uyandırmamızı istemişsiniz.
1: Teşekkür ederim.

0: Çocuklar sevinmiştir seni görünce.
1: Anaları fırsat verse sevineceklerdi.
0: Medeni halinizde bir değişiklik.
1: Bavulu toplayıp otele taşındım.
0: Bundan iç bir yudum ve gülümse bakalım. Doktor Cihat, bu eve gülümsemeyi siz getirdiniz. Onu benden alıp götürmeye hakkınız yok.
1: Bak canım, düşünüyorum, güç bir düğüm çözeceğim. Bir rezalet çıksın istemiyorum. Ama seziyorum, Alev durumu her an bir rezalete dönüştürebilir. Fırsat arıyor. Geldiği gün arkadaşlarını bizde gördüğümü söylemiştim sana, değil mi?
0: İstersen bir süre için ayrı kalalım.
1: Ne münasebet! Bizim ilişkimizin Alev tarafından bilinmesi hiçbir şeyi değiştirmez. Ben yalnızca iki şeyden çekiniyorum. Bu yüzden çocuklarımın üzülmesi, bir de Alev'in herhangi bir şekilde senin üzülmene sebep olması. Çok işin var mı bugünlerde, defile falan?
0: Neden soruyorsun?
1: Safranbolu'ya gidelim diyorum.
0: Anlamadım.
1: Aileni görmek istemez misin? Özledim diyordun.
0: İsterim ama...
1: Beni tanımalarını istemez misin?
0: Bilmem. Ne diyeceğim onlara?
1: Bu adam benimle evlenmek istiyor. Kırkından sonra saz çalmaya kalktı. Bana sırılsıklam aşık oldu diyemez misin?
0: Biraz ayıp kaçmaz mı?
1: Ne diyelim onlara ayıp kaçmayan?
0: Nereden çıktı bu Safranbolu hikayesi durup dururken anlamadım.
1: Hep aklımdaydı. Nasıl olsa boşanma işi şu günlerde olup bitecek.
0: Bitince gidelim.
1: Uzarsa?
0: Bekleyelim.
1: Hayır. Ben onların beni tanımasında hiçbir sakınca görmüyorum. Ve seninle şu günlerde Safranbolu'ya gitmek istiyorum. Sen benim nişanlımsın. Çok yakında karım olacaksın.

0: Anne. Anne. Anne.
1: Gönül. Gönül yavrum. Güzel kızım mı gelmiş benim?
0: Canım anneciğim.
1: Canım yavrum. Ne sevindim. Ah ne sevindim. Bilemez. Ben de çok sevindim seni gördüğüme. Çok özlemiştim.
0: Ben de yavrum. Ben de çok özlemiştim.
1: Böyle birdenbire geldim işte anne.
0: Canım yavrum.
2: Misafirin mi var?
0: Evet anneciğim.
2: Buyurun, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk efendim.
0: Buyurun.
2: Annesinin güzeli, annesinin güzeli de gelmiş.
0: Babacığım! Babacığım!
3: Hoş gelmişsiniz. Kız hangi rüzgar attı seni buralara?
0: Babacığım tanıştırayım, Profesör Cihat Güray, doktordur.
3: Kusurumuza bakmayın doktor bey, ev eskidi, tamir için gayret etmesek yıkılacak, bizi gafil avladınız.
2: Geleceğinizi önceden haber verseydiniz, hazırlık yapardık.
3: Sen misafirimizi içeri al. Annen kahveleri hazırlayana kadar, ben de üstümü başıma
0: İçeri girelim.
2: Baban karşısına hazır bir doktor gelmişken, her bir rahatsızlığını anlatır. Adamın çekiciği var.
0: Evler tıpkı eskisi gibi. Hiçbir şey değişmemiş burada.
2: Değişmez de. Ama her şeyin ömrü tükeniyor bizler gibi. Sen maşallah bambaşka olmuşsun.

0: Artık bu düzende yaşayamazsın, İstanbul'un rahatına alışınca.
1: Oranın da kendine göre rahatsızlıkları var burayı aratan.
0: Bu doktor bey kimdir?
1: Nişanlım.
0: Tahmin etmiştim.
1: Size kendisini tanıtmak, evlenmemize izninizi almak için geldim.
0: Ah kızım, siz ince düşünmüşsünüz. Bu zamanda annenin babanın iznini soran mı kaldı? Nikah ne zaman hayırlısıyla?
1: Karısından boşanma işlemleri tamamlanınca.
0: Yani bu doktor evli mi şimdi?
1: Evet, iki de çocuğu var.
0: Evini senin yüzünden dağıtmıyor değil mi?
1: Karısı çocuklarını alıp İsviçre'ye kaçmıştı zaten.
0: Sen iki çocuğa üvey annelik edebilecek misin? Bunlar zor işler gönül.
1: Ne yapalım anneciğim? Siz hep derdiniz ya, kısmet böyleymiş.
0: Allah hayırlı etsin yavrucuğum. Şimdilik babana nişanlının evli olduğundan bahsetme. Anlatması güç olur.
1: Merak etme anneciğim. Emin olun sizi utandırmayacağım.
2: Gönül'ü İstanbul'a okumaya gönderirken... bir daha buraya dönmeyeceğini göze almıştım. Evlenip İstanbul'a yerleşmeye karar vermişsiniz. Allah yardımcınız olsun. Yalnız kızımdan bir isteğim var.
1: Buyur babacığım.
2: Diplomanı almazsan üzülürüm.
1: Diploma için bir sömestrim kaldı. Alacağım. Hiç kuşkun olmasın.
3: Bu konuda benim de gönüle engel değil, yardımcı olacağıma inanmanızı rica ederim.
0: İnşallah yatağınızı yadırgamazsınız.
3: Uykum ağırdır.
1: Allah rahatlık versin öyleyse.
3: Sizlere de.

0: Ne iyi. Genç kızlık odam olduğu gibi duruyor.
1: Bu ev durdukça burası senin odan kızım.
0: Nasıl buldunuz nişanlımı?
1: Efendi bir adam olduğu belli. Madem birbirinizi beğendiniz, Allah mesut etsin sizleri.
0: Anneciğim.

0: Allah selamet versin.
1: Babacığım.
0: Habersiz bırakma bizi.
2: Her şey için teşekkürler efendim. Çok güzel bir hafta sonu geçirdik aranızda.
1: Hoşça kal anne.
2: Allah'a ısmarladık.
1: Güle güle oğlum. Allah bahtını açık etsin, sağlıcakla kalın. Her işiniz sular gibi kolay olsun.

0: Biraz hızlı gitmiyor muyuz?
1: Çocuklara bugün uğrarım diye söz vermiştim. Geç kalmak istemiyorum. Öyle de özledim ki yumurcakları.

0: Yanlış zamanlama. Bu saatte otelinde olacağın yerde çocukların yanındasın.
1: Erken uyumuşlar bu gece.
0: Bütün gün babalarını beklemekten yoruldular. Ama ben babalarının nerede, kimlerle vakit geçirdiğini onlara gösterdim.

0: Kendi aramızda halletmemiz gereken meseleye çocukları karıştırma.
1: Kolumu çekiştireceğine yaptıklarından utan.
0: Neden utanacakmışım? Biz seninle boşanma kararı vermiş iki medeni insan gibi ayrıldık. Yeni hayatımız için istediğimiz kararı vermekte serbest değil miyiz?
1: Henüz resmen evliyiz.
0: Ne çıkar bundan Alev, saçmalama. Seninle artık beraber olmak istemiyorum diyen, evi bırakıp giden sen değil misin?
1: Bendim. Ama fikrimi değiştirdim. Ayrılmayacağım senden.
0: Bütün bu olanlardan sonra nasıl bir araya gelebiliriz?
1: Çocuklar için. Çocuklarımın babasının ilk fırsatta eteğine yapışmasına göz yumamam. Önce bu pislik temizlenir, ne yapacağımızı ondan sonra gene düşünürüz.
2: Aslında bana çok bir şey anlatmadın. Doktor Cihat Gürel'le çıktığını zaten biliyordum. Kaç kere beklerken gördüm seni arabada. Ününü, servetini, manyak karısını, iki çocuğu olduğunu biliyorum. Sen herkesi kör sanmaya devam et.
1: Estağfurullah.
2: Sosyete sütunundan da okurum. Resimlerini herkes gibi ben de gördüm. Nasıl tanıştınız? Haluk'tan onun için mi ayrıldı?
1: Hayır, Haluk'tan onun için ayrılmadım. Cihat'la nasıl tanıştığımızı da anlatamam.
2: Hadi bakalım, esrar havalarına büründük gene. Ne ketum kızsın ya?
1: Ne olur, izin ver de bazı şeyler mahrem kalsın.
2: Haklısın. Mahremiyetin kendine göre bir çekiciliği vardır. Ben de bir modacı olarak ustaca örtülmüş bir kadını ulu orta çıplak bir et yığından daha cazip bulurum.
1: Öyleyse biz gelelim önümüzdeki defilede giyeceklerime.
2: Harika şeyler. Hele bir gelinlik var.
1: Gelinlikte mi giyeceğim?
3: Neredesin Haluk? Aratmadığım yer kalmadı seni.
4: Şoförüm bizi Bebek'te buldu Kazım abi. Nişanlım Nesrin'le yemeğe çıkmıştık.
3: Nişanlın mı? Haberim yoktu bundan.
4: Kendi aramızda nişanlanmıştık. Daha ilan edecek vaktimiz olmadı.
5: Halbuki Kazım size ne güzel bir nişan töreni hazırlardı.
3: Tanıştığımıza memnun oldum Nesrin Hanım. Haluk'un becerikliliği nişanlı seçiminden belli.
1: Teşekkür ederim.
3: Gelelim asıl meseleye. Bizim fabrikayı genişletmek için almayı tasarladığımız komşu arazinin sahibi bizim Ali'ye zorluk çıkarmış.
4: Hı hı. Kimmiş arazinin sahibi?
5: Aslında Adanalı pamuk tüccarı İplikçioğlu Mahmut Bey'miş. Ama Mahmut Bey ölünce mülk olduğu gibi kızına miras kalmış. Kadınsa şey yanaşmıyor.
3: Sen kadın dilinden anlarsın Haluk. Öyle değil mi Nesrin Hanım?
1: Hı hı.
3: Bu işin hakkından sen gelirsin.
5: Doğrusu benim ihtisasım değil.
3: Bu araziyi bana alırsan orada kurulacak ek tesislerden birinin müdürlüğü senin olur.
4: Kim bu kadın?
3: Sen konuştun, neydi adı?
5: Bir doktorla evliymiş, adı Alev. Alev Güray. Al işte evinin adresi. Kalbine açılan kapının anahtarını sen uyduracaksın.
3: Hadi, göreyim senin koçluğunu. Nesrin'i merak etme. Sen dönene kadar biz burada kendisiyle ilgileniriz.
4: Alev Güray hanımefendiyle görüşebilir miyim?
6: Evde yoklar kendileri, niçin aramıştınız?
4: Çok önemli bir iş için, çok da aceleydi.
6: Sanıyorum bir defile varmış galiba, Etap Oteli'nde mi? İşte öyle bir yere gittim.
4: Teşekkür ederim.

0: Seninki arkada. Neden benimki oluyormuş ki? Bir şıllık için bozuşmayalım. Dur, üstüme parlama, neşelenelim diye söyledim. Çok güzel, dur. Şuranı da düzelteyim.
1: Çok iyi gidiyor Gönül. Gelinliği giymen için 3 dakikam var.
0: Seçemiyorum. Hangisi?
2: Bunların arasında yok.

0: giyemezsin. Beyaz gelinlik temiz kızlar içindir. Beyaz senin üstünde kirlenir.
1: Alev, ne gerçekten bırakın beni canım.
2: Allah'ım, rezil oldum, yerin dibine geçtim.
3: Bu karı düpedüz çılgın.
2: Bittim, mahvoldum.
4: Ben gidiyorum, siz kalın lütfen.
1: Nereye?
5: Affedersiniz hanımefendi. Bir dakika sizinle görüşebilir miyim?
4: Nedir? Gazeteci misin? Beyanat mı istiyorsun?
5: Hayır, sizi kutlamak istiyorum. Duygularıma tercüman oldunuz.
4: Anlamadım.
5: Hakaret ettiğiniz kız eskiden benim nişanlımdı.
4: Ya, öyle mi?
5: Kocanızla ilişki kurduktan sonra beni terk etti.
4: Demek sizinle dert ortağıyız.
5: Nasıl bir ahlaksız olduğunu kocanız herhalde bilmiyor.
4: Büyülemiş enayi.
5: Ben de büyülenmiştim. En yakın dostlarımla beni aldattığını ayrıldıktan sonra öğrendim.
4: Anlaşılan sizinle konuşacak çok şeylerimiz var.
5: Ben de zaten buraya sizinle bunları konuşmak için gelmiştim. Bu durumla karşılaştım.
4: Nedir benden istediğiniz?
5: Biraz konuşabilir miyiz?

0: Hoş geldiniz.
1: Nedir gönlünün durumu?
0: Geldiniz iyi oldu doktor bey. Bir sinir krizi geçiyor herhalde. Biz ne yapacağımızı bilmiyoruz.
1: Gönül. Canım benim, ne oldu sana?
2: Karın. O kadar insanın içinde rezalet çıkardı. Ölseydim de o duruma düşmeseydim.
1: Bunları alınca ferahlayacaksın. Bir bardak su verin lütfen.
2: Siz de benimle perişan oldunuz. Ne perişanlığı, sosyete cilveleri bunlar.
0: Metinizi çok yerde duydum Cihat bey. Gönül bizim canımız, kardeşimizdir. Ona şifa vermenizi, derdine deva almanızı dileriz.
1: Elimden geleni yapacağım.
0: Hadi çocuklar biz gidelim. Gönül emin ellerde.
2: Beni affedin. Sizleri çok seviyorum.
1: İlk fırsatta sizinle birlikte olmak isterim Bülent bey.
0: İnşallah. Gönül kendini toparlasın da.
3: Hoşça kalın.
1: Güle güle.

0: Siz gene yatmadınız mı?
1: Babamızı bekliyoruz.
0: Boşuna beklemeyin. Babanız gelmeyecek.
1: Neden gelmeyecek?
0: Babanız kötü bir kadının yanında. Sizleri unuttu.
1: Babamız kötü kadının yanında olmasın. Bizimle olsun, bizi unutmasın.
0: Esma Hanım, çocukları yatırın.
2: Ağlama oğlum. Baban az önce telefon etti, hastanede nöbetteymiş. Sen uyandığında kocaman bir bebekle gelecekmiş.
3: Susun bakayım! Susun! Koca geliyor! Bastarı şikayet edeceğim! Susun diyorum size!
4: Bak bak!
3: Susun! Koca duyarsa çok kızacak ama biliyor musun? Susun! Susun!
5: Nedir bu gürültü? Ne oluyor bakayım burada?
6: Fatoş hemşireye benimle evlenir misin dedim.
5: Susun! Fatoş hemşirenin evli olduğunu unuttun mu?
2: Olsun, ben razıyım.
0: Doktor nerede? Doktor Cihat, neredeydin? Neredeydin bunca gündür?
5: Çıldırdın mı sen? Nedir bu halin?
0: Çıldırdım. Ne varmış, delilerle uğraşmaya alışıksın sen.
7: Tamam, bu da bizden.
5: Bir şey konuşacaksak dışarı çıkalım.
0: Niye çıkacakmışız? Burada konuşalım. Bunlar da duysunlar ne mal olduğunu. Sanki bilmiyorlarmış gibi.
8: Biz çıkalım mı hocam?
0: Ne o, kaçıyor musunuz? Hocanızın sokak süprüntülerinin peşinde nasıl koştuğunu bilmek istemiyor musunuz?
5: Yürü hadi, yeter bu rezillik.
0: Bırak kolumu.
5: Yürü dedim.
6: Kim bu deli Fatoş hemşire?
2: Daha önce görmedik. Hangi koğuştan acaba?
9: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
10: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım sistem?
11: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydi?
9: Demezdi.
11: O zaman bize müsaade.
12: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
9: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
11: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
13: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
14: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama... Yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
15: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
16: Yaşanacak. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Adım Orhan Güven.
1: Leyla Güneş. Anne, babam, kardeşim geldiler.
0: Aman ne iyi.
1: Yağmurda aynı taksiye binmek zorunda kaldık.
2: Çatır çatır boşatıcıyım. Bir daha kızımın tırnağını bile göremeyeceksin.
0: Hay Allah razı olsun.
1: Peki, buluşma teklifinizi kabul ediyorum.
0: Tanışmamıza sebep olan yaz yağmuruna minnettarım.
3: İki hafta geçti. Hala bir haber yok.

0: Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Bir camın ömrü ne kadar olabilir?
3: Farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
2: Peki eski bir camdan neler yapılabilir?
3: Başkalarının çöp olarak gördüğü camları biz sanata dönüştürmesini çok iyi biliyoruz. Tamamen geri dönüşüm camlardan bu güzel eserleri yapıyoruz.
2: Levent Karakaş, kullanılmış cam malzemeleri yeni bir formda değerlendirme sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
3: Bu cam kırıkları elime aldığım zaman kendimi apayrı bir atmosferde hissediyorum.
2: Sürdürülebilir hayat yarın 13'te TV4'te.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
2: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren Amino Silk Kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi Ailesi.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok

0: eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
2: Sen hemen markete gidip sıraya girmekle, poşet taşımakla uğraşmıyorsun. Yemek sepetindeki marketlerden özenle seçilmiş taze sebze meyvelere ek 6000'den fazla ürünü hiç poşet taşımadan ve sıra beklemeden sipariş et. Dakikalar içinde evine...

0: Kazanova'nın beyni olmadan beş para etmeyiz.
1: Sizin tanıdığınız Kazanova değilim ha.
0: Bak söylediğine.
2: Bütün mesele kızı kendine aşık etmekte. Ondan sonrası kolay.
0: 100 bin.
2: Bütün imkanlarım emrinde olacak.
3: Ertuğrul Serdar oğlu.
4: Seni görür görmez çarpıldı.
1: Bir müddet istirahate çekileceğim.
0: Affedersiniz efendim, evet, randevumuz vardı bugün.
1: İptal edin, gelem.
5: Suçları dolandırıcılık, sahtekarlık.
2: Ben fans falan değilim. Biz de silah oyunu yapar, alırız kızın parasını.
0: Hayır!
1: Niye geldin buraya?
3: Sensiz olamayacağımı anladım.
6: Vurgun, birazdan TV4'te.
7: Bırak kolumu, canavar herif. Savcılığa ihbar edeceğim seni. Hastalarını kullanıyor diyeceğim. Bırak!
8: Bir daha gelme buraya. Deli diye içeri tıkarım sonra.
7: Fena mı, benden kurtulursun. Ama öyle kolay değil. Bak başına neler gelecek senin rezil.
8: Bir daha gelirse sokmayayım bu kadını buraya.
9: Ne bileyim, Profesör Cihat Bey'in karısıyım dedi, girdi içeri.
8: Bu kadın tam bir çılgınlık halinde. Bugün hastanenin altını üstüne getirdi. Deliler bile şaşırdı.
10: Sana nasıl yardım etsem bilemiyorum.
8: Benden sevgini esirgeme. Sevgine çok ihtiyacım var. Şu an ne büyük bir huzur içinde olabilirdim ama...
10: Ama?
8: Yavrularımı düşünüyorum. Ben senin yanında sevgi ve huzur bulabiliyorum. Ama onlar... şefkate en çok ihtiyaç duydukları bir zamanda çılgın bir annenin elinde kaldılar. Ve ben hiçbir şey yapamamanın çaresizliği içindeyim.

0: Buyurun, telefonu açamadım bir türlü rezil. İşinizi yarım mı bıraktırdım yoksa?
1: Benden kurtulabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Dünyayı zindan edeceğim size. Yaşanmaz hale getireceğim.
0: Pis ellerini kocamın üstünden çekmezsen seni perişan edeceğim. Anladın mı?

0: Ne düşünüyorum biliyor musun? Hastaneden bir süre ayrılayım. Seninle yurt dışına çıkalım. Orada bir yerde çalışabilirim. Dışarıda çok tanıdıklarım var. Bana yardım ederler.
1: Kolay değil. Ben okulumdan vazgeçsem... ...sen çocuklarından ayrı kalamazsın.
0: Allah'ım yardım et. Nasıl kurtulacağız bu beladan?
1: Dişimizi sıkacağız. Birbirimize destek olacağız. Vicdanımız rahat etsin istiyorsak... ...çocukları kurtarmaya bakacağız.

0: Biri sizin canınızı okumuş belli.
1: Ne yapalım dersin?
0: Önce sizi tedavi edelim.
1: Nasıl?
0: Siz Zen Budistlerini bilir misiniz? Ben 3 yıl yalnız onları okudum. Peki barış ve sevgi meleklerini?
1: Kim onlar?
0: Siz de hiçbir şey bilmiyorsunuz. Bir de Yehova şahitleri var. İsa'nın yeni havarileri. Bütün bunlar insanları mutluluğa götüren yolları arıyorlar.
1: Bulmuşlar mı bari?
0: Şimdi izninizle benim en yakın helaya yetişmem gerekiyor.

0: Merhaba.
1: Sen bizi tanıyor musun?
0: Evet.
2: Babam senin yanında mı?
0: Hayır. Neden sordun?
2: Babam eve gelmiyor da senin yanındaymış.
1: Babamızı bırak, annemizden ayırma.
2: Bize acı.
0: Anneniz mi gönderdi sizi buraya?
1: Babamızı arıyoruz.
0: Gidip söyleyin annenize. Babanızı görürsem mutlaka size yollayacağım. Söz veriyorum.

0: Davetimi kabul edip geldiğiniz için teşekkür ederim Alev Hanım. Fikirlerimiz bir noktada birleşiyor. Anlaşırsak hem benim işim olur, hem de sizin istediğiniz.
1: Haluk Bey size anlatmıştır. Fabrikanıza bitişik arazimi satın almak için bugüne kadar çok kişi başvurdu. Satmadık. Oranın yeni bir sanayi bölgesi olarak değerini biliyorum. Satış için en uygun zamanı bekliyorum.
0: Ben de sizin kocanızla olan meselenizi biliyorum. Kocanızı o kadından kurtarabilecek tek kişi benim.
1: O kadını ortadan yok ederseniz, istediğiniz arazi sizin olur.

0: Neden bu kadar geç açtın? Gönül, neyin var senin?
1: Biz bir çıkmazdayız Cihat. En doğrusu bu işe bir son vermek.
0: Neler söylüyorsun?
1: Bütün gün düşündüklerimi. Biz birlikte yaşayamayız.
0: Yaşarız, evleneceğiz.
1: Alev buna imkan vermeyecek. Ayrıca çocukları da ondan alamaz.
0: Her yolu deneriz. Azmedersek başarırız. Düşündüklerimizden vazgeçmeyelim.
1: Ne olur ısrar etme Cihat. Sen çocuklarına dön. Böylesi ikimiz için de iyi olacak. Başlangıçta belki acı çekeriz ama sonunda alışırız.
0: Olmaz, kabul etmem. Senden ayrılamam.

0: Şikayet var. Zina şikayeti.
1: İşte muhterem kocam. Bu da sevgilisi. Suçüstü yakaladık.
2: Sonunda bunu da yaptın demek.
1: Sizi perişan edeceğim demiştim.
2: Hanım hastamdır.
3: Bunu mahkemede açıklarsınız.
0: İfade vermek için bizimle karakola geleceksiniz. Hanım da beraber.

0: İtiraf etmek gerekir ki şartlar aleyhinize Cihat Bey.
1: Ben doktorum. Gönül Hanım'ın hasta mı olduğu hastane kayıtlarında belgelenmiştir.
0: Ama karınızın elinde bulunan resimler ve bu baskın çocuklarınızın velayetini annelerine kazandırabilir.
1: Onlara hiçbir zaman gerçek bir anne olamadı ki.

0: Buyurun, demek yok mu?
1: Hayır, bu eve giremezsiniz.
0: Çok ayıp. Eski bir dost. Böyle mi karşılanır?
1: Ne geldiniz buraya? Ne istiyorsunuz benden?
0: Seninle yarım kalmış bir hesabımız var. Unuttun mu? Bu hesabı kapatmak istiyorum.
1: Benim seninle hiçbir hesabım yok. Defol git buradan, yoksa polis çağırırım.
0: Karakoldan mı? İyi tanıyorlar seni. Zabıtları gördüm.
1: Ne zabıtları?
0: Zina zabıtları tabii. Evli bir doktora kancayı takmışsın. O kadar namusuna düşkündün. Ne demeye herifin evini başına yıktın? Çoluğunu çocuğunu perişan ettin. Söylesene, faziletli kız.
1: Sana hesap vermeye mecbur değilim dedim, defol.
0: Ağır ol güzelim. Bağırarak, terslenerek benden kurtuluş olmadığını bilirsin. Onun için gel seninle tatlı tatlı anlaşalım.
1: Allah belanı versin, ne istiyorsun benden?
0: Hele şu resimlere bir göz at, ondan sonra konuşalım. Bunların filmi bende. Şimdi bir düşün, ben bunları basına verdiğimde çok sevdiğin doktorunun hali ne olur? Ama istersen filmi sana verebilirim.
1: Neyin karşılığı olarak?
0: Basit bir şey, çok basit. Çek git buradan, kaybol. Doktor Cihat ve karısının hayatından çık. İyice anladın mı?

0: Gönül beni size tanıştırmakta zorluk çekebilir. Hukukumuz eskiye dayanır. Epey yakınlığımız olmuştur. Anlatsın size. İstediklerimi söyledim. Karar size ait. Beni nerede bulacağını biliyorsun. Düşünün aranızda.
1: Kimdi bu herif Gönül? Seninle ne işi vardı?
2: Bu o işte. Senden hep sakladığım, konuşmazsam yok olur sandığım habis. Nişanlımın beni peşkeş çektiği, bana zorla sahip olan melun. Tımarhanelere düşmeme sebep olan, beni canımdan bezdiren, hayatımın kara lekesi bu işte.
1: Ne arıyordu burada?
2: Baskın resimlerini gösterdi. Senden ayrılmazsam basına dağıtıp seni insan içine çıkamaz hale getirecekmiş.
1: Benim hiçbir şeyden korkum yok. Her şeyi göze almış durumdayım.
2: Sana böyle bir şeyin yapılmasına dayanamam. Öleyim daha iyi.
1: Birden yıkılma gene. Biliyorsun kuvvetli olmalısın. Babana annene verdiğin sözü unutma. Onlar senden diploma bekliyorlar. Diplomanı almazsan ne kadar üzüleceklerini bilmiyor musun? Beni onlara karşı mahcup etmek ister misin?
2: O zaman ayrılmayı göze almak zorundayız.
1: Öyle. Bir süre için başka çaremiz kalmadı. Ben eve dönüp Alev'i yumuşatayım. Bu melundan resimleri de alırım. Ama söz ver bana, akademiyi bitireceksin.
2: Söz veriyorum.
1: Gözyaşı dökmek yok. Bir daha ne zaman görüşeceğimiz belli olmadığına göre bana sevgini göster.
2: Seni o kadar seviyorum ki sen ne istersen, ne dersen onu yaparım.
1: Hayatta başına ne gelirse gelsin, bir daha delilik etmeyeceğine söz ver bana.
2: Söz veriyorum.
1: İnan bana, sana acı çektirenlerin hepsi hak ettikleri cezayı bulacaklar.

0: Savaşı sen kazandın. Mütareke şartlarını konuşmaya geldim.
1: Bırakıyor musun?
0: Müttefiklerinle anlaşırsak, çok sevdiğim o kadından ayrılmaya razı olacağım.
1: Kimmiş müttefiklerim?
0: Kazım ve Haluk beyler. Biliyorsun.
1: Evet, bazı şeyleri senin de bilmen doğru olur.
0: İşte bunun için ortaklarınla bir araya gelip pazarlıkta uyuşmamız gerekiyor. Gönülden ayrılacağım. Ama onu bir daha rahatsız etmemeleri için teminat almak istiyorum.

0: Niye bana öyle bakıyorsunuz? Hiç özlemediniz mi beni?
1: Sen bizi bıraktın. Sen kötü kadına gittin.
0: Ben o kadını çok seviyorum. Tanısaydınız siz de çok severdiniz.
1: Babacığım, sen fıttırmışsın.
0: Doğru. Sonunda öyle oldu. Bir gün acımı anlarsanız o kadına kötü gözle bakmazsınız. İnanın o sizi belki annenizden de çok düşünüyor.
2: Gönül, nerelerdeydin? Aa, manken olunca okulu bıraktın sanıyordum.
3: Ben evlendim diye duydum.
2: Diplomayı almadan okuldan ayrılmak yok. İmtihanlara giriyor musun? Çalışmaya başladım bile.
4: Çok bekletmedik inşallah.
5: Biz de az önce geldik. Buyurun, oturun lütfen.
4: Kazım Bey'le tanışmışsın. Haluk Bey, o kadının eski nişanlısı.
6: Allah kurtardı.
4: Şimdi Nesin Hanım'la evlenmek üzereler.
0: Kutlarım.
5: Sonunda anlaşmaya karar verdiniz demek.
0: Bazı şartlarım var, onları konuşmak istiyorum.
5: Buyurun, konuşalım.
0: Siz Gönül Hanım'ı tanıyor musunuz?
4: Hiç karşılaşmadık.
0: O zaman küçük hanımın bu bahsin dışında kalmasını isteyeceğim.
4: Aman, beni zaten neden getirdiler, anlamadım ki.
5: Şoför seni eve bıraksın öyleyse.
0: Uygun görürseniz biz de buradan çıkalım. Altınkum'da tanıdığım bir balıkçı lokantası vardır. Orada daha biz bize oluruz.
5: Pekala, benim niyetim anlaşmak. Konuşacağımız yer mühim değil.

0: Nereden aklına esti bu lokantaya gitmek? Beni hiç götürmemişti.
1: Gönülle giderdik. O yolun yolcusu bir kadın için kendi karınızı incitmeyin. Nasihate gerek yok.
0: Ben anlaşmaya çıktık sanıyordum. Sen hala kavga halindesin.
1: Anlatın bakalım, sizin gönülden alıp veremediğiniz nedir?
0: Kocamı elimden almaya kalkıştı.
1: Ben 5 reklam filmi için dünya kadar para ödedim. Birini çevirdi, öbürlerini tamamlamadan ortadan kayboldu.
2: Ya siz Haluk Bey?
3: Ben mi? Yani biz uyuşamadık.
2: Nişanlını satışa çıkarmana isyan etti, değil mi? Bey zalimler, vicdansızlar! Bu dünyada kendi pis benliklerinizden başka değerli bir şey bilmez misiniz?
0: Cihat, böyle konuşursan anlaşamayız.
2: Anlaşmak isteyen kim?
1: Öyleyse neden bir araya geldik?
2: Yaptıklarınızın hesabını vermek için.
1: O kızı mahvetmek elimde.
2: Göreceğiz.
0: Cihat! Cihat, deli gibi sürme arabayı!
1: Bu işin tadı kaçtı. Biz inelim.
0: Cihat! Cihat, delirdin mi sen?
1: Bu adam bizi öldürecek! Durdur şu arabayı!

0: Kimseye görünmemek, kimseyle karşılaşmamak için haftalardır buraya gelmekten alıkoydum kendimi.
1: Döktüğün gözyaşları yeter Gönül.
0: İçim parçalanıyor. Bu felakete ben sebep oldum, biliyorum.
1: Kendine hakim ol. O senin hep huzurlu olmanı isterdi. Bak işte orada yatıyor.

0: Senin ne olsaydı babamız ölmezdi. Biz kimsesiz kaldık. Bize sen bak, bizi bırakma.
1: Yavrularım benim.

0: 10 yıl. 4 duvar arasında geçen 10 yıl. Bir cezaevinden öbürüne, oradan bir başkasına. Yapayalnız, kimsesiz. Sayısız pişmanlık duyarak. Anamdan, dostlardan haber alamadım. Kimi unuttu, kimi izini kaybetti Kazanova Mehmet'in.
1: Kazanova Mehmet'in bugünlerde tahliye edilmesi lazım.
2: Bir iki güne kalmaz çıkar gelir.
1: Yazık oldu Kazanova'ya. Hayatının en güzel senelerini bozuk mangır gibi harcadı.
2: Ah, bir çıksa eski günler gene gelir.
1: İnşallah. Başka insandı Mehmet. Mertti, eli açıktı, arkadaştı.
2: Kalbi temizdi abi. Altın kalpliydi Kazanova.
1: Kral gibi yaşardık o vakitler.
2: Her vurgundan sonra gazinolar, pavyonlar... birbirinden güzel kadınlar.
1: Şimdi de zeytin ekmeğe talim.
2: Ey gidi Al Capone Rıza'yı! Sen bu hale düşecek adam mıydın?
1: Düşmez kalkmaz, bir hacı yatmaz oğlum. Sen kendi haline bak! Kim inanır senin dolandırıcılar Şahı Fırıldak Ömer olduğuna, kim inanır?
2: Eskidik biz Rıza abi, eskidik.
1: Haşa! Sen eskidinse onu bilmem. Evelallah bileğimizle konuşur, yüreğimizle.
2: Yeter mi abicim? Beyin gerek, beyin!
1: Doğrusun. Kazanova'nın beyni olmadan beş para etmeyiz.
2: Anladın mı şimdi neden süründüğümüzü?
1: Ya, ya.

0: Buyurun.
1: Annemi aramıştım da.
0: Anneniz kim?
1: Fatma Hanım.
0: Fatma Hanım sizlere ömür.

0: anda oğlum.
1: Merak etme teyze, seni dünya güzeli gibi çıkartacağım.
0: Beni de.
1: Sizi de, yalnız konuşmayın, sonra fotoğraf sesli çıkar. Kımıldamayın, çekiyorum. Kımıldamayın, konuşmayın. Buraya bakın, şimdi kuş çıkıyor, dikkat! 1, 2, 3! Mehmet!
2: Rıza dayı!
3: Ah! Mehmet!
2: Aslanım benim!
3: Şükür kavuşturana!
1: Sorup soruşturduk. Sirop'tan sonra senden bir haber alamadık. Mektuplar da geri geldi. Aramaz mı ya?
3: Karınca kararınca bir şeyler gönderirdik. Mangırını karşılardı hiç olmazsa.
4: Olmadı. Mahpus yatmanın ne olduğunu bilirsiniz. Hep andım sizi.
3: Daha kavuşmaz, insan insana kavuşurmuş.
4: Kavuştuk işte. Ama nelerden sonra?
3: Boş ver, geçen unutulur, hadi.
1: Nem varmış, aslan gibisin. Tıpkı eski günlerdeki gibi.
4: Karıştırma eski günleri. Ben hiç anmadım hapisteyken.
1: Numarayı bırak. İçeride neler ayarlamışsındır kim bilir. 10 yıl yan gelip yatmadın ya.
4: Sizin tanıdığınız Kazanova değilim artık.
3: Bak söylediğine! Neler sayıklıyor, işitiyor musun Ömer?
1: Eğleniyor bizimle abi, eğleniyor. Ne? Kabına sığacak adam mı o?
4: Yorgunum Rıza dayı, bitkinim. Tükendim bundan böyle. En kötüsü pişman.
1: Yapma ya, bütün umudumuz sendeydi. 4 gözle yolunu bekledik.
3: Ömer rüyasında ne işler çevirdi, sen bana sor.
4: Yetti Rıza dayı. Gençliğim cezaevinde geçti. Anam kahrolup öldü. 3 günlük ömrümü sakin yaşamak istiyorum. Dünyanın bütün hazineleri vız gelir bana. 1 saat daha içeride yatmayı göze alamam.
1: İyi hoş ya, koskoca Kazanova Mehmet açlıktan geberip gidecek mi?
3: Ya, alışık da değilsin sen bizim gibi.
1: Seni Sultanahmet Meydanı'nda simit satarken görüyorum da.
4: Benim için üzülmeyin. Birinde emanet param var. Hepimizi doyurur. Tutuklanmadan önce Yeşim'e bırakmıştım. Onu bulduk muydu tamam. Yeşim nerede şimdi?
3: Havana vardı, dansöz gene.
4: İyi işte. Elimizle koymuş gibi bulacağız parayı.
1: Öyle san.
4: Ne demek istiyorsun?
3: Ne o karıdan ne de o paradan hayır gelir bize.
4: Dalga mı geçiyorsunuz siz? Hayatta tek dayanağım o para.

0: Bir zamanlar beni sevdiğini söylerdin.
1: 10 sene bekleyemezdim seni. Hayatımı yeni bir düzene soktum. Unut beni.
0: Peki, öyle olsun. Yalnız sende bir emanetin var.
1: Ne emaneti?
0: 100 tane binlik.
1: Ben o parayı polise teslim ettim.
0: Yalan söylüyorsun. Ben o paranın yüzünden tam 10 yıl içeride yattım. Paramı almadan bir yere gitmem. Paramı istiyorum sadece.
2: Ne parası?
0: Öyle olsun. Yeni çıktım, bir daha girmek istemem.

0: Yemek sana hakaret etti
1: ha? Ya o barcının küstahlığı?
0: Biz çekildik meydan köpeklere kaldı. Ne duruyoruz? Gidip barı başlarına yıkalım.
2: Boşver, iki paralık insanlar için değmez Rıza dayı. Eski günleri bir daha yaşamak istemiyorum.

0: Öğrendim patron, bütün parası bankadaymış.
1: Yalnız yaşıyor, bir aydır otelinde kalıyor. Yanında bir menajeri var, hesaba katmaya değmez.
2: Hayatında hiç erkek yok, aşkı unutalı yıllar olmuş. Kimse de aşırı dostluk kurmuyor.
3: Bütün parasını sağlam bir işe yatırmak istiyor.
4: Bize yatırsın. Bizden daha sağlam adam mı bulacak?
3: Lokum gibi iş, başkası yiyeceğine biz yiyelim.
2: İstersen bir yere karıyı paketleyip getirelim.
4: Olmaz. Bu işin kansız ve silahsız bitmesi lazım.
0: Nasıl?
4: Bir kadının parasını yemek için önce kalbine girmek gerekir.
3: Öyleyse bu iş tam Kazanova Mehmetlik.
4: Tanırım her geleği. Vaktiyle Prenses Nilüfer'i bile tavlamıştı. Nerede o şimdi, ha?
0: Dışarıda, yeni çıkmış.
4: Bulun getirin onu bana.
0: Peki, peki patron.
5: Ne oldu evlat? Durulmuşsun, fırtına gibi eserdin eskiden.
6: Çok çektim dayı, gücüm tükendi.
7: İnsanın içi ölüyor değil mi abi?
5: Doğrusun Ömer. Felaket geldi miydi, yakıp yıkmadığı yer bırakmıyor.
7: Rıza dayının oğluyla gelini öldüler geçen kış. Almanya'dan dönüyorlardı.
6: Başın sağ olsun dayı, işitmemiştim.
5: Sen sağ ol, nereden duyacaksın ki? Meyhaneci, tazele şunu! Boş kadehin efkârı mı olurmuş
8: ki? Bıraksana sen efkârı, veresiye dayandıramıyorum size.
7: Ayıp ettin çorbacı, kaçakçıya mal kaptırmış gibi konuşuyorsun.
8: Yok, kaptırmadı. Sebil açtık burada, karın doyuruyoruz. Hesabı kapatmadan su bile içirtmem size.
7: Hesap bizden.
9: Mehmet abi kusura kalma, tadını bozduk sofranın. Patron çağırıyor da.
6: Ne istiyor?
9: Vallahi bilmiyorum abi. Çağırması bizden, anlatması ondan.
5: Zekeriya boş şeyler için adam aramaz. Talihimiz döndü galiba.
4: Duydum ki sen bu işin ustasıymışsın. Kadın ruhundan iyi anlarmışsın. Bütün mesele kızı kendine aşık etmekte. Ondan sonrası kolay.
10: Kusura bakma patron. Ben bu işlerden elimi ayağımı çektim.
4: Bunun Prenses Nilüfer işinden ne farkı var?
10: O 10 sene evvelki işti. Hapishaneden yeni çıktım.
4: İyi ya, yolsuzsundur. Paraya ihtiyacım vardır. Tavla karıyı, al parayı.
10: Zaten işi kıvıracağım da garanti değil. Kızın beni beğeneceği meçhul. Senin anlayacağın bende iş yok artık patron. Beni hatırladığın için sağ ol, eyvallah.
11: Ne oldu?
10: İş için. Kabul etmedim.
11: Neden? Parası mı azdı?
10: Hayır. Söyledim size, ben bu işlerde yokum.
11: Yazık. Bütün ümidimiz sendeydi.
10: Rıza dayı nerede?
11: Torununa ilaç almaya gitti.
10: Torununun nesi var?
11: Kalbi delik. Mavi hastalık diyorlar. Sonu ölümmüş.
10: Çaresi yok mu?
11: Var. Ameliyat. Yani para.
12: Nefes alamıyorum, acıyor!
13: Deden şimdi ilacı getirecek.

0: Zavallı.
1: Üstelik anasız babasız. Tek yakını ayağı çukurdaki iki ihtiyar.
0: Dur. Geldim yavrum. Şimdi geçecek. Şimdi geçecek. Bir şeyin kalmayacak.
2: Dur, dur, dur.

0: Keşke işi kabul etseydin. Çocuğu kurtarabilirdik.
1: Mecbur değil. Bizim yüzümüzden niye başı derde girsin?
2: Dur, ne yapmak istiyorsun? Dur dedim sana, dur!
1: Daha fazla dayanamayacağım. Gidip bir yeri soymaktan başka çare kaldı.
2: Çıldırdın mı sen? Ver o silahı bana! Ver durum!
1: Artık yolumdan hiç kimse alıp
3: koyamaz. Oturduğun yerde!
4: İçeride yıllar kolay geçmiyor.
1: Peki yavrucak gözlerimin önünde eriyip biterek ölsün mü?
4: Merak etme. Torunun ölmeyecek. Söz veriyorum.
0: Kimi aradın?
4: Patronunu.
0: Meşgul.
4: Sen geldiğimi haber ver.
0: Rahatsız edilmekten hoşlanmaz.
4: Ben de bekletilmekten.
0: Öyleyse basar gidersin.
4: İşi kabul ediyorum.
0: Geç otur. Memnun oldum. Uzatmadan başlayalım işe.
4: Yalnız masraflı iştir bu. Giyim, kuşam, gösteriş... Hava atacaksın ilk önce. Bol para harcamak gerekir. Kaz gelen yerden tavuk esirgenmez biliyorsun.
0: Kaz gelirse mesele yok. Ama ya gelmezse, ya atlarsam?
4: Namını duydum. Bu işlerde şakan olmadığını biliyorum.
0: Tamam, anlaştık. Keklik da kalıyor. Orada sana da bir daire kiralayacağız. Arabam, şoförüm, terzim, bütün imkanlarım emrinde olacak.
4: Bu işten ne bekliyorsun?
0: Milyon. Sen de temiz 50.000 alacaksın.
4: 100.000. İki de yardımcım var. 50.000'i onlar için.
0: 100.000 çok.
4: O zaman yerime başka birini bulursun.
0: Peki, dediğin olsun. Şimdilik avans olarak 10.000.
4: 30.000.

0: Aa, bir orkide daha.
1: Bu akşam şansım orkideden açıldı. En derin hayvanlıklarımla Ertuğrul Serdaroğlu.
0: Nezakete, zarafete, asalete bak, ne de olsa bir prens.
1: Üstelik de çok yakışıklı.
2: Allah'ım, o ne tatlı ses. Şarkısı hala kulaklarımda.
3: Yalnız şarkısı mı? Kendisi de bir içim su.
2: Hem de nasıl.
3: Seni görür görmez çarpıldı.
2: Sanki gözleriyle değil, kalbiyle bakıyordu sana ya.
4: Zavallı. Başına gelecekleri bir bilse.

0: Dikkat edin, Prens Hazretleri çok titizdirler.
1: Emredersiniz.
0: Prens Hazretleri gürültüden hiç hoşlanmazlar.
1: Emredersiniz.
0: Lütfen servisi sessiz yapsınlar.
1: Emredersiniz.

0: Uzun süredir mi yurt dışındaydınız?
1: Tam 10 senedir.
0: Herhalde işiniz yurt dışında.
1: Evet, Avrupa ve Amerika'nın muhtelif şehirlerinde bürolarım var.
0: Oo, çok hareketli bir hayatınız var.
1: Hareketli ama tatsız. Çünkü bir boşluk içindeydim.
0: Gene dönecek misiniz?
1: Dönecektim. Ama şimdi istesem de hemen dönemem.
0: Neden?
1: Çünkü sizi tanıdım.
2: Zaten halinizi Sanayi Bakanlığı'ndan arıyorlar.
1: Müsaadeniz.

0: Neyse. Evet, ben Ertuğrul Serdaroğlu.
1: Ben de Münasebetsiz İşler Genel Müdürü Rıza. Bana bak evlat, ben bu asaletten, resmiyetten, etiketten sıkıldım. Emir gene nargile içmeye gidiyor.

0: Teşekkür ederim. Güle güle. Özür dilerim.
1: Estağfurullah, rica ederim. Telefonda bahsettiğiniz evler portatif evler midir?
0: Evet, bir kamyonla taşıyabilir, istediğiniz yere kurup tekrar çekebilirsiniz.
1: Çok enteresan. Böyle bir evim olmasını isterim. İlk müşteriniz ben olacağım.
0: Buna lüzum yok. İmalata geçtikten sonra beğendiğiniz evi size ben hediye edeceğim. Tabii kabul ederseniz.
2: Bu gece seni seyrettim. Avuçlarım patlayıncaya kadar alkışladım. Fevkaladeydin.
3: Paranın ne önemi var? Servetim harcamakla bitecek gibi değil.
4: Üstündeki kartta Zeynep Kodaman yazıyor.
5: Altına fiyakalı arabayı çekince ya boğaz sefasına gitmiş ya da bir kızın peşine takılmışsındır.
3: Sayın fabrikatör babanız nasıl oluyor da biricik sevgili kızının böyle bir barda çalışmasına müsaade ediyor?
6: Doğan bir daha geri dönmez.
2: Ayşe senin çocuğundu ve Zeynep bu evde hep benim kızım olarak yaşadı.
7: Oyun bitti. Yarın 16.15'te TV4'te.
8: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
9: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
10: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydik?
8: Demezdi.
10: O zaman bize müsaade.
11: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
8: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
12: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
13: Bu hafta sonunun kazandıran Win ürünleri. Tüm Leo zeytin çeşitlerinde, Amigo ay çekirdeklerinde ve Mintax yumuşatıcılarda %15 Win para kazan. Hem şokta hem cepte şokta. Doya doya harca.
14: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
15: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
16: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
17: Türkiye Sigorta, gücü adında.
18: Türkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
19: Türkcell 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
20: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
19: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz.
20: Olur mu Selim? Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
19: Bana soruyorlar. Sen Türkcell'li misin diyorlar.
20: Ya ne olacaktı?
19: Çünkü Türkcell demek Türkcell hızı demek. Türkcell hızı demek Türkcell kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
20: Me...
19: Almış reklamın ruhunu. Aferin.
21: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcell'li misin? Türkcell!
22: 5G!
21: Türkcell!
22: 5G!
21: Türkcell!
22: 5G!
21: Muazzam.
23: Gol olur yalnız. Ben dedim.
19: Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansın?
20: Türkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
22: Aynen.
20: Akımlar akıyormuş.
22: Akıyoruz.
20: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
19: Güzel. Sen ne yapıyorsun?
24: Ben bir şey yapmıyorum abi.
19: Sen Türkcell'li misin?
24: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türkcell hattımı yeni alacağım.
19: Anlaşıldı. Hemen Türkcell'li ol ama hızlı ol. Türkcell 5G hızından şak diye ol. Dış ses gir buradan.
25: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türkcell'li misin?
26: Türkcell'lere bağlan hayata.
7: Bir camın ömrü ne kadar olabilir?
10: Farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
7: Peki eski bir camdan neler yapılabilir?
10: Başkalarının çöp olarak gördüğü camları biz sanata dönüştürmesini çok iyi biliyoruz. Tamamen geri dönüşüm camlardan bu güzel eserleri yapıyoruz.
7: Levent Karakaş, kullanılmış cam malzemeleri yeni bir formda değerlendirme sürecini sürdürüyor.

0: Bir hayatta anlatıyor.
1: Bu cam kırıkları elime aldığım zaman kendimi apayrı bir atmosferde hissediyorum.
0: Sürdürülebilir hayat yarın 13'te TV4'te.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Migros Yemek'le.
1: Migros Yemek'le. Yerimde yerim.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
5: Ben.
6: Kral Şakir.
5: Armut piş ağzıma düş.
4: Dört arkadaşımızla birlikte...
5: Ne diyor? Ay dilimin ucunda!
4: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
6: Zaten benim ilgi alanımdı, sandviç.
4: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
7: Ben!
8: Botanik!
7: Abaküs!
5: Kasa!
9: Marul!
5: Kumbara!
4: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
10: Süper Kumbara!
11: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
12: Türksel sunar. Beş kevizinde reklamlar.
13: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
14: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
13: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklamı olmaz. Olur mu Selim?
15: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
13: Bana soruyorlar. Sen Türkselli misin diyorlar.
14: Ya ne olacaktı?
13: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu? Almış reklamın ruhunu. Aferin.
16: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkselli misin? Türksel!
17: 5G!
16: Türksel!
17: 5G!
16: Türksel!
17: 5G!
16: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim. Türksel hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansımış?
13: Türksel 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
18: Aynen.
13: Akımlar akıyormuş.
18: Akıyoruz.
13: Dans, dizi, pitch check, oyun, ASMR, edebiyat.
18: Güzel.
13: Sen ne yapıyorsun?
19: Ben bir şey yapmıyorum abi.
13: Sen Türkselli misin?
19: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türksel hattımı yeni alacağım.
13: Anlaşıldı. Hemen Türkselli ol ama hızlı ol. Türksel 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
8: Türksel gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türksel'li misin?
9: Türksel'lere bağlan hayata.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
10: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle genç girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar.

0: Tuğrul Bey bizi bu akşam dairesinde yemeğe davet etti.
1: Ne büyük şeref! Başına devlet kuşu konuyor kızım, devlet kuşu!

0: Sheriff.
1: İş hayatı beni çok yoruyor. Şu fabrikayı kurduktan sonra bir müddet istirahate çekileceğim.
2: Böyle bir işe ben de hissedar olmak isterdim. Mümkün mü acaba?
1: Ne kadar yatırabilirsiniz?
2: 1 milyon lira.
1: Çok önemsiz bir meblağ. Ama hatırınız için bir şeyler yapabilirim.
3: Prens Hazretleri yeryüzünün sayılı zenginlerindendir.
0: Parasının hesabını kendisi bile bilmez.
3: Fakir fukara babasıdır, yardımı çok sever.
0: Allah da gönlüne göre veriyor. Milyonlar harcıyor, milyarlar kazanıyor.
1: Hayatta ilk defa sevebileceğim bir insana rastladım.
2: Masal şehzadesinin gönlüne giren bu talihli sultan kim acaba?
1: Siz, Gönül Hanım.
2: Ben mi? Ama beni tanımıyorsunuz bile.
1: Ne önemi var? Yıllardır sizi tanıyor gibiyim.
2: Şaşırıyorum Ertuğrul Bey. Bu aşk hikayesinin büyüsüne sahiden kapıldım galiba. Benim gibi nice hanımlar da kapılmışlardır. Bir şair gibi konuşuyorsunuz.
1: Yalnız size karşı. İlk defa içimden geçenleri söylüyorum. Yüreğimin hissettiklerini.
0: Ertuğrul Bey'in bir kıza önem vermese akıl almayacak işler.
3: Bana kalırsa Gönül Hanım'a fena tutuldu Kazanova.
0: Ertuğrul Bey.
3: Evet tabii.
0: Birbirlerine çok yakışıyorlar. Gönül Hanım bulunmaz bir insan.
3: Üstelik de çok güzel.
0: İnşallah bu macera evlilikte sona erer. İnşallah.
3: Gönül Hanım'la Kazanova... Ertuğrul Bey'in şerefine.

0: Affedersiniz efendim.
1: Ne var?
0: Yıldız Otomotiv Sanayi'nin temsilcileriyle randevunuz vardı bugün.
1: İptal edin, gelemem.
0: Ya ama beyefendi, buna imkan yok. Rakip şirketle anlaşacaklar aksi takdirde.
1: Bırak anlaşsınlar öyleyse.
0: Fakat nasıl olur, bir yıldır uğraşıyoruz bu anlaşma için. Aşağı yukarı 2 milyon lira kar bırakacak bir iş bu.
1: Önemi yok şu anda. Ne diyorsam onu yap.
0: Emredersiniz.
2: Bunca çabadan göz göre göre vaz mı geçiyorsunuz?
1: Çok mu önemli?
2: Neden gitmediğinizi bir türlü anlayamadım.
1: Sizden ayrılmamak için.
2: Bana iş hayatınıza zarar getirecek kadar değer verdiğinizi bilmiyordum.
1: Her şeyden daha değerlisiniz. Kendi hayatımdan bile.

0: Senin çocuğun var mı?
1: Yok.
2: Ay yavrum, çok güzel.
0: O teyze senin karın mı?
2: Ah, ne kadar güzel bebek. Bak.
1: Sen ne yapıyorsun bakayım burada?
0: Evcilik oynuyorum.
1: Evcilik mi oynuyorsun?
0: Bak bu yastık, bebeğinin boyalı.
1: Uyusun,
0: he? Bu salıncağı. Bak kocaman salıncağı var. Buraya. Benim adım Gönül.

0: Çocukluğumu yeniden yaşadım. Bir zamanlar o yurt benim, evim, yuvam, her şeyimdi. Ben de oradaki çocuklar gibi kimsesiz büyüdüm. Hayatım boyunca sevgiye muhtaç, sevgiye susamış olarak yaşadım. Hala da öyleyim. Çalışmadığım zamanlar burada otururum. Yalnızlıktan ürktüğüm için otelde kalıyorum. Otelin kalabalığı, gürültüsü avutuyor beni. Kendimi aldatıyorum bir bakıma. Aslında her zaman yalnız, yapayalnız. Her zaman sıcacık, samimi, mutlu bir yuvayı özlerim. Rüyalarımda o yuvanın içinde yaşarım. Çevremde cıvıl cıvıl sevimli çocuklar, beni seven bir adam, benim de sevdiğim, inandığım, güvendiğim erkek. Her şeyden önce kimsesiz çocuklar için modern bir yurt binası yaptırmak istiyorum. Bu benim hayatımda tek idealim. Böylelikle vaktiyle beni bağrına basmış olanlara borcumu ödemiş olacağım. Seni bana Allah gönderdi. Sayende bütün hayallerim gerçekleşmiş olacak.
1: Gözün aydın dayı, arpalar yola çıkmış.
2: Hey yavrum hey! Çoktandır böyle kıyak bir volüm vurmamıştık.
1: Yıldırım harekatı bir kere daha başarıyla sonuçlandı. Yaşasın kumandan!
2: Maşallah evlat! Bu ne sürat?
1: Jet misin, füze misin mübarek?
2: Formunu hiç kaybetmemişsin. Sen gene eski Kazanova Mehmet'sin.
1: Biz arpaları alıp cızlamı çekince seyre lekekliğin halini. Dinle feryadı figanını.
3: Yeter! Susun artık!

0: Adı Mehmet, soyadı Oktay Gül, lakabı Kazanova. Suçları dolandırıcılık, sahtekarlık, sahte hüviyet taşıma, gasp, soygun, yaralama, ruhsatsız silah taşıma...
1: Yeter, yeter artık! Hepsi sahte, hepsi yalanmış.
0: Üzülme kızım, hayatta herkes aldanabilir.
1: Ya sevgisi, aşkı? O da yalan mıydı?
0: Unut bu adamı, hayır gelmez ondan sana.
1: Hayır, bu oyunu sonuna kadar oynayacağım. Bankalardan bütün paramı çekin.
0: Fakat bu tehlikeli bir kumar, bütün servetini kaybedebilirsin.
1: Ne önemi var? Ben bu oyunda çok daha ağır kayıplara uğradım. Gururum kırıldı, hayallerim yıkıldı. Hepsinden acısı insanlara olan inancım sarsıldı. Şimdi son kozumu oynayacağım. Benim de ona söyleyecek bir iki sözüm olacak. Belki kaybettiklerimin bir kısmını geri alabilirim.

0: İşte bütün param bu. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum.
1: Bir hayır işliyorsunuz Ertuğrul Bey. Her yıl binlerce kimsesiz çocuğun duasını alacaksınız.
2: Hayırlı olsun. Beyefendi, paraları bankaya yatırabilir miyim?
0: Senin için küçük bir iş belki, ama şerefli bir yardım. En büyük bağış olacak senin bu yaptığın.
2: Dokunma o paralara. Bunların hepsi bir oyun, maskaralık. Seni dolandırmak için buradayız. Ben prens falan değilim. Sadece kadınları sömüren sefilin biriyim. Bunlar da suç ortaklarım. Meşhur dolandırıcı Fırıldak Ömer, asıllı gangster Al Capone Rıza. Suçlarımızın sayısını Allah bilir. Ömrümüzün yarısı cezaevlerinde geçmiştir. Sen de kalkmış paranı bize veriyorsun. O kadar iyisin ki seni dolandırmak şanımıza yakışmaz. Al paranı. Bir daha da tanımadığın insanlara güvenme.

0: affedin bizi.
1: Kusurumuzu bağışlayın. Bu çirkin oyuna katılmak zorunda kaldığımız için çok üzgünüz.
2: Parayı vermiştim ona. Neden vazgeçti peki? Neden almadı?
0: Hesapta olmayan bir engel çıktı.
1: Sizi seviyor. Çok seviyor.
3: Daha düne kadar para cepte diyordun. Ne oldu şimdi? Nedir bu dümen, anlat!
4: Dümen değil patron. Namımız kök salmış, biri künyemizi okumuş kıza.
3: Yani?
4: Anlayacağın iş yattı. Kızın parasından hayır yok bize.
3: Demesi kolay, benim harcadığım mangırlar ne olacak?
4: Bir çaresine bakarız. Başka işte çıkartırız acısını.
3: Anladım. Madem ki yapamadın, gönül oyunu sökmedi... ...biz de silah oyunu yapar, alırız kızın parasını.
4: Hayır! Rahat bırak kızı, sana iş çıkmaz dedim.
3: Peki bizim paralar?
4: Ben ayarlarım onu, söz veriyorum.
3: Ben de 24 saat mühlet. Para gelmezse yarına kadar...
4: Yarına kalmaz, getireceğim paranı.

0: paramı istiyorum. Yeşime verdiğim 100.000 lirayı. Bu barı o parayla açmışsın.
1: Vereceğim paranı.

0: artık kalbim hiç ağrımıyor. Bundan sonra ben de başka çocuklar gibi okula gidecek, arkadaşlarımla bol bol koşup oynayacağım. Öyle değil mi dedeciğim?
1: Elbette yavrum.
0: Bütün bunların hepsini Mehmet abime borçluyum. Hayatımı kurtardı. Ona teşekkür etmek istiyordum. Niye gelmedi?
1: Çok önemli bir işi vardı. Yerine Gönül ablanı gönderdi.
0: Gönül ablacığım, Mehmet abimi benim için öpün. Ona çok çok teşekkür ettiğimi söyleyin, olmaz mı?
2: Olur yavrum, söylerim.
1: İşte böyle bacım. Bizim torun yüzünden Mehmet girdi bu pis işe.
2: Gözümde daha fazla yüceldi şimdi. Keşke daha önce anlatsaydınız bunları bana.
3: Bu paralar babandan mı miras kaldı?
1: Bir yerde alacağım vardı, onları aldım.
3: Anlaşılan sen bu işin kaymağını tek başına yemek istiyorsun.
1: Kızın 40 parasını yemiş değilim, yemeye de niyetim yok. Paranı aldın, kes artık. Bundan sonra ne onunla ne de seninle bir ilişkim kalmadı.
3: Bu işte bir bit yeniği var. Onu adım adım takip edin.

0: Niye geldin buraya?
1: Sensiz olamayacağımı anladım.
0: Bırak bu lafları. Oyun bitti. Hepimiz kendi yollarımıza döndük. Sana dertten, beladan başka hiçbir şey getirmem.
1: Her şeye razıyım. Belaya da, acıya da. Yeter ki beraber olalım.
0: Olamayız. Dünyalarımız ayrı.
1: Her şeye yeniden başlarız. Yeni bir dünya kurarız.
0: Bir dolandırıcı, bir sahtekar, bir sabıkalıyla mı?
1: Ne olursan ol. Seni seviyorum.
0: Bu sevgiden bir gün pişmanlık duyacaksın. Çamurlara bulanmışım ben. Alnımdaki kara damgadan, kirli mazimden başka sana verebilecek hiçbir şeyim yok.
1: Senden beklediğim sadece sevgi, şefkat. Bunlara o kadar muhtacım ki.

0: Hadi oku bakalım ne diyor.
1: Ey niyet sahibi, sana bir yol görünüyor. Bu yol seni ya başka bir yere götürecek veyahut büyük bir muvaffakiyete eriştirecek. Durumun bu yoldan sonra çok düzelecek.

0: 일하라면 하게.
1: 이 사탄! 일하라면!

0: Allah muhabbetinizi artırsın. Duyduğuma göre gönülle kumrular gibi sevişiyormuşsunuz.
1: Sana ne bundan?
0: sayemde hem güzel bir kıza hem de parasına konuyorsun.
1: Parasında gözüm yok benim.
0: Öyleyse anlaşalım. Kız senin, parası da benim olsun.
1: Acımdan ölsem parasına dokunmam, kimseye de dokundurmam.
0: Çok yazık. Sana son bir fırsat vermiştim ama değerlendiremedin. Şimdi yalnız parası değil, sevgilin de benim olacak.

0: demek oluyor bu? Açıklar mısınız lütfen?
1: Memnuniyetle. Önce sizi buraya kadar yorduğumuz için özür dileriz. Fakat görüyorsunuz ki sevgilinizin başı dertte.
0: Neden? Ne yaptı size?
1: Bize bir miktar kumar borcu var da.
2: Ne yalan! Kimseye bir kuruş borcum yok benim.
1: Biz yalancı mıyız ulan? Özür dilerim. Saygısızlığa hiç tahammülüm yoktur benim.
0: Size ne kadar borcu var?
1: Çok değil, 1 milyon liracık.
2: Sakın aldanma bu serserilere. Beni koz olarak kullanıp senden para sızdırmak istiyorlar.
1: Sevgiliniz çok inatçı bir çocuk. Borcunu maalesef hayatıyla ödeyecek. Tahsilata başlayın.
0: Yapmayın! Bırakın onu! Yalvarırım durmayın! Yeter artık, yeter! Ne isterseniz vereceğim!
3: Faturasını keseyim mi patron?
0: Hayır! Hayır!
1: Faturayı ödeyecek misiniz?
0: Ne isterseniz yapacağım! Yalvarırım bağışlayın onu bana!
1: Parayı hazırlayıp otelde bekleyin. Talimatımı telefonla bildireceğim. Sakın bize bir oyun oynamaya kalkmayın... ...yoksa karışmam. Eğer polise ya da başka birine haber verirseniz... ...sevgilinizi yok bilin.
0: Kimseye bir şey söylemeyeceğim, yemin ederim.
1: Götürün.
4: Neredeyse sabah ezanı okunacak.
5: Bizim delikanlı hala meydanlarda yok.
4: Başına bir iş gelmesin de.
5: Nezarete düşmüş olmasın.
4: Allah korusun, ağzını ayrı aç.
6: Sen neredesin Allah aşkına?
0: Nerede mi? Tabii Mehmet'le beraberdim, güneşin doğuşunu seyrettik.
6: Ben de bütün gece hiç uyumadım, seni bekledim.
0: Beni mi? Neden?
6: Neden olacak? Meraktan aklıma 1000 türlü kötü ihtimal geldi.
0: Aşk olsun Hilmi Bey, çocuk muyum ben?
6: Çocuktan da betersin, insan hiç haber bırakmaz mı?
0: Vaktim yoktu, Mehmet bekliyordu. Öğleden sonra gazinoya telefon edip bu geceki programı iptal ettirin.
6: Ha? İptal mi? Bu da neden icap etti?
0: Mehmet'e verilmiş bir sözüm var.
6: Neyin var kızım, dertlisin?
0: Yok, aksine çok mutluyum. Allah rahatlık versin Hilmi Bey.
4: Mehmet eve gelmeyince meraktan öldük.
6: Gönül'ün hali de berbattı, hemen anladım bir şeyler olduğunu.
7: İşte bakın, çıktı.

0: Alo. Evet benim.
1: Para hazır mı?
0: Evet hazır. Hemen hareket ediyorum. Tam zamanında orada olurum.

0: Ahbap, bana da bir sigara versin.
1: Hay hay, buyurun. Hay Allah, ellerinin bağlı olduğunu unutmuşum.

0: Barış! Barış!
1: Nerede?
2: El Patras Sultanı El Haşimi'nin İstanbul'a geleceğini yazıyor.
3: 17'de Kadınlar Birliği çayı.
4: Yeter, yeter.
5: Kızımı kaçırırlar, ruhunuz duymaz.
6: Seni evine bırakmak vicdaniyet borcu oldu. Prenses Nilgün kaçırılmış.
4: Paris'ten aldığım geceliğimi isterim.
7: Bugün hiçbir davet ve ziyafete gidemeyecekmiş.
8: Saçımı sarıya boyatmak istiyorum Mümin.
7: Buyurun.
8: Acaba?
7: Neyle çekeriz? Senin çakmak makineyle, hadi.
8: Yatılı okuyorum ben, akşam sinirlerim bozuktu, kaçtım.
5: Emniyetimize güvenebilirsiniz, ekselans.
7: Siz paraları hazırlayın.
8: Bugün son günümüz ve bu benim ilk ayım.
7: Satmıyorum dedim. 25.000.
5: Kapı orada.
8: Çok heyecanlıyım. İstanbul hatıralarını ömrüm boyunca kalbimde saklayacağım.
9: İstanbul tatili, birazdan TV4'te.
10: Her şey bir kokuyla başlar. Peşinden gidersin ve kendini bulursun. Klar, sadece A101'lerde ve A101 kapıda da.
11: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
13: Yaşanacaksa yaşanacak.
14: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
13: Yaşanacaksa yaşanacak.
15: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
16: Beko'dan Iron Finish kurutma makinesi. Buharın gücüyle ütü işini sizden alır, kıyafetleriniz giyime hazır olur. Siz de evinizde küçük bir değişim yapın, zamanınız size kalsın. Şimdi Beko Iron Finish kurutma makinelerinde 10 bin liraya varan indirim. Üstelik peşin fiyatına 8 taksit fırsatıyla.
17: Hep kazanman için her şeyi A101 fiyatı.

0: uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Sen hemen market ihtiyaçlarını başka yerde aramıyorsun. Yemek Sepeti Market, Carrefour'sa ve daha yüzlerce market ve mağazadan özenle seçilmiş taze sebze

0: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
1: Ama bu...
2: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım sistem?
1: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
0: Demezdi.
1: O zaman bize müsaade.
3: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
0: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
4: Fiber ve Vodafone farkını keşfedin.
5: Bu hafta sonunun kazandıran Win ürünleri. Tüm Leo zeytin çeşitlerinde, Amigo ay çekirdeklerinde ve Mintax yumuşatıcılarda %15 Win para kazan. Hem şokta hem cepte şokta doya doya harca. Win, win, win.
6: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin. Yaşanacaksa
9: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Migros Yemek'le.
1: Migros Yemek'le. Yerimde yerim.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.
1: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
2: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. Erikli'nin tüm ürün çeşitlerindeki fırsatları kaçırmamak için Erikli uygulamasını indir.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Temizliğin geleceğine...

0: yemekle. Migros yemekle yerimde
1: yerim. Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
2: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
1: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
3: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
6: Hep kazanman için her şeye A101 fiyatı.

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Seyri yıkar geçer.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Bir camın ömrü ne kadar olabilir?
3: Farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
2: Peki eski bir camdan neler yapılabilir?
3: Başkalarının çöp olarak gördüğü camları biz sanata dönüştürmesini çok iyi biliyoruz. Tamamen geri dönüşüm camlardan bu güzel eserleri yapıyoruz.
2: Levent Karakaş, kullanılmış cam malzemeleri yeni bir formda değerlendirme sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
3: Bu cam kırıkları elime aldığım zaman kendimi apayrı bir atmosferde hissediyorum.
2: Sürdürülebilir Hayat, yarın 13'te, TV4'te.

Konu çocuğun olunca insanın düşünecek ne çok şeyi olduğunu anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca Allianz 365'in ailen için sağladığı indirimler ve ayrıcalıklarla rahatlarsın. Sen de hemen Allianz'ın uygulaması

0: uygulamasını indir, ailem fırsatlarını kullanmaya başla. Allianz ailemle.
1: Bugünden yarına, Allianz seninle.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alanı.

0: tamamen keyfi. Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: Bu fiyatları gören herkes şokta. Patatesin ve soğanın kilosu %17 indirimle 29 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
3: Mahkeme lehimize sonuçlandı baba. Kazandık davayı.
4: Yaşasın benim aslan oğlum.
3: Bir daha hiç ayrılmayacağız.
5: Evleniyor musun? Kiminle?
4: Sen Amerika'dan döndükten sonra inşallah.
6: Uçağınız hareket etmek üzeredir.
7: Kayınvalidesiyle buluşmak için buraya gelecek, Despina'nın evine düşecek.
4: Güzel.
3: Seni sevmenin hata olduğunu anladım.
7: İlaçla bayıltıp, erkeklerle resimlerini çektiren benim.
8: Yavrusunu kurtarmak için katil oldu.
9: Bu işi babam da yaptır bizi babam.
10: Masum bir kızı uçuruma atmakta tereddüt etmediniz değil mi?
11: Çocuğumuzu söylemek için telefon ettiğim zaman yüzüme kapattın telefonu.
3: Sanığın avukatı olarak yeni şahitler getiriyorum.
12: Söz Müdafaa'nın yarın 18'de TV4'te.

0: beğendiniz değil mi?
1: Alçaklar! İşte onların parmağı olduğunu anlamıştım. Ömer, sen de arkalarından dolan.
2: Mehmet nerede?
0: Daha önce geldiğiniz dağ evinde.
2: Anlaşmamız böyle değildi. Mehmet'i buraya getirecektiniz.
0: Özür dilerim, bu bir tedbirdir. Buraya polisle de gelmiş olabilirdiniz. Merak etmeyin, sözümde duracağım. Sevgilinize kavuşacaksınız. Ama bu dünyada değil, öteki dünyada. Sevgiliniz de şu anda ahiret yolculuğuna çıkmak üzeredir. Şimdi sıra sende. Size öteki dünyada mutluluklar dilerim.

Mert Çamur'u.

0: Rıza dayı, ne diye karıştın bu işe?
1: Ayıp ettin. Kader arkadaşı değil miyiz? Sen beni boş ver. Kızı kurtarmaya bak. Sonum geldi artık. Bu kirli hayatın sonunda dürüst ölmek de varmış. Benim kör oğluyla torun sana emanet. Hakkınızı...

0: yanlış meslek seçmişsin oğlum. Kadınlar arasında o kadar süksen olduğuna göre makineyi duvara as, başka yollarda ara kısmetini.
1: İşlerin kesatlığı yetmiyormuş gibi bir de böyle dalgalar çıkıyor başıma. Kart karılara foto muhabirliği.
0: Nankörlük etme. Turistler başımızın tacıdır, biliyorsun.
1: Hepsinin fotoğraf makinesi var. Kendi fotoğraflarını kendileri çekerse biz ne yapacağız? Demin söylediğim gibi ben yanlış meslek seçmişim.
0: Gene gazete fotoğrafçılığı hevesini depreşti galiba.
1: O işi yapanların benden ne farkı var? Göreceksin, er geç gazetelerden birine kapılanacağım ben de. En hızlı foto muhabirlerinden biri olacağım. Bütün iş bir fırsatını düşürmeye bakar.
0: He? Nasıl olacak yani?
1: Elimde şöyle bomba gibi 2-3 poz fotoğrafla hangi gazeteye gitsem kapısı ardına kadar açılır.
0: O bomba gibi fotoğraflar çikolata paketlerinden mi çıkacak?
1: Fırsatları tesadüf yaratmazsa kendin yaratacaksın. Bir binanın 7. katından kendini atmaya hazırlanan birinin öksüz kedi yavrusunu emziren bir köpeğin resimleri gibi.
0: Peki ne yapalım? Ali Bey biraderimiz esaslı poz düşürecek diye Galata Kulesi'nin tepesine çıkıp kendimi aşağı mı koyuvereyim?
1: Onlar sözün gelişiydi. Gazete okuyucularını ilgilendiren başka şeyler de var. Mesela bazı gazetelerin kavga dövüş hikayeleriyle dolu olduğunu bilmiyorsun galiba. Haberin yanında olayı sıcağı sıcağına veren resimler de olursa bunu geri çevirecek gazeteci düşünemiyorum.
0: İşi gücü bırakıp nerede istim üstü kavga var diye taban mı tepeceğiz yani?
1: Ben de seni keskin zekalı takımından sanırdım. Kavgayı arayacak değiliz. Başrole senin çıkacağın bir kavga filmi çevireceğiz. Tamam mı?
0: Tamam.
1: Hadi, hop!
2: Hey be!
3: Hile mi yapıyorsun lan? Bana silindir seyfi demişler. Bana hile yapacak adamın ciğerini kuş başı...

0: dolar.
1: Neze diye yırmı lan!
2: Kızma be Silindir abi, Kur'an çapsın hile yapmadım. Sana yol yapılır mı abi?
1: Bu seferlik ses çıkarmıyorum. Bana kül yutturmaya çalışanın yedi ceddinin kemiğinin külünü havaya savururum. Nek!
3: Cart!
4: Atma paşam, atma! Din kardeşiyiz.
1: Ne diyorsun lan?
4: Yavaş konuş, ağır ol da molla desinler.
1: Ulan şimdi ben senin...
5: Sinirlenme abicim, çekil ulan sen de. Kahvemi mi dağıtıracaksın benim? Çayın Seyfi abicim.
4: Seyfi'nin çayını biraz külleyelim de ağzının tadı bozuksa düzeltir.
5: Ay. Bak şunu.

0: Dur şöyle bir dışarı ver. Yok, sinirlenme Seyfi abi.
1: Tebrikler!
2: Hey be! Hepsi istediğim gibi olmuş.
3: Of! Ay!
2: Bunları görüp de bana iş vermeyecek yazı işleri müdürünün alnını karışlarım.
3: Yokum arkadaş bir daha böyle işlerde. Silindir Seyfi'nin yumruğunu yiyince katır tepmişe döndüm.
2: Boşver acı patlıcan kıraç almaz. Yediğim birkaç yumruk büyük bir işin yatırımı sayılır. Onun için üzülmemelisin.
3: Dayağı biz yiyelim, işi sen al. İyi dalga ya.
2: İyi şartlarla gazeteye kapılanır kapılanmaz seni de yanıma asistan olarak alacağım, hiç merak etme. Hadi eyvallah. İyi haberlerle geleceğimden hiç şüphen olmasın dostum.
4: Senin harika dediğin bu fotoğrafların şahını her gün destiyle çöp sepetine atıyorum ben. Alt tarafı iki serserinin kavgasını gösteren birkaç poz.
2: Evet ama sıcağı sıcağına tespit ediyor kavgayı.
4: Okuyucuyu ilgilendirecek, okuyucu için değişik bir tarafı yok bunların. Buyurun. İyi bir gazeteci için haberi verilecek, resmi çekilecek olay... ...bir köpeğin bir insanı ısırması değil, bir insanın köpeği ısırmasıdır.
3: Eyvallah.
4: En iyisi sen gene şıpşakçılığına devam et. Ve bizim gazeteyle ilgin, sabahları 25 kuruş verip bir gazete almak olsun. Güle güle.

0: Yasak, yasak, yasak efendi.
1: Biz gazeteciyiz,
2: bize yasak yok.
0: Ya efendi, şayet gazetecisiz, var hep gazeteciler davet baloya. Orada çekmek resim, haydi yallah!
3: Ne?
2: Duydun mu ne dediğini?
1: Yo, anlamadım ki ne dediğini.
2: Sarayda basın toplantısı varmış.
0: Aaa!

0: İyi akşamlar babacığım.
1: İyi akşamlar kızım. Nasıl, eğleniyor musun Nilgün?
0: Muhafızlar arasında eğlenilir mi baba? Neredeyse kelepçe takacak, çarşaf giydirecekler. Bıktım bu adamlardan.
1: Mecburuz kızım. El Haşim'in kızı serbest olarak dolaşamaz.
0: El Haşim'in kızı olmak hürriyetimi yok etmek mi baba? Nefes bile alamıyorum peşindeki muhafızlardan. Boğulacak gibi oluyorum, çok sıkılıyorum.
1: Prenseslik kolay mı kızım?
0: Prenses olacağıma keşke lalet daim bir kız olsaydım.

0: Smokininiz tam vücudunuza göre.
1: Yeni yaptırdım.
0: Kiralık etiketi de tam yetişmiş.
1: Canım, gevezeliği bırak da işimize bakalım.
0: Yukarı çıkalım, yatak odasına gizlenip özel resim çekeceğiz.
2: Durun lan!
1: Canım, işte!
0: Sıkıştık da tuvalete atıyoruz.
2: Tuvalet aşağıda, hem siz kimsiniz?
1: Gazeteci.
3: Hayatınızı görelim.
0: Evde unuttuk.
1: Ben de evde unuttum.
3: O halde kapı dışarı, yallah!
2: Hayda, gelin!
4: Ölen alacağın olsun fella!
2: Çelak!

0: Başım dönüyor. Bu akşam çok geç geçtim.
1: Prensesim, çok yoruldunuz. Hemen yatmalısınız.
0: Sabah oldu zaten. Yatsam da hemen uyandıracaksınız. Sen geceliğimi ver.
2: Sayın prenses, bugünkü programınızı okuyorum. Sabah saat 10 kimsesiz çocuklar yurdunu ziyaret. Saat 11'de belediye sarayına gidilecek.
3: Saat 12.32 arası valinin Boğaz'da vereceği öğle yemeği. Saat 15.30 olgunlaştırma enstitüsü. Saat 17'de Kadınlar Birliği çayı.
0: Yeter, yeter! Bir mağazada 3-5 kuruş karşılığında çalışan bir tezgahtar kız bile benden mesuttur. Paydos saatlerinden sonrasını tatil günlerini dilediği gibi geçirir.
3: Bana ihtiyacınız var mı efendim?
0: Hayır, gidebilirim.

0: Ben tamamım.
1: Ben de sil kaldım, baksana.
2: Hadi eyvallah, yarın yine beklerim.
3: Ne oldu?
0: Temizlendik.
1: Ayranı yok içmeye, tahtaravanla gider tabakhaneye.
2: Gazel okuma be, Tosun.
1: Kumar oynayacak paranız varsa, önce bizim borcu ödeyin.
0: Amma ekşidin be Tosun, kumarı kazanıp borç ödemek için oynuyoruz.
1: Sen bırak tıraşı da, pansiyoncu madam Haygunuş'a kıy bir nikah, bizim borç ancak öyle ödenir.
0: Ne? Onunla evlenmektense borçtan hapse girerim, daha iyi be! Paranı kurtaracaksın diye bizi yakacaksın Tosun.
1: Yani biz alacağımızı ömrümüz boyunca bekleyeceğiz, öyle mi?
0: Allah bize, biz de sana.
1: La havle ve la kuvveti! Ne utanmaz insanlar mısınız siz be?
0: Tosun limonlaştı, en iyisi kalkıp gitmek.
2: Ben burada iki saat kestiririm, zaten sabah oldu.
0: Hadi eyvallah, güle güle.
4: Işıklar, deniz ne kadar güzel! Ay, hürriyet ne tatlı şey!
5: Gözünü aç kızım, beynin dağılacak! Uykunuzdan uyandırdığım için özür dilerim, fakat beyin üstü yere çakılacaktın tutmasam.
4: Teşekkür ederim.
5: Teşekküre falan boş ver de buradan yelkenlemeye bak. Polis evsiz baksız takımından diye enseler yoksa, bitli berduşlarla nezarethaneyi boylarsın. İçkiyi fazla kaçırdın galiba, evin yolunu bile bulamamışsın.
4: Deli eder insanı bu dünya, bu gökyüzü, yıldızlar, tepeden tırnağa çiçek açmış bu ağaç.
5: Bakıyorum, şiir falan da döktürüyorsun. Öyle kaldırım çiçeği takımından değilsin anlaşılan.
4: Doğru.
5: Peki ama böyle park köşelerinde niye yatıyorsun?
4: İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı.
5: Ay Allah! Sabahın köründe sarhoş bir kıza yastık olacağım aklımın kıyısından bile geçmezdi. Yürü bakalım!

0: Kasi. Geldim abi.
1: Buyur abi, emret.
2: Aman be, seninle mi uğraşacağım sabah sabah?

0: Kestirme faslına evinde devam edersin. Davran bakalım küçük hanım. Of be, çattık belaya sabah sabah. Uyan Üsküdar'da sabah oldu. Hey! Seni de evine bıraksın taksi. Paran var mı yanında?
1: Para kullanmam ben.
0: Aman ne! Ben de kullanmam ama tesadüfen elime geçerse harcamaktan hoşlanırım. Neyse, seni evine bırakmak vicdaniyet borcu oldu artık.
2: Buyur abi, buyur. Ne taraf abi?
0: Evini söyle de nerede oturuyorsan götürelim.
1: Sarayda.
2: Paspam saraylıymış ha.
0: Tövbe tövbe estağfurullah. Ne içtiysen fena çarpıldın belli kızım. Aç tavuk kendini arpa ambarında sanırmış, sen de saraylardan dem vurmaya başladın.
2: Ne yapıyoruz abi? Nereye gideceksek yola vuralım artık.
0: Allah'ını seversen kızım, saray rüyasından uyan. Gideceğimiz yeri söyle doğru dürüst.
1: Saraya.
0: İyi mi?
2: Bizim taksiyi sabahçı kahvesi mi sandınız be kardeşim? Bir yere gitmiyorsanız beni de boşuna tutmayın bari ha. Biraz direksiyon sallayalım da yolumuzu bulalım.

0: Tamam, buraya kadar. Dur be kızım, dur! Amma yapıştım be, yapış yapış ya! Hay Allah! Al bakalım arkadaş! İçerideki züğür saraylıyı da evine bırakırsın. Belki 22 kağıttan fazla tutar ama bugünlerde ben de hafifim. Hadi eyvallah!
1: Çıldırdın mı abi? Boynumuzda nikah var bizim. Sabahın bu saatinde nereye götürürüm ben kızı?
0: Benim de tanıdığım bildiğim değil. Park kanepesinde uyurken gördüm. Eve götürsem pansiyoncu madam gıcık alır.
1: Bilip tanımadığın kimseyi ne diye alırsın oradan? Yok abi yok, emanetçi değilim ben. Alır kızı polise götürürüm.
0: Dur, dur ya, boş ver polisi! Kızcağız bir de müdüriyetlerde uğraşmasın. Bu gecelik bizim fakirhanede misafir ederiz, ne yapalım? Gel, gel bakalım başımın belası!
1: Eyvallah abi!

0: Saraya geldik, buyurun prenses.
1: Teşekkür ederim, çok naziksiniz.
0: Ha, dalgıya bak be, hemen kabulleniverdi prensesliği.

0: Neresi burası? Asansörde miyiz?
1: Park kanepelerinde sabahlamaktan kurtardık, buldum da bulunuyorsun şimdi.
0: Küçük pembe çiçekli Paris'ten aldığım geceliğimi isterim.
1: Aa, emredersiniz.
0: Dadı, sütümü getir.
1: İki kadeh içip de turnayı bulunca nasıl dağıtıyorsun?
0: Ne demek istiyorsun? Ben prensesim.
1: Seninki bir şey değil kızım. Ben üzerine çalışıyorsun anlaşılan. Neyse, sen prenses, sen ben de Haydarabad nizamıyım.
0: Susun, cevap istemiyorum.
1: Palavrayı bırak da kıvrılıp uyuşu divanda, hadi. Ben banyoya gireyim.
0: Çekilebilirsiniz.

0: Sabahin balodan sonra kendi elimle odasına getirdim efendim.
1: Sen getirdin, o buradan uçtu ha! Sen ne diyorsun?
2: Salonda gözümü kırpmadan nöbetteydim Haşimi Hazretleri. Salondan çıkmış olamaz.
1: Ne haber?
3: Bütün sarayı aradık yok efendim.
1: La havle ve la kuvvet illa.
4: Kapı nöbetçileri kapıdan çıkmadığını söylediler Haşimi Hazretleri.
1: Hiçbir yerden çıkmadığına göre kızın nerede? Eğer kızım bulunmazsa yatla geldiğiniz İstanbul'dan tabutla gönderirim hepinizi! Koşun bulun Nilgün'ümü!
4: Baş üstüne efendim!
1: Gözünüzün önünden kızımı kaçırırlar, ruhunuz duymaz! Ahmaklar! Defolun!
5: Alo, evet. Hazır kuvvet! Alo, hazır kuvvet!
2: Merak buyurun,
5: harekete hazır olun! Harekete hazır olun! Teması kaybetmeyin!
3: Emredersiniz efendim!
5: Teması kaybetmeyin!
6: Arkadaşlar, Prenses Nilgün kaçırılmış! Telsizle bütün emniyet teşkilatına haber verin. İzinler kaldırılmıştır.
7: Alo, alo, burası emniyet müdürlüğü. Alo, burası emniyet müdürlüğü.

Allah Allah! Bulduk cezayı. Oh, maşallah, maşallah. Biz şimdi burada mı tüneyeceğiz yani? Yok öyle yağma kızım. Kalk bakalım. Hadi, kalk! Hop, yallah!

Asıl, bugünkü program olduğu gibi erteleniyor mu? Basın toplantısı da mı? Anlıyorum. Bilgi verdiğiniz için teşekkürler. Saygılarımı sunarım. Arkadaşlar, Prenses Nilgün rahatsızlanmışlar. Basın toplantısı da dahil, bugün hiçbir davet ve ziyafete gidemeyecekmiş.

Sultan el-Haşimi Hazretlerinin kerimeleri Prenses Nilgün'ün ani hastalığı sebebiyle bütün gezileri ve randevuları iptal edilmiştir. Tabii sabahlara kadar balolarda içersin.

0: Prensesim.
1: Ne istiyorsunuz? Bugün bütün randevuları iptal edin. Çok yorgunum.

0: Müdür beyi görmek istiyorum.
1: Buyurun.
0: Merhaba müdür bey, ne haber?
2: Merhaba, gene ne var?
0: Katras prensesi Nilgün'le yapılacak bir resimli toplantı ister misiniz?
2: Sultandan izin koparan her gazeteci yapar bunu. Hem prenses hasta.
0: Prenses hasta falan değil, bana poz vermek için saraydan kaçtı.
2: Oğlum, delirdin mi sen? Hadi işine git, hadi!
0: Birkaç gün sonra resimleri getirdiğim zaman beni tebrik edeceksin şef. Resimlerim gazetede basıldıktan sonra bütün dünya benden bahsedecek. Eşe emsali bulunmaz gazeteci olacağım.
2: Eşin emsalin olmadığı muhakkak ama foto muhabirliğinde değil, palavracılıkta.
0: Ayıp ettin şef! Sen resimleri getirirsem kaç para, onun adını koy, ötesine karışma.
2: 10.000 lira veririm.
0: Aman oldu, ne resimler olacak bir bilsen şef! Öpüşürken, sarhoşken, ne sahneler!
2: Delirmişsin sen oğlum, hemen bir akıl doktoruna git. Hadi işim var benim, meşgul etme.
0: Hadi hoşça kal! Aa, paraları hazırla şef! Yalnız bütün olsun, bozuk paradan hoşlanmam.
3: Dursun, bir kahve!
4: Hüsnü Bey'e az şekerli bir kahve hazırla.
5: Yavaş, dikkat et be kardeşim! Gene ne var?
2: Talih Hazretleri sırıttı nihayet.
5: Toto'da onun hiç mi tutturdun yoksa? Hadi şu borcunu öde bakalım.
2: Prenses tuttum, sahici bir prenses! Para olukla akacak!
5: Öyleyse ver borcunu!
2: Borcum ne kadardı?
5: 500 lira!
2: Vereyim! Sen önce 1.000 lira ver, hani şuraya sakladığın
5: bin lirayı... Dur, hırsızlığa mı başladın be?
2: Bak, 1.000 lira borç alıyorum.
5: Ya eski borç ne olacak?
0: Amma da ayıp ettin! Al şu 500'ü, eski hesap kapandı. Yenisine Allah kerim, hadi eyvallah!
5: Allah kerim ama kuyu derin! Yutturdun gene alçak dolandırıcı!
6: Adım Orhan Güven.
7: Leyla Güneş. Anne, babam, kardeşim geldiler.
6: Aman ne iyi!
7: Yağmurda aynı taksiye binmek zorunda kaldık. Çatır çatır boşatıcıyım! Bir daha kızımın tırnağını bile göremeyeceksin!
6: Hay Allah razı olsun!
7: Peki, buluşma teklifinizi kabul ediyorum.
6: Tanışmamıza sebep olan yaz yağmuruna minnettarım.
7: 2 hafta geçti, hala bir haber yok.
6: Oysa ben tüm anılarımı geçmişte bırakarak seninle beraber yepyeni bir yuva kurmak istiyorum.
8: Yaz Bekarı yarın 13.30'da TV4'te.
9: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
10: Türkiye Sigorta, gücü adında.
11: Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene, taksiciler 100 Oktan'ın performansıyla tasarruf etmeye başlamış bile.
12: Yaşanacaksa.
13: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.
14: Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.
15: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
16: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
17: Bu hafta sonunun kazandıran Win ürünleri. Tüm Leo zeytin çeşitlerinde, Amigo ay çekirdeklerinde ve Mintax yumuşatıcılarda %15 Win para kazan. Hem şokta hem cepte şokta. Doya doya harca. Win.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
3: Bir camın ömrü ne kadar olabilir?
12: Farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
3: Peki eski bir camdan neler yapılabilir?
12: Başkalarının çöp olarak gördüğü camları biz sanata dönüştürmesini çok iyi biliyoruz. Tamamen geri dönüşüm camlardan bu güzel eserleri yapıyoruz.
3: Levent Karakaş, kullanılmış cam malzemeleri yeni bir formda değerlendirme sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
12: Bu cam kırıkları elime aldığım zaman kendimi apayrı bir atmosferde hissediyorum.
3: Sürdürülebilir hayat yarın 13'te TV4'te.
18: ...25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: yıldır hep seninle.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Bu fiyatları gören herkes şokta. Patatesin ve soğanın kilosu %17 indirimle 29 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
6: Pestisitler, tarımsal ürünlere zarar veren bitki hastalıklarını, zararlılarını ve yabancı otları yok etmek veya kontrol altına almak için kullanılan bileşiklerdir. Pestisitler, zamanında, doğru ve uygun miktarda kullanıldığında, istenen kalite ve görünümde ürün elde edilmesini sağlar. Hastalık ve zararlıların neden olduğu kayıpları en aza indirir ve birim alandan alınan verimi artırır. Yanlış kullanıldığında ise doğal dengenin bozulmasına ve ürünlerde kalıntıya sebep olur. Pestisitler, bilimsel çalışmalar doğrultusunda hazırlanan, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca onaylanan etiket bilgilerine göre kullanılmalıdır. İlaçların etiket bilgilerine uygun kullanılmaması, çok sayıda ilaçlama yapılması veya dozundan fazla ilaç kullanılması, olması gerekenden fazla ilacı karıştırarak uygulama yapılması, gerekli durumlar dışında pestisitlerin yayıcı, yapıştırıcı gibi diğer maddelerle karıştırılarak uygulanması, son ilaçlamayla hasat arasında geçmesi gereken süreye uyulmaması, ilaçlamada kullanılan alet ve makinelerin bakımının düzenli bir şekilde yapılmaması, pestisit kalıntısına neden olan başlıca etkenlerdir. Ürünlerde yasal limitlerin üzerinde pestisit kalıntısı bulunması tüketici sağlığı açısından çeşitli riskler taşır. Bununla birlikte diğer ülkelerle yapılan ticareti de olumsuz etkiler. Pestisitlerin olumsuz etkilerini azaltmak için tarımsal üretimde karşılaşılan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadelede alternatif yöntemlere öncelik verilmelidir. Entegre mücadele bu yöntemlerin başında gelmektedir. Entegre mücadele, hastalık, zararlı ve yabancı otların çevreyle ilişkilerinin göz önünde bulundurularak tüm mücadele yöntemlerinin birbiriyle uyumlu ve sıralı bir biçimde uygulanmasıdır. Öncelikle mekanik, biyoteknik, biyolojik mücadele yöntemleri tercih edilmeli, kimyasal mücadele ise son seçenek olarak ele alınmalıdır. Ülkemizde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından pestisit kalıntılarının tespitine yönelik sıkı denetimler yapılmaktadır. Prosedürlere uymayan çiftçilere idari para cezası uygulanmakta ve uygunsuz ürünler imha edilmektedir. Hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadele yöntemleriyle doğru pestisit kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için size en yakın il, ilçe, tarım ve orman müdürlüklerine başvurabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı.
7: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
8: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
9: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
7: Demezdim.
9: O zaman bize müsaade.
7: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
0: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
10: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
11: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
12: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum. Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum. Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
13: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
14: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
15: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
16: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
17: Ben.
18: Kral Şakir.
17: Armut piş ağzıma düş.
16: Dört arkadaşımızla birlikte.
17: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
16: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
17: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
16: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
19: Ben.
20: Botanik.
19: Abacus.
17: Kasa.
19: Marul.
17: Kumbara.
16: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
21: Süper Kumbara.
22: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.

0: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
1: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
0: Bazen ortalığı dağıtsalar da...
2: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
0: Hiç gerek yok, Piril var.
3: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
0: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için...
3: Yeni Piril Ultra Güç.
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
0: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yaşanacak.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle,

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Bu fiyatları gören herkes şokta. Patatesin ve soğanın kilosu %17 indirimle 29 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
2: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
3: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz, deneyimleri buluşturan enerjimiz, başarıyı görünür kılma azmimiz tam da bu yüzden. Hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle kadın girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması'yla kadın girişimcilere çok özel fırsatlar sunuyoruz. 6 kategorinin birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz.

0: Mahkeme lehimize sonuçlandı baba. Kazandık davayı.
1: Yaşasın benim aslan oğlum.
0: Bir daha hiç ayrılmayacağız.
2: Evleniyor musun? Kiminle?
1: Sen Amerika'dan döndükten sonra inşallah.
3: Uçağınız hareket etmek üzeredir.
4: Kayınvalidesiyle buluşmak için buraya gelecek, Despina'nın evine düşecek.
1: Güzel.
0: Seni sevmenin hata olduğunu anladım.
4: İlaçla bayıltıp erkeklerle resimlerini çektiren benim.
5: Yavrusunu kurtarmak için katil oldu.
6: Bu isim babanla yaptır bizi baban!
0: Masum bir kızı uçuruma atmakta tereddüt etmediniz değil mi?
2: Çocuğumuzu söylemek için telefon ettiğim zaman yüzüme kapattın telefonu.
0: Sanığın avukatı olarak yeni şahitler getiriyorum.
7: Söz Müdafaa'nın yarın 18'de TV4'te.

öyle güzel bir rüya gördüm ki... ...inanılmayacak bir rüyaydı. Bir parkta bankın üzerinde yatmıştım. Sonra uzun boylu, yakışıklı bir genç geldi yanıma. Konuşması kılığı pek düzgün değildi ama

0: efendi davranışlıydı.
1: Günaydın efendim.
0: Ne oldu bana? Neredeyim? Kaza mı geçirdim yoksa?
1: Yok, hayır.
0: Nerede olduğumu söyler misiniz lütfen?
1: Apartmanımda.
0: Demek bu kümesin adı apartman. Peki beni buraya zorla mı getirdiniz?
1: Evet.
0: Ne? Bir de bunu hiç utanıp sıkılmadan itiraf ediyorsunuz.
1: İçimizden birinin utanması gerekirse bu size düşer.
0: Ne biçim konuşuyorsunuz siz?
1: Şunu demek istiyorum. Buraya zorla geldiniz. Hı? Ama benim zorumla değil, kendi zorunuzla.
0: Hı. Demek öyle.
1: Sizi bir parkta sızmış buldum.
0: Sızmış? Sızmış ha? Demek rüya sandığım... Öyleyse teşekkürler.
1: Biraz geç de olsa estağfurullah.
0: Sizi tanıdığıma bahtiyarım.
1: Ben de olmaya çalışırım. Adınız?
0: Adım mı?
1: Unuttunuz mu yoksa?
0: Adım işte canım... Leyla!
1: Ne yazık ki benimki Mecnun değil.
0: Ya ne?
1: Ali, sadece Ali.
0: Saat kaç acaba?
1: 12.
0: Nasıl, 12 mi? Eyvah, protokol, randevular, banyo! Banyonuz neredesin?
1: Karşıki kapı.

0: Prenses Nilgün'ün bulunması için bütün gücünüzü vereceksiniz. Sayın El Haşimi'nin muhafızlarına özel yardımcı polis tahsis edilecek. Bu alelade bir kaçırma işi değil, bir hükümet meselesidir. Bütün kara, hava, deniz yolları tutulacak.
1: Alo, hazır kuvvet!
2: Yılmaz! Yılmaz! Yılmaz!
3: Kasin kimsin, neden geliyorsun?
4: Şey, banyo yapmadan.
3: Hah, tamam işte, bir bu eksigidi. Bana bak, burası şehir banyosudur, yoksanki kırmızı fenerli evdir. Sen hiç utanmıyorsun!
4: Banyo yapmanın nesinden utanayım?
3: Zosyen, bana baksana bakayım! Abu şarapta edip beni bir süre sınırlandırıyorsun! Senin karşında zezavatçı eşeği vardır ki beni kandırıyorsun! Buraya hamam yapmaya geldin!
4: Ama siz artık çok oluyorsunuz!
3: Gel bakayım buraya! Bana bak, ben bu pansiyonun sahibesiyim! O Ali olacak, açsan para, eve böyle şey getireceğini, önce kirasını ödesin!
4: Neler söylüyorsunuz siz hanımefendi?
5: Mart kedisi gibi ne patırdı ediyorsun ben adam?
3: Mart kedisi bederinizdir!
5: Allah aşkına sus, misafirimiz var!
3: Sus morum! Eve böyle getireceğini, kiranı öde! Gel bakayım buraya! Haydi!
5: Elini ayağını öpeyim sus!
3: Yok susma hocam, benim kiramı ver kiramı! Böyle karılara para yedireceğini evvela kiranı ödesin!
5: Allah aşkına sus
3: susma.
5: Ya! Al şunu, al!
3: Ver! Ver bakayım! Tamam!
5: Allah!
3: Ay ay, al şunu bakayım sen, al şunu! Ver onu bana, onu bana ver!
4: Bir dakika! Kimdi bu hanım?
5: Ev sahibim!
4: Madam niye o kadar sinirlenmişti?
5: Beni çok sever de... Kahvaltı yapmadan evden çıktım diye üzülmüş zavallı.
4: Benim yüzümden kavga ettiniz, özür dilerim. Gene benim yüzümden bu divanda sabahladınız. Ne kadar rahatsız olmuşsunuzdur kim bilir.
5: Rica ederim, ne önemi var? Sizin gibi bir misafir için bütün gecelerimi tahta üzerinde geçirebilirim.
4: Gerçekten çok naziksiniz. Yaptıklarınız için çok teşekkür ederim. Müsaade ederseniz ben gidiyorum.
5: Nereye?
4: Benim iznim doldu, hatta geç bile kaldım. Sonra beni merak ederler. Tekrar görüşürüz inşallah.
5: İnşallah.
4: Hoşça kalın. Kıyafetim için de çok teşekkür ederim.

0: Bana bak. Tosunu 500 papel kırptım, Haygonaş'a kaptırdım. Sen çabuk foto makinalarını rayına koyup para bul.
1: Neyle çekeriz?
0: Senin çakmak makinayla, hadi.

0: affedersiniz, saçımı sarıya boyatmak istiyorum, mümkün mü acaba?
1: Oh, ne demek efendim, derhal, şöyle buyurun. Sizin tamamdır, güle güle. Piyasadaki berberler içinde en şanlısına, en namlısına geldiniz. Şöyle buyurun. Kataloğa bakın, hangi rengi emredersiniz?

0: şurasında afiyetlerinize,
1: değil mi?
0: Tamamdır efendim.
2: Teşekkür ederim.
0: Ah, prenseslere benzediniz. Sizinle müsabakaya girsem krallık kazanabilirdim.
2: Ya, öyle.
0: Ah, sizinle irtibatı kaybetmeyelim be. Hep beklerim. Hatta dostluğumun şerefine cumartesi gecesi kıyı balosuna davet ediyorum sizi.
2: İnşallah gelirim. Borcum ne kadar?
0: Aman efendim, para ne demek? Sizin güzelliğiniz ve tatlılığınız borcunuzu ödeştirdi.
2: Çok naziksiniz, çok mersi, Allah'a ısmarladık.
0: Güle güle prensesim, güle güle kraliçe. Aa, bir dakika! Sanki ben sizi bir yerde görmüşüm, sizi tanıyor gibiyim.
2: Bilmem, zannetmem, Allah'a ısmarladık.
0: Aa, bir dakika! Baloya geleceksiniz, değil mi?
2: Tahmin ederim.
0: Beni atlatmayacaksınız, değil mi?
2: Sanmıyorum.
0: Teşekkür ederim, saygılarımla, evet, hürmetlerimle, evet, sevgilerimle. Aa, bir dakika cici bebek, döner misiniz şöyle? Aklıma orijinal bir şey geldi. Açacağım bu saçları. Dökülsün bunlar. Evet, dökeceğim. Dökülsün. Yepyeni, orijinal bir şey. Bakın, bu saç şeklisi daha çok yakıştı.
2: Tamam, merci. Çok merci.
0: Güle güle, devletle.

güzel hayallerinizi, yarının müjdesini veren uğurlu güvercin. Han yaptırıp hamam yıkmıyorsunuz, kemali 25 kuruş. Güzel tavşan. Beğendin değil mi?

0: basmalın.
1: Buyurun, kemali 25 kuruş. Çekin, niyetinizi duyun, anlayın.
2: Hani akşam sibidir, çıldır çıldır, tatlı tatlı. Çıldır çıldır, çıldır çıldır.
3: Buyur abla.
4: Başlayalım abi.
3: Başlayalım.

0: Buyurun hanımefendi, buyurun.
1: Oh, çok güzel.
0: Buyurun efendim, 5 liradır.
1: O kadar param yok ki benim.
0: O halde hediyem olsun, buyurun.
1: Çok çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim.
2: Dondurmam, dondurmam kaymak, Maraş dondurması.
1: Dondurma verir misiniz?
2: Buyurun küçük hanım.

0: Çok affedersiniz, ayağım takıldı.
1: Aa, siz miydiniz?
0: Evet ama ben sizi tanıyamadım.
1: Tanıyamadınız mı?
0: Vallahi gözüm ısırıyor ama.
1: Evinizde kalan kız değil miyim? Aa, saçımı boyattın da sarıya.
0: Dünya küçük derler, doğruymuş. Vallahi söylemeseniz tanıyamazdım.
1: Ne iyi bir tesadüf size tekrar rastlamam.

0: Saçlarımı nasıl buldunuz?
1: Harika! Herhalde akşam bir yere gideceksiniz, onun için hazırlandınız.
0: Akşam mı? Şey, yok canım, yatılı okuyorum ben. Akşam sinirlerim bozuktu, kaçtım. Şimdi de avare avare dolaşıyorum işte.
1: Aa, öyle mi? Madem kaçtınız, iyice eğlenip dünyanın tadını çıkarmadan dönmeyin bari.
0: Vallahi bilmem ki.
1: Dünya küçüktür sözünden başka bir söz daha var. Dünyaya bir kere gelinir derler. Madem kaçmışsınız, iyice eğlendikten sonra dönersiniz okula.
0: Doğru ama bütün bunlar tek başına olmaz ki. Benimse hiç arkadaşım yok.
1: Rica ederim prensesim. Beni layık görürseniz...
0: Efendim, anlamadım.
1: Şey ya... Benimle arkadaş olur musunuz dedim.
0: Aa, ben de şey zannettim, memnuniyetle. Tabii. Karnım çok acıktı, beni yemeğe götürür müsünüz?
1: Memnuniyetle kraliçem. Buyurun.

0: hayatımda hiç böyle lezzetli şey yemedim.
1: Heh, yatılı okulların yemekleri yavan olur. Fasulye filan falan filan.
0: Belki saraylarda bile böylesine lezzetli yemek bulunmaz.
1: Saraylarda olmaz mı? E, saray bu.
2: Olmaz, olmaz.
1: Merhaba.
3: Biliyordum seni burada bulacağımı. Oo, son numaranı pek beğenmedim. Tanıştırmayacak mısın beni?
1: He? Arkadaşım Yılmaz, profesördür.
3: Ne profesörü? Attı gene seninki.
0: Attı profesörü ne demek?
1: Attı, yani şey, atış profesörü.
3: Ne vuruyorsun be?
1: Nükleer silahlar üzerinde Orta Doğu'da bir tanedir.
3: Palavrayı anladık ama çiftelemek ne oluyor?
0: Ne tuhaf konuşuyorsunuz, hiçbir şey anlamıyorum. Çiftelemek ne demek?
1: İlmi bir tabir. Hı. Füze itici güç tapasının paralalarıdır.
0: Demek ikiniz de füzecisiniz.
1: Ne? Ama bu aramızda sır. Hükümet gizli tutuyor.
3: Kuzum, bu deli herifi nereden buldun Allah aşkına?
1: Ay ay ay! Çeneni tutmasan denize atarım.
3: Peki, peki.
1: Senin çakmak foto makinen yanında mı?
3: Evet, ne olacak?
1: 10.000 liralık bir iş var, %25'i senin.
3: Ne yüzde isterim, ne de seninle iş yapmak.
1: Yanımdaki kız, yatla gelen prenses.
3: Prenses mi?
1: Nasıl, benim arkadaşımı beğendin mi?
3: Ne demek? Bomba gibi. Kör alası. Bu çakmak da ikide bir bozulur.
4: Bu konuda fazla tecrübeli bir emniyet memuru sıfatıyla bana itimat etmenizi rica edeceğim. Prensesin kaybı mantık kurallarına göre bir kaçırılma değil de sadece bir kaçma olayı olabilir.
5: İmkansız! Kızım neden kaçtın?
4: Şimdilik bir şey söyleyemem ekselans. Ama elbet bir nedeni vardır. Sıkılmış olabilir ya da özel bir işin.
5: Asla! Sudan sebep bulmayın.
4: Sebep ne olursa olsun emniyetimize güvenebilirsiniz ekselans. Bu olay ne basına aksettirilecektir ne de sayın prensesin başına bir şey gelecektir.

0: Oo, hem de çok. Hayata yeni doğmuş gibiyim. Keşke hiç bitmese bu günler.
1: Gel buraya. Bir dakika.
0: Çok mutluyum.
1: Şuraya bak! Ne muazzam duvar, ne de çok penceresi var!
0: Hayatımda ilk defa at arabasına biniyorum!
1: Yatlarda, uçaklarda dolaşan şımarık zengin kızlar gibi konuşuyoruz!
0: Ya onlardan biriysem, ya zenginin de ötesi bir petrol kraliçesiysem, ne dersin ha?

0: Hadi bana müsaade. Eyvallah.
1: Güle güle.
0: Bu akşam bir içim su gibisi.
1: Sen de peri padişahının oğlu gibi. Ama...
0: Ama ne?
1: Hepsi bir masal. Bir rüya olacak bu anların. Bir anda bitecek hepsi.
0: Tatlı rüya, rüyasız bir geceden iyidir. Bazı şeylerin hatıraları bile renk katar insanın hayatına.
1: Doğru.

0: Ne güzel bir geceydi. Niye susuyorsun? Bir şeye mi üzüldün?
1: Bugün son günümüz ve bu benim ilk ayrılığım.
0: Benim de.
1: Benim ilk mutluluğum.
0: Benim de.
1: Ve ilk maceram.
0: Benim son. Sana bir şey söylemek istiyorum.
1: Rica ederim, hiçbir şey söyleme.
0: Geceki balodan beri uykusuzsun. İstersen şimdi ayrılalım.
1: Bu belki hayatımın en yorgun, en uykusuz, en üzgün ama gene de en tatlı günü. Bu günümün her saniyesinin seninle geçmesini istiyorum. Karnım çok acıktı, bana büfeden sandviç alır mısın?
0: Tabii, Yılmaz! Hemen gelirim.
2: Ne şahane bir tesadüf! Siz buralarda!
1: Merhaba!
2: Merhaba! Nasılsınız? Yanınıza oturabilir miyim? Hemşireler, siz gidebilirsiniz. Ay, çok teşekkür ederim.
1: Bay bay!
2: Güle güle, bay bay! Yalnız başınıza ne arıyorsunuz burada?
1: Abimle geldim, büfeye kadar gitti. Kendisi gelmeden kalkın çok kıskançtır.
2: Aa, demek buraya abinizle geldiniz. Ben berberim, mesleğim kadın saçlarını güzelleştirmek ama... kendi kafam da iyi çalışıyor.
1: Anlamadım.
2: Saçınızı boyadıktan sonra, hep ben bu kızı bir yerden tanıyorum diye takıldı aklıma... ...birden belime bir şimşek çaktı.
1: Şimşek?
2: Evet, şimşek. Bu kız dedim, gazetelerin yazdığı Alcatraz Sultanı... ...El Haşimi'nin kızı olan prenses. Prensesim!
1: Siz delirmişsiniz.
2: Bilakis akıllandım. Buradan beraber kaçarsak sizi ele vermem mi? Kolay kolay benden... ...kurtulamazsınız prenses. Yoksa babanızın muhafızları ve polisler her yerde sizi arıyorlar. Bakın! Onları buraya toplamam için... ...şu düdüğü çalmam yeter. Beraber kaçacak mıyız?
1: Sizden kaçmak mı?
2: Evet, sosyete kadınlardan taptığı bir berberim ben. Herkes aşık bana. İnanın hayatımızı süsleyecek. Unutamayacağınız şahane ve ateşli günler yaşatacağım size.
1: Aha, ne güzel!
2: Benden her hususta memnun kalacaksınız. Oturmaz mısınız?
1: Ne kadar tatlısınız.
2: Tatlıyımdır canım. Hadi kaçalım.
3: Nereye ahbap?
2: Size ne münasebetsizler?
4: Abi ben buradayım.
5: Buyurun alın prensesim.

0: 万盛りして。
1: O kaldığına iyi gelir.
2: Hayır, sarhoş olmak istemiyorum.
3: Benden mi korkuyorsun?
2: Hayır, kendimden.
4: Burası İstanbul Radyosu, ara haberlerini veriyoruz. Haberlerden özetler. Şeyhimizin şeref misafiri olan Elkatras Sultan'ın kerimeleri Prenses Nilgün El Haşimi'nin rahatsızlığı devam etmektedir.
3: Çocuklar, Prenses Nilgün'ün rahatsızlığında bir bit yeniği var. Saray telaş içinde. Emniyette büyük bir faaliyet var. Ama bunu basından gizliyorlar.
5: Yazı işleri müdürünü görmek istiyorum.
6: İçerideler.
3: Hepiniz gözünüzü dört açacaksınız. Ve bu işin iç yüzünü önce bizim gazete patlatacak.
5: Hiç zahmet etme müdür bey! Prenses üç günden beri gazeteci namzeti Ali ile beraber.
3: Allah aşkına gidin işinize kardeş, bir de sizinle uğraşmayalım.
5: Müdür bey, şu negatifi görsen inanır mısın acaba? Kusura bakma, mikrofilmdir.
3: Allah Allah, gözlerime inanamıyorum. Şu lupu verin bana.
5: İstersen teleskopla bak müdür bey, sağlamdır. Siz paraları hazırlayın. 20'den fazla poz geliyor.

0: tatil bitti. Senden ayrılmaya mecburum. Söz ver. Arabanın çıkıp arkamdan bakmayacağına söz ver.
1: Söz.
0: Bu benim ilk hürriyetimdi. İlk güzel hikayem. İlk mutlu günlerim. Ve sevdiğim bir şeyden ilk ayrılışım. Nasıl veda edileceğini bilmiyorum. Söyleyecek söz de bulamıyorum.
1: Olma, sus ne olur.

0: check.
1: Müjde Ali! Müdür bey, prensesin resimlerini almaya gelmiş, para da getirmiş.
0: Bonjour evladım, benim aslan gazetecim. Sen heykeli dikilecek bir adamsın.
2: Ben resim falan satmıyorum.
1: He? Sapıttın mı sen be?
0: 20.000'lik çek hazır evladım.
2: Satmıyorum dedim, yalnız kalmak istiyorum.
0: 25.000.
2: Kapı orada.
0: 30.000.
1: Oğlum, kulağın kontak mı yaptı? 30.000 dedi, duymadın mı?
2: Türkçe bilmiyor musunuz? Olmaz dedik.
0: 50.000!
2: Hayır dedik be!
1: Delirmiş bu, vallahi delirmiş!
0: Ne yapacağız?
1: Yürü, hadi!
3: Skandal çıkmasını, rezalet olmasını istemiyorsanız hiçbir şey sormayınız babacığım.
4: Nasıl cevap bu böyle?
3: Gönlüme göre bir hafta geçirdim babacığım.
4: Sultan El Haşim'in kızı Prenses Nilgün olduğunu unutma. Prensesler gönüllerinin dilediğini yapamazlar. Bir takım vazifeleri olduğunu çok iyi bilirsin. Ben efkar olmaya ne cevap veririm şimdi?
3: Ben yokken durumu çok iyi idare ettiniz babacığım. Bir haftalık bir hastalık ve şimdi iyileştim.
4: Prensesler istediği gibi hastalanamazdı.
3: Beni affet babacığım. Bu işkenceden, bu protokolden sıkıldım artık. Prenseslik bana göre bir iş değil.
4: Yarın İstanbul'u terk ediyoruz.
3: Bir rüya gördüm. Şimdi uyandım. Hepsi bu kadar. Tatil bitti.
5: Yazıyor, yazıyor, sonra döner! Prenses Nilgün muhabbasını yazıyor!
1: Oğlum, sen tımarhaneye git, zincirliksin! Tosunu, haygonoşu, onu, bunu, beni dolandır... ...sonra aslan gibi 50.000 papele şüt çek! Yok öyle şey!
4: Bir şüt de kaydını çekmemi istemezsen defol!
6: Sinirlenme Ali bey kardeşim, sakin ol, otur şöyle! 50.000 lira için insan 4 foto değil, hayatının yarısını verir!
1: İftar, güneş çarpmış bunu beyefendi, güneş! Ver bizim alacağımızı!
2: Ödeyeceğim, merak etmeyin! Bütün borçlarımı kuruşuna kadar ödeyeceğim!
6: Müsaade ederseniz oturabilir miyim Ali bey? Beyefendiğim, bir misli arttırdım, 100.000 veriyorum!
1: 100.000!
6: Buyurun! Buyurun!
2: Hepiniz gidebilirsiniz. Lütfen beni rahat bırakın.

Ben ver diyorum sana, yoksa kırarım bir tarafını.

0: İşte böyle Yılmaz. O sarayına gözyaşıyla kalbini bize bırakarak gitti. Giderken mertti, erkekçe davrandı. Ben para uğruna bir kızın hayallerini satabilir miyim? Eğer sen de bir gün bir kıza aşık olursan bana hak verirsin.
1: Arkadaşlığımıza.
0: Arkadaşlığımıza.

0: güzel İstanbul'dan çok tatlı hatıralarla ayrılıyoruz. İstanbul'da bize gösterilen hüsnü kabule çok teşekkür ederiz.
1: Prens Hazretleri, seyahat programınız bir ay olarak bildirilmişti. Bu ani program değişikliği sebebini öğrenebilir miyim?
0: Programda bir değişiklik yaparak Avrupa'ya gitmemiz gerekti.
2: Bu ani gidiş prensesin rahatsızlığıyla mı ilgili?
0: Evet. İstanbul'un havası kendilerini rahatsız etti.
3: Prensesle görüşmemiz mümkün değil mi acaba?
4: Prenses Hazretleri teşrif ediyorlar.

0: buraya kadar zahmet ettiğiniz için hepinize teşekkürler. Yalnız geçirmiş olduğum rahatsızlığı henüz atlatamadığım için sizlerle uzun konuşamayacağım. Fakat şunu söylemek isterim ki... İstanbul'da geçirdiğim birkaç gün... hayatım boyu unutamayacağım mutlu hatıralarla süslendi. İstanbul hatıralarını ömrüm boyunca kalbimde saklayacağım. Çok heyecanlıyım. Erken vedalaşacağım için kusuruma bakmazsın.
1: Son gazetesinden Zeki.
2: Foto Şipşak Yılmaz. Ali Kibet.
0: Memnun oldum.
2: Fakir bir fotoğrafçının... İstanbul tatiliniz hatırasını kabul lütfunda bulunursanız... şeref verirsiniz.

0: Bunlar dünyanın en güzel hatırası. Teşekkürler.
1: İyi günler, prenses.
2: İyi günler.
0: Teşekkür ederim. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.

0: bir iş yapıyor mu?
1: Akademide öğrenci. Haluk bahsetti. İyi para vereceklermiş.
2: Kar gibi beyaz.
3: Gazla kaptan!
4: Doktor amca, bu beni dövdü.
0: Bize güvenirseniz daha çabuk kendinizi toplarsınız.
5: Televizyonda uzay yolları.
0: Sus bakayım.
2: Ocakgillere gideceğiz biliyorsun.
0: Dışarı çıkmak istemiyorum.
1: Gönül soracaktım.
0: Bu kabusu da unutacaksın.
2: Babam yardım etmeseydi zor doktor olurdu.
6: Evim işte burada. Bir görmek istemez miydin?
0: Memnun olurum.
2: Böyle konuşursan anlaşamayız.
1: Anlaşmak isteyen kim?
7: Hanımefendi çocukları yurt dışına götürdüğünü söyledi.
0: Sığınacak bir insan.
8: O kadın birazdan TV4'te.

0: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
3: Bu fiyatları gören herkes şokta. Patatesin ve soğanın kilosu %17 indirimle 29 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Beko'dan Iron Finish kurutma makinesi. Buharın gücüyle ütü işini sizden alır, kıyafetleriniz giyime hazır olur. Siz de evinizde küçük bir değişim yapın, zamanınız size kalsın. Şimdi Beko Iron Finish kurutma makinelerinde 10 bin liraya varan indirim. Üstelik peşin fiyatına 8 taksit fırsatıyla.
6: Sen hemen markete gidip sıraya girmekle, poşet taşımakla uğraşmıyorsun. Yemek sepetindeki marketlerden özenle seçilmiş taze sebze meyvelere ek 6000'den fazla ürünü hiç poşet taşımadan ve sıra beklemeden sipariş et. Dakikalar içinde evine

0: O gece seni seyrettim. Avuçlarım patlayıncaya kadar alkışladım. Fevkaladeydim.
1: Paranın ne önemi var? Servetim harcamakla bitecek gibi değil.
2: Üstündeki kartta Zeynep Kodaman yazıyor.
3: Altına fiyakalı arabayı çekince ya boğaz sefasına gitmiş ya da bir kızın peşine takılmışsındır.
1: Sayın fabrikatör babanız nasıl oluyor da biricik sevgili kızının böyle bir barda çalışmasına müsaade ediyor?
4: Doğan bir daha geri dönmez.
0: Ayşe senin çocuğundur. Ve Zeynep bu evde hep benim kızım olarak yaşadın.
5: Oyun bitti. Yarın 16.15'te TV4'te.
6: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
7: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım sistem?
8: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydi?
6: Demezdi.
8: O zaman bize müsaade.
6: Vodafone akıllı fiber sisteminin

0: yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
1: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
2: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Bu hafta sonunun kazandıran Win ürünleri. Tüm Leo zeytin çeşitlerinde, Amigo ay çekirdeklerinde ve Mintax yumuşatıcılarda %15 Win para kazan. Hem şokta hem cepte şokta. Doya doya harca.
5: Win, win, win.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Ne belki ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin? Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır eğitim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

0: Mersin'de olmaz mı hiç? Türk mutfağından aldığın ilhamı yenilenen Filiz'le buluştur. Her yemekte kendi hikayeni yaz. Filiz, mutfağın benzersiz.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Olur mu dersin, olmaz mı dersin?
0: Filiz, mutfağın benzersiz.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor ipek terapisi.

0: yaptığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
1: Peki eski bir camdan neler yapılabilir?
0: Başkalarının çöp olarak gördüğü camları biz sanata dönüştürmesini çok iyi biliyoruz. Tamamen geri dönüşüm camlardan bu güzel eserleri yapıyoruz.
1: Levent Karakaş kullanılmış cam malzemeleri yeni bir formda değerlendirme sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
0: Bu cam kırıkları elime aldığım zaman kendimi apayrı bir atmosferde hissediyorum.
1: Sürdürülebilir hayat yarın 13'te TV4'te.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacaksa yaşanacak. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Bu hafta sonunun kazandıran Win ürünleri. Tüm Leo zeytin çeşitlerinde, Amigo ay çekirdeklerinde ve Mintax yumuşatıcılarda %15 Win para kazan. Hem şokta hem cepte şokta. Doya doya harca.
6: Win, win, win.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
8: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
9: Arçelik kahve keyfi Telvesso'yla büyüyor. Gelenekle gelecek Telvesso'da buluşuyor. Türk kahvesi ve espresso bazlı 30'dan fazla kahveyle Telvesso çeşit çeşit kahve keyfini tek makinede yaşatıyor. Arçelik kahve keyfi, tamamen keyfi.
10: Ey maşallah, maşallah.
11: Gel anneciğim, gel. Gel ya kuzu su bunlar. Vitamin, mineral, omega 3 kaynağı. Gel çoluğuna, çocuğuna balık yedir. Sen de ye. Balık hafızayı geliştirir. Kemikleri güçlendirir. Gel. Gel babam, gel. Hamsi var, mezgit var, sargan var. Var istavrit, var. Sağlıklı yaşamın anahtarı, kolesterolün düşmanı. Bak gözlerine de iyi gelir. Vereyim sana hamsi. Var hamsi, var. Karası buğulaması, her mevsim sofraların kralı. Çok güzel hamsimiz var. Balık yemeden yemek yedim deme. Hem kalbine dost, hem de çabuğuna. Afiyet olsun. Gel ablacığım, gel. Çok güzel balıklarım var. İstavrit var, mezgit var, sargan var. Bak ablam, çok güzel balıklar. Tenini nemlendirir, cildini güzelleştirir. Vereyim mi 2 kilo mezgit? Gel amcam, gel. Kilo mu vermek istiyorsun? Gel buraya. Senin diyet listeni biz yenileyelim. Bak bu balıkların kalorisi az, hem de doyurucu. Vereyim sana buraya mezgit. Yer misin?
12: Yer.
10: Yersin.
11: Gel vatandaş, gel.
13: Ülkemiz balık cennetidir. Balık en zengin protein kaynaklarından biridir. Kendinize ve sevdiklerinize iyilik edin. Düzenli olarak balık tüketin.
14: Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı.
15: Hep kazanman için her şeye A101 fiyatı.

0: eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
2: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle genç girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar.

0: Adım Orhan Güven.
1: Leyla Güneş.
2: Anne, babam, kardeşim geldiler.
0: Aman ne iyi.
1: Yağmurda aynı taksiye binmek zorunda kaldık.
3: Çatır çatır boşatacağım. Bir daha kızımın tırnağını bile göremeyeceksin.
0: Hay Allah razı olsun.
1: Peki, buluşma teklifinizi kabul ediyorum.
0: Tanışmamıza sebep olan yaz yağmuruna minnettarım.
4: 2 hafta geçti, hala bir haber yok.
0: Oysa ben tüm anılarımı geçmişte bırakarak seninle beraber yepyeni bir yuva kurmak istiyorum.
5: Yaz Bekarı yarın 13.30'da TV4'te.

0: Güle güle prensesim. Mutlu ve mesut ol. Sen çok iyi bir insandın. Dünyanın öbür ucuna gitsen daima kalbinde kalacaksın. Zaten biz birbirimize göre değildik. Sen bir prenses, bense bir sokak fotoğrafçısı.
1: Böyle bir pozumu alabilir misiniz?
0: Prenses!
1: Prenses yok artık. Bundan sonra yalnız Nilgün. Tacımı, servetimi, her şeyimi bıraktım. Prenses öldü artık Ali.
0: Nilgün'üm!
1: Evet, yalnız seninim.

0: Geç. Bunu da geç. Bize yaramaz. Bu da olmaz. Yok kardeşim, ben ne yapayım bunları? Dur. Bak bu hoş işte. Kendisi de resmi kadar güzel mi?
1: Daha da güzeldir.
0: Tanıyor musun?
1: Oldukça, nişanlımdır.
0: Öyle mi? Bir iş yapıyor mu?
1: Akademide öğrenci. Arada mankenlik yapıyor. Bu resimler de o vesileyle çekilmişti.
0: Nişanlını beğendim. Onu getir bana.

0: Evlenmekte gerçekten kararlı mısın?
1: Evet, önümüzdeki yaz, okul bitince.
0: Bizim işte evlilik zor.
1: Evlenince kendi mesleğimi yapacağım zaten, desen çizeceğim. Aa, Haluk, hoş geldin. Ne o, baskın mı var?
2: Müjde getirdim. Bülent'ten de izin aldım bile.
1: Ne müjdesi? Ne izni?
2: Bir reklam kampanyası için seni seçtirdim. Resimlerini beğendiler. Seni tanımak istiyorlar. Hadi hazırlan da gidelim.
1: Hemen şimdi mi?
2: Şimdi ya, bekliyorlar.
3: Haluk bahsetti. İyi para vereceklermiş. Sen de bir bak, anla meseleyi.
1: Ama burada...
3: Merak etme, merak etme. Ben bugün çocuklarla idare ederim.
1: Haluk, nereden çıkardın başımıza bu işi? Becerebilir miyim acaba?
2: Elin andavallı kızları dünya kadar para kazanıyor reklam filmlerinden. Sen ne diye beceremeyecek misin?
1: Beni televizyonda görünce annem babam bu kız artist mi oldu İstanbul'da demezler mi?
2: Bizim bu endişeleri aşmamız gerek Gönül. Sen ve ben annenle babandan farklı yaşayacağız.
4: Ne içersiniz Gönül Hanım?
1: Bir şey içmeyeyim, teşekkür ederim.
4: Olur mu? Bir şey için canım.
2: Bir şey al Gönül.
4: İçki kadının cazibesini artırır.
1: Çamaşır tozu reklamı için cazibeli kadına ne gerek var?
4: Ben bu işe milyonlar yatırıyorum, firmamızın gücünü göstermek için. Güzel ve cazibeli kadın, kudretin en etkili temsilcisidir.
5: Plan 3, çekim 1.
6: Kamera, başla.
1: Kar temizleme tozu. Kar gibi temiz, kar gibi beyaz.
6: Stop, söndür. Tekrarlayacağız. Tebessüm biraz daha sıcak, biraz daha davetkar olsun.
1: Hanımları temizliğe mi davet ediyorum?
6: Tebessüm tatlı olsun da daveti kim ne tarafa isterse o tarafa çeksin. Yak! Işıklar hazır mı çocuklar?
7: Hazır.
6: Kamera?
7: Kamera hazır.
5: Plan 3, çekim 2.
6: Kamera, başla!
1: Kar temizleme tozu. Kar gibi temiz, kar gibi beyaz.
6: Stop! Bu tamam. Beşinci planın ışığını hazırlayın. Hoş geldin.
2: Kolay gelsin.
8: Spotları toplayın.
7: Bindikleri buraya gidiyor.
2: Nasıl gidiyor?
1: Sanıldığı kadar kolay değilmiş.
2: Alışırsın, bu daha ilk senin için.
9: Vallahi kardeşim, Allah vermiş sana vereceğini. Aklın varsa kullanırsın. Her gün biz neler görüyoruz burada.
2: Kazım Bey bize hafta sonunda yatıyla gezmeye davet etti.
1: Atlatsaydın.
2: Deli misin? Adam bize yakınlık gösteriyor. Böyle bir dost gücendirilir mi? Çok para kazanmamız için elinde büyük imkanlar var. Çevresi çok geniş.
1: Ben sıkılıyorum bu insanlardan.
2: Aa, sen fakir kalmaya yeminli misin yoksa?
6: Dikkat, ışıklar!
5: Set hazır Gönül Hanım.
4: İyi eğlenceler.
1: Teşekkürler.
4: Nasılsınız?
1: Sağ olun.
4: Filmin sonuçlarını gördüm, çok beğendim. Kariyerinde sana destek olmak istiyorum.
1: Teşekkür ederim.
4: Büyük bir tekstil grubu dostlarım var. Onlara da seni tavsiye edeceğim.
10: Ayol, Kazım'ın karısı gene neden yok?
9: Canım, sen de anlamamış gibi. Yanındaki çocuk da sözlüsü müymüş, nişanlısı mıymış, bir şeymiş.
11: Haluk, reklamcılık yapıyor.
9: Biz bilmiyoruz ama meşhur da bir şairmiş galiba.
10: Kazım madem kıza göz koydu, bu kalabalığı neden topladı başına?
11: Vallahi bu konuda sizin tecrübeniz geçerli. Ben Kazım'la hiç fingirdeşmedim.
10: Terbiyesiz, seni

0: konuştum.
1: Maske takacak.
0: Kazım, bizi ne zaman Bodrum'a götüreceksin?
2: Ev daha bitmedi.
0: Aa, geçen gün Suna ballandıra ballandıra orada geçirdiği haftayı anlatıyordu.
2: Siz Suna'yla bir misiniz? O tahta üstünde yatmaya razı.
3: Ne diye getirdin bu süpüntülerin arasına beni?
4: Mızmızlık etme de taşralılığın belli olmasın. Adam seninle bir yıllık reklam anlaşması yapacak. Ömründe görmediğin kadar para kazanacaksın. Sen etrafındaki kadınlara takıyorsun.
3: Ne diyorsun Haluk? Hallerini görmüyor musun? Rezil bunlar.
4: Bu tarafa geliyor.
3: Haluk, bu herifin gözü var bende.
2: Ne o? Gene mi yapıştınız birbirinize?
4: Biz mi? Yok abi. Önümüzdeki yıllar torbaya mı girdi?
2: Bunu sana getirdim.
0: Fark ettin mi, karı kaldı.
5: Hadi yahu, indiler. Haluk'la el ele.
0: Gördün mü sen?
5: Gözlerimle gördüm, tabii eminim.
6: Yürüyün, her şeyi görmek gerekmez.

0: Ne oluyor? Bir yere mi yanaştın?
1: Boş ver, keyfine bak.
0: Beni bırakıp nereye gidiyorsun?
2: Bir yere gitmiyorum, sahilde bekleyeceğim seni. Kazım abinin seninle konuşacakları varmış.
0: Ne konuşacakmış?
2: Ne bileyim, iş yapıyorsunuz birlikte.
0: Gecenin bu saatinde mi? Ben işmiş istemiyorum.
1: Dur güzelim, hırçınlaşma.
0: Namusunu korusan alçak!
1: Kazla kaptan!
0: Bırak, bırak beni haydut! Bırak diyorum sana! Bırak! Kurtar beni! Kurtar!

0: Ben bir şey yapmadım ki.
1: Doktor amca, bu beni dövdü.
2: Susun bakalım, bu ne gürültü böyle?
3: Doktor bey, bu resmi sizin için yaptım. Nasıl buluyorsunuz?
2: Harika, gerçekten.
4: Doktor amca, ben bu akşam güzellik kraliçesi seçildim ya.
2: Sen neden atölyende değilsin?
4: Bilmem.
2: Hani bana kilim dokuyordun? Nasılsınız beyefendi?
5: Tanrı'yla konuştum dün gece.
1: Yuu, deliye bak.
5: Evet, Tanrı'yla. İnsanları beğenmiyorum dedi. Çok kusurları var. Değiştireceğim dedi.
1: Deli bu doktor amca.
6: Çekilin!
7: Tutun, bırakmayın!
6: Çekilin!
7: Tehlikelidir, saldırıyor!
2: Durun, ne var, ne oldu, ne yapıyorsunuz? Kim izin verdi buraya girmenize?
7: Kızı getiriyordum, elimden kaçtı, buraya daldı.
2: Çıkın lütfen buradan. Patoş hemşire, çıkarın kızı buradan. Yılmaz, sen de var.
5: Bir dakika. Dur kızım.
7: Dur, sakin ol.
6: Dur, bırakın! Bırakın beni! Bırakın diyorum size, bırakın! Bırakın!
2: Yavaş, yavaş.
6: Bırakın! Bırakın dedim, bırakın!
2: Dur, buradan çıkarın, panik yaratmasın. Müşahede odasına.
5: Hadi, hadi yürü bak, gel. Gel. Hadi.
1: Ne olmuş buna? Ne olacak, deli?
6: Bırakın! Bırakın beni, bırakın!
4: Kimliği belli değil efendim. Polis tespit edememiş.
2: Peki nerede bulmuşlar?
4: Arnavutköy'de. Taş atarak otomobillerin, yalıların camlarını kırıyormuş. Afişleri yırtıyor.

0: başını duvarlara vuruyormuş.
1: Sanırım tecavüze uğramış. Şok sebebi bu olabilir.
2: Ne olduğu anlaşılıncaya kadar müşahede odasında kalsın. Belki bu arada bir arayanı da çıkar.
3: Ne kadar da güzel bir kız.
2: Şimdilik tek kişilik bir odaya yatırın. Fatoş hemşire, sen yanından ayrılma. Geçici bir şok içinde olduğunu sanıyorum.
4: Ucuz konut, uzun
2: kalın.
4: Sayın vatandaşlarımız, bunu sahibi
5: olan... Babacığım, bu gece şeker kız var mı?
2: Nedir şeker kız?
5: Televizyonda, bilmiyor musun?
4: Oyuncak da aşama, uzay oyuncak.
5: O saat 6'da perşembe günleri.
6: Kar temizleme tozu. Kar gibi temiz, kar gibi beyaz.
4: Kar temizleme tozu.
5: Bu gece televizyonda uzay yolu var baba.
2: Sus bakayım. Ne dedin? Hı? Televizyonda güzel bir film varsa hep birlikte seyrederiz. Hadi kızım, bitireyim. Hadi.
3: İyi akşamlar.
2: Merhaba.
5: Niye geç kaldın?
3: Çocuklar annelerin işine karışmaz.
2: Sofraya oturmayacak mısın?
3: Ben yemek yemeyeceğim, bir ufak olacağım.
2: Hayır.
3: Neden o?
2: Yeterince içki almışsın. Hoşuma gitmiyor bu.
3: Ah, öyle ya. Kadınlar evin beyinin hoşuna giden şeyleri yapmaya mecburdur. Gidip bir duş alayım ben. Bu gece Ocakgiller'e gideceğiz, biliyorsun.
2: Yorgunum ve dışarı çıkmak istemiyorum. Eve geldiğimde çocuklar yemek yememişti. Bir duş yapmaya bile vakit bulamadım.
3: Neden çocuklar bu saatlere kadar yemeklerini yemiyorlar?
2: Bunun cevabını senin vermen gerekir.
3: Sabahtan akşama kadar onların başında bekleyecek değilim. Esma Hanım ne güne duruyor?
7: Tamam, şimdi herkes yerine. Bir daha tekrarlıyoruz. Hadi bakayım, çabuk olun biraz.
8: Bir dakika. Ne sanırsınız, ön plana alabilir misiniz?
7: Hı? Ah, tabii tabii, sen merak etme. Siz şöyle gelin bakayım. Şimdi Star Konfeksiyon vücudunuzu okşar gibi sarar diyeceksiniz, gülümseyerek. Hı hı. Şimdi bir prova yapıyoruz. Dikkat, başla.
9: Star Konfeksiyon vücudunuzu okşar gibi sarar.
7: Sizler de boş durmayın, gülümseyin, gülümseyin biraz. Ha şöyle.
10: Merhaba Lukman. Kolay gelsin.
11: Merhaba.
10: Hayırdır inşallah? Gönül soracaktım. Kaç gündür görünmüyor. Telefon da etmiyor.
11: Öyle mi?
10: Gönül nerede merak ettim, sana sorayım dedim.
11: Evde değil mi?
10: Hayır, evde değil. Kapıcıyla konuştum, kaç gündür görmediğini söyledi.
11: Safranbolu ya, annesinin babasının yanına gitmiş olabilir.
10: Sen bilmiyor musun?
11: Geçenlerde biraz atışmıştık. Bana kızıp gitmiştir.
10: Peki, sen merak edip aramadın mı?
11: Provalarda makyajım bozulmuş. Çekimden önce tazelemek tamam, gerekiyor.
9: Olur.
12: Hayır, istemiyorum, istemiyorum! İstemiyorum dedim!
13: Dur kızım, olmaz ki. Ama çok uğraştırıyorum.
12: İstemiyorum!
2: Günaydın, Fatoş hemşire bir yaramaz.
13: Kızımız iğne yaptırmıyor efendim.
2: Neden? İğneden korkuyor musun yoksa?
13: Hadi kızım, bak doktor bey kızar.
12: Hayır, hayır!
2: Bırakın Fatoş hemşire. Demek iyileşmek istemiyor. Kendi bilir. Çığlıklarınızı duyan sizi iyi bir opera artisti sanır. Müzikle ilginiz var mı? Bugün nasılsınız? Kendinizi daha iyi hissediyor musunuz? Demek bugün de konuşmayacaksınız. Halbuki ben size çevirdiğiniz o televizyon filmini soracaktım.
12: Film mi?
2: Film ya. Kaç gecedir televizyonda gösteriyorlar. Çamaşır tozu reklamı.
12: Hayır, o ben değilim. Ben değilim o.
2: Demek yanlış görmüşüm. Hayret, ne de çok benziyordu size.
12: Bırakın beni ne olur, rahat bırakın.
2: Ne olur, ağlamaya başlamayın gene. Bakın, siz hastasınız mı? Ben de doktorum. Görevimi yapmaya çalışıyorum. İyileşmeye niyetiniz yoksa, söylerim sizi bırakırlar. İstediğiniz yere gidersiniz. Nereden geldinizse oraya.
12: Hayır, hayır olmaz.
2: O zaman uzatın kolunuzu. Önce şu enjeksiyonu yapayım. Sinirleriniz gevşesin. Sizi rahatlatmak istiyorum. Bize güvenirseniz daha çabuk kendinizi toplarsınız. Evet. Bakın gördünüz mü? Acım acı duymadınız. Şimdi dinlenin. Burada dost ellerdesiniz, unutmayın. Hadi bakalım. Ben şimdi çıkıyorum. Biraz uyuyun. Bir ihtiyacınız olursa zile basarsınız.
3: Başım ağrıyor. Çok içiyorsun, baş ağrısı yapar. Sen de kocam gibi düşman oldun.
0: Cihat içmez mi?
3: İçer kendileri. Babasının malikanesinde öyle alışmışlar.
0: Ne alay ediyorsun arkadaşımla?
3: Delilerle uğraşa uğraşa bizim adama bir hal oldu. Bıttırdı bugünlerde.
2: Hayrola Esma Hanım, gene kağıt oyunu mu?
14: Evet, Alev Hanım'ın arkadaşları geldiler.
2: Aman
14: evet,
2: görünmeyeyim Alev. Daha iyi.
3: Geldi bu kala dümbeleği.
0: Sizin aranız hala düzelmedi mi Alev?
3: Kolayına düzelemez artık. Herifin gözü çocuklarından, kitaplarından ve delilerinden başka bir şey görmüyor.
5: Baba bizi Luna Park'a götürsene. Baba sana annem dedi ki, deli doktoru dedi, fıttırdı dedi.
0: Sus! Öyle şey söylenmez.
5: Dedi ama!
2: Hadi bakalım, bir parka gidip eğlenelim.

0: Demek yalnız yaşıyorsunuz.
1: Evet.
0: Anneniz, babanız?
1: Hayatta değiller.
0: Başka kimseniz yok mu?
1: Hiç kimsem yok.
0: Hiçbir arkadaşınız, tanıdığınız da mı yok?
1: Yok.
0: Niye camları taşlıyordunuz?
1: Bilmiyorum.
0: Size tecavüz edeni tanıyor musunuz?
1: Gidin başımdan, rahat bırakın beni!
2: Komiser bey, hasta henüz müşahede altında.
0: Ne müşahedesi kardeşim? Bunun aklı başında. Düpedüz edepsizlik ediyor.
1: Bırakın beni! Ölmek istiyorum! Ölmek istiyorum, çekilin! Bırakın!
0: Yakalayın,
1: ölmek
0: yakalayın!
1: Ölmek istiyorum!
0: Hadi, koşun!
1: Ölmek istiyorum!
3: Saat 1'e geliyor Cihat.
4: Sen daha yatmadın mı?
3: Seni bekliyorum.
4: Neden?
3: Bu gece yalnız yatmak istemiyorum.
4: Bitirmem gereken bir müşahede raporu var elimde. Sen yat, işim bitince gelirim.
3: İş. Ya kocalık vazifelerinde yok mu senin?
4: Sen bugüne kadar karım olarak hangi vazifeni yaptın ki benden kocalık bekliyorsun?
3: Buraya kadar benim sayemde geldiğini unutma. Babam yardım etmeseydi zor doktor olurdun.
4: Efendim. Evet benim. Hayır, henüz yatmadım. Anlamadım. Aman dikkatli olun, üstüne gitmeyin. Hemen geliyorum.

0: Profesörümüz, Kağıt hocamız geldi.
1: Geceniz hayırlı olsun beyefendi. Gördünüz mü sizin delinin başımıza açtığı işi?
2: Rica ederim, dikkatli olun beyefendi. Biz hastalarımız için burada bu sıfatı asla kullanmayız.
1: Tövbe yarabbim. Tımarhanede deliye deli denmiyor demek.
2: Yılmaz, siz onun dikkatini bu tarafa toplayın. Ben onun çıktığı yerden yanına gideceğim. İnmesi için ikna edeceğim.
0: Aman hocam, siz bu işe kalkmasanız.
2: Başka çare yok.
3: Gelmeyin, kendimi aşağı atarım. Ne toplandınız buraya? Gidin başımdan! Rahat bırakın beni!

0: Gönül!
1: Gelmeyin yanıma! Yaklaşırsanız aşağı atarım kendimi!
0: Gönül, ne yaptığının farkında mısın?
1: Can benim canım! Yaşamak da yaşamamak da kendi irademe bağlı!
0: Hayır Gönül! Hiç kimse yalnız kendisi için yaşamaz!
1: Bunlar ne istiyorlar benden?
0: Yaşamanı! Yaşamanı istiyorlar!
1: Bütün olanlardan sonra nasıl yaşayabilirim?
0: Her şeyi unutacaksın!
1: Unutamam ki! Artık ayakta bile duramıyorum! Başım dönüyor! Bir şey sanki beni aşağı çekiyor!
0: Gözlerini kapa Gönül!
1: Buraya nasıl geldim? Bilmiyorum! Korkuyorum!
0: Gözlerini açma Gönül!
1: Allah'ım yardım et bana!
0: Gözünü açma, bana sıkı tut!
1: Allah'ım kurtar bizi!
0: Korkma, kurtulacağız!

0: Yes.
1: Efkarlıyım.
2: Seviyor, sevmiyor, seviyor, sevmiyor.
3: İnanamıyorum. Nasıl bir kabustu başımdan geçenler?
4: Olanlar geride kaldı Gönül. Yeniden yaşamaya azmettiğin zaman bu kabusu da unutacaksın. Ruhunu saran hiçbir sıkıntı kalmayacak.
3: Buradan çıktıktan sonra da siz benim doktorum olmaya devam edecek misiniz?
4: Tabii. Tıpkı çok yakın bir dost, bir dert ortağı, bir sırdaş gibi.
3: Her sırrımı bilmeniz şart mı?
4: Bu senin duyacağın ihtiyaca bağlı.
3: Yani kader beni size bağladı desenize.
4: Onun gibi bir şey.
3: Evet, evim işte burada. Bir görmek istemez miydiniz?
4: Memnun olurum.

0: Buyurun. Kapıcı Sabri Efendi beni görünce çok şaşırdı. Ona hastanede olduğumu söylemedim.
1: Gereği de yok herhalde.
0: Annemle babamın yanına Safranbolu'ya gittiğimi söylemiştim. İşin tuhafı, gelen mektuplar da onlardan.
1: Sen yokken ev pek temiz kalmış.
0: Kapıcımızın karısı bana temizliğe geliyor. Anlaşılan ben yokken de gelmiş. Size bir kahve yapayım.
1: Çok teşekkür ederim. Kahve hakkım başka bir güne kalsın. Sen şimdi evini şöyle köşe bucak gözden geçirmek istersin.
0: Nasıl da her şeyi biliyorsunuz. Başka zaman geleceksiniz değil mi? Size pasta da yaparım.
1: Meyvalıysa bayılırım.
0: Her şey için size şükran borçluyum. Hastaneye gerekli formaliteleri en kısa zamanda tamamlayacağım.
1: Orası kolay. Sen normal düzenine gir bir kere. Beni arayabileceğin telefon numaraları burada yazılı. Şimdilik hoşça kal.
0: Görüşmek üzere.

0: Bizimki kendini iyice dağıttı. Elinden kadehini alsak.
1: Nedir bu kızın derdi?
2: Kocasına sor.
0: Başka birisi var diyeceğim ama.
2: Yok be canım, adamın gözünün önünü gördüğü yok.
0: Sen öyle san. Bunları bir de kendi çöplüklerinde gör. O hemşirelere, o hasta bakıcılara kim bilir ne horozluk ediyorlardır.
3: Ne gülüp duruyorsunuz deminden beri?
2: Necla'nın gevezeliği tuttu.
3: Vara yoğa güldürüyor bizi.
1: Sen çok içtin canım.
2: Canım sıkılıyor. Patlıyorum.
0: Biraz sonra eve gideceğiz.
3: Evde canım sıkılmayacak mı?
0: Cihat seni bu halde görürse büsbütün canını sıkar.
3: Boş ver. İnceldiği yerden kopar solunda.
4: Babacığım, boya hastalandı.
5: Nesi var?
2: Biraz ateşi çıktı, yatırdım.
5: Alev Hanım yok mu?
2: Necla Hanımlara gitmişti, henüz dönmedi.
0: Alev papazı buldu işte.
5: Çocuklar evde seni bekliyor.
3: Ne yapacaklarmış beni?
5: Şu haline bak. Utanmıyor musun?
3: Doğru konuş benimle. Karşında hizmetçin yok.
5: Yürü, çıkıyoruz buradan.
0: Çekiştirme be!
5: Alev diyorum.
0: Ne diyorsun? Hımbıl! Koca bozuntusu!

0: Ben geldim! Affedin beni, çok suçluyum biliyorum.
1: Zayıflamışsın sen!
2: Zayıflamamış da rengi solmuş.
3: Evet evet, bir şeyler olmuş. Hadi bizi bir yapın, ben şu kızdan bir hesap sorayım. Otur bakayım şuraya. Halva sordum seni. Safranbolu'ya gitmiş olabileceğini söyledi. Şaştım, bana haber vermediğin için.
0: Safranbolu'ya gitmedim.
3: Ya ne oldu? Haluk'la mı ilgili?
0: Haluk'la bağımız koptu.
3: Tahmin ettim. Kötü bir şey mi oldu?
0: Bir kriz geçirdim diyelim. Bütün ayrıntılarını unutmak istediğim bir kriz. İyileştim geldim. Beni hala istiyorsan çalışmaya devam edeceğim.
3: Sana geçmiş olsun Gönül. Yuvana hoş geldin derim. Odan seni bekliyor.
0: Ah, çok teşekkür ederim. Ne mutlu bana, senin gibi bir dostum var.
4: Bunun nesi var?
2: Eline ayağına hakim değil.
4: Uzat bakayım ellerini. Buyurun. Evet benim. Anlayamadım, kim?
0: Benim, Gönül. Damdaki deli, unuttunuz mu?
4: Hiç unutur muyum canım? Nasılız? Keyfimiz yerinde mi? Bir rahatsızlık yok değil mi?
0: İyiyim çok şükür. Bugün işe başladım. Size haber vereyim dedim. Öyle demiştiniz ya.
4: Ne iyi ettin. İşler yolunda demek. Bu delikanlıyı müşahedeye alın. Ben şimdi geliyorum. Evde derlendi toplandıysa ben kahve alacağımdan vazgeçmedim.
0: Nasıl vazgeçebilirsiniz ki? Söz vermiştiniz. Beni hayata döndürdünüz. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum.

0: Kimse yok mu evde?
1: Yoklar efendim. Gittiler.
0: Gittiler mi? Nereye?
1: Hanımefendi çocukları yurt dışına götürdüğünü söyledi. Size de bu mektubu bıraktı.
2: Cihat, bana el kaldırdığın gün aramızda her şey bitti. Bana hayrı olmayan, üstelik çılgınca zulmeden bir kocayla ömrümü tüketecek değilim. Senden boşanma kararındayım. İsviçre'de çocukları sensiz yaşamaya alıştıracağım. Onların babası olacak adam değilsin sen. Alev.

0: Buyurun. Ah, siz misiniz? Yo, bu saatte uyunur mu?
1: Bir halini hatırını sorayım dedim. Sesin çıkmadı. Ararım demiştim.
0: Arayacaktım. Birden işler üstüme yığıldı. Ne iyi oldu telefon ettiniz. Hastanede nöbetçi misiniz yoksa?
1: Hastanede değil. Sana çok yakın bir yerden geçiyordum. Işık görünce aramak istedim. Evet, karşıdaki telefon kulübesindeyim. Alo? Gönül?

0: karınızın sizi terk etmesine çok mu üzüldünüz?
1: Tam tersine, üstümden ağır bir yük kalkmış oldu. Zaten aramızda hiçbir bağ kalmamıştı. Ölmüş bir beraberliği çocuklar yüzünden yürütmeye çalışıyordu.
0: Şimdi İsviçre'deler mi?
1: Evet. Ne kadar kalacakları belli değil. Benim için bütün mesele çocuklarımdan uzak kalmak. Bu akşam onları her zamanki yerlerinde bulamayınca büyük bir boşluk duydum içimde. Anlatılmaz bir yalnızlıktan kurtulmak için sığınacak bir insan aradım. Ve yüreğimin derinliklerinde bir duygu beni buraya getirdi. Ben Alev'i İstanbul'da öğrencilik yıllarında tanıdım. O zamanlar huysuzlukları olmayan, yumuşak başlı, içine kapanık bir kızdı. İhtisas için Amerika'ya gitmeme babası yardım etti.
0: Onun için mi evlendiniz?
1: Hayır. Alev o zamanlar nazik ve uysal bir insandı. İyi bir arkadaştı. Ne olduysa babasının ölümünden sonra oldu. Büyük bir servetin miras kalması Alev'i şımarttı. Paranın gücü onu tahammül edilmez bir hale getirdi.
0: Karınız sizi terk edinceye kadar ondan ayrılmayı hiç düşünmediniz mi?
1: Aklımdan geçtiyse bile tatbik edecek fırsat bulamadım. Hastalarımdan hiç baş alamadım ki. Onlardan başka hiçbir dünyam olmadı.
0: Desenize değişen bir şey yok.

0: Başınızda gene bir hastanız var.
1: Senin hastalığın geride kaldı, kurtuldun. Galiba artık yardıma, bakıma ihtiyacı olan benim.
0: Benim ilgiye hiç mi ihtiyacım kalmadı acaba? İstanbul'a yüksek tahsil için geldiğimde... ...iyi tanımadığım bu düzenin içinde yalnız ve güçlü olmak gerektiğini anladım. Ama çok güçlü değilmişim. Yalnızlığa da uzun süre dayanamadım.
1: Hayatımızda birilerinin olması tabiat kanunu. Senin de olacaktı tabii.
0: Keşke olmaz olsaydı.
1: Gönül, bana anlatabilirsin.
0: Hayır, sormayın ne olur. Anlatamam.
1: Seni hiçbir şeye zorlamak istemem Gönül. Tanıdığım kadarından memnunum.
0: Hayatının bir bölümü karanlık olan bir kadın... ...sizi korkutmuyor mu?
1: Bizi birbirimize yaklaştıran bu karanlık değil mi? Pişman mısın yoksa?
0: Aksine, çok mutluyum. Yalnız...
1: Evet, nedir seni tedirgin eden?
0: Bilmem, hep böyle karanlık köşelerde... ...gözlerden uzakta mı olacak beraberliğimiz?
1: Gizlenmemize gerek yok Gönül. Çocuklarımın annesi beni terk etti. Boşanmak istiyor. Kimseye borçlu değiliz. Hayatımızın bundan ötesini istediğimiz şekilde kuracağız.
2: Boşanma davası için gerekli evrakı hazırladım Cihat Bey. Muamelata sokmak için eşinizin imzası kaldı.
1: Yurt dışından döner dönmez imzayı sağlarız.

0: Benimle evlenir misin?
1: Bir beladan kurtulurken başına başka bir bela almaktan korkmuyor musun?
0: Seninle öyle mutluyum ki her tehlikeyi göze alabilirim.
1: Aman yarabbi, gözlerime inanamıyorum.
2: Nedir, ne oldu?
1: Ayol şu dans eden sakallı bizim Alev'in papazı değil mi?
2: Evet, vallahi o.
1: Hadi yakından görelim.
3: Gelin yerimize geçelim.
1: Alev gördüğü zaman neler olacak kim bilir.

0: Vallahi maşallah!
1: Doktor beyimiz de ne papazmış yani!
0: Hemşirelerden biriyle mi dersiniz? Delilerinden biriyle olamaz mı?

0: İşlerini bizden ayırmayan şu üç kadını tanıyor musun?
1: Şey diyecek Gömcem, kalk buraya gidin, nasıl getirir? Anne, her anlaşma ihtimali var.
2: Ama hiç de fena.
3: Evet, Alev'in en yakın arkadaşları.
0: Çıkalım istersen.
3: İyi olur, tadını kaçırdılar buranın.
4: Mahkeme lehimize sonuçlandı baba, kazandık davayı.
5: Yaşasın benim aslan oğlum.
4: Bir daha hiç ayrılmayacağız.
6: Evleniyor musun, kiminle?
5: Sen Amerika'dan döndükten sonra inşallah.
7: Uçağınız hareket etmek üzeredir.
8: Kayınvalidesiyle buluşmak için buraya gelecek, Despina'nın evine düşecek.
5: Güzel.
4: Seni sevmenin hata olduğunu anladım.
8: İlaçla bayıltıp, erkeklerle resimlerini çektiren benim.
9: Yavrusunu kurtarmak için katil oldu.
10: Bu işi babanla yaptır bizi baban!
11: Masum bir kızı uçuruma atmakta tereddüt etmediniz değil mi?
12: Çocuğumuzu söylemek için telefon ettiğim zaman... ...yüzüme kapattın telefonu.
4: Sanığın avukatı olarak... ...yeni şahitler getiriyorum.
13: Söz Müdafaa'nın... ...yarın 18'de... ...TV4'te.
14: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
15: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım sistem?
16: Oh, bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
14: Demezdi.
16: O zaman bize müsaade.
17: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
14: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
16: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
18: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
19: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Bu hafta sonunun kazandıran Win ürünleri. Tüm Leo zeytin çeşitlerinde, Amigo ay çekirdeklerinde ve Mintax yumuşatıcılarda %15 Win para kazan. Hem şokta hem cepte şokta. Doya doya harca.
10: Win, win, win.
0: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder... ...ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
3: Hep kazanman için her şeyi A101 fiyatı

0: yıldır hep seninle.
1: Bir camın ömrü ne kadar olabilir?
2: Farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
1: Peki eski bir camdan neler yapılabilir?
2: Başkalarının çöp olarak gördüğü camları biz sanata dönüştürmesini çok iyi biliyoruz. Tamamen geri dönüşüm camlardan bu güzel eserleri yapıyoruz.
1: Levent Karakaş, kullanılmış cam malzemeleri yeni bir formda değerlendirme sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
2: Bu cam kırıkları elime aldığım zaman kendimi apayrı bir atmosferde hissediyorum.
1: Sürdürülebilir hayat yarın 13'te TV.

0: 이절대.
1: Yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
2: Hafta sonu fırsatları başladı. 1 kilo patates veya 1 kilo soğan 35 lira yerine 29 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
3: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.

0: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Bu fiyatları gören herkes şokta. Patatesin ve soğanın kilosu %17 indirimle 29 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
4: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Active Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
2: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacaksa yaşanacak. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
5: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
6: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
5: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
7: Türksel sunar. Beş kevizinde reklamlar.
8: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
9: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
8: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
10: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
8: Bana soruyorlar. Sen Türkselli misin diyorlar. Ya ne olacağını? Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu? Almış reklamın ruhunu. Aferin.
11: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkselli misin? Türksel! 5G! Türksel! 5G! Türksel! 5G! Muazzam.
12: Gol olur yalnız. Ben de dedim.
11: Türksel hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansımış?
13: Türksel 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
14: Aynen.
13: Akımlara akıyor muyuz?
14: Akıyoruz.
13: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
14: Güzel.
13: Sen ne yapıyorsun?
15: Ben bir şey yapmıyorum abi.
13: Sen Türkcelli misin?
15: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türksel hattımı yeni alacağım.
13: Anlaşıldı. Hemen Türkcelli ol ama hızlı ol. Türksel 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
16: Türksel gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türksel'li misin?
17: Türksel'lere bağlan hayata.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
2: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
4: Bu gece seni seyrettim. Avuçlarım patlayıncaya kadar alkışladım. Fevkaladeydin.
5: Paranın ne önemi var? Servetim harcamakla bitecek gibi değil.
6: Üstündeki kartta Zeynep Kodaman yazıyor.
7: Altına fiyakalı arabayı çekince ya boğaz sefasına gitmiş ya da bir kızın peşine takılmışsındır.
5: Sayın fabrikatör babanız, nasıl oluyor da biricik sevgili kızının böyle bir barda çalışmasına müsaade ediyor?
8: Doğan bir daha geri dönmez.
9: Ayşe senin çocuğundur. Ve Zeynep bu evde hep benim kızım olarak yaşadın.
10: Oyun bitti. Yarın 16.15'te TV4'te.

0: karının arkadaşları tarafından görülmek çok mu üzdü seni?
1: Artık karım değil o benim. Ama şimdi kalkıp bunlara hesap mı vereyim?
0: Hayır ama onları burada yok farz etmek de kolay değil.

0: Doktor bey, telefonda bir hanım arıyor sizi.
1: Hemen geliyorum.
2: İlk önce röntgenlere bir bakalım.
1: Alo Gönül.
3: Ne Gönül'ü? Alev'im ben.
1: Alev sen misin? Ne zaman döndün? Hı? Bunları eve geldiğimde konuşuruz. Evet, ne var?
3: Benim Gönül. Akşam buluşmak için 4.30'da aç demiştin bana. Telefon meşgul çıktı.
1: Alevdi telefonda. Avrupa'dan dönmüş. Çocukları görmek için eve gideceğim.
3: Tabii, çocukları görmelisin. Kim bilir seni nasıl özlemişlerdir. Beni düşünme.
1: Gitmişken şu boşanma işini de konuşacağım. Seni ilk fırsatta arayacağım Gönül.
3: Ne zaman istersen. Bekliyorum.

0: Anlatın bakayım neler yaptınız bir sürede?
1: Gölde vapurla gezdik. Bol bol çikolata yedik.

0: Senin de çocuklarına anlatacağın eğlenceli hikayelerin vardır herhalde.
1: Alevciğim, biz şimdi gidelim. Sonra görüşürüz.
0: En yakın zamanda her şeyi bir daha dinlemek istiyorum.
1: Anlatacak o kadar çok şey var ki. Hmm, neler neler.

0: Bundan sonra hangi otelde ya da motelde kalacağını düşünmek senin için pek zor olmasa gerek.
1: Ne demek istiyorsun?
0: Oteller moteller konusunda epey tecrübe kazanmışsın benim yokluğumda. Ama yerini buraya benim yatağıma taşımaman da ince bir hareket doğrusu.
1: Talebin üzerine boşanma davasını yürütecek avukat bütün evrakı hazırladı. İmzanı bekliyor.
0: Sen evrakı bana bırak, gereğini düşünürüm.
1: Konuşmamız bittiyse çocukları görmek istiyorum.
0: 9.30'da yatmış olmaları gerekiyor, biliyorsun.
1: Buyurun.
2: Günaydın efendim, saat 7'de uyandırmamızı istemiştiniz.
1: Teşekkür ederim.

0: Çocuklar sevinmiştir seni görünce.
1: Anaları fırsat verse sevineceklerdi.
0: Medeni halinizde bir değişiklik.
1: Bavulu toplayıp otele taşındım.
0: Bundan iç bir yudum ve gülümse bakalım. Doktor Cihat, bu eve gülümsemeyi siz getirdiniz. Onu benden alıp götürmeye hakkınız yok.
1: Bak canım, düşünüyorum, güç bir düğüm çözeceğim. Bir rezalet çıksın istemiyorum. Ama seziyorum, Alev durumu her an bir rezalete dönüştürebilir. Fırsat arıyor. Geldiği gün arkadaşlarını bizde gördüğümü söylemiştim sana, değil mi?
0: İstersen bir süre için ayrı kalalım.

0: Ne münasebet? Bizim ilişkimizin Alev tarafından bilinmesi hiçbir şeyi değiştirmez. Ben yalnızca iki şeyden çekiniyorum. Bu yüzden çocuklarımın üzülmesi... ...bir de Alev'in herhangi bir şekilde senin üzülmene sebep olması. Çok işin var mı bugünlerde, defile falan?
1: Neden soruyorsun?
0: Safranbolu'ya gidelim diyorum.
1: Anlamadım.
0: Aileni görmek istemez misin? Özledim diyordun.
1: İsterim ama...
0: Beni tanımalarını istemez misin?
1: Bilmem. Ne diyeceğim onlara?
0: Bu adam benimle evlenmek istiyor. Kırkından sonra saz çalmaya kalktı. Bana sırılsıklam aşık oldu diyemez misin?
1: Biraz ayıp kaçmaz mı?
0: Ne diyelim onlara ayıp kaçmayan?
1: Nereden çıktı bu Safranbolu hikayesi durup dururken anlamadım.
0: Hep aklımdaydı. Nasıl olsa boşanma işi şu günlerde olup bitecek.
1: Bitince gidelim.
0: Uzarsa?
1: Bekleyelim.
0: Hayır. Ben onların beni tanımasında hiçbir sakınca görmüyorum. Ve seninle şu günlerde Safranbolu'ya gitmek istiyorum. Sen benim nişanlımsın. Çok yakında karım olacaksın.

0: Anne. Anne. Anne.
1: Gönül. Gönül yavrum. Güzel kızım mı gelmiş benim?
0: Canım anneciğim.
1: Canım yavrum. Ne sevindim. Ah ne sevindim. Bilemem. Ben de çok sevindim seni gördüğüme. Çok özlemiştim.
0: Ben de yavrum. Ben de çok özlemiştim.
1: Öyle birdenbire geldin işte anne.
0: Canım yavrum.
2: Misafirin mi var?
0: Evet anneciğim.
2: Buyurun, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk efendim.
0: Buyurun.
2: Annesinin güzeli, annesinin güzeli de gelmiş.
0: Babacığım! Babacığım!
4: Hoş gelmişsiniz. Kız hangi rüzgar attı seni buralara?
0: Babacığım, tanıştırayım. Profesör Cihat Güray, doktordur.
4: Kusurumuza bakmayın doktor bey. Ev eskidi, tamir için gayret etmezsek yıkılacak. Bizi gafil avladınız.
2: Geleceğinizi önceden haber verseydiniz hazırlık yapardınız.
4: Sen misafirimizi içeri al. Annen kahveleri hazırlayana kadar ben de üstümü başıma
0: İçeri girelim.
2: Baban karşısına hazır bir doktor gelmişken her bir rahatsızlığını anlatır. Adamın çekiciği var.
0: Evler tıpkı eskisi gibi. Hiçbir şey değişmemiş burada.
2: Değişmez de. Ama her şeyin ömrü tükeniyor bizler gibi. Sen maşallah bambaşka olmuşsun. Artık bu düzende yaşayamazsın İstanbul'un rahatına alışınca.
0: Oranın da kendine göre rahatsızlıkları var burayı aratan.
2: Bu doktor bey kimdir?
0: Nişanlım.
2: Tahmin etmiştim.
0: Size kendisini tanıtmak, evlenmemize izninizi almak için geldim.
2: Ah kızım, siz ince düşünmüşsünüz. Bu zamanda annenin babanın iznini soran mı kaldı? Nikah ne zaman hayırlısıyla?
0: Karısından boşanma işlemleri tamamlanınca.
2: Yani bu doktor evli mi şimdi?
0: Evet, iki de çocuğu var.
2: Evini senin yüzünden dağıtmıyor değil mi?
0: Karısı çocuklarını alıp İsviçre'ye kaçmıştı zaten.
2: Sen iki çocuğa üvey annelik edebilecek misin? Bunlar zor işler Gönül.
0: Ne yapalım anneciğim? Siz hep derdiniz ya, kısmet böyleymiş.
2: Allah hayırlı etsin yavrucuğum. Şimdilik babana nişanlının evli olduğundan bahsetme. Anlatması güç olur.
0: Merak etme anneciğim. Emin olun sizi utandırmayacağım.
4: Gönül'ü İstanbul'a okumaya gönderirken... bir daha buraya dönmeyeceğini göze almıştım. Evlenip İstanbul'a yerleşmeye karar vermişsiniz. Allah yardımcınız olsun. Yalnız kızımdan bir isteğim var.
0: Buyur babacığım.
4: Diplomanı almazsan üzülürüm.
0: Diploma için bir sömestrim kaldı. Alacağım. Hiç kuşkun olmasın.
5: Bu konuda benim de Gönül'e engel değil, yardımcı olacağıma inanmanızı rica ederim.

0: Ne iyi. Genç kızlık odam olduğu gibi duruyor.
1: Bu ev durdukça burası senin odan kızım.
0: Nasıl buldunuz nişanlımı?
1: Efendi bir adam olduğu belli. Madem birbirinizi beğendiniz, Allah mesut etsin sizleri.
0: Anneciğim.

0: Allah selamet versin.
1: Babacığım.
0: Habersiz bırakma bizi.
2: Her şey için teşekkürler efendim. Çok güzel bir hafta sonu geçirdik aranızda.
1: Hoşça kal anne.
2: Alasma.
1: Güle güle oğlum. Allah bahtını açık etsin. Sağlıcakla kalın. Her işiniz sular gibi kolay olsun. Akıp git.

0: Biraz hızlı gitmiyor muyuz?
1: Çocuklara bugün uğrarım diye söz vermiştim. Geç kalmak istemiyorum. Öyle de özledim ki yumurcakları.

0: Yanlış zamanlama. Bu saatte otelinde olacağın yerde çocukların yanındasın.
1: Erken uyumuşlar bu gece.
0: Bütün gün babalarını beklemekten yoruldular. Ama ben babalarının nerede, kimlerle vakit geçirdiğini onlara gösterdim.

0: Kendi aramızda halletmemiz gereken meseleye çocukları karıştırma.
1: Kolumu çekiştireceğine yaptıklarından utan.
0: Neden utanacakmışım? Biz seninle boşanma kararı vermiş iki medeni insan gibi ayrıldık. Yeni hayatımız için istediğimiz kararı vermekte serbest değil miyiz?
1: Henüz resmen evliyiz.
0: Ne çıkar bundan Alev, saçmalama. Seninle artık beraber olmak istemiyorum diyen, evi bırakıp giden sen değil misin?
1: Bendim. Ama fikrimi değiştirdim. Ayrılmayacağım senden.
0: Bütün bu olanlardan sonra nasıl bir araya gelebiliriz?
1: Çocuklar için. Çocuklarımın babasının ilk fırsatta eteğine yapışmasına göz yumamam. Önce bu pislik temizlenir, ne yapacağımızı ondan sonra gene düşünürüz.
2: Aslında bana çok bir şey anlatmadın. Doktor Cihat Güren'le çıktığını zaten biliyordum. Kaç kere beklerken gördüm seni arabada. Ününü, servetini, manyak karısını, iki çocuğu olduğunu biliyorum. Sen herkesi kör salmaya devam et.
1: Estağfurullah.

0: Kipli sütundan da okurum. Resimlerini herkes gibi ben de gördüm. Nasıl tanıştınız? Haluk'tan onun için mi ayrıldı?
1: Hayır, Haluk'tan onun için ayrılmadım. Cihat'la nasıl tanıştığımızı da anlatamam.
0: Hadi bakalım, esrar havalarına büründük gene. Ne ketum kızsın ya?
1: Ne olur, izin ver de bazı şeyler mahrem kalsın.
0: Haklısın. Mahremiyetin kendine göre bir çekiciliği vardır. Ben de bir modacı olarak, ustaca örtülmüş bir kadını... ulu orta çıplak bir et yığından daha cazip bulurum.
1: Öyleyse biz gelelim, önümüzdeki defilede giyeceklerime.
0: Harika şeyler. Hele bir gelinlik var.
1: Aa, gelinlikte mi giyeceğim?
2: Neredesin Haluk? Aratmadığım yer kalmadı seni.
3: Şoförüm bizi Bebek'te buldu Kazım abi. Nişanlım Nesrin'le yemeğe çıkmıştık.
2: Nişanlın mı? Haberim yoktu bundan.
3: Kendi aramızda nişanlanmıştık. Daha ilan edecek vaktimiz olmadı.
4: Halbuki Kazım size ne güzel bir nişan töreni hazırlardı.
2: Tanıştığımıza memnun oldum Nesrin Hanım. Haluk'un becerikliliği nişanlı seçiminden belli.
5: Teşekkür ederim.
2: Gelelim asıl meseleye. Bizim fabrikayı genişletmek için almayı tasarladığımız komşu arazinin sahibi... bizim Ali'ye zorluk çıkarmış.
3: Hı hı. Kimmiş arazinin sahibi?
4: Aslında Adanalı pamuk tüccarı İplikçioğlu Mahmut Bey'miş. Ama Mahmut Bey ölünce mülk olduğu gibi kızına miras kalmış. Kadın sesi şey anlaşmıyor.
2: Sen kadın dilinden anlarsın Haluk. Öyle değil mi Nesrin Hanım? Bu işin hakkından sen gelirsin.
4: Doğrusu benim ihtisasım değil.
2: Bu araziyi bana alırsan... orada kurulacak ek tesislerden birinin müdürlüğü senin olur.
3: Kim bu kadın?
2: Sen konuştun, neydi adı?
4: Bir doktorla evliymiş, adı Alev. Alev Güray. Al işte evinin adresi, kalbine açılan kapının anahtarını sen uyduracaksın.
2: Hadi, göreyim senin koçluğunu. Nesrin'i merak etme. Sen dönene kadar, biz burada kendisiyle ilgileniriz.
3: Alev Güray hanımefendiyle görüşebilir miyim?
6: Evde yoklar kendileri, niçin aramıştınız?
3: Çok önemli bir iş için, çok da aceleydi.
6: Sanıyorum bir defile varmış galiba, Etap Oteli'nde mi? İşte öyle bir yere gitti.
3: Teşekkür ederim.

0: Seninki arkada.
1: Neden benimki oluyormuş ki? Bir şıllık için bozuşmayalım.
0: Dur, üstüme parlama, neşelenelim diye söyledim.
1: Çok güzel, dur. Şuranı da düzelteyim.
2: Çok iyi gidiyor Gönül. Gelinliği giymen için 3 dakikam var.
1: Seçemiyorum. Hangisi?
0: Bunların arasında yok.

0: gelinliği giyemezsin. Beyaz gelinlik temiz kızlar içindir. Beyaz senin üstünde kirlenir.
1: Alev, ne gerçekten bırakın, ne canım?
2: Allah'ım, rezil oldum, yerin dibine geçtim.
3: Bu karı düpedüz çılgın.
2: Bittim, mahvoldum.
0: Ben gidiyorum, siz kalın lütfen.
1: Nereye?
4: Affedersiniz hanımefendi. Bir dakika sizinle görüşebilir miyim?
0: Nedir? Gazeteci misin? Beyanat mı istiyorsun?
4: Hayır, sizi kutlamak istiyorum. Duygularıma tercüman oldunuz.
0: Anlamadım.
4: Hakaret ettiğiniz kız eskiden benim nişanlımdı.
0: Ya, öyle mi?
4: Kocanızla ilişki kurduktan sonra beni terk etti.
0: Demek sizinle dert ortağıyız.
4: Nasıl bir ahlaksız olduğunu kocanız herhalde bilmiyor.
0: Büyülemiş enayi.
4: Ben de büyülenmiştim. En yakın dostlarımla beni aldattığını ayrıldıktan sonra öğrendim.
0: Anlaşılan sizinle konuşacak çok şeylerimiz var.
4: Ben de zaten buraya sizinle bunları konuşmak için gelmiştim. Bu durumla karşılaştım.
0: Nedir benden istediğiniz?
4: Biraz konuşabilir miyiz?

0: Hoş geldiniz.
1: Nedir gönlünün durumu?
0: Geldiniz iyi oldu doktor bey. Bir sinir krizi geçiyor herhalde. Biz ne yapacağımızı bilmiyoruz.
1: Gönül. Canım benim, ne oldu sana?
2: Karın. O kadar insanın içinde rezalet çıkardı. Ölseydim de o duruma düşmeseydim.
1: Bunları alınca ferahlayacaksın. Bir bardak su verin lütfen.
2: Siz de benimle perişan oldunuz. Ne perişanlığı, sosyete cilveleri bunlar.
0: Metinizi çok yerde duydum Cihat bey. Gönül bizim canımız, kardeşimizdir. Ona şifa vermenizi, derdine deva olmanızı dileriz.
1: Elimden geleni yapacağım.
0: Hadi çocuklar, biz gidelim. Gönül emin ellerde.
2: Beni affedin. Sizleri çok seviyorum.
1: İlk fırsatta sizinle birlikte olmak isterim Bülent bey.
0: İnşallah. Gönül kendini toparlasın da.
3: Hoşça kalın.
1: Güle güle.

0: Siz gene yatmadınız mı?
1: Babamızı bekliyoruz.
0: Boşuna beklemeyin. Babanız gelmeyecek.
1: Neden gelmeyecek?
0: Babanız kötü bir kadının yanında. Sizleri unuttu.
1: Babamız kötü kadının yanında olmasın. Bizimle olsun, bizi unutmasın.
0: Esma Hanım, çocukları yatırın.
2: Ağlama oğlum. Baban az önce telefon etti, hastanede nöbetteymiş. Sen uyandığında kocaman bir bebekle gelecekmiş.
3: Susun bakayım! Susun! Susun!
4: Koca geliyor! Babanız şikayet edeceğim! Susun diyorum size!
5: Bak bak!
4: Susun! Koca duyarsa çok kızacak ama biliyor musun? Susun! Susun!
6: Nedir bu gürültü? Ne oluyor bakayım burada?
7: Fatoş hemşireye benimle evlenir misin dedim.
6: Susun! Fatoş hemşirenin evli olduğunu unuttun mu?
7: Olsun, ben razıyım.
0: Doktor nerede? Doktor Cihat, neredeydin? Neredeydin bunca gündür?
6: Çıldırdın mı sen? Nedir bu halin?
0: Çıldırdım. Ne varmış, delilerle uğraşmaya alışıksın sen.
8: Tamam, bu da bizden.
6: Bir şey konuşacaksak dışarı çıkalım.
0: Niye çıkacakmışız? Burada konuşalım. Bunlar da duysunlar ne mal olduğunu. Sanki bilmiyorlarmış gibi.
9: Biz çıkalım mı hocam?
0: Ne o, kaçıyor musunuz? Hocanızın sokak süprüntülerinin peşinde nasıl koştuğunu bilmek istemiyor musunuz?
6: Yürü hadi, yeter bu rezillik.
0: Bırak kolumu.
6: Yürü dedim.
7: Kim bu deli Fatoş hemşire?
9: Daha önce görmedik. Hangi koğuştan acaba?
0: Bırak kolumu, canavar herif. Savcılığa ihbar edeceğim seni. Hastalarını kullanıyor diyeceğim. Bırak!
6: Bir daha gelme buraya. Deli diye içeri tıkarım sonra.
0: Fena mı, benden kurtulursun. Ama öyle kolay değil. Bak başına neler gelecek senin rezil.
6: Bir daha gelirse sokmayayım bu kadını buraya.
10: Ne bileyim, Profesör Cihat Bey'in karısıyım dedi, girdi içeri.
6: Bu kadın tam bir çılgınlık halinde. Bugün hastanenin altını üstüne getirdi. Deliler bile şaşırdı.
11: Sana nasıl yardım etsem bilemiyorum.
6: Benden sevgini esirgeme. Sevgine çok ihtiyacım var. Şu an ne büyük bir huzur içinde olabilirdim ama...
11: Ama?
6: Yavrularımı düşünüyorum. Ben senin yanında sevgi ve huzur bulabiliyorum. Ama onlar... şefkate en çok ihtiyaç duydukları bir zamanda çılgın bir annenin elinde kaldılar. Ve ben hiçbir şey yapamamanın çaresizliği içindeyim.

0: Buyurun.
1: Telefonu açamadım bir türlü rezil. İşinizi yarım mı bıraktırdım yoksa?
2: Benden kurtulabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Dünyayı zindan edeceğim size. Yaşanmaz hale getireceğim.
1: Pis ellerini kocamın üstünden çekmezsen seni perişan edeceğim. Anladın mı?

0: Ne düşünüyorum biliyor musun? Hastaneden bir süre ayrılayım. Seninle yurt dışına çıkalım. Orada bir yerde çalışabilirim. Dışarıda çok tanıdıklarım var. Bana yardım ederler.
1: Kolay değil. Ben okulumdan vazgeçsem... ...sen çocuklarından ayrı kalamazsın.
0: Allah'ım yardım et. Nasıl kurtulacağız bu beladan?
1: Dişimizi sıkacağız. Birbirimize destek olacağız. Vicdanımız rahat etsin istiyorsak... ...çocukları kurtarmaya bakacağız.

0: Biri sizin canınızı okumuş belli.
1: Ne yapalım dersin?
0: Önce sizi tedavi edelim.
1: Nasıl?
0: Siz Zen Budistlerini bilir misiniz? Ben 3 yıl yalnız onları okudum. Peki barış ve sevgi meleklerini?
1: Kim onlar?
0: Siz de hiçbir şey bilmiyorsunuz. Bir de Yehova şahitleri var. İsa'nın yeni havarileri. Bütün bunlar insanları mutluluğa götüren yolları arıyorlar.
1: Bulmuşlar mı bari?
0: Şimdi izninizle benim en yakın helaya yetişmem gerekiyor.

0: Merhaba.
1: Sen bizi tanıyor musun?
0: Evet.
2: Babam senin yanında mı?
0: Hayır. Neden sordun?
2: Babam eve gelmiyor da senin yanındaymış.
1: Babamızı bırak, annemizden ayırma.
2: Bize acı.
0: Anneniz mi gönderdi sizi buraya?
1: Babanızı arıyoruz.
0: Gidip söyleyin annenize. Babanızı görürsem mutlaka size yollayacağım. Söz veriyorum.

0: Davetimi kabul edip geldiğiniz için teşekkür ederim Alev Hanım. Fikirlerimiz bir noktada birleşiyor. Anlaşırsak hem benim işim olur, hem de sizin istediğiniz.
1: Haluk Bey size anlatmıştır. Fabrikanıza bitişik araziyi satın almak için bugüne kadar çok kişi başvurdu. Satmadı. Oranın yeni bir sanayi bölgesi olarak değerini biliyorum. Satış için en uygun zamanı bekliyorum.
0: Ben de sizin kocanızla olan meselenizi biliyorum. Kocanızı o kadından kurtarabilecek tek kişi benim.
1: O kadını ortadan yok ederseniz, istediğiniz arazi sizin olur.

0: Neden bu kadar geç açtın? Gönül, neyin var senin?
1: Biz bir çıkmazdayız Cihat. En doğrusu bu işe bir son vermek.
0: Neler söylüyorsun?
1: Bütün gün düşündüklerimi. Biz birlikte yaşayamayız.
0: Yaşarız, evleneceğiz.
1: Alev buna imkan vermeyecek. Ayrıca çocukları da ondan alamazsın.
0: Her yolu deneriz. Azmedersek başarırız. Düşündüklerimizden vazgeçmeyelim.
1: Ne olur ısrar etme Cihat. Sen çocuklarına dön. Böylesi ikimiz için de iyi olacak. Başlangıçta belki acı çekeriz ama sonunda alışırız.
0: Olmaz, kabul etmem. Senden ayrılamam.

0: Şikayet var. Zina şikayeti.
1: İşte muhterem kocam. Bu da sevgilisi. Suçüstü yakaladık.
2: Sonunda bunu da yaptın demek.
1: Sizi perişan edeceğim demiştim.
2: Hanım hastamdır.
3: Bunu mahkemede açıklarsınız.
0: İfade vermek için bizimle karakola geleceksiniz. Hanım da beraber.

0: İtiraf etmek gerekir ki şartlar aleyhinize Cihat Bey.
1: Ben doktorum. Gönül Hanım'ın hastam olduğu hastane kayıtlarında belgelenmiştir.
0: Ama karınızın elinde bulunan resimler ve bu baskın çocuklarınızın velayetini annelerine kazandırabilir.
1: Onlara hiçbir zaman gerçek bir anne olamadı ki.

0: Buyurun, demek yok mu?
1: Hayır, bu eve giremezsiniz.
2: Çok ayıp. Eski bir dost.
0: Böyle mi karşılanır?
1: Ne geldiniz buraya? Ne istiyorsunuz benden?
2: Seninle yarım kalmış bir hesabımız var. Unuttun mu? Bu hesabı kapatmak istiyorum.
1: Benim seninle hiçbir hesabım yok. Defol git buradan, yoksa polis çağırırım.
2: Karakoldan mı? İyi tanıyorlar seni. Zabıtları gördüm.
1: Ne zabıtları?
2: Zina zabıtları tabii. Evli bir doktora kancayı takmışsın. O kadar namusuna düşkündün. Ne demeye herifin evini başına yıktın? Çoluğunu çocuğunu perişan ettin. Söylesene, faziletli kız.
1: Sana hesap vermeye mecbur değilim dedim, defol.
2: Ağır ol güzelim. Bağırarak, terslenerek benden kurtuluş olmadığını bilirsin. Onun için gel seninle tatlı tatlı anlaşalım.
1: Allah belanı versin, ne istiyorsun benden?
2: Hele şu resimlere bir göz at, ondan sonra konuşalım. Bunların filmi bende. Şimdi bir düşün, ben bunları basına verdiğimde çok sevdiğin doktorunun hali ne olur? Ama istersen filmi sana verebilirim.
1: Neyin karşılığı olarak?
2: Basit bir şey, çok basit. Çek git buradan, kaybol. Doktor Cihat ve karısının hayatından çık. İyice anladın mı?

0: Gönül beni size tanıştırmakta zorluk çekebilir. Hukukumuz eskiye dayanır. Epey yakınlığımız olmuştur. Anlatsın size. İstediklerimi söyledim. Karar size ait. Beni nerede bulacağını biliyorsun. Düşünün aranızda.
1: Kimdi bu herif Gönül? Seninle ne işi vardı?
2: Bu o işte. Senden hep sakladığım, konuşmazsam yok olur sandığım habis. Nişanlımın beni peşkeş çektiği, bana zorla sahip olan melun. Tımarhanelere düşmeme sebep olan, beni canımdan bezdiren, hayatımın kara lekesi bu işte.
1: Ne arıyordu burada?
2: Baskın resimlerini gösterdi. Senden ayrılmazsam basına dağıtıp seni insan içine çıkamaz hale getirecekmiş.
1: Benim hiçbir şeyden korkum yok. Her şeyi göze almış durumdayım.
2: Sana böyle bir şeyin yapılmasına dayanamam. Öleyim daha iyi.
1: Birden yıkılma gene. Biliyorsun kuvvetli olmalısın. Babana annene verdiğin sözü unutma. Onlar senden diploma bekliyorlar. Diplomanı almazsan ne kadar üzüleceklerini bilmiyor musun? Beni onlara karşı mahcup etmek ister misin?
2: O zaman ayrılmayı göze almak zorundayız.
1: Öyle. Bir süre için başka çaremiz kalmadı. Ben eve dönüp Alev'i yumuşatayım. Bu melundan resimleri de alırım.

0: Ama söz ver bana. Akademiyi bitireceksin.
1: Söz veriyorum.
0: Gözyaşı dökmek yok. Bir daha ne zaman görüşeceğimiz belli olmadığına göre bana sevgini göster.
1: Seni o kadar seviyorum ki sen ne istersen, ne dersen onu yaparım.
0: Hayatta başına ne gelirse gelsin, bir daha delilik etmeyeceğine söz ver bana.
1: Söz veriyorum.
0: İnan bana, sana acı çektirenlerin hepsi hak ettikleri cezayı bulacaklar.

0: savaşı sen kazandın. Mütareke şartlarını konuşmaya geldim.
1: Bırakıyor musun?
0: Müttefiklerinle anlaşırsak, çok sevdiğim o kadından ayrılmaya razı olacağım.
1: Kimmiş müttefiklerim?
0: Kazım ve Haluk beyler. Biliyorsun.
1: Evet, bazı şeyleri senin de bilmen doğru olur.
0: İşte bunun için ortaklarınla bir araya gelip pazarlıkta uyuşmamız gerekiyor. Gönülden ayrılacağım. Ama onu bir daha rahatsız etmemeleri için teminat almak istiyorum.

0: Niye bana öyle bakıyorsunuz? Hiç özlemediniz mi beni?
1: Sen bizi bıraktın.
2: Sen kötü kadına gittin.
0: Ben o kadını çok seviyorum. Tanısaydınız siz de çok severdiniz.
1: Babacığım, sen fıttırmışsın.
0: Doğru. Sonunda öyle oldu. Bir gün acımı anlarsanız, o kadına kötü gözle bakmazsınız. İnanın, o sizi belki annenizden de çok düşünüyor.
3: Gönül, nerelerdeydin?
4: Manken olunca okulu bıraktın sanıyordum.
5: Ben evlendin diye duydum.
3: Diplomayı almadan okuldan ayrılmak yok.
4: İmtihanlara giriyor musun?
3: Çalışmaya başladım bile.
6: Çok bekletmedik inşallah.
7: Biz de az önce geldik. Buyurun, oturun lütfen.
6: Kazım Bey'le tanışmışsın. Haluk Bey, o kadının eski nişanlısı.
8: Allah kurtardı.
6: Şimdi Nesin Hanım'la evlenmek üzereler.
8: Kutlarım.
7: Sonunda anlaşmaya karar verdiniz demek.
8: Bazı şartlarım var, onları konuşmak istiyorum.
7: Buyurun, konuşalım.
8: Siz Gönül Hanım'ı tanıyor musunuz?
6: Hiç karşılaşmadık.
8: O zaman küçük hanımın bu bahsin dışında kalmasını isteyeceğim.
6: Aman beni zaten neden getirdiler anlamadım ki.
7: Şoför seni eve bıraksın öyleyse.
8: Uygun görürseniz biz de buradan çıkalım. Altınkum'da tanıdığım bir balıkçı lokantası vardır. Orada daha biz bize oluruz.
7: Pekala. Benim niyetim anlaşmak. Konuşacağımız yer mühim değil.

0: Sen Nesrin Hanım'ı evine bırak. Sonra Altınkum'daki canlı balık lokantasından gel bizi al.
1: Baş üstüne.
2: Bay bay.

0: Kocası bir kadın için kendi karınızı incitmeyin.
1: Nasihate gerek yok.
2: Ben anlaşmaya çıktık sanıyordum. Sen hala kavga halindesin.
1: Anlatın bakalım, sizin gönülden alıp veremediğiniz nedir?
2: Kocamı elimden almaya kalkıştı.
0: Ben 5 reklam filmi için dünya kadar para ödedim. Birini çevirdi, öbürlerini tamamlamadan ortadan kayboldu.
1: Ya siz Haluk Bey?
3: Ben mi? Yani biz uyuşamadık.
1: Nişanlını satışa çıkarmana isyan etti, değil mi? Hey zalimler, vicdansızlar! Bu dünyada kendi pis benliklerinizden başka değerli bir şey bilmez misiniz?
2: Cihat, böyle konuşursan anlaşamayız.
1: Anlaşmak isteyen kim?
4: Öyleyse neden bir araya geldik?
1: Yaptıklarınızın hesabını vermek için.
4: Halkınızı mahvetmek elimde.
1: Göreceğiz.
2: Cihat! Cihat, deli gibi sürme arabayı!
4: Bu işin tadı kaçtı. Biz inelim.
2: Cihat, delirdin mi sen?
4: Bu adam bizi öldürecek! Durdur şu arabayı!

0: Kazanova'nın beyni olmadan 5 para etmeyiz.
1: Sizin tanıdığınız Kazanova değilim ha.
0: Bak söylediğine.
2: Bütün mesele kızı kendine aşık etmekte. Ondan sonrası kolay.
0: 100 bin.
2: Bütün imkanlarım emrinde olacak.
3: Ertuğrul Serdaroğlu.
4: Seni görür görmez çarpıldı.
1: Bir müddet istirahate çekileceğim.
0: Affedersiniz efendim, randevumuz vardı bugün.
1: İptal edin, gelem.
5: Suçları, dolandırıcılık, sahtekarlık.
1: Ben prens falan değilim.
2: Biz de silah oyunu yapar, alırız kızın parasını.
0: Hayır!
1: Niye geldin buraya?
3: Sensiz olamayacağımı anladım.
6: Vurgun, birazdan TV4'te.
7: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
8: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
11: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
12: Ama bu...
13: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
12: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
11: Demezdim.
12: O zaman bize müsaade.
11: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
12: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
6: Bir camın ömrü ne kadar olabilir?
12: Farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
6: Peki eski bir camdan neler yapılabilir?
12: Başkalarının çöp olarak gördüğü camları biz sanata dönüştürmesini çok iyi biliyoruz. Tamamen geri dönüşüm camlardan bu güzel eserleri yapıyoruz.
6: Levent Karakaş, kullanılmış cam malzemeleri yeni bir formda değerlendirme sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
12: Bu cam kırıkları elime aldığım zaman kendimi apayrı bir atmosferde hissediyorum.
6: Sürdürülebilir hayat yarın 13'te TV4'te.
14: Bu hafta sonunun kazandıran Win ürünleri. Tüm Leo zeytin çeşitlerinde, Amigo ay çekirdeklerinde ve Mintax yumuşatıcılarda %15 Win para kazan. Hem şokta hem cepte şokta. Doya doya harca. Win, win,
15: win. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
10: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
8: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacak. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: fiyatları gören herkes şokta. Mis tam yağlı kaşar peyniri %12 indirimle 269 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.

0: oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: hedefimiz tüm barımızı doldurmak.
1: Ben.
2: Kral Şakir.
1: Armut piş ağzıma düş.
0: Dört arkadaşımızla birlikte.
1: Dey diyor. Ay dilimin ucunda.
0: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
1: Zaten benim ilgi alanımdı sandviç.
0: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
3: Ben.
2: Botanik.
3: Abacus.
1: Kasa.
0: Marul.
1: Kumbara.
0: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
4: Süper Kumbara.
5: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.

0: kurutma makinesi. Buharın gücüyle ütü işini sizden alır, kıyafetleriniz giyime hazır olur. Siz de evinizde küçük bir değişim yapın, zamanınız size kalsın. Şimdi Beko Iron Finish kurutma makinelerinde 10 bin liraya varan indirim. Üstelik peşin fiyatına 8 taksit fırsatıyla.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
3: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
4: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
5: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
4: Hiç gerek yok, Piril var.
6: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
4: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
6: Yeni Piril Ultra Güç.
7: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
8: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Active Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
9: Adım Orhan Güven.
10: Leyla Güneş. Anne, babam, kardeşim geldiler.
9: Aman ne iyi.
10: Yağmurda aynı taksiye binmek zorunda kaldık. Çatır çatır boşatacağım. Bir daha kızımın tırnağını bile göremeyeceksin.
9: Hay Allah razı olsun.
10: Peki, buluşma teklifinizi kabul ediyorum.
9: Tanışmamıza sebep olan yaz yağmuruna minnettarım.
10: 2 hafta geçti. Hala bir haber yok.
9: Oysa ben tüm anılarımı geçmişte bırakarak seninle beraber yepyeni bir yuva kurmak istiyorum.
11: Yaz Bekarı yarın 13.30'da TV4'te.
12: Kimseye görünmemek, kimseyle karşılaşmamak için haftalardır buraya gelmekten alıkoydum kendimi.
13: Döktüğün gözyaşları yeter Gönül.
12: İçim parçalanıyor. Bu felakete ben sebep oldum, biliyorum.
13: Kendine hakim ol. O senin hep huzurlu olmanı isterdi. Bak işte orada yatıyor.

0: 10 yıl. 4 duvar arasında geçen 10 yıl. Bir cezaevinden öbürüne, oradan bir başkasına. Yapayalnız, kimsesiz, sayısız pişmanlık duyarak. Anamdan, dostlardan haber alamadım. Kimi unuttu, kimi izini kaybetti Kazanova Mehmet'in.
1: Kazanova Mehmet'in bugünlerde tahliye edilmesi lazım.
2: Bir iki güne kalmaz çıkar gelir.
1: Yazık oldu Kazanova'ya. Hayatının en güzel senelerini bozuk mangur gibi harcadı.
2: Ah, bir çıksa eski günler gene gelir.
1: İnşallah. Başka insandı Mehmet. Mertti, eli açıktı, arkadaştı.
2: Kalbi temizdi abi. Altın kalpliydi Kazanova.
1: Kral gibi yaşardık o vakitler.
2: Her vurgundan sonra gazinolar, pavyonlar... birbirinden güzel kadınlar.
1: Şimdi de zeytin ekmeğe talim.
2: Ey gidi Al Capone Rıza'yı! Sen bu hale düşecek adam mıydın?
1: Düşmez kalkmaz, bir hacı yatmaz oğlum. Sen kendi haline bak! Kim inanır senin dolandırıcılar Şahı Fırıldak Ömer olduğuna, kim inanır?
2: Eskidik biz Rıza abi, eskidik.
1: Aşağı! Sen eskidinse onu bilmem. Evelallah biliğimiz de konuşur, yüreğimiz de.
2: Yeter mi abicim? Beyin gerek, beyin!
1: Doğrusun. Kazanova'nın beyni olmadan beş para etmeyiz.
2: Anladın mı şimdi neden süründüğümüzü? Ya.

0: anda oğlum.
1: Merak etme teyze, seni dünya güzeli gibi çıkartacağım.
0: Beni de.
1: Sizi de, yalnız konuşmayın, sonra fotoğraf sesli çıkar. Kımıldamayın, çekiyorum. Kımıldamayın, konuşmayın. Buraya bakın, şimdi kuş çıkıyor, dikkat! 1, 2, 3! Mehmet!
2: Rıza dayı!
3: Ah! Mehmet!
2: Aslanım benim!
3: Şükür kavuşturana!
1: Sorup soruşturduk. Sirop'tan sonra senden bir haber alamadık. Mektuplar da geri geldi. Aramaz mı ya?
3: Karınca kararınca bir şeyler gönderirdik. Mangırını karşılardı hiç olmazsa.
4: Olmadı. Mahpus yatmanın ne olduğunu bilirsiniz. Hep andım sizi.
3: Daha kavuşmaz, insan insana kavuşurmuş.
4: Kavuştuk işte. Ama nelerden sonra?
3: Boş ver, geçen unutulur, hadi.
1: Nem varmış, aslan gibisin. Tıpkı eski günlerdeki gibi.
4: Karıştırma eski günleri. Ben hiç anmadım hapisteyken.
1: Numarayı bırak. İçeride neler ayarlamışsındır kim bilir. 10 yıl yan gelip yatmadın ya.
4: Sizin tanıdığınız Kazanova değilim artık.
3: Bak söylediğine! Neler sayıklıyor, işitiyor musun Ömer?
1: Eğleniyor bizimle abi, eğleniyor. Ne? Kabına sığacak adam mı o?
4: Yorgunum Rıza dayı, bitkinim. Tükendim bundan böyle. En kötüsü pişman.
1: Yapma ya, bütün umudumuz sendeydi. 4 gözle yolunu bekledik.
3: Ömer rüyasında ne işler çevirdi, sen bana sor.
4: Yetti Rıza dayı. Gençliğim cezaevinde geçti. Anam kahrolup öldü. 3 günlük ömrümü sakin yaşamak istiyorum. Dünyanın bütün hazineleri vız gelir bana. 1 saat daha içeride yatmayı göze alamam.
1: İyi hoş ya, koskoca Kazanova Mehmet açlıktan geberip gidecek mi?
3: Ya, alışık da değilsin sen bizim gibi.
1: Seni Sultanahmet Meydanı'nda simit satarken görüyorum da.
4: Benim için üzülmeyin. Birinde emanet param var. Hepimizi doyurur. Tutuklanmadan önce Yeşim'e bırakmıştım. Onu bulduk muydu tamam. Yeşim nerede şimdi?
3: Havana vardı, dansöz gene.
4: İyi işte. Elimizle koymuş gibi bulacağız parayı.
1: Öyle san.
4: Ne demek istiyorsun?
3: Ne o karıdan ne de o paradan hayır gelir bize.
4: Dalga mı geçiyorsunuz siz? Hayatta tek dayanağım o para.

0: Bir zamanlar beni sevdiğini söylerdin.
1: 10 sene bekleyemezdim seni. Hayatımı yeni bir düzene soktum. Unut beni.
0: Peki, öyle olsun. Yalnız sende bir emanetin var.
1: Ne emaneti?
0: 100 tane binlik.
1: Ben o parayı polise teslim ettim.
0: Yalan söylüyorsun. Ben o paranın yüzünden tam 10 yıl içeride yattım. Paramı almadan bir yere gitmem. Paramı istiyorum sadece.
2: Ne parası?
0: Öyle olsun. Yeni çıktım, bir daha girmek istemem.

0: Yemek sana hakaret etti
1: ha? Ya o barcının küstahlığı?
0: Biz çekildik, meydan köpeklere kaldı. Ne duruyoruz? Gidip barı başlarına yıkalım.
2: Boş ver, iki paralık insanlar için değmez Rıza dayı. Eski günleri bir daha yaşamak istemiyorum.

0: Öğrendim patron, bütün parası bankadaymış.
1: Yalnız yaşıyor, bir aydır otelinde kalıyor. Yanında bir menajeri var, hesaba katmaya değmez.
2: Hayatında hiç erkek yok, aşkı unutalı yıllar olmuş. Kimseyle de aşırı dostluk kurmuyor.
3: Bütün parasını sağlam bir işe yatırmak istiyor.
4: Bize yatırsın. Bizden daha sağlam adam mı bulacak?
3: Lokum gibi iş, başkası yiyeceğine biz yiyelim.
2: İstersen bir yere karıyı paketleyip getirelim.
4: Olmaz. Bu işin kansız ve silahsız bitmesi lazım.
2: Nasıl?
4: Bir kadının parasını yemek için önce kalbine girmek gerekir.
3: Öyleyse bu iş tam Kazanova Mehmetlik.
4: Tanırım Hergeli'yi. Vaktiyle Prenses Nilüfer'i bile tavlamıştı. Nerede o şimdi, he?
2: Dışarıda, yeni çıkmış.
4: Bulun getirin onu bana.
2: Peki patron.
5: Ne oldu evlat? Durulmuşsun, fırtına gibi eserdin eskiden.
6: Çok çektim dayı, gücüm tükendi.
7: İnsanın içi ölüyor değil mi abi?
5: Doğrusun Ömer. Felaket geldi miydi, yakıp yıkmadığı yer bırakmıyor.
7: Rıza dayının oğluyla gelini öldüler geçen kış. Almanya'dan dönüyorlardı.
6: Başın sağ olsun dayı, işitmemiştim.
5: Sen sağ ol, nereden duyacaksın ki? Ne yani cırtmazele şunu? Boş kadehin efkârı mı olurmuş?
8: Bıraksana ki? Sen efkârı, veresiye dayandıramıyorum size.
7: Ayıp ettin çorbacı, kaçakçıya mal kaptırmış gibi konuşuyorsun.
8: Yok, kaptırmadım. Sebil açtık burada, karın doyuruyoruz. Hesabı kapatmadan su bile içirtmem size.
7: Hesap bizden.
9: Mehmet abi kusura kalma, tadını bozduk sofranın. Patron çağırıyor da.
6: Ne istiyor?
9: Vallahi bilmiyorum abi, çağırması bizden, anlatması ondan.
5: Zekeriya boş şeyler için adam aramaz. Talihimiz döndü galiba.
4: Duydum ki sen bu işin ustasıymışsın. Kadın ruhundan iyi anlarmışsın. Bütün mesele kızı kendine aşık etmekte. Ondan sonrası kolay.
10: Kusura bakma patron. Ben bu işlerden elimi ayağımı çektim.
4: Bunun Prenses Nilüfer işinden ne farkı var?
10: O 10 sene evvelki işti. Hapishaneden yeni çıktım.
4: İyi ya, yolsuzsundur. Paraya ihtiyacım vardır. Tavla karıyı, al parayı.
10: Zaten işi kıvıracağım da garanti değil. Kızın beni beğeneceği meçhul. Senin anlayacağın bende iş yok artık patron. Beni hatırladığın için sağ ol, eyvallah.
11: Ne oldu?
10: İş için. Kabul etmedim.
11: Neden? Parası mı azdı?
10: Hayır. Söyledim size, ben bu işlerde yokum.
11: Yazık. Bütün ümidimiz sendeydi.
10: Rıza dayı nerede?
11: Torununa ilaç almaya gitti.
10: Torununun nesi var?
11: Kalbi delik. Mavi hastalık diyorlar. Sonu ölümmüş.
10: Çaresi yok mu?
11: Var. Ameliyat. Yani para.
12: Nefes alamıyorum, acıyor!
13: Deden şimdi ilacı getirecek.

0: Zavallı.
1: Üstelik anasız babasız. Tek yakını ayağı çukurdaki iki ihtiyar.
0: Dur. Geldim yavrum. Şimdi geçecek. Şimdi geçecek. Bir şeyin kalmayacak.
2: Kurtarın beni.

0: Keşke işi kabul etseydin. Çocuğu kurtarabilirdik.
1: Mecbur değil. Bizim yüzümüzden niye başı derde girsin?
2: Yapmak istiyorsun. Dur dedim sana, dur!
1: Daha fazla dayanamayacağım. Gidip bir yeri soymaktan başka çare kaldı.
2: Çıldırdın mı sen? Ver o silahı bana! Ver diyorum!
1: Artık yolumdan hiç kimse alıp koyamaz.
3: Oturduğun yerde!
4: İçeride yıllar kolay geçmiyor.
1: Peki yavrucak gözlerimin önünde eriyip biterek ölsün mü?
4: Merak etme. Torunun ölmeyecek. Söz veriyorum.
0: Kimi aradın?
4: Patronunu.
0: Meşgul.
4: Sen geldiğimi haber ver.
0: Rahatsız edilmekten hoşlanmaz.
4: Ben de bekletilmekten.
0: Öyleyse basar gidersin.
4: İşi kabul ediyorum.
0: Geç otur. Memnun oldum. Uzatmadan başlayalım işe.
4: Yalnız masraflı iştir bu. Giyim, kuşam, gösteriş. Hava atacaksın ilk önce. Bol para harcamak gerekir. Kaz gelen yerden tavuk esirgenmez biliyorsun.
0: Kaz gelirse mesele yok. Ama ya gelmezse, ya atlarsam?
4: Namını duydum. Bu işlerde şakan olmadığını biliyorum.
0: Tamam, anlaştık. Keklik da kalıyor. Orada sana da bir daire kiralayacağız. Arabam, şoförüm, terzim, bütün imkanlarım emrinde olacak.
4: Bu işten ne bekliyorsun?
0: Milyon. Sen de temiz 50.000 alacaksın.
4: 100.000. İki de yardımcım var. 50.000'i onlar için.
0: 100.000 çok.
4: O zaman yerime başka birini bulursun.
0: Peki, dediğin olsun. Şimdilik avans olarak 10.000.
4: 30.000.

0: Aa, bir orkide daha!
1: Bu akşam şansım orkideden açıldı. En derin hayranlıklarımla Ertuğrul Serdaroğlu.
0: Nezakete, zarafete, asalete bak, ne de olsa bir prens!
1: Üstelik de çok yakışıklı.
2: Allah'ım, o ne tatlı ses! Şarkısı hala kulaklarımda.
3: Yalnız şarkısı mı? Kendisi de bir içim su.
2: Hem de nasıl!
3: Seni görür görmez çarpıldı.
2: Sanki gözleriyle değil, kalbiyle bakıyordu sana ya!
4: Zavallı! Başına gelecekleri bir bilse!

0: Emredin efendim.
1: Dikkat edin, Prens Hazretleri çok titizdirler.
0: Emredersiniz.
1: Prens Hazretleri gürültüden hiç hoşlanmazlar.
0: Emredersiniz.
1: Lütfen servisi sessiz yapsınlar.
0: Emredersiniz.

0: Uzun süredir mi yurt dışındaydınız?
1: Tam 10 senedir.
0: Herhalde işiniz yurt dışında.
1: Evet, Avrupa ve Amerika'nın muhtelif şehirlerinde bürolarım var.
0: Ooo, çok hareketli bir hayatınız var.
1: Hareketli ama tatsız. Çünkü bir boşluk içindeydim.
0: Gene dönecek misiniz?
1: Dönecektim. Ama şimdi istesem de hemen dönemem.
0: Neden?
1: Çünkü sizi tanıdım.
2: Zaten halinizi Sanayi Bakanlığı'ndan arıyorlar.
1: Müsaadenizle. Evet, ben Ertuğrul Serdaroğlu.
3: Ben de Münasebetsiz İşler Genel Müdürü Rıza. Bana bak evlat, ben bu asaletten, resmiyetten, etiketten sıkıldım. Emirgan'a nargile içmeye gidiyorum.
1: Şimdilik 300 milyon liralık ufak bir yatırım yapıyoruz. Bunu prefabrik evler imalatımız takip edecek. Bu milyarlık bir projedir. Fabrikanın kuruluş müsaadesi için bakanlığınıza müracaatta bulunduk. Amacımız kazançtan ziyade devlete, millete hizmettir. Teşekkür ederim. Güle güle. Özür dilerim.
0: Estağfurullah, rica ederim. Telefonda bahsettiğiniz evler portatif evler midir?
1: Evet, bir kamyonla taşıyabilir, istediğiniz yere kurup tekrar çekebilirsiniz.
0: Çok enteresan. Böyle bir evim olmasını isterim. İlk müşteriniz ben olacağım.
1: Buna lüzum yok. İmalata geçtikten sonra beğendiğiniz evi size ben hediye edeceğim. Tabii kabul ederseniz.
4: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
5: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
6: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştürülen objeler olarak görüyorum.
7: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
8: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
9: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
10: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
11: Sürdürülebilir hayat her pazar 13'te TV4'te.
12: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
13: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım sistem?
14: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
12: Demezdim.
14: O zaman bize müsaade.
12: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
15: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
16: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
17: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
18: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
19: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
20: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
21: Ben.
22: Kral Şakir.
21: Armut fiş ağzıma düş.
0: Dört arkadaşımızla birlikte...
2: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
0: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
2: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
0: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
3: Ben.
23: Botanik.
3: Abacus.
2: Kasa.
3: Marul.
2: Kumbara.
0: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
24: Süper Kumbara.
11: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
16: Boyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamaz. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
18: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
17: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
19: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
18: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.

0: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Tuğrul Bey bizi bu akşam dairesinde yemeğe davet etti.
1: Ne büyük şeref! Başına devlet kuşu konuyor kızım, devlet kuşu!

0: Sheriff.
1: İş hayatı beni çok yoruyor. Şu fabrikayı kurduktan sonra bir müddet istirahate çekileceğim.
2: Böyle bir işe ben de hissedar olmak isterdim. Mümkün mü acaba?
1: Ne kadar yatırabilirsiniz?
2: 1 milyon lira.
1: Çok önemsiz bir meblağ. Ama hatırınız için bir şeyler yapabilirim.
3: Prens Hazretleri yeryüzünün sayılı zenginlerindendir.
0: Parasının hesabını kendisi bile bilmez.
3: Fakir fukara babasıdır. Yardımı çok sever.
0: Allah

0: da gönlüne göre veriyor. Milyonlar harcıyor, milyarlar kazanıyor.
1: Hayatta ilk defa sevebileceğim bir insana rastladım.
2: Masal şehzadesinin gönlüne giren bu talihli sultan kim acaba?
1: Siz, Gönül Hanım.
2: Ben mi? Ama beni tanımıyorsunuz bile.
1: Ne önemi var? Yıllardır sizi tanıyor gibiyim.
2: Şaşırıyorum Ertuğrul Bey. Bu aşk hikayesinin büyüsüne sahiden kapıldım galiba. Benim gibi nice hanımlar da kapılmışlardır. Bir şair gibi konuşuyorsunuz.
1: Yalnız size karşı. İlk defa içimden geçenleri söylüyorum. Yüreğimin hissettiklerini.
0: Ertuğrul Bey'in bir kıza önem vermesi akıl almayacak işler.
3: Bana kalırsa Gönül Hanım'a fena tutuldu Kazanova.
0: Ertuğrul Bey.
3: Evet tabii.
0: Birbirlerine çok yakışıyorlar. Gönül Hanım bulunmaz bir insan.
3: Üstelik de çok güzel.
0: İnşallah bu macera evlilikte sona erer.
3: İnşallah. Gönül Hanım'la Kazanova... Ertuğrul Bey'in şerefine.

0: Affedersiniz efendim.
1: Ne var?
0: Yıldız Otomotiv Sanayi'nin temsilcileriyle randevunuz vardı bugün.
1: İptal edin, gelemem.
0: Ya ama beyefendi, buna imkan yok. Rakip şirketle anlaşacaklar aksi takdirde.
1: Bırak anlaşsınlar öyleyse.
0: Fakat nasıl olur, bir yıldır uğraşıyoruz bu anlaşma için. Aşağı yukarı 2 milyon lira kar bırakacak bir iş bu.
1: Önemi yok şu anda. Ne diyorsam onu yap.
0: Emredersiniz.
2: Bunca çabadan göz göre göre vaz mı geçiyorsunuz?
1: Çok mu önemli?
2: Neden gitmediğinizi bir türlü anlayamadım.
1: Sizden ayrılmamak için.
2: Bana iş hayatınıza zarar getirecek kadar değer verdiğinizi bilmiyordum.
1: Her şeyden daha değerlisiniz. Kendi hayatımdan bile.

0: Senin çocuğun var mı?
1: Yok.
2: Ay yavrum.
0: O teyze senin karın mı?
2: Ay, ne kadar güzel bebek. Bak.
1: Sen ne yapıyorsun bakayım burada?
0: Evcilik oynuyorum.
1: Evcilik mi oynuyorsun?
0: Bak bu yastı, bebeğinin boyalı.
1: Uyusun, ne?
0: Bu salıncağı. Bak kocaman salıncağı var. Buraya. Benim adım Gönül.

çocukluğumu yeniden yaşadım. Bir zamanlar o yurt benim, evim, yuvam, her şeyimdi. Ben de oradaki çocuklar gibi kimsesiz büyüdüm. Hayatım boyunca sevgiye muhtaç, sevgiye susamış olarak yaşadım. Hala da öyleyim. Çalışmadığım zamanlar burada otururum. Yalnızlıktan ürktüğüm için otelde kalıyorum. Otelin kalabalığı, gürültüsü avutuyor beni. Kendimi aldatıyorum bir bakıma. Aslında her zaman yalnız, yapayalnız. Her zaman sıcacık, samimi, mutlu bir yuvayı özlerim. Rüyalarımda o

0: Yuvanın içinde yaşarım. Çevremde cıvıl cıvıl sevimli çocuklar. Beni seven bir adam. Benim de sevdiğim, inandığım, güvendiğim erkek. Her şeyden önce kimsesiz çocuklar için modern bir yurt binası yaptırmak istiyorum. Bu benim hayatımda tek idealim. Böylelikle vaktiyle beni bağrına basmış olanlara borcumu ödemiş olacağım. Seni bana Allah gönderdi. Sayende bütün hayallerim gerçekleşmiş olacak.
1: Gözün aydın dayı, arpalar yola çıkmış.
2: Hey yavrum hey! Çoktandır böyle kıyak bir volüm vurmamıştık.
1: Yıldırım harekatı bir kere daha başarıyla sonuçlandı. Yaşasın kumandan!
2: Maşallah evlat! Bu ne sürat?
1: Jet misin, füze misin mübarek?
2: Formunu hiç kaybetmemişsin. Sen gene eski Kazanova Mehmet'sin.
1: Biz arpaları alıp cızlamı çekince seyrelle kekliğin halini. Dinle feryadı figanını.
3: Yeter! Susun artık!

0: Adı Mehmet, soyadı Oktay Gül, lakabı Kazanova. Suçları dolandırıcılık, sahtekarlık, sahte hüviyet taşıma, gasp, soygun, yaralama, ruhsatsız silah taşıma...
1: Yeter, yeter artık! Hepsi sahte, hepsi yalanmış.
0: Üzülme kızım, hayatta herkes aldanabilir.
1: Ya sevgisi, aşkı? O da yalan mıydı?
0: Unut bu adamı, hayır gelmez ondan sana.
1: Hayır! Bu oyunu sonuna kadar oynayacağım. Bankalardan bütün paramı çekin.
0: Fakat bu tehlikeli bir kumar. Bütün servetini kaybedebilirsin.
1: Ne önemi var? Ben bu oyunda çok daha ağır kayıplara uğradım. Gururum kırıldı, hayallerim yıkıldı. Hepsinden acısı insanlara olan inancım sarsıldı. Şimdi son kozumu oynayacağım. Benim de ona söyleyecek bir iki sözüm olacak. Belki kaybettiklerimin bir kısmını geri alabilirim.

0: İşte bütün param bu. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum.
1: Bir hayır işliyorsunuz Ertuğrul Bey. Her yıl binlerce kimsesiz çocuğun duasını alacaksınız.
2: Hayırlı olsun. Beyefendi, paraları bankaya yatırabilir miyim?
0: Senin için küçük bir iş belki. Ama şerefli bir yardım. En büyük bağış olacak senin bu yaptığın.
2: Dokunma o paralara. Bunların hepsi bir oyun, maskaralık. Seni dolandırmak için buradayız. Ben prens falan değilim. Sadece kadınları sömüren sefilin biriyim. Bunlar da suç ortaklarım. Meşhur dolandırıcı Fırıldak Ömer, asıllı gangster Al Capone Rıza. Suçlarımızın sayısını Allah bilir. Ömrümüzün yarısı cezaevlerinde geçmiştir. Sen de kalkmış paranı bize veriyorsun. O kadar iyisin ki seni dolandırmak şanımıza yakışmaz. Al paranı. Bir daha da tanımadığın insanlara güvenme.

0: Affedin bizi.
1: Kusurumuzu bağışlayın. Bu çirkin oyuna katılmak zorunda kaldığımız için çok üzgünüz.
2: Parayı vermiştim ona. Neden vazgeçti peki? Neden almadı?
0: Hesapta olmayan bir engel çıktı.
1: Sizi seviyor. Çok seviyor.

0: daha düne kadar para cepte diyordun. Ne oldu şimdi? Nedir bu dümen, anlat!
1: Dümen değil patron, namımız kök salmış, biri künyemizi okumuş kıza.
0: Yani?
1: Anlayacağın iş yattı. Kızın parasından hayır yok bize.
0: Demesi kolay, benim harcadığım mangırlar ne olacak?
1: Bir çaresine bakarız. Başka işte çıkartırız acısını.
0: Anladım. Madem ki yapamadın, gönül oyunu sökmedi, biz de silah oyunu yapar, alırız kızın parasını.
1: Hayır! Rahat bırak kızı, sana iş çıkmaz dedim.
0: Peki bizim paralar?
1: Ben ayarlarım onu, söz veriyorum.
0: Ben de 24 saat mühlet. Para gelmezse yarına kadar...
1: Yarına kalmaz, getireceğim paranı.

0: paramı istiyorum. Yeşime verdiğim 100.000 lirayı. Bu barı o parayla açmışsın.
1: Vereceğim paranı.

0: Kırk kalbim hiç ağrımıyor. Bundan sonra ben de başka çocuklar gibi okula gidecek, arkadaşlarımla bol bol koşup oynayacağım. Öyle değil mi dedeciğim?
1: Elbette yavrum.
0: Bütün bunların hepsini Mehmet abime borçluyum. Hayatımı kurtardı. Ona teşekkür etmek istiyordum. Niye gelmedi?
1: Çok önemli bir işi vardı. Yerine Gönül ablanı gönderdi.
0: Gönül ablacığım, Mehmet abimi benim için öpün. Ona çok çok teşekkür ettiğimi söyleyin, olmaz mı?
2: Olur yavrum, söylerim.
1: İşte böyle bacım. Bizim torun yüzünden Mehmet girdi bu pis işe.
2: Gözümde daha fazla yüceldi şimdi. Keşke daha önce anlatsaydınız bunları bana.
3: Bu paralar babandan mı miras kaldı?
1: Bir yerde alacağım vardı, onları aldım.
3: Anlaşılan sen bu işin kaymağını tek başına yemek istiyorsun.
1: Kızın 40 parasını yemiş değilim, yemeye de niyetim yok. Paranı aldın, kes artık. Bundan sonra ne onunla ne de seninle bir ilişkim kalmadı.
3: Bu işte bir bit yeniği var. Onu adım adım takip edin.

0: Niye geldin buraya?
1: Sensiz olamayacağımı anladım.
0: Bırak bu lafları. Oyun bitti. Hepimiz kendi yollarımıza döndük. Sana dertten, beladan başka hiçbir şey getirmem.
1: Her şeye razıyım. Belaya da, acıya da. Yeter ki beraber olalım.
0: Olamayız. Dünyalarımız ayrı.
1: Her şeye yeniden başlarız. Yeni bir dünya kurarız.
0: Bir dolandırıcı, bir sahtekar, bir sahtekar.

0: Abi kalıyla mı?
1: Ne olursan ol. Seni seviyorum.
0: Bu sevgiden bir gün pişmanlık duyacaksın. Çamurlara bulanmışım ben. Alnımdaki kara damgadan, kirli mazimden başka sana verebilecek hiçbir şeyim yok.
1: Senden beklediğim sadece sevgi, şefkat. Bunlara o kadar muhtacım ki.

0: Oku bakalım ne diyor.
1: Ey niyet sahibi, sana bir yol görünüyor. Bu yol seni ya başka bir yere götürecek veyahut büyük bir muvaffakiyete eriştirecek. Durumun bu yoldan sonra çok düzelecek.

0: 일하라면 하게.
1: 어서든 일하라면.

0: Allah muhabbetinizi artırsın. Duyduğuma göre gönülle kumrular gibi sevişiyormuşsunuz.
1: Sana ne bundan?
0: sayemde hem güzel bir kıza hem de parasına konuyorsun.
1: Parasında gözüm yok benim.
0: Öyleyse anlaşalım. Kız senin, parası da benim olsun.
1: Acımdan ölsem parasına dokunmam, kimseye de dokundurmam.
0: Çok yazık. Sana son bir fırsat vermiştim ama değerlendiremedin. Şimdi yalnız parası değil, sevgilin de benim olacak.

0: Açın gözlerini.
1: Ne demek oluyor bu? Açıklar mısınız lütfen?
0: Memnuniyetle. Önce sizi buraya kadar yorduğumuz için özür dileriz. Fakat görüyorsunuz ki sevgilinizin başı dertte.
1: Neden? Ne yaptı size?
0: Bize bir miktar kumar borcu var da.
2: Hey yalan! Kimseye bir kuruş borcum yok benim.
0: Biz yalancı mıyız ulan? Özür dilerim. Saygısızlığa hiç tahammülüm yoktur benim.
1: Size ne kadar borcu var?
0: Çok değil. 1 milyon liracık.
2: Sakın aldanma bu serserilere. Beni koz olarak kullanıp senden para sızdırmak istiyorlar.
0: Sevgiliniz çok inatçı bir çocuk. Borcunu maalesef hayatıyla ödeyecek. Tahsilata başlayın.
1: Yapmayın! Bırakın onu! Yalvarırım durmayın! Yeter artık, yeter! Ne isterseniz vereceğim!
3: Patronunu keseyim mi patron?
1: Hayır! Hayır!
0: Faturayı ödeyecek misiniz?
1: Ne isterseniz yapacağım. Yalvarırım bağışlayın onu bana.
0: Parayı hazırlayıp otelde bekleyin. Talimatımı telefonla bildireceğim. Sakın bize bir oyun oynamaya kalkmayın. Yoksa karışmam. Eğer polise ya da başka birine haber verirseniz sevgilinizi yok bilin.
1: Kimseye bir şey söylemeyeceğim. Yemin ederim.
0: Götürün.
4: Neredeyse sabah ezanı okunacak.
5: Bizim delikanlı hala meydanlarda yok.
4: Başına bir iş gelmesin de.
5: Nezarete düşmüş olmasın.
4: Allah korusun, ağzını ayrı aç.
6: Sen neredesin Allah aşkına?
1: Nerede mi? Tabii Mehmet'le beraberdim, güneşin doğuşunu seyrettik.
6: Ben de bütün gece hiç uyumadım, seni bekledim.
1: Beni mi? Neden?
6: Neden olacak, meraktan aklıma 1000 türlü kötü ihtimal geldi.
1: Aşk olsun Hilmi Bey, çocuk muyum ben?
6: Çocuktan da betersin, insan hiç haber bırakmaz mı?
1: Vaktim yoktu, Mehmet bekliyordu. Öğleden sonra gazinoya telefon edip bu geceki programı iptal ettirin.
6: Ha? İptal mi? Bu da neden icap etti?
1: Mehmet'e verilmiş bir sözüm var.
6: Neyin var kızım, dertlisin?
1: Yok, aksine çok mutluyum. Allah rahatlık versin Hilmi Bey.
4: Mehmet eve gelmeyince meraktan öldük.
6: Gönül'ün hali de

0: Alo. Evet benim.
1: Para hazır mı?
0: Evet hazır. Hemen hareket ediyorum. Tam zamanında orada olurum.

0: Sen özde mi?
1: Alçaklar. Bu işte onların parmağı olduğunu anlamıştım. Ömer sen de arkalarından dolan.
2: Mehmet nerede?
0: Daha önce geldiğiniz dağ evinde.
2: Anlaşmamız böyle değildi. Mehmet'i buraya getirecektiniz.
0: Özür dilerim. Bu bir tedbirdir. Buraya polisle de gelmiş olabilirdiniz.

Merak etmeyin, sözümde duracağım. Sevgilinize kavuşacaksınız. Ama bu dünyada değil, öteki dünyada. Sevgiliniz de şu anda ahiret yolculuğuna çıkmak üzeredir. Şimdi sıra sende. Size öteki dünyada mutluluklar dilerim.

Mert'e vuruş.

0: Rıza dayı, ne diye karıştın bu işe?
1: Ayıp ettin, kader arkadaşı değil miyiz? Sen beni boş ver, kızı kurtarmaya bak. Sonum geldi artık. Bu kirli hayatın sonunda dürüst ölmek de varmış. Benim kör oğluyla torun sana emanet. Hakkınızı...

0: benim kum bayramımı doldurmak.
1: Ben.
2: Kral Şakir.
1: Armut piş ağzıma düş.
0: Dört arkadaşımızla birlikte.
1: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
0: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
1: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
0: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
3: Ben.
2: Botanik.
3: Abaküs.
1: Kasa.
3: Marul.
1: Kumbara.
0: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
4: Süper Kumbara.
5: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
6: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
7: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
8: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydi?
6: Demezdi.
8: O zaman bize müsaade.
9: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
6: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranızı iade.
10: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
11: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
12: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
13: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
14: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
15: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
16: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
17: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
18: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
19: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
20: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
21: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
22: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
23: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
5: Sürdürülebilir Hayat, her pazar 13'te, TV4'te.
24: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
25: Yaşanacaksa yaşanacak.
26: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
25: Yaşanacaksa yaşanacak.
14: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro.
0: fikirlerine alan aç.
1: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
2: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
1: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
0: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
1: Hiç gerek yok, Piril var.
24: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
1: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
24: Yeni Piril Ultra Güç.
3: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Jilet ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet, erkek için en iyisi.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Tüy almadın 2 yıl mı? Burak'ın akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clear Men Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clear Men, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
3: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de, çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf krem süpremle çok kolay.
6: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
7: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
6: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf krem süprem her sen için.
8: Boyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
9: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
4: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.

0: yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
0: Yaşanacak.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
4: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
6: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.

0: ben Şeffafet İnce. Benim yemeğimde bugün ikinci gün. Dün muhteşem bir yarışma geçirdik. Bakalım ikinci gün sizleri neler bekliyor. Ama öncelikle şunu vurgu yapmak istiyorum. Formatı mutlaka hatırlatmak istiyorum. Vermiş olduğum süre zarfında ve yapmış olduğum o lezzetli yemeği size bir süre veriyorum ben. O süre zarfında o muhteşem yemeği yapıyorsunuz. Sonra tadıma geçiyoruz. Tadım esnasında gözlerimizi kapatıyoruz. Herkes kendi yaptığı yemeği buluyor, puanı veriyor. Sonrasında cuma günü finalde 10.000 TL'yi acaba hanginiz alacaksınız?
1: Benim yemeğim.
0: Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Süreniz 45 dakika ve yarışma başladı. Dalga geçmeye mi geldiniz? Emel'ciğim bu muhallebi olmuş.
3: Yemekten başka her şeye yarıyor.
0: Sen dalga mı geçiyorsun benimle ya? Bunların hepsi puana etki. Yapma, yapma.
3: O ne ya, bebek maması gibi.
0: Ve şimdi tadım zamanı. Gözlüğümüzü takalım. Hem tadacaklar hem puanlayacaklar. Buyurun lütfen. Kimin yemeği sence?
4: Benim tabağım değil.
5: Benim yemek olamaz.
3: Bu benim yemeğim değil.
6: Bu benim tabağım şef.
0: Bir, iki, üç, beş bir şey yok mu?
6: Beş.
4: Sıfır veriyorum.
3: Beş veriyorum buna.
4: Puanım sıfır.
0: Tadım sırası bende.
1: Benim yemeğim.
0: Hazır mıyız?
3: Hazırız. Hazırız.
0: Seni bugün mü durgun gördüm Akın?
4: Yo, çok iyiyim.
0: Süpersin. Şimdi o zaman bir sepetleri bir kaldıralım bakalım Rafe Şef ne hazırlamış sizlere. Akın, ilk seninle başlayalım. Tahmin?
4: Tahminim?
5: Akın'ın beyin yandı.
4: Tavukların içine bir şey saracağız herhalde. Hmm. Başka bir tahminim yok.
0: Peki. Zeynep?
3: Ben de öyle düşünüyorum. Tavuk sarma. Yanında da bir salata olabilir.
0: Salata olabilir.
3: Yani brokoli.
6: Bence
0: yemek.
6: Bu sebzeler yanına garnitür olarak yapacağız büyük ihtimalle. Sucuğun yağını mı kullanacağız diye düşünüyorum.
0: Tavuk, evet.
6: Tavuğu fırında şey yapacağız ama tamamlayamadım.
0: Bakalım Emin Bey.
5: Efim direkt bana haşlama gibi geliyor.
0: Haşlama gibi.
5: Haşlama gibi.
0: Neyi neyle haşlayabiliriz?
5: Patates de var, tavuk da var şimdi, tereyağı var. Şunları da salata yapsak, bunu da ayran yapsak işin içine çıkarız gibi geliyor.
0: Hazır mıyız?
5: Hazırız.
3: Hazırız.
0: Rafe Şef ne yapmış bakalım görelim.
1: Benim yemeğim.
0: Günlerden sucuklu tavuk sarma. 2 adet tavuk baget, 60-70 gram sucuk, 3 adet haşlanmış patates, 10 dal fesleğen yaprağı, 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 su bardağı süt, yarım soğan, 1 diş sarımsak, 1 çay kaşığı muskat, yaklaşık 7-8 tane brokoli, 4 adet Brüksel lahanası, 2 yemek kaşığı soya sosu, tuz ve karabiber. Hadi başlayalım. Öncelikle 2 adet kemikli tavuk budumuzu şöyle bir fileto haline getirelim. Kemiklerinden ayıracağım. Yaptıktan sonra bunu aldım. Aldıktan sonra şu şekilde kemiğini çıkarmayı mutlaka unutmayın. Üzerinden mutlaka tavuğun derisini komple çıkartıyoruz. Çünkü tavuğun etli kısmından bir kıyma harcı elde edeceğim. Tavuk göğüslerini blender'a attım. Soğanlarımı, yarım soğanımı göğsün içerisine attım. Sarımsak, sucuk. Bunları da bu şekilde içerisine atacağım. İçerisine soya sosunu ilave ettim. 4 dal fesleğen, 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve bunu blender'da çekeceğim. Kıyma haline getiresiye kadar çekmeye devam edeceğim. Tezgahımın üzerine streci sardıktan sonra bu harcı güzelce şöyle yapacağım. Şu şekilde çektim. Şöyle katladım ve sıkmaya başlayacağım. Sımsıkı sardıktan sonra şöyle uçlarını aldıktan sonra bu sucuklu, fesleğenli, soğanlı tavuk butunu şöyle bir cam kaba alacağım. Şimdi bu güzel streçlemiş olduğumuz tavuğu 180 derecede yaklaşık 15 dakika boyunca nar gibi kızartacağım. Hemen patates püresine başlıyorum. Patates püresi için daha önceden haşlamış olduğum patatesim var, sütüm var, muskatım var, tereyağım var, tuz, karabiber ve fesleğenim var. Daha önceden haşlamış olduğum 3 adet patatesim var. İçerisine bir çay kaşığından az muskat, zeytinyağı, 1,5 yemek kaşığı tereyağı, 6 yaprak fesleğen, 2 kepçe süt. Şimdi tuz karabiber ilavesi yapacağım. Blender'da püre haline getiriyorum. Şimdi püreyi yaklaşık ocakta bir 5 dakika şöyle bir ufak da bir fokur fokur kaynatacağım. Burada brokolilerim var. 2 tane de Brüksel lahanam var. Bu sebzelerimi de tavada biraz soteleyeceğim. 2 yemek kaşığı zeytinyağı ısınsın. Fesleğenli patates püresi, muskat, fesleğen. İnanılmaz güzel. Hemen şöyle yapıyorum. Şimdi burada güzelce brokolim var. Hafif tuz, karabiberle tatlandıracağım. Yarım çay bardağı su ilavesi yapacağım. Sebzelerimiz de hazır. Tavuk için son 5 dakika. Evet, şimdi fırından tavuğumuzu alıyoruz. Bakalım. Mutlaka bu tavuğun suyunu atmayın. Bütün lezzet burada, bu suda. Bakın. Mutlaka yanmayan bir streç kullanın. Gelelim diğer kısma. Görmüş olduğunuz gibi efsane bir lezzet. Sucukları görüyorsunuz, içinden akan suyu görüyorsunuz. Burada bir tabağım var. Patates püresinden tabağımın ortasına şu şekilde ilave ettim. Yapmanız gereken bu. Sonrasında bir palet yardımıyla tavuklarımı şöyle ilave edeceğim. 4 parça yeterli. Tavamda görmüş olduğunuz gibi daha önce sotelemiş olduğum brokoli, Brüksel lahanası ve şefin dokunuşu. Ve sunum zamanı. Şimdiden kolay gelsin. Ellerinize sağlık.
1: Benim yemeğim.
0: Evet. Hazır mıyız? Sizin için çok güzel kolaylık yaptım. Siz uğraşmayın diye tavukların kemiklerini çıkarttım.
3: Aa, süper.
6: Harikasın şef.
0: Size bugün böyle bir jest yaptım. Süreniz 45 dakika ve yarışma başladı. Bakın burada soyacaklar var. Lütfen soyacaklarla patatesi soyalım. Patatesin yarısı sen evde... Vallahi var ya sen... Bu nedir ya? Emel?
6: Yaraları var şefim arasında.
0: Şuna onları bakar alıyorum. Mısınız? Şuna. Patatesin yarısı çöp.
3: Şefim ben soyacakla soyunca elimi soyuyorum ya o yüzden.
0: Şefiniz
3: ama ince,
0: bilir.
3: Ama ince bakın çok ince.
0: Zeynep.
3: Bakın çok ince şefim.
0: Ya orada soyacak varken niye bıçakla soyuyorsun?
3: Şefim ben soyacak evde de kullanamıyorum. Parmaklarımı doğruyorum o yüzden.
0: Sizin Emel Hanım.
3: Şimdi burada size bir şey çıkartmayayım yani.
0: He, çöpten bir keresinde puan kırdım onu söyleyeyim size.
6: Neden?
0: Çöp o. Soyacakla soymak varken bıçakla soyun ama ince soyun. Geçti artık.
3: Yok yok geçmedi.
0: Zeynep.
3: Efendim şefim.
0: Dün hem kendi yemeğini bulamadın, rakiplerin de sana puan da vermedi. Yat kalk Rafet Şef'e dua et.

0: 4 puan verdim.
1: Zaten dün yattım kalktım size dua ettim. Sizin sayenizde biraz yine puanım oldu. Ama şey yani hani önümüzde 4 yemek daha var.
0: Evet.
1: Yani hiçbir şey bitmiş değil. Beni böyle şeyler daha çok kamçılar, hırslandırır. Ben zaten çok hırslı bir insanım. Evet. Bakın daha da buraya da söylüyorum. O şans bana gülecek. Diyorsun. Ben kazanacağım ya. Burası kendi kesin yani arkadaşlar için. Şey. Bugün inşallah kendi yemeğimi bulacağım.
2: Elmalı.
1: Bulamasam da başkalarına puan vermeyeceğim yani.
0: Emel en yüksek puanı aldı.
2: Hep kazanıyor.
3: O yüzden galiba modumuz düşük.
1: En yüksek puanı almış olabilir ama şöyle bir şey var. En yüksek puanı sizden de ben aldım. Öyle de bir şey var. Şimdi Emel diyecek ben de 4 aldım, sen de 4 aldın. Ama şef sana 1 puan 3 kase yaptığın için verdi. Yoksa lezzet olarak 4'ü ben kaptım yani şefim. Arkadaşlar yemek
3: yemekten anlamadım. Peki o kadar lezzetliydi nasıl tanıyamadınız kendi yemeğinizi?
0: Diyor ki... Kendi yemeğine bile diyor puan veremedin diyor. Nasıl
3: şey? Evet madem
1: ya o kadar dün böyle bir azimetlik bir şey söyleyeyim mi?
2: Şefim mikserimiz nerede? Nasıl?
0: Mikser tezgahların altında
1: 34
0: arkadaşlar.
1: 34 yaşındayım.
3: Kaç yaşındasınız?
1: 34.
3: Aa gerçekten mi? Aynı yaştayız ama ben sizi daha büyüksünüz sandım.
1: Hayatımda ilk defa 6. isim beni yanılttı. Ben böyle bir şey görmedim yani. İzleyenler şok olur. Benim 6. isim çok kuvvetli. 6. ismi dinlemeli miyim? Bence dinlemeliyim. Ben iç sesimi dinleyeceğim. Bu benim yemeğim. Ben bu yemeğe 5 puan veriyorum. Akın Bey'e kocaman 1-0 veriyorum.
0: 34 yaşındayım. İlk defa yanıldım diyorsun ya. Nasıl
1: İlk defa 6. isim beni yanılttı. Ben böyle bir şey görmedim ya. Olamaz yani.
3: Ona 6.
1: Bir kere bir şey söyleyeyim mi? Evrene aykırı, evrene. Benim kaybetmem evrene aykırı, evrene.
0: Yarışmayı bırakın, durdurdum. Yarışmayı durdurdum. Bırak onu da. Arkadaşlar siz hiç evde falan çamurlu çamurlu patates mi kullanıyorsunuz?
3: Yıkadım.
0: Patatesler nerede yıkandı?
3: Yıkadım şef.
0: Sen de yıkamadın.
3: Ben yıkadım şef. Şimdi gittim yıkayıp
0: kamak verdim. Değil. Patatesi doğradın.
3: Evet.
0: Nereye? Buraya doğradın. Suyu döktün ki bu patatesin öncesini nişastası yıkadım falan yok mu? Yani hiç yıkanmayacak mı? Çamurlu çamurlu koydun oraya.
2: Ben soyacağım şefim daha sonra.
0: Peki. Yarışma devam ediyor. Devam edelim. E sen de ben söylemesem yıkamayacaktın zaten.
4: Ben suya attım,
1: temizledim. Şefim bir ben şey ya etrafına baktım bir şey yok ama o yüzden.
0: Oraya ne verdiysem aynısını soru sormak yok.
3: Ama sormamıştım şefim ben.
0: Ben söyleseydim ben size sordum.
3: Peki şef.
1: Aslında ben soyduktan sonra yıkayacaktım ama işte o anki heyecanımla unuttum. Büyük bir hata olacaktı. İyi ki şefim söyledi de o hatadan döndüm.
0: Emin Bey neden kabuklu açladınız bunu?
2: Hiç soyacağım daha sonra şefim onu ben.
0: Ha normal.
2: Ya kabuğunu soyacağım ben.
0: He, yıkadın mı bunu?
2: Yıkamadım.
0: Çamurlu çamurlu.
2: Evet.
0: Çok güzel. Muhteşem. Akın. Bu nasıl? Emin Bey diyor ki çamurlu çamurlu diyor unuttum soyacağım diyor.
4: Onun bize yetişmesi zor zaten ben onun Emin Bey'den yani, çok fazla dün de bir şey beklemiyorum.
2: Nerede?
0: Ha. Emin Bey ne oldu?
2: Şefim bu mikser nasıl çalışıyor?
3: Siz ben fişi,
0: fişi, abi sen hayatında fişi eldiven şey blender falan almadın mı?
2: Aldım blender bundan aldım.
0: Al tamam işte o blender tak onu ya kafasına. Evet.
2: Bu ayrı parça olduğu için şey.
0: Tamam takalım. Sen 5 dakika geçti bu arada haberin olsun.
2: Evet, evet oturttuk.
1: Şefim.
0: Çevir.
1: Bir şey söyleyebilir miyim?
0: Arkadaş bunu ilk önce yerine bir oturtturuyorsun. Sonra bunu takıyorsun. Bunu da sonra böyle çeviriyorsun, kilitliyorsun. Tamam mı? Sonra da basıyorsun. Al.
2: Bence Zeynep'in gözü değdi bana. Onun bakışları bakış değil.
1: Emine sadece gülüyorum. Mutfağa girdiğine inanmıyorum. Yemek yapmayı falan bilmiyor.
0: Şu an acayip hatalar var. Ben o hataları söylemiyorum.
1: Şefim sadece benimkini söyleyeyim.
0: Bir kişi doğru gidiyor şu an. Bir kişi doğru gidiyor.
3: Şef bir kişi doğru gidiyor dedi. Muhtemelen o kişi de bendim zaten.
1: Şu anda doğru giden benim. Tek kişi benim.
0: Abi çek daha çek çek. Çek. Nerede bunun fesleğini? Nerede bunun soya sosu? Nerede tuzu karabiberi? Abi siz niye izliyorsunuz ya? Ben orada gösterdim. Tavuk göğüslerini, yarım soğanı, sarımsak, sucuk, soya sosunu ilave ettim. 4 tam fesleğen, zeytinyağı ve bunu blenderda çekeceğim. Hızlanalım, hızlanalım lütfen. Evdeki gibi değil. Burası bir yarışma ortamı. Hızlanalım. Evet hanımlar, beyler.
2: Bana gülüyordun.
3: Tamamdır.
0: Evet.
1: Fesleğen.
0: Akın dün toplamda 7 puan almış. Emin 8 puan almış. En yüksek.

0: Emel Hanım almış 17 puan. İnşallah bugün bunu korursun diye düşünüyorum.
1: Bunu ikiye katlayacağım.
2: Tadını çıkar. Tadını
0: İnşallah
2: çıkar.
0: Bu 17 puanı bugün korursun.
1: İkiye katlayacağım şefim o puanı.
2: Tadını çıkarsın.
3: Yeter mi şefim?
0: Bana niye soruyorsun abi, yeter mi yetmez mi? Kıyma haline getireceksiniz dedim.
3: Demin siz yetmez dediniz de herhalde.
0: Fesleğen koymadın evet. Hala.
3: Koydum şefim.
0: Nerede koydun? Çıkart bakayım fesleğen var mı? Fesleğen var mı? Yok, değerli izleyicilerimiz de görsün.
2: Hayır fesleğen koymadı, ben gördüm.
0: Sen dalga mı geçiyorsun? Arkadaş.
3: Hayır dalga geçmiyorum şefim.
0: Abi fesleğen bu mu? Bu muskat.
3: Muskat. Burada koyacak başka bir şey yok. Hepsini
0: fesleğen,
3: koydum.
0: Fesleğen burada.
3: Yeşillik desene şefim, ben bunu bilmiyorum fesleğen olduğunu.
0: Nasıl biliyorsun?
3: Vallahi fesleğen olduğunu biliyorum. Ben de onu toz arıyorum orada. Fesleğen ne acaba diye toz arıyorum.
0: Şefle dalga geçtiğini falan düşünüyorsun.
3: Hayır. Estağfurullah.
0: Abi sen nerede yaşıyorsun? Uzayda falan mı yaşıyorsun?
3: Yok şefim.
0: Kendin bilirsin. İster koy ister koyma.
3: Yardımcı oldun bana. Teşekkür ederim.
1: Emin Bey sürekli yarışma esnasında bana bir şeyler soruyor sessiz sessiz. Tabii ki rakibim, ben ona yardımcı olacak değilim.
3: Hanımefendiye bir iki soru sordum, abarttı, bana sordu, bana etti. Sen ne yaptın ki zaten, ben sorduğuma pişman oldum, inanır mısın? Emel sen de yemek yapıyormuş gibi gözüküyorsun ya, bravo sana.
1: Tabii, o yüzden... Yapayım. O yüzden o kadar puan aldım
2: ya,
1: değil mi?
2: Ya puanı aldın da sanki şey oldu, ben sana verdim zaten.
1: Tamam işte, en güzel yemeği seçtiniz.
2: Emel hızlandı şefim ama çok büyük bir hata yaptı Emel.
0: Soğanla, sen boş ver Emel'in hatasını. Senin soğan çekilmemiş soğan. Evet, göster kameraya soğanları. Aferin, çok güzel.
1: Şu fesleğenlere bakar mısınız şefim?
3: Ya sen ne yapacaksın, kendinkine bak ya. Şefim bu motor çalışması...
0: Abi ne yapıyorsun, dur atma. Ne bunlar? Sana fesleğen koy dedim. Fesleğenleri yaprak yaprak koy demedim.
3: Bu şeyde sorun var şefim.
0: Neydi?
3: Mikserde sorun.
0: Ha, herkesin mikserinde sorun yok, seninkinde yani, var.
3: Bunu atsam işe olur mu?
0: At, istediğini yapabilirsin. Aa. Beyler mutfağa girin, mutfağa. Hanımlardan bir şeyler öğrenin.
1: Emin Bey bence gerçekten yemek yapmayı bilmiyor. Bilmediği için de taktik uyguluyor. O da içine fesleğenleri bilerek tüm koydu.
3: Taktikle benim hiçbir alakam yok. Zaten görünen köy kılavuz istemez. Taktikle maktikle alakam yok. Onlar kendi gibi boş düşünüyorlar, boş yorum yapıyorlar.
0: Oldu mu seninki?
3: Şefim olacak.
0: Olacak. Bu soğanı ne yapacaksınız?
3: Soğanı unuttum şefim. Sonradan siz orada bakınca soğanlar...
0: Soğanı da mı unuttunuz?
3: Soğanı unuttum.
0: Emin abi evet. Sen buraya ne yapmaya geldin ya?
3: Yemek yapmaya geldim şefim.
0: Yemek yapmaya geldim.
2: Yemekten başka her şeye yarıyor.
1: Emin Bey'in bu yemeği güzel yapma ihtimali kesinlikle yok.
2: Ben Emin Bey'in mutfağa girdiğine inanmıyorum. Bence burada sırf kendini göstermek için gelmiş.

0: Koruyabilecek misin 17 puanı?
1: Bugün 17'den daha fazla puan alacağımı düşünüyorum şef. Yani belli oldu arkadaşlardan.
2: Hayal dünyasında.
0: Zeynep, elin ayağın birbirine dolaştı. Ne yapmaya çalıştın?
2: Hayır, hayır. Öyle bir şey olmadı. Sarıyorum.
0: Ama poşeti de sardın. Yani etinin içerisinden poşet çıkabilir.
2: Hayır şefim, bakın şu şekilde. Bakın.
0: Tamam. Onu nasıl sökeceksin geri?
2: Şefim böyle sarmıyor muyuz? Nasıl sarıyoruz?
0: Tamam, öyle sarıyorsun da. Heh, şimdi doğrusunu.
1: Şefim siz çok yardımcı mı oluyorsunuz acaba? Bilmiyorum arkadaşa yemek yapmayı.
0: Nasıl?
1: Arkadaşa diyorum, Zeynep Hanım'a çok mu yardımcı oluyorsun? Çok mu soru soruyorsun?
0: Yok, asla, asla.
1: Hayır, size sanki çok soru soruyor gibi.
0: Yok, müsaade etmiyorum sadece. Son 30 dakikanız var arkadaşlar.
3: Aslında bilerek olaylara müdahil olmadım. Çünkü onlar çatışırken ben aradan yemeğimi çıkartıp sunmak istedim.
0: Sence senin tavuk oldu mu?
1: Hayır şef, 5 dakika oldu. 15 dakika fırında kalması gerektiğini.
2: Oo, bakar mısın? Bayram şekeri gibi sardım.
0: Emin? Tavayı keşke ısıtsaydın bir ya.
4: Isıttım da tereyağı sonradan koydum.
0: Peki ben bunları böyle doğramamıştım izlediysen.

0: Sen evde mutfağa giriyor musun?
1: Giriyorum. Emin misin? Emin Bey, emin misin?
0: Emin misin diyor.
2: Emin. Eminim de Zeynep
1: bakar
2: Hanım,
1: mısın,
2: siz de göreceğiz.
1: Şefim bakar mısınız? O kadar ne, güzel sardım ki.
0: Millet tavuğu pişirdi, sen daha yeni atıyorsun.
1: Olsun. Çok güzel olacak.
0: Pişmezse?
1: Pişecek.
0: Yenge Hanım falan mutfakta seni böyle çalıştırmıyorlar mı?
2: Hep ben yaparım ya.
0: Hep sen mi yapıyorsun?
3: Bu belli oluyor.
0: Bak buradan bir şey geldi.
2: Ne dedin?
1: Bence de.
0: Belli
3: ya hiç zannetmiyorum Emin abi. Yani eşin...
2: Bekle bekle, sen bekle.
3: Tabii tabii, bekliyorum zaten.
1: Şefim, asıl Emin'in çok büyük bir hatası var. Şu an hiçbir
0: farkında. Hakikaten bir söylesene, ben de farkında değilim. Neymiş?
2: Zeynep Hanım, benim ya yaptığım bu... şeye bakmadım bir kere, hatası var diyorsun. Bu tarafa bakmadım bir kere. Ezbere konuşuyorsun. Yarışmayı ezbere devam ettiriyorsun.
1: Söylemem.
2: Şu anda ezbere devam ettiriyorsun
3: ben
2: yarışmayı.
3: Ben eksiğim olduğunu zaten bir düşünmüyorum.
0: Valla bana da öyle.
2: Akın sen de hayırdır, kitlendin oraya, sesin de çıkmıyor.
3: Boş atıyorsunuz, dozutmaya çalışıyorsunuz Zeynep Hanım. Boşuna uğraşıyorsunuz.
4: Durumu kurtarmaya çalışıyorum.
1: Yok.
0: Sen neyin durumunu kurtarıyorsun?
1: Şunu alır mısın lütfen buradan?
4: Tam faydalanıyorum, buna lezzet vereyim.
0: Bak geldi bir tane rüzgar geldi. Tam böyle bir Karadeniz zihniyeti. Heh. Onların diyor çatışması benim işime yarar diyor. Uyanıklık yapıyorum da daha iyi benim için. Doğru söylüyor.
2: Gördük yaptı uyanıklığı şefim.
0: He?
3: Doğru gördük söylüyor. Yaptı o kadar yani dikkatsiz ki, bizi takip etmesini bırakın da o kadar dikkatsiz ki yemeği
0: nereden anladın dikkatsiz unutuyor olduğunu?
3: Unutuyor ne koyacağını.
0: Unuttun mu?
3: Bir kere yanlış yapıyor.
1: Şekilde, aynen.
0: Neyi unuttun? Akın.
4: Şefim herkes hatırladığını yapsın. Her boş verin.
0: Of. Of, of,
4: kedi
0: of.
4: Uzanamadığı ciğere mundar der.
0: Bir şey söyleyeceğim.
1: Evet.
0: Emet, neyi yanlış yapıyor sizce?
3: Şefim, şimdi söylersem düzeltirim, niye söyleyeyim
2: ben? Hiç bakmadım şefim ben.
1: Ya bir kere sürekli bana bakıyor çünkü ya.
2: Neyi yanlış yaparsa yapsınlar.
1: Sürekli ben benden kopya bakacağım çekiyor.
0: Akın, bir yanlışın var mı sence şu an?
4: Oflu da yanlış olmaz. Olduysa yanlışlıkla olmuştur. Zaten onun da önemi yok.
3: Böyle konuşun, konuşun.
4: Düşünüyorum, bir eksik yanlış bulamadım aslında ben de. Tuzdan şüphelendim ama hepsine tuzunu atmıştım.
0: Bu malzemeler burada ne işe yarıyor Emin Bey?
2: Onları kullanmayacağım artık şefim.
0: Ha, bunları kullanmayacaksınız.
2: Yani şey yaptım.
0: Emin Bey, dün ne söyledim ben size? Dedim ki uyanıklık yapmayalım, verdiğimiz malzemeyi kullanalım dedim. Karnabaharlar, brokoliler arkaya taşınmış.
2: Bu sos için
1: i̇şte
2: değil mi şefim?
1: Kafasına
0: sos
1: göre
0: için değil, o garnitür.
2: Fazlasını oraya koydum.
0: Bak dedim ki az önce, soğanla birlikte kullanabilirsin bir şeyleri.
2: Ben dedi soğanı şeyde kullanacağım şefim.
0: Neydi? Pürede, pürede mi?
2: Pürede kullanacağım.
0: Ha, iyi, kullan o zaman.
2: Orada bir hata yaptık. Yani hatamı kabul ediyorum.
3: Emin Bey, bugün iyi bir puan alma şansı kesinlikle yok. Çünkü bütün her şeyi birbirine karıştırdı.
0: Zeynep,
1: efendim,
0: Emin
1: şefim
0: yine taktik yapabilir mi? Taktik
1: Emin var ya, şu an burada stratejinin kralını
2: i̇lkinde de,
1: yapıyor.
2: İlkinde de taktik beri yapmadım, ilkinde de taktik
1: dünden
2: yapmadım.
1: Dünden beri stratejinin kralını yapıyor burada. Vallahi. Ama ben yemem. Şefim, ben biliyorum ya.
2: Neyi biliyorsun Zeynep Hanım, of, neyi biliyorsun?
1: Her şeyi biliyorum.
2: Sadece hiçbir şey bilmiyorsun.
0: Arkadaşlar, bir kişinin tavuğu hariç diğer arkadaşlarımızın tavukları patlamış.
3: Oo.
1: Şefim ya, benim tavuğuma
0: burada
1: baksanıza.
0: Burada suda haşlayın demedim, soteleyin dedim. Al bir şey suyla.
5: Aman, aman, aman, aman, aman, aman, aman, aman.
1: Ya böyle de dikkatsiz.
4: Verdiğiniz
1: ya
4: ölçüyle çalışıyorum yalnız.
0: Böyle
4: yarım bardak
0: dediniz. Ölçü vermedim.
4: Yarım bardak dediniz.
0: Çektir o zaman onu. Tava böyle mi sallanıyor sizin evde? Bir tavayı bir salla bakayım bir.
1: Ben evde hiç tava sallamıyorum ki.
0: Ne yapıyorsun?
1: Yaptım. Yani normal kaşıkla şey yapıyorum. Şimdi kaşıkla. Bu da artistik olsun diye yaptım.
0: O zaman artistik olsun, bir göster
1: yapayım
0: bakayım.
1: Yapayım mı?
0: Yap bakayım.
1: Hazır
0: yap
1: mısınız? Ama dikkat edin.
0: Tamam, ben şöyle çekileyim kenara da.
1: Nasıl salacağım şefim?
0: Haydi.
3: Sallayın sallayın biraz.
1: Yok yok, tamam. Var orada, yedeğim var, yedeğim. Tavayla bir artistik yapayım dedim ama döktüm saçtım her tarafa. Yine de salladığımı düşünüyorum ya tavayı.
3: Zeynep Hanım galiba beni biraz fazla kıskanmaya başladı ki tavayı sallamaya çalıştı, şov yapmaya çalıştı. Ama Zeynep Hanım benim yanımdan bile geçemez.
0: Emel Hanım, bu patates püresi patates püresinden çıkmış, muhallebi olmuş.
3: Yok şefim, sütü yemedi şu an, sütü yiyecek.
0: Patates püresini, süt yediğini senden duyuyorum da.
3: Yani yedi... söyleyemedim şefim ya, şey yapacağım.
0: Emel'ciğim, bu muhallebi olmuş. Söyleyeyim.
3: Verdiğiniz gibi ama iki kepçe sütle yapıyorum.
0: Suda fazla beklettin o zaman.
3: Hayır,
0: patatesi.
3: Gayet iyi.
0: Patates su çekti.
1: Aynen öyle.
0: Bunlar da verdiğim aynı ölçüde yapıyor. Haydi hızlı.

0: Benim tavuk şeyim de patlamadı. Çok güzel sardım.
1: Bakın. Tuz karabiber koydun mu?
0: Evet, tuz karabiber koydum şefim. Her şeyi
1: peki,
0: koydum.
1: Geriye ne kaldı? Hepinizde bir hata var.
0: Benim hatam ne olabilir ki şu an? Her şeyi doğru yaptığımı düşünüyorum. Şuraya muskat koyacağım. Hocam, brokoli, tuz, karabiber, azıcık su koydum.
1: Zamanı hatırlatmamı ister misiniz?

0: Duydunuz. Duydum. Emin Bey, siz de kahve ısmarlayacak mısınız
1: ben bana? Ben çayı seviyorum şefim. Çay ısmarlarım ben.
0: Kahve ısmarlayacağım diyor. Herkesten önce bitireceğim diyor.
2: Herkesten önce bitirip size kahve yapabilirim yani.
0: Yapma, yapma.
3: Yapmadım.
0: Bu ne?
3: Ne?
0: Tavuk
2: bu ne
0: çıkmamış.
2: Ya bebek maması gibi.
0: Bu burada doğru düzgün sotelenmemiş. Daha 20 dakikam var. Ne yapıyorsun?
2: Ne yapıyorsun?
0: 17 puan yaramadı sana. Söyle.
3: Hadi ya.
2: Aynen öyle.
3: Daha da mı öğüteyim ben bunu?
2: Çabuk havaya.
0: Sana öğüt demedik ki. Daha sunuma 20 dakika var.
3: Tabağı hazırlamayayım.
0: Okey. Ya istiyorsan hazırla.
3: Yok şef, haklısınız. Haklısınız. Acele ettim ben biraz.
0: Yani sen evde misafir geldiği zaman, kaynanan kayınvaliden geldiği zaman pilavı ortaya koyup bir saat sonra mı yemek sunuyorsun?
3: Hayır şef.
0: Ya öyle düşün işte.
3: Haklısınız şef. Hata
0: doğru
3: ettim.
0: Mu?
3: Haklısınız şef.
1: Şefim dedi ki bir kepçe dedi sana. İki demedi. Sen iki koydun. Ezbere
3: ya,
1: dinlemişsin ya.
3: Emin Bey ben notlarımı aldım zaten. Siz yanlış not almışsınız.
2: Emel bence çok güzel yemekler yapan biri. Bu da açıkçası beni içten içe böyle ürkütüyor, korkutuyor. Ama ben kendimi çok güzel kontrol eden bir insan olduğum için bunu asla ona belli etmiyorum.
3: Ben eminim ki Zeynep Hanım dünden beri beni çok kıskanıyor.
1: Ben bir kepçe koyacağım şef.
3: Şefim.
0: Fesleğen nerede bunlar?
1: Şefim içine.
3: Bana söyle.
2: Şefim Emin her şeyi bakalım. Eksik yapıyor zaten.
0: Abi fesleğen nerede fesleğen?
2: Ben göremiyorum diye. Fesleğen de yok, hiçbir şey yok.
0: Benle buraya dalga geçmeye gelmişsiniz ha.
2: Evet evet.
0: Bunların hepsi puana etki.
1: Fesleğeni ben salata yapılacak zannediyordum. Salata değil de içine konması gerekiyormuş. Ha, orada bir hata yaptık. Yani hatamı kabul ediyorum.
0: Sebze yandı burada hanımefendi. Yandı sebze.
2: Hayır hayır.
0: Ne hayır hayır, yanıyor işte.
2: Yanmadı, bitti.
1: Bir tane fesleğen kalmadı mı?
2: Yanmadı şefim.
0: Evet.
1: Hepsini mi kullandım ben?
2: Güzel
0: ne oldu?
2: Oldu? Çok güzel oldu.
0: Keşke senin yerine enişte gelip yarışsaydı burada ya.
2: Sezer mi? Vallahi zehirlenirdiniz. Hayır şefim, aşk olsun ya şefim ya. Beni tutacaksınız, onu mu?
0: Kimi?
2: Sezer'i tutmayın, beni tutacaksınız. O gelip burada yarışsaydı falan demeyin. Evde şimdi evet. Bana oh çekiyor gidince zaten.
0: Şey vallahi.
2: Evet, evet.
0: Emin Bey'e bir yardımcı ol ya.
3: Şefim patates pişmemiş ki ama belli şu an gözüküyor.
0: Öyle mi?
3: Tabii ki. Baksanıza. Ya bir bakar mısın?
0: Abi patates pişmemiş, hakikat makine çekmiyor.
3: Evet.
1: Şefim biraz
2: başlamamış.
3: Sert. Biraz değil, fazla sert zaten o lamp.
4: İyice paniklemeye başladı. Haftanın sonunu görebileceğini zannetmiyorum Emin Bey.
0: Peki sizin pişti mi efendim patates?
4: Şey
0: sizden mi bütün attınız?
4: Yok, kestim bari.
0: Bir temizlik yapalım, ortada evet, bu doğru. Toparlayalım. Rakibin yani geldi, senden tüyo mu çalıyor, ne yapıyor?
2: Öğretiyorum ya.
0: Öğretiyor musun?
2: Yani, evet.
0: Neyi
2: bak
0: öğretiyorsun?
2: Diyorum, püre nasıl yapılır gör diyorum, kıvamına bak diyorum.
0: Evet, kıvamı güzel, hop.
2: Bakın
3: şefim,
2: şefim
3: çünkü sizin
2: böyle.
3: Söylediğiniz ölçüyle koymadı
2: şefim,
3: ya.
2: Şefim püre böyle olur.
3: Göz ya, kararı, ben de göz kararı yaparım.
2: Benim reçete... gözüm ölçü zaten.
3: Tamam da
2: ölçü.
3: Reçeteyi niye alıyoruz o zaman? Rafet Hoca'yı niye
2: benim gözüm ölçü. Hayır ben onu hocanın dediği şey, Rafet Çekin dediği gibi yaptım.
0: Hanginizin patates püresi hazır?
3: Benim çok.
0: Bu hazır mı?
2: Hazır şefim, buyurun afiyet olsun. Allah aşkına şu patates püreni verin. Kıvamına da bakın şefim. Aa! Hayır. Şefim iyi misin?
3: Şefim su verir misin?
0: Bu ne ya?
2: Püre. Şef benim yemeğimi tadınca korktum açıkçası. Ama ben onun adaletine güveniyorum. O yüzden hak ettim puan da vereceğini düşünüyorum.
0: Bak dedim ki bir çay kaşığının yarısı kadar muskat koy dedim. 5 çay kaşığı muskat koydum. Patates püresi yiyeceğiz.
2: 5 çay kaşığı koymadım ya.
0: Öyle dedin. Allah!
1: Evet şefim, of. Görüyorsunuz sakarlıklar başladı.
4: Hayati tehlikem var benim burada.
0: Normalde de çok sakar biri olduğunu söylemiştin.
2: Evet, evet söylemiştim ben, bu yalan değil yani biraz sakarım
0: ne
2: biraz.
0: Ne olacak, zaman akıyor, şuralara bir silsen
2: biraz
0: diyorum.
2: Biraz sakarım.
0: Bir temizlesen diyorum.
2: Şeye bakacağım bir dakika ya, aklıma takıldı ya.
1: Biraz
0: niye?
1: Daha...

0: ettirsem ya.
1: Sana ya.
2: Şefim patates püresine bakar mısın?
3: Dur bir dakika bekle. Panik yaptı. İyi misin? Gözlerin doldu.
1: Bu şey muskat değil mi şefim?
3: Evet.
1: Ben bunun tadına bakabilir miyim sadece bunun tadına?
3: Hayır, hiçbir şeyin tadına bakamazsın. Hayır.
1: Ben hiç...
3: Şu an acil patates püreni yap ve ortalığı temizlemen lazım.
1: Emredersiniz şefim. Ben hiç muskat kullanmamıştım da o yüzden oldu.
3: Bir bak istersen muskatı kullandın mı kullanmadın mı?
1: Bakabilir miyim tadına?
3: Yani tadında bakacaksın.
4: Ben de hiç kullanmadım hayatımda ama
3: son kullanıyorum. 10 dakika.
2: Zeynep Hanım biraz daha panikliyor ben onu seyrederken. Erken bitirmem benim için çok iyi bir avantaj oldu.
1: Emel çocuk gibi. Emel'in gözü sürekli bende. Çünkü beni kendine rakip olarak görüyor. O yüzden sürekli benim bir açığımı yakalamaya çalışıyor. Buna müsaade etmeyeceğim.
4: Abi bu ne pişmedi benim patateslerim ya.
0: Şefim bir de buraya baksana şöyle.
3: Abi oranın neyine bakayım
0: gerçekten
3: ya?
0: Gerçekten ağzınızın tatlanacağı yer burası şefim. Bura gelin.
2: Zeynep Hanım
0: buraya gelin.
2: Düştü, hayırdır?
0: Gözünü de atayım onu sana bir daha çevireyim onu sana bakar
3: mısın? Olur.
2: Tamam. Sütle açın bence onu biraz ki muskatı gitsin.
1: Ama bu sefer cıvıklaşacak.
2: Benimki de öyle. Biraz koyabilirsin uzak. Ama şeyle blender... muskatı gider öyle.
3: Son bir şansım var.
1: Sütle mi?
3: Hayır. Emel Hanım'ın... patates püresinde hala bir şansı olduğunu düşünüyorum.
2: Blender'la ezme konusunda.
3: Ben tadına baktım ve söyledim.
2: Evet.
1: Şeyi yani, nereye koydum ben?
3: Şey diyemedim
1: ya.
3: Ama senin bir şansın var. Unuttuğun bir şey olabilir mi acaba?
1: Emel'in hatasını ben fark ettim. Püresine tuz koymadı. Hiç koymadı hem de.
2: Ya şefim şurada 1,5 yemek kaşığı demişim. Oraya kaçırmışım ne olduğunu.
3: İşte bir düşün.
2: Soya sosunu ona koyuyor muydum onu bilmiyorum.
3: Hayır.
2: Yok,
4: o şefim yemeği siz yapsaydınız
3: Emel'in ne
4: o zaman.
3: Hata yaptığını söyle.
2: Tamam.
1: Ya şeyi bulamıyorum ya.
3: Neyi bulamadın?
2: Benim hatamı söyle.
3: Buraların hali ne?
1: Şefim ben sileceğim. Ben Emel'in hatasını biliyorum.
3: Tamam söyle.
2: Söyleyin
1: niye
2: o
1: söyleyeyim
2: zaman?
1: Ya?
2: Bence Allah Allah. Boş atıyorsunuz ya.
1: Emel'in hatası
3: ne hata yapmış olabilir? Ve hala
0: Emel full hata. Full hata şefim. Full hata.
1: Hem de şefim bir şey söyleyeyim mi? Şefim bir şey söyleyeyim. İki tane hatası var.
2: Yemek sırasında bir hata yaptığımı düşünüyorum aslında. Sucukları tam öğütemedim mikserde.
3: Emin Bey.
0: Buyurun şefim.
3: Hazır mı patates püreniz?
0: Tamamen hazır.
3: Abi bu patates püresi değil, bu başka bir şey olmuş.
0: Şefim o...
3: Emin Bey'in patates püresinin patateslerini bir görelim. Emin. O patates püreni bence zaman varken, bak, o patates püresini yeniden yap. Ben senin yerinde olsam yeniden yaparım. Hayır, senin hatan o değil ki. Senin hatan başka bir şey.
2: Ya şefim
3: blender
2: ya.
3: Değil.
1: Bulamazsam bununla çıkarım, ne
0: yapayım? Hatasını
3: bak,
0: bilmiyor.
3: Bak ne güzel, bulamazsam diyor, bununla yaparım
0: şefim,
3: diyor.
0: Hatasını bilmiyor. Hemen ama.
3: Emin Bey'in acayip büyük bir hatası var. Patates püresini geçti, ne olabilir?
1: Patates zaten pişmedi.
2: Ama bir şey söyleyeceğim
1: tavuğu
2: şefim.
1: Da patladı. Ya o her şeyi katlı karıştırdı. Bir kere o tavuk şeyin içinde...
0: Zeynep Hanım az önce süt düştünüz mü?
3: Evet, bir tane.
1: Kuru soğan yok.
3: Başka ne yok?
1: Hiç farkında değilim. Fesleğen yok şefim. Fesleğeni koymadı içine.
0: Yani.
1: Yani hiç sizi dinlemiyor. Bakın bakın. Burada şu patates püresine bakın. Aa! Ay aa!
3: Ay!
1: Ay! Ay! Ay!
3: Ay! Ay!
1: Gitti ben onu yemem. Tatmam.
2: Hayır bir dakika. Şefim ben bir şey söyleyebilir miyim?
1: Yere düştü ben onu asla tatmıyorum.
0: Şefim burayı kurtarabiliriz.
1: Asla tatmıyorum.
3: Ben yere düşmüş bir şey yemem.
0: Şefim bu yere
2: şefim
0: düşmedi.
2: İyi ki yere düştü çünkü kendisi zaten yemeğini tanıyıp 5 verecekti kendine. Belli değil bir de patatesleri
1: koydun?
2: Pişmemiş olan kendisi. Bu taktik gerçekten yani bilmiyorum.
1: Hayır,
0: ne taktiği
1: patates ya? Patatesler
0: ne
1: alakası
0: var taktik?
3: O buraya koydu düştü, orada düştü ama.
2: O değil, o değil. Patatesleri pişirmeden çiğ çiğ koyması.
3: Başka Emin, şey ben dekoru kırdın, dekor.
1: Abi bugün iyice dağıttı. İnşallah bu stüdyoyu kafamıza yıkmaz yani.
2: Ben Emin Bey'den korkmaya başladım. Yarın yani başıma ne gelecek çok merak ediyorum. Yakınımdaki tezgah devirdi. Yarın da benim tezgahıma bulaşır diye çok korkuyorum.
0: Ne dekoru kırdım şefim?
3: Ne dekoru? Baksana yerlere bak.
0: Ben temizleyeceğim şimdi onu.
1: Şefim patates püresi
4: artık
1: yere geldi mi?
4: Ne yapayım? Yapacak bir şey yok, düştü.
1: Senin patates püresi yere geldiyse yemem.
3: Emin, hala zamanım var. Hala zamanım var. Bazı şeyleri kurtarabiliriz.
4: De kurtamam şefim. Enerjim o kadar yüksek ki yani dekoru bile dayanamadı. Rüzgarından yıkıldı gitti, parçalandı. Yapamadılar herhalde.
3: Emin sen git evde yemek yapmayı öğren.
4: Ben şimdi halledeceğim şefimden. Bunu kullanacağız mı?
3: Onu kullanamazsın.
4: Ama yere ters düşmedi bozuş.
3: Yere düştüğü an bitmiştir benim için. Tamam.
4: O zaman ben temizlik yapayım şefim.
3: Sen git temizliğini yap.
1: Şefim o patatesi biz yiyecek miyiz?
3: Sen bana bırak o işi. Ya
4: Zeynep Hanım ben... size yediye yapmıyoruz bunu zaten.
1: Yemiyorum.
4: Şefime beğendirmek istiyorum.
1: Tatmam
4: ben sana beğendirmek istemiyorum
1: bunu. Bana ne?
4: Yeme zaten. Kendi sen önce yemeğini
1: yap. Yoksa bu da bir strateji mi?
5: Yemekleri yere döküp bize saldırmak yok.
1: Yoksa
5: lütfen.
1: Bu da bir strateji mi şefim? Yani püresiz yemek benimki.
3: Bir dakika ya, bir saniye. Bir dakika bırakın. Arkadaş burası lak lak programı değil, yemek programı. Dalga geçmeye mi geldiniz?
1: Hayır,
3: estağfurullah. Bebeğiyle bir şey konuşurken aynı anda Zeynep, lütfen. Lütfen, susun ya. O patates püresini tadımda ben kullanmayacağım. Şimdi at onu, kaldır.
4: Saygılar.
3: Sen merak etme. Saygılar. Sen belki strateji yapıyorsun ama Rafi Şef yemez.
4: Şefim, stratejiyle ne alakası var bunun?
3: Yemez.
4: Rafi Şef'i o kadar sevdim ki aslında üstüme gelmedi. Kendim sağa sola baktım orada. Ne yaptığımı ben de anlayamadım zaten bir anda. Hatayı o yüzden yaptım, karıştırdım her şeyi. Şefi dinleseydim tam bunlar olmayacak.
3: Son 4 dakika. Emel Hanımcığım, bu tabağa patates püresini koyduktan sonra peçeteyle silmek yerine hani bunu bir güzelce sabunlu suyla yıkasanız, yıkayım sonra silseniz. Ya hanımlar sizden çok şey bekliyorum. Hadi temiz Emin Bey'i anlarım da.
5: Bence de dökecek.
1: Sizin şefim, temizlik bakar mısınız konusunda. Ama?
3: Evet.
1: Bakın şefim tertemiz.
3: Ya bakalım da yemek nerede? Sos nerede?
1: Fırında, sos burada.
3: Püre nerede?
1: Püre burada. Şimdi püreyi şey yapacağım şefim.
3: Evet, pürenin kıvamı güzel.
1: Teşekkür ederim.
3: Hala şansınız var. Tadına, tuzuna böyle mantıklı bir şekilde düşünün. Ne atmış olabilirim, ne atmış olamam. Önünüzde mesela bir şeyler var. Bunları kullanabilir miyiz, bilir miyiz? Hiç. Hele şükür. Aha buldun hatanı.

0: Zeynep şu an iyi gidiyorsun. Akın hala şansın var.
1: Bunların hiç şansı yoktu, düşürmeseydim
0: evet.
1: ben.
2: Ya.
1: Hiçbirisinin evet. şansı yoktu
0: tabii,
1: yani.
0: Evet. Evet.
2: Tabii,
0: evet.
2: Tabii.
0: Ben senin yerinde olsam...
1: Ne yaparım?
0: Azıcık ondan isterim. Akın'dan, Püre. Azıcık Zeynep'ten isterim. Azıcık Emel'den isterim. Burada arka tarafta bekleyen malzemelerim var. Onlardan bir şey karıştırırım, ortaya bir püre çıkartırım.
1: Bunlar verir mi şefim? Verir misin?
0: Orayı
1: Akın
0: bilemem.
1: Bey verir misin?
3: Vallahi yağmur,
1: rica etsem.
3: Yağmur yağsa burada kimse...
1: Zeynep Hanım sizden rica etsem verir misiniz acaba?
2: Veririm ben.
1: Teşekkür ederim Zeynep Hanım.
2: Alabilirsin,
1: sağ olun.
2: Benim canım. Veriyorum, veriyorum ben, alabilir.
0: Emel Hanım verecek mi size püresinden acaba?
1: Artık istemiyorum, Emel Hanım'dan istemiyorum. Yanımda durduğu halde bana vermiyorsa, karşı taraftan Zeynep Hanım veriyorsa...
4: Niye vereyim
1: oradan
4: canım?
1: İstemiyorum.
4: Burada yarışmacıyız yani.
0: Ama şimdi sen de yani ayıp ettin. Bir iste, belki verecek kadın.
2: Ah, hepsi senin olsun. Bana.
3: Yan tarafınızda duruyor diye akrabanız
0: son
3: değil.
0: Son bir dakika. Yani.
2: Bu elimi unutmam Emin, ona göre.
1: Tamam, unutmam sana.
0: Son bir dakika.
1: Sana sıfır vereceğim.
3: Şirket kuruldu.
2: Bilmiyorum, ben
3: şirket
2: karışmam.
3: Var.
0: Son bir dakika arkadaşlar.
2: Emine bugün yardım ettim. İnsanlık namına, ki bu Zeynep'in yapacağı çok zor bir harekettir aslında. İnsanlar da izlerken şaşırırlar yani beni. Nasıl yardım etti diye. Kıymetimi bilsin. Bir daha asla böyle bir şey olmayacak çünkü.
0: Hadi başaracaksınız. Olacak. Emin Bey, tavuğun suyunu tezgahın üzerine döküyorsun ya. Abi tavuğun suyunu etin üzerine kullanacaktın.
1: Tamam şefim.
0: Ama tamam, olmaz ki abi yani. Burada o zaman adaletsizlik çıkıyor ortaya. Kabul etmem. Son 40 saniye.
2: Hemen şunu keseceğim ama suyu yok ki benimkinin. Sen de bana suyundan vereceksin şimdi.
0: Suyu olursa verir inşallah.
2: Döktü mü?
0: Evet. Son 30 saniye.
2: 5 dilimde değil mi?

0: Evet. Of of of of.
1: Çok güzel oldu ya. Dehşet oldu.
0: Son 20. Dokuz. Sekiz.
1: Şefim,
0: yedi.
1: Bir dakika, çok pardon, çok özür dilerim.
0: Altı.
1: Düşmeyeyim mi? Hey.
0: Beş.
1: Nerede onun suyu? Hani suyu
2: dört,
1: nerede?
2: Yok ki.
0: Üç. Ya. İki. Bir. Sıfır. Kaldır elleri, bırak.
1: Bırakamıyorum.
0: Bırak.
1: Yandım.
0: Bırak. Bırak. Bırak. Kenara çekilelim. Efendim, ikinci bölümümüzde tadım zamanı. Bakalım kim çiğ yaptı, kim pişirdi, kimi sosu koymadı, kimisi bulaşıklı yalaşıklı tabaklar, kenarlar silinmedi. Haydi tadıma geçelim.
3: Benim yemeğim.
0: Ve şimdi tadım zamanı. Gözlüğümüzü takalım. Hem tadacaklar hem puanlayacaklar. Buyurun lütfen. Kimin yemeği sence?
2: Benim tabağım değil.
4: Benim yemek olamaz.
1: Bu benim yemeğim değil.
5: Bu benim tabağım şef.
0: Bir, iki, üç, beş bir şey yok mu?
5: Beş.
2: Sıfır veriyorum.
1: Beş veriyorum buna.
2: Puanım sıfır.
0: Tadım sırası bende.
3: Benim yemeğim.
0: Ve şimdi tadım zamanı. Hem tadacaklar hem puanlayacaklar. Ama ilk önce gözlerini kapatacağız. Bakalım kim kime ne puan verecek. Kim kime az puan verecek. Sıfırla beş arası puanlarınızı yansıtabilirsiniz tadım yaptıklarınız tabaklara. Ama tadımdan önce bir açıklama yapmak istiyorum. Malumunuz Emin Bey sakarlığı üzerinde oldu bugün. Patates püresini yere döktü. Hijyenik olmadığını düşünerek tabağına Zeynep'in püresinden koyduk. Ancak Afet Şef'in adaleti geçiyor burada. Size sadece Brüksel lahanası, brokoli, tavuğun suyu ve tavuğu tattıracağım. Pürenin tadına sadece ben bakacağım. Ve ben onaylayacağım. Kabul ediyor musunuz?
2: Tamam. Ben ediyorum.
5: Şef. Tamam şef.
0: Ezamet yani. Yani. İstersen kabul etme. O yüzden pürelerinize ben puan vereceğim. Püreleri ben değerlendireceğim. Yemekle birlikte yemeğin bütünlüğünü ben değerlendireceğim. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: İlk tadımı kimden yapayım? Gel. Hadi bakalım.
1: Hadi bakalım.
0: Buyur. Buyur. Gözlüğümüzü takalım. Akın, nasıl hissediyorsun kendini?
2: Standart şefim. Heyecanlanacağım çok bir şey kaldığını düşünmüyorum.
0: Neden?
2: Şampiyonluğa yürüyorum.
0: İddialı bir cümle.
2: Çok iddialı.
0: Şampiyon olacağını düşünüyor musun?
2: Evet.
0: 10.000 TL'yi alacaksın yani.
2: Evet, Emel Hanım'ı alt edebilirsem.
0: Peki. Niye, Emel Hanım'dan korkuyor musun?
2: Rakibim onu görüyorum sadece şu an.
0: Hmm.

0: Açalım. Açalım. Yemek hakkında ne düşünüyorsun?
1: Bu yemek hakkında biraz böyle tadını saf geldi. Benim tabağım olduğuna inanmıyorum. Tuzu, ne bileyim, aroması biraz eksik geldi. Bu yüzden benim tabağım olduğuna inanmıyorum.
0: Başka çok malzeme var. Brokoli var. Brüksel lahanası var.
1: Lahanalar
0: sucuk var.
1: Lahanalar biraz pişmemiş ve saftı. Ben kendiminkilerini iyi pişirdiğimi düşünüyorum. O yüzden bu tabak benimki değil. Kesinlikle eminim yani.
0: Kimin tabağı olabilir?
1: Yani ya Emin Bey'indir ya da Zeynep Hanım'ındır diye tahmin ediyorum.
0: Peki puanını alabilir miyim?
1: Bu tabağa puanım sıfır.

0: temperature.
1: Şu an yorum çok yapamayacağım ama bu tabak benim tabağım olabilir. Tabakta aslında çok bir tat alamadım ama yani tat, tuz, ne bileyim pişmişlik oranı benim tabağıma yakın gibi sanki. O yüzden benim tabağım olduğunu düşünüyorum. Başka da çok bir yorumum yok zaten.
2: Puanın?
1: Tabağa puanım 5.

0: Buyurun.
1: Bu tabakta böyle daha hoş bir tat aldım. Ama benim tabağım olduğuna inanmıyorum. Sucuğun tadı falan güzel de. Ama bu tabak benim tabağım olduğuna inanmıyorum.
0: Bana yemeği tarif edebilir misin?
1: Yemeğin tadından böyle sadece az bir şey sucuk tadı aldım. Biraz sulu yeriydi galiba, sucuk tarafıydı. Güzel bir sucuk tadı aldım. Garnitüründen gene çok tat alamadım. Ama benim yemeğim değil, eminim yani.
0: Kimin yemeği sence?
1: Emel Hanım'ın yemeği. Olabilir. Güzeldi çünkü.
0: Peki puanın?
1: Puanım 0.
0: Güzeldi, tad aldın.
1: Ama benim tabağım değil.

0: Garnitürü yoktu galiba bu tabakta. Şefim?
1: Vardı, verdim.
0: Ben fark etmedim demek ki. Biraz tabağın tadı ve yediğimin tadı zayıf geldi. Aksilikler yaşadığı için bunda Emin abinin olduğunu düşünüyorum. Buna da 0 veriyorum.
1: Gözümüzü açabiliriz.
0: Görmek istemiyorum.
2: Bence de görme zaten.
0: Vallahi.
2: Hiç görme.
3: Geçelim. Bu sefer Emin abinin yemeği nasıl oldun? İki kez benim yemeğimi söyledin.
0: Aa, şaka, çok güzel puanlama yapmışım.
4: Evet. Sonunda doğru yolu buldu.
0: Kabul ediyorum ben, güzel.
4: Sonunda doğru yolu buldun. Şu akından 5'i aldım ya. Artık ölsem de gam yemem.
2: Benim Zeynep Hanım'ın akından 5 puan alması çok sinirimi bozdu.
1: İkinci yarışmacımız Emin'le devam edelim. Emin, hazır mıyız?
3: Hazırım şefim.
1: Ne kadar aksilikler yaşasan da, sakarlıklar yapsan da hazırsan buyur bakalım.
3: Yarın yapmayacağım şefim o sakarlığı.
1: İnşallah. İnşallah. Evet. Gözlüğümüzü takalım. Evet, öyle diyoruz. Hazır mısın?
3: Hazırım şefim.

0: Evet. Öncelikle yorumlarınız.
1: Yemek şimdi... Bir dirilik hissettim ama lezzeti dediği gibi güzel. Güzel bir lezzeti var yemeğin. Benim yemek olamaz. Ben herhalde tuzunu eksik atmıştım zannedersem. Acaba yanılıyor mu ya? Benim brokolilerim pişti miydi, pişme miydi? Ona da bakmadım heyecandan orada. Hani şeyi düşürdüm ya şefim.
0: Evet. Ben sebzesinden de verdim.
1: Evet şefim, şimdi ben bir Yozgat'ı dolanıp geleyim.
0: Nereye dolanıp geleceğim?
1: Yozgat'ı. Bu yemek benim değil şefim. Bu kadar lezzetli değildi çünkü benim yaptığım yemek. Ben bu yemeğe tabii ki sıfır veriyorum.

0: Şefim sanki aynı yemeği vermiş gibi geldi. Aynı tat var, aynı dirilik var. Bu yemek de benim değil diye düşünüyorum. Kesin değil canım. Benim değil, bu yemek de benim değil. Aynı tadı aldım. Deminki yemekte bunun tadı aynı.
1: Tadının aynı olduğunu nereden anladın?
0: Nereden anladım şefim? Hatta şey de, karın türü de aynı. Hı. O da pişmemiş gibi. O da hard yaptı, bu da hard yaptı. Lezzet olarak da aynı. Yani şimdi tadın nereden aldırırken ağzımıza aldığımız zaman zaten orada tadalı duygumuz onu gösteriyor şefim. Şimdi tuzsuz olsa öbüründen değişik olacaktı. Bu yemeğin ikisi birbirine uygun. Öbürü benim değilse bu da zaten benim değildir. Bunların ikisi de benim değil. Buna da sıfır veriyorum şefim.
1: Buna da sıfır veriyorsun.

0: Açalım.
1: Bunun tuzu biraz birilerine nazaran biraz bir tık fazla gibi geldi benim şefim bunun. Ben tuzu attım mıydı yemeğe? Atmadım. Attım ama çok atmadım. Böyle aşırı şekilde atmadım yemeğe tuzu. Bu yemek de benim değil şefim. Bu yemek de benim değil diye düşünüyorum. Şimdi aslına bakarsanız garanti bir şey söyleyemiyorum. Bu kafam birbirine dengeli olduğu için karıştı ama... Hı. Benim yaptığım yemeği el lezzetimden biliyorum genelde ben. Şu anda anlayamadım. Sonradan çıktıktan sonra bakıp benimse de böyle dediysen bozulacağım da, o da var tabii. Ben buna da yine fazla iddialı olmayaraktan benim olmadığını söyleyeyim. 0 vereyim size.

0: yaprak benim yapraksa, bu benim. Üstünde kalansa. Şimdi sesi düşünüyorum şefim de.
1: Yozgat'a gidip gelmeyi düşünürsen.
0: Yozgat'a değil de bu sefer nereye gitsem. Bu benim yemeğim olma ihtimali çok yüksek. Şimdi bu da benim yemeğim değil desem hepsine sıfır vermiş olacağım. Yapraktan yola çıkarsam biraz o şeyden, garnitürden benimkine benziyor. Üstleri pişmemişti. Bu benim diyorum şefim ben. Ama burada ilkki gibi böyle şey yapmıyorum. Hani benim, kesinlikle benim demiyorum. Bu sefer strateji yaptığımı düşüneceksiniz. Bu benim.
1: Ben düşünmeyeceğim, yarışmacılar düşünecek.
0: Onlar ne düşünürse düşünsün. Benim çok umurumda değil onlar zaten şefim yani. Onlar ne yaptığını kendileri bilmiyor ki. Kendi yemeğine sıfır veriyorlar. Onun yemeğine beş veriyor, orada seviniyor. Ne yaptıklarını bilmiyorlar zaten. Küçük bir heyecan yaşadım diye burada beni zaten şurada heyecan yaşadık. Heyecan da değil de mikserin sapı biraz alt tarafından ağır geldiği için düştü. Yoksa onun orada duracağına inanıyordum. Sap ağır geldi, alt taraf başa tamam. Gelince düştü şefim.
1: Emin'ciğim puan.
0: Şimdi alalım. Gelelim puana diyorsunuz. Tabii ki beş şefim. Acaba tutturduk mu?
1: Gözleri açalım.
0: Tutturdum mu?
1: Buyurun.
2: Hiç yakışmadı.
3: Kimse tanıyamıyor yemeğini diyordum bir de. Herkes aynen. Sıfır veriyor. Bak bakalım tanıdın mı yemeği?
4: Bak çok güzel tanıdım.
3: Acayip.
0: Bu sefer ben iddialı konuştum mu? Allah aşkına bir söyler misin?
4: Hayır, geçen sefer diyordun ya bana, yok şöyle yorum yapıyorsun, kendine sıfır veriyorsun. Bak sen de kendine sıfır verdin, gördün mü?
0: Şimdi ben burada iddialı konuşmadım. Orada yaptığım yemeği biliyordum zaten.
3: Hayır, biraz
0: kendi
3: önce
0: yemeğin.
3: İddialı konuştun.
4: Aynen, iddialı konuşmadım.
0: Hayır, iddialı konuştum. Şefim iddialı konuştun mu ben?
1: Yok.
0: Konuşmadım iddialı.
4: Konuşmadım ama
0: ben yaptığımı iyi biliyorum. Hani, sizin gibi böyle boş yapmıyorum burada. Ne yaptığımı iyi biliyorum.
3: Boş yapan belli
0: mesela
3: oluyor.
0: İlk ilk
4: boş yapmıyor musun? Yozgat'a gidip gelen kim?
0: Ben bu benim dedim mi? Dedim. Benimki çıktı mı? Çıktı. Ben şimdi

0: vermeyi de düşündüm şefim.
1: Garnitürler de sizin.
0: Beni verecektim.
2: Benim bu benim yemeğim dediğin yemeğe 5 verdim.
3: Evet.
1: Evet.
3: Bunu kabul et.
1: Garnitürlerin de senin olduğunu kabul ettin.
2: 0 ile 5 arası puan vermek durumundasınız. Ama kendi yemeğim kötü deyip de herkese de 0 verdiğin an işte orada strateji giriyor devreye.
0: Strateji girecek zaten. Amacım bu benim. Burada parayı kazanmak şefim. Amacım buydu benim.
3: Emin Bey daha kendi yemeğini bile tanıyamıyor. Yemeği tadıyor. Bu yemek çok güzel olmuş. Benim olamaz diyor. Dün de bambaşka şeyler söylüyordu yani. Onun da ne dediği belli değil.
0: Kendime nasıl 0 verdim? Çünkü orada yemekleri anlayamadım.
2: Emel'cim hazır mısın?
4: Hazırım şef.
2: Buyurun lütfen. Gözlüğümüzü takalım. Emel hazır mıyız?
4: Hazırım şef.

0: açalım. Üçü gördüm. Buyurun.
1: Şefim, bu yemekte sucuk var ama çok yoğun bir tat yok. Böyle sucuğun yağını falan alamadım. Sebzesi de diri kalmış. Benim tabağım olduğunu düşünmüyorum. Çünkü benimki daha böyle sosluydu. Daha sucuk tadı vardı diye düşünüyorum. Çünkü sucuğu böyle güzel görünüyordu çünkü. Bu benim tabağım değil şef.
0: Puanın.
1: Sıfır.
0: Sıfır.

0: Şef, bunda etinde çok acayip bir çiğlik vardı. Böyle gıcır gıcır ağızda oynuyor. Yani ne sucuğun tadı geldi ağzıma. Sebzenin de tadını çok alamadım. Sebze o kadar diri değildi ama tavuğu pişmemiş duruyordu. Şimdi aslında mantıklı sesi düşünüyorum şu an. Tamam, Emin Bey bu kadar kötü yapmış olabilir normalde ama Emin Bey benimle aynı zamanda koydu aslında.
1: Ama kimin yemeği olabilir sence?
0: Yok, o da olmaz. Emin Bey çok fazla blenderdan da geçiremedi. Bence bu Emin Bey'in yemeği.
1: Peki, puanınız?
0: Sıfır.
1: Sıfır.

0: Düşünüyorum. Tuzu bir tık fazla geldi. Ama şimdi sesi düşünüyorum. Ben en son bu kadar tuz atmış mıydım tavuğa diye.
1: Bir düşün istersen.
0: Düşünüyorum şef. Evet, atmıştım. Karabiberini de tuzunu da çok iyi atmıştım. Bu benim tabağım şef.
1: Puanınız?
0: 5.

0: şef, bunda bu yemekte böyle biraz dirilik var ama şey olarak çiğ tadı geliyor. O tavuğun o sası tadı var ya.
1: Evet.
0: O tat geliyor. Tuzu iyi, karabiberi çok az, eksik. Bu muhtemelen Zeynep Hanım'ın tabağı. Büyük ihtimalle öyle düşünüyorum. Sıfır veriyorum.
1: Gözlerimiz açalım.
0: Görmüyorum şu an.
2: Kendi yemeğini bildin, bravo.
3: Tebrik ediyoruz seni.
2: Tebrikler sana. Harbiden böyle bir şey görmedim hayatım.
0: Yalan söylüyorsun. İnanmıyorum ki ben size.
2: Teşekkürün gördüm vallahi.
3: Ne yapıyorsun sen Allah aşkına?
2: Harbi bildim.
3: Biliyorum. Çok teşekkür ediyorum.
0: Gerçekten biliyordum. Hissettim ama.
2: Neyi biliyordun? Bilsen vermezdin zaten. Neyi
0: hissettim.
2: Biliyordun?
0: Ona gittiğini hissettim de.
4: Zeynep Hanım'ın tabağı yaptınız.
0: En son tabak Zeynep Hanım'ın
4: benim
0: mı?
4: Benim tabağımda.
0: Senin miydi?
4: Evet.
0: Çok çiğdi ya.
4: En önce yani attım hemen fırına tavuğu.
2: Akıl senin.
0: Bir 5 puan da şey sizden yok. Ben bekliyorum.
3: Tabii bekle.
0: Ya ben nasıl Zeynep Hanım'a 5 puan verdim? Hala aklım almıyor ya.
1: Şimdi son yarışmacımız Zeynep Hanım. Buyurun lütfen. Ay. Hazır mıyız Zeynep Hanım?
3: Şefim, çok müsaadenizle dün unuttuğum kızımın oyuncağını alabilir miyim?
1: Tabii ki.
3: Anneciğim elinde dursun tadım yaparken dedi de dün.
1: Şans getirdiğine mi inanıyorsunuz?
3: Evet şefim, buyurun. İnanıyorum. Benim kızım çok şanslıdır, aynı annesi gibi.
1: Peki. Hazır mıyız?
3: Hazırım şef.
1: Hazırsak başlayalım.
3: Başlayalım.
1: Benim merak ettiğim bir şey var.
3: Evet şefim.
1: Dün iç sesime güveniyorum dedim. Bugün de yine iç sesine güveniyor musun?
3: Şefim ya, ben gerçekten tekrar söylüyorum. 34 yaşındayım. İlk defa 6. hissim beni yanılttı. Yani ben dün gece uyku uyuyamadım ya sinirimden.
1: Neden?
3: Böyle bir şey olamaz şefim, olamaz. Yani Zeynep her yerde kazanandır, birincidir, göz bebeğidir. İnşallah Allah'ın izniyle bu yarışmada da bunu kanıtlayacağım.
1: Yani kalbinin ben sesine de inanıyor musun?
3: Kalbimin sesini işte bir Sezer'le evlenirken dinledim.
1: Evet.
3: Bir de dün dinledim.
1: Peki. Hazır mıyız?
3: Hazırım şef.
1: Buyurun. Açalım.

0: yorum alalım.
1: Şimdi düşünüyorum. Brokoli hiç pişmemiş. Çok çiğ kalmış. Tavuk fena değildi. Tavuk sarmamın çok güzel sardığıma.
0: Evet.
1: Ve çok güzel piştiğine inanıyorum.
0: Evet.
1: Hatta bugün pişen en güzel yemek olduğunu düşünüyorum. Ama ben sebzelerimi de soteledim.
0: Sence kimin olabilir?
1: Benim olabilir. Ama çok emin değilim. Aman. Yani benim sebzelerim çok pişmişti ya. Bu kadar çiğ yani.
0: Sadece sebze vermedim, tavuk da verdim.
1: Evet, tavuğu da işte şu an ilk yemek olduğu için şu an çözemiyorum ya. Bilemedim.
0: Puan alalım.
1: Beş veriyorum buna.
0: Hazır mıyız? Hazırsak.
1: Şefim bir yudum su alabilir miyim?
0: Memnuniyetle. Açalım.

0: Bunu da benim ağzıma bilmiyorum. Belki o kısmı denk gelmiştir ama acayip bir sucuk tadı geldi. Yani çok sucuk tadı geldi. Ama az öncekine göre biraz daha az tuzlu geldi. Az önceki yediğim daha tuzlu gelmişti bana. Yani çünkü ben zaten 5'i verdim. Bu benim yemeğim değil.
1: Puanınız?
0: 0.
1: Sıfır puan verdiniz.

0: Hiç pişmemiş. Acayip çiğ. Sıfır. Bu Emin Bey'in tabağı olabilir. Hiç pişmemiş.
1: Son tabak

0: Az öncekiyle aynı.
1: Kimin tabağı olabilir sence?
0: Yani Emel'in pişirdiğini düşünüyorum. İnşallah 5 puanı ona vermemişimdir.
1: Aa.
0: Ama şefim yani ne yapabilirim? Şimdi Emel'in pişirdiğini düşünüyorum. Kendiminkinin çok iyi piştiğine emindim. Ama bu ve bundan önceki Akın Bey ve Emin Bey arasında, çünkü ikisi de hiç pişmemişler yani, çok çiğler. O yüzden burada da 0.
1: Hazır mısın? Gözlerimizi açabiliriz. Bakalım kime kaç puan vermişsin?
0: Oy, dünyaya yeniden geldim.
2: Bakınca daha da yeniden geleceksiniz dünyaya, merak etmeyin.
0: Yani sana verdim.
3: Emel Hanım, siz de rüzgar etse gülüyorsunuz ha.
0: Yok yok, Emel'e verdim, onu biliyorum da.
2: Yadeyi ziyaret var ama bilemeyeceğim, bir bakın isterseniz.
0: Gülüşünden bir.
1: Buyurun.
0: Benimki kaçıncıydı?
1: En son tabak.
2: Hiç pişmemiş.
0: En son mu?
2: Çiğ dedim.
3: Beğenmediğin seninkisi.
1: Beğenmediğin, çiğ, pişmemiş dedin. Ama gerçi hepsini de pişmemiş dedin.
0: Yani dedim. Şefim vallahi bilmiyorum ya. Ağzımın içinde bir şey var ya.
2: Ben bugünden sonra Zeynep Hanım'dan biraz çekinmeye başladım. Çünkü Zeynep Hanım strateji yapacak, eminim.
1: Şimdi sizlerin puanlaması bitti. Tadım sırası bende. İlk Emin'den başlamak istiyorum. Zeynep'in patates püresiyle birlikte

0: ses çıkıyor ama şefim.
1: Evet, pişmemi ses çıkıyor.
0: Bu tür şeyler şefim böyle pişmeden yenmesi daha vitaminli olmuyor mu? Siz daha iyi bilirsiniz de. Hani yarı pişmiş derler ya.
2: Sizinki yarı bile pişememiş ama.
0: Emel Hanım, size sormadım. Allah aşkına susun ya.
1: Ben yemeği yaparken bunu pişirdiğimi falan düşünüyorum. Pişirmiştim. Sen pişirdiğini düşünüyor musun?
0: Yarı pişmiş olabilir.
1: Şimdi. Evet, brokoli faydalı bir sebze. Karaciğerlere, akciğerlere çok iyi geldiği söyleniyor ki öyle. Kalp dostu öyle. Ama ben bu yemeği yaparken bunu pişirdim. Al dente. Seninki al dente değil, ayakkabı köselesi olmuş bu. Lezzet. Anlaşılsın diye o kadar çok muskat koymuşsun ki. Tavuğu falan geçtim, sucuk bile gitmiş şeye doğru, Afyon'a doğru.
0: Şefim, muskatı o kadar fazla koymadım. Orada zaten siz

0: ne yaptım bunun içine? Şeyi koymadım, muskat sana, koymadım mı deyince getirdim ben.
1: Sana, sana.
0: Oradaydı muskat.
1: Sana. Normalde puan vermemem lazım. Ama.
0: Ayıp olmaz be şefim, vermeyin boş ver.
1: Öyle mi?
0: Öyle.
1: Sana puanım sıfır.
0: Kabul ediyorum, bugün hiç iyi değilim yani. Beğenmedim kendimi. Sıfır aldım. Rafet Şef demek ki doğrusunu biliyor ki sıfır verdi bana.
1: Gelelim Akın'a.

0: Sana puanım. Keşke dedim, puanı düşürdüm. Arada kaldım. Sana puanım. 5.
1: Evet be, bu. Teşekkür ederim. Başarmışım.
0: Şimdi sırada Zeynep.

0: Sana puanım.
1: Güzel oldun Eylül.
2: Hadi ben püre verdim ya. Oradan da bir puan ekleyecek mi?
0: Bekler misin dedim. Bana canım vermeseydin.
2: Ama sen insanlık namına şefim.
0: Beklersen.
2: Yok. Siz de derseniz olur.
0: Normalde sana puanım 4. Ancak. Sana verdiğim puan yardımseverliğimden dolayı sana verdiğim puan 5.
2: Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum şefim. 2 günün sonunda 19 puandayım. Enerjim yerine geldi. Motive oldum. Yarın biraz daha sıkı çalışıp kendime daha fazla güvenip tekrar burada olacağım. Bu yarışmayı ben kazanacağım.
0: Geldik. Emel.
3: Evet şef.

0: Sucukları erken karıştırdım. Bu sucuklar ne olacak? Sonra damağıma uyumadı diyorsun. Bu sucukları ben miyim? Hı? Her şey muhteşem. Sucuk da var.
1: Küp küp.
0: Küp küp sucuk doğramışsın.
1: Şefim lezzeti çok daha güzel geliyor ama öyle.
0: Sana puanım. Sana puanım. Maalesef. 5.
1: Teşekkürler şef.
0: Ve bugün bu 4 yemek arasından en iyi 5 alan Emel, ikinci Akın,

0: Üçüncü Zeynep.
1: En iyi sıfır alan kim?
0: Sen.
2: Başında da söylediğim gibi iki gündür zirvedeyim. Yarın bundan daha da iyi olacaktır eminim. Şampiyon benim.
0: Peki. Şimdi iki günün toplam puanları geliyor. Emin, ilk senden başlamak istiyorum. 8 puan.
1: Güzel puan.
0: Maalesef bugün hiç puan alamadım.
1: Sıfır aldım.
0: Akın.
3: Evet.
0: 17 puan. Zeynep'ciğim, 19 puandasın. Emel'ciğim sen de 27 puanla bugünü de lider olarak kapattın. Elinize emeğinize sağlık. İkinci
4: afiyet
0: günü
4: olsun.
0: Tamamladık.
4: Evet.
0: Yarına muhteşem bir hazırlıkla gelin. Yani kafayı boşaltın. Yarın çarşamba, yarışmamızın üçüncü günü. Yarına böyle pozitif enerjiyle bekliyorum.
5: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
6: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
7: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
8: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
9: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
10: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
11: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
12: Sürdürülebilir Hayat, her pazar 13'te, TV4'te.
13: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
14: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

Gülin Kayhan, 10 yıl Japonya'da geçirdiği kurumsal hayatı geride bırakarak ailesinden kalan toprakları ilham veren bir yaşam hikayesine dönüştüren bir kadın. Şehir hayatından uzak, emeğini doğayla buluşturan Gülin Kayhan'ın yolculuğuna misafir oluyoruz.

Ben Gülün Kayhan, yeni evliyim. İzmir'de doğdum. Çocukluğum Bursa'da geçti. Sonra bir sene İngiltere'de, 10 yıl Japonya'da yaşadıktan sonra bu bahçeye geri döndüm. Bundan 5 sene önce.

Annem ve babam doktorlar. Ben de onların ilk ihtisas yeri olan İzmir'de doğmuştum. Ama İzmir'e dair çok az şey hatırlıyorum. Aslında benim çocukluğumu şekillendiren şehir Bursa. Ve Bursa'nın yeşil bir şehir oluşu ama bunun zamanla değiştiğini görmek bende yaşamla, şehir yaşamıyla doğa nasıl iç içe geçiyor buna dair bir farkındalık yarattı aslında.

pandemiyle birlikte çocukken vakit geçirdiğimiz bu bahçeyi herkese açmayı düşündüğümüz bir işletme kurduk 2020 yılında. 5 yıldır da bu işletme bir doğal yaşam durağı olarak hizmet veriyor.

10 yıl boyunca Japonya'da yaşamış olmanın bana getirdiği bir bakış açısı oldu tabii. Öncelikle ben oraya aslında akademisyen olmak üzere gitmiştim. Sosyal bilimler çünkü benim ilgi alanımdı. Sosyal bilimlere ilgi duymamın arkasında da aslında gene ailemin öyküsü var. İyi yaşam nedir, sağlıklı yaşam nedir sorusu üzerine düşünmekten gelen bir ilgi bu biraz. Çünkü annem ve babam çok yoğun bir şekilde çalışırlarken doktor olarak hastanede bu yoğunluk biraz da şunu düşündürüyor. Aslında sağlık, iyi yaşam hasta olmanın çok öncesinde başlayabilecek ya da toplumun daha iyi örgütlenmesiyle daha uzun süreler sağlığımızı koruyabilmek mümkünken neden böyle bir toplumsal düzen var sorusu üzerine ben sosyal bilimlere merak saldım. Ve farklı bir ülkede 10 yılımı geçirmiş olmakta bana bu doğrultuda neler yapabilir bir birey?

bunu düşündürdü. Burası aslında biraz da hem annemin babamın öyküsünden etkilenen, hem de iyi yaşam sunmayı arzulayan, buna öykünen bir yer olarak düşünülebilir.

Çocukluğuna geri dönmekti. Zaten bu bahçede o köyden çok önemli bir anı var. Seydişehir'in bir köyünde geçiyor babamın çocukluğu. Ve dedesinin evinin önünde bütün aile toplandığı için dedesinin evi dağılmaya yüz tuttuğunda babama soruyorlar bu evden ne hatıra istersin diye. O da o önünde toplanılan merdivenlere oturarak bütün ailenin işte fotoğraflarda poz verdiği kapısını istiyor. Bugün o kapı bu bahçede.

pek çok çiftlik hayvanımız var. Jersey inekleri, Kamerun koyunları, cüce keçiler, süs tavuk cinsleri, tavus kuşu, sülün, güvercin, saymakla bitmeyen böyle çiftlik hayvanlarımız da var. Bu hem aslında o güzel yaşamı deneyimlemenin unsurları olarak düşünülebilir, hem de bir yandan biz bu çiftliğin ürünleriyle hazırladığımız bir kahvaltı sunduğumuzda dolaşmadan sofraya ulaşan sıfır kilometre gıda sunmuş oluyoruz. İyi yaşamdan kastettiğim biraz da bu aslında. Yeşilliklerin içinde olmak pek çok misafirimize huzur veriyor. Çocuklar koşturuyorlar, herhangi bir oyuncağa ihtiyaç duymadan bu bahçe geniş bir oyun alanı, burada kendi oyunlarını kuruyorlar. Bunu sağlıyor olmak bu bahçede bizim için aslında işletme olarak en büyük motivasyon. Nasıl, bayağı oldu değil mi Dilara, sen bahçeye gelmeli oldu mu? Valla, inip tut yediniz mi? Yediniz mi? Bakayım, benimkiler de boyandı da yıkadım biraz. Evet, süper. Valla yedi mi Diamanda? Çok iyi, çok iyi. Bazen misafirlerimizle birlikte etkinlikler de düzenliyoruz. Bu etkinliklerimizden birinin adı 5 duyu 500 adım. Yürüyüşlerde hep çok adım atmak üzerine bir söylem vardır. Biz bunun tam tersini yapıyoruz. Yavaş yavaş geziyoruz bahçeyi. İşte lavantin kokluyoruz, ıtır kokluyoruz. Mantar meşesinin gövdesinin dokusunun fark ediyoruz. İşte kelebek çalısına üşüşmüş kelebekleri yakalıyoruz, gözlemliyoruz. Tüm bunlar aslında doğayı yavaş yavaş beş duyumuzu da açarak deneyimlemenin ne kadar şifa veren bir şey olduğunu gösteriyor bize. Bu da çok kıymetli oluyor. Bu da doku bilmecemizin konusu, 5 duyu 500 adım etkinliğinde mantar meşesi. Misafirlerimize gövdesine dokunun diyoruz. Tahmin etsinler diye ne olduğunu.

Doktor bir anne ve babanın kızı olunca bana çok gelen bir soru. Sen neden doktorluk mesleğini tercih etmedin diye. Aslında bunun çok bencilce cevapları da var. Onlar kadar uzun saatler çalışmak istemedim, ailemden uzak kalmak istemedim gibi. Ama bir yandan da aslında başka insanlara şifa vermeye, iyi bir şey sunmaya benim farklı bir yaklaşımım olduğu için de diyebiliriz. Jersey ineklerimizin sütünden kaymak, süt reçeli, peynir, yoğurt, ayran yapıyoruz. Bu süt özellikli bir süt. A2 tip protein yapısı farklı. O yüzden laktoz intoleransı olanlara bu sütü de bir denemesini öneriyorlar. Manda sütü, eşek sütü, anne sütü, keçi sütü gibi farklı yapıda daha sağlıklı bir süt. Buzağımızla birlikte Kamerun koyunları da burada. Çok rastlanan bir tür değil. Bazı misafirlerimiz keçi sanıyor. Minyon bir koyun.

Burası da koku bilmecesi durağımız. Şöyle misafirlerimizle birlikte kopartıp, parmaklarımızla ezip, koklayıp ne olduğunu tahmin ediyoruz. Bu lavantin, bir çeşit kekik.

Çiftlikle ilk bağım ne zaman kuruldu diye bir düşüneyim. Burası aslında önceden bir tarla. Bu şimdi çevremizde gördüğümüz ağaçların hiçbiri yok. Ve ben o halini hatırlıyorum. Çünkü ben küçüktüm. Babam bu bahçeyi buluyor. Daha doğrusu bu tarlayı buluyor bahçesini kurmak için. Bir gün gün batımında geldiğinde manzarasından etkilenip buraya karar veriyor. Ben bu bahçenin büyümesini o yüzden adım adım, ağaç ağaç, çiçek çiçek deneyimlemiş oldum çocukluğum boyunca. Ve işte çok hatırlarım ilk gençliğimde çimlere oturup kitap okuyuşumu, işte dedem yemek artıklarını tavuklara atardı, ona birlikte giderdik. Kardeşim daha küçüktü benden, o bu bahçede çamurla oynayarak, köpek yavrularıyla oynayarak büyüdü. Aslında bu bahçeyle bağım, bu çiftlikle bağım çocukluğumla iç içe geçmiş diyebilirim.

cüce keçilerimiz ve Ankara keçilerimiz de var. Tabii böyle oğlaklarını sevmek çok güzel oluyor. Yumuşacık. Oh, çok pek de tatlılar.

bahçeyi bir işletmeye dönüştürürken süreçte hibe desteği de aldık. Kırsal turizm hibesiyle restoranı bir de otel ekledik bu sayede. Öyle olunca bu girişimin de başında bir kadın olarak yer aldığımda kadın girişimcilik üzerine de çok düşünme fırsatım oldu. Çok gelen bir soru, kadın girişimci olarak ne gibi zorluklarla karşılaşıyorsunuz diye. Ben gerçekten bu konumun, yani kadın bir girişimci olmanın kendine has zorlukları olduğunun farkındayım. Belki başka örneklerde. Ama ben çok daha şanslıydım. Burada bir ekip var, kadın erkek ayırmadan birbirini destekleyen, gerek babamın benim kendi kariyer çizgimde yaptığım seçimleri desteklemesi, gerek burayı geleceğe taşımakta hem bana hem kız kardeşime güvenmesi. Bizim hikayemiz aslında kadın erkek ayırmadan insanların biriktirdiği yetenekleri desteklediğimizde neler olabileceğinin güzel bir örneği.

Benim öykümün önemli bir kısmı da aslında çok uzun yıllar yurt dışında bulunduktan sonra köye dönmüş olmak. O yüzden neden sorusu geliyor, neden oradaki hayatını bırakıp böyle bir karar aldın diye. Aslında bunun arkasında anlamlı bir şey yapmak isteği yatıyor. Ancak buraya döndüğümde benim dertlerimi paylaşan, benimle aynı şeylere duygulanan, öfkelenen ya da aynı şeyler için heyecanlanan insanlarla birlikte bir şey yapmak, güzel bir şey sunma olanağı daha net bir şekilde ortaya çıktığı için döndüm.

0: Selam şekerim. Sana da enginar vereyim mi? Utandı. Kim ördü senin saçını?
1: Bu yolculukta ailem bana çok büyük bir destek oldu tabii ki. Onlara teşekkür etmek istiyorum her şeyden önce. Kendileri için güzel bir şey yaparken bizler için de olanaklar sunmak her zaman onların motivasyonunun bir parçasıydı. Bunu biliyor olmak ve bunun hissettirilmesi çok güzel bir şey. Ayrıca annemin babamın doktor olması, onları minnetle anan pek çok hastalarının olması, bize buraya ziyarete gelmeleri, bunlar hep bende teşekkür, şükran hissi uyandırıyor. Bundan sonra da kız kardeşim Suha ile birlikte yapacağımız şey, aslında böyle güzel bir şansı yakalamışken, böyle bir güzel hediyeye sahipken, bunu ileriye sürdürülebilirliği de olan bir şekilde nasıl aktarabiliriz? Bunun üzerine çalışmak olacak.

Bu içine girilebilir kuş kafesi babamın hayallerinden biri. Diyor ki işte pencereden ben bakayım elimde çay, kuşlar da bu kafesin içerisinde gezinsin diye. Tabii bunlardan en heybetlileri de tavus kuşu. Bu son 5 sene çok yoğun geçti bu işletmeyi ayaklandırmaya çalışırken. Tabii bu heyecanın içinde, yoğunluğun içinde bazen insan geriye dönme, bakma olanağı da yakalıyor. O zaman hatırlıyorum işte Japonya'daki mücadelemi, akademisyenlik yolunda ilerlemeye dair hayallerimi. O yüzden geriye dönüp baktığımda sakin ol, rahat ol. Bazen işler planlandığı gibi gitmeyebilir. Ve senin arzu ettiğin senin için en iyi olmayabilir. Bu hatta babamın cümlesidir. İyi sandığın bir şey kötü, kötü sandığın bir şey iyi sonuçlanabilir diye. Geriye dönüp baksam kendime bunu söylerdim.

Geleceğe dönük, hayal etmek, bir şeyi umut etmek aslında gençliktir. Her yaştan ileriye dönük bir şey yapmak isteyen gence söylemek istediğim, olumsuzluklar her zaman oluyor ama biraz hayalperest olmak, biraz iyimser olmak insana motivasyon sağlıyor, ilerlemesini sağlıyor. Burası da biraz öyle çılgın bir proje aslında. Para için, ticari kazanç sağlamak için değil de bir hayal için, bir alan yaratmak için, bir oyun dünyası yaratmak için çıkılmış bir yer. Benim gibi benzer heyecanlara sahip insanlara da söyleyeceğim, oyun oynamaya devam edin olur.

Benim hikayem sosyal bilimci olmak isteyen bir akademisyen adayı olarak başladı. Şimdi Leylekköy'de bir doğal yaşam çiftliğinde işletmeci olarak bir ekoturizm girişimcisi olarak devam ediyor.

0: Ben Can Yıldız. Bugün neredeyiz? Bugün İstanbul Kadıköy'deyiz. Kadıköy sahilindeyiz. Bugün burada şanslı yarışmacılarımızla birlikte yarışacağız. Bakalım bugünün şanslı isimleri kimler olacak? Ben de çok merak ediyorum değil mi efendim? Unutmayın ki ben İstanbul'un her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman hazırsanız Bil Bilebilirsen başlasın. Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Sefalar getirdiniz diyelim efendim.
2: Sağ olun, hoş bulduk.
0: Sizleri tanıyabilir miyiz?
2: Adım Neşe.
0: Bu kadar mı Neşe Hanım?
2: Seneye üniversite imtihanına giriyorum, 65 yaşındayım. Okumayı çok seviyorum, hayatı çok seviyorum.
0: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Üniversite okumaları doyamadınız mı?
2: Hiç doyamadım.
0: Hemen ben rakibinize geçmek istiyorum. Efendim, sizleri tanıyalım.
1: Benim adım Oğuzhan. Havacılık yönetimi okuyorum. Son sınıfım. Nasıl olursa bu sene mezun olacağım.
0: Evet, tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap veren yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçiyorum diyelim efendim. Hazırsanız ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Bil Bilebilirsen'in ilk etabı başlıyor sevgili izleyenler. İlk sorum geliyor. Masal sonlarında karakterlerin ne kadarlık süre boyunca mutlu yaşadıklarını öğreniriz.
3: 5 dakika sonra.
0: Efendim?
2: 5 dakika.
0: 5 dakika sonra yanlış cevap. Daha böyle uzun bir süreydi bu.
1: Ömür boyu mu?
0: Gibi ama neydi o?
2: Yaşlanana kadar.
0: Değildir.
1: Ecele gelene kadar.
0: Hayır, mesela şöyle düşünün. Bir masal bitiyor.
3: Bitti.
0: Masal bitti. Mesela çok mutlu sonla bitiyor masal. İşte karakterlerimiz...
2: Sonunda.
0: Sonunda mı?
2: Masalı sonunda. Devam ediyor ve hiç bitmiyor mutluluk.
0: Yani?
2: Sonuna kadar.
0: Yani?
2: Sonuna kadar.
0: Sonuna kadar değil de...
2: Eki var.
0: Hayır. Sonuna kadar değil. Ya bir şeyin sonu olmayınca ne oluyor?
2: Sonsuza kadar.
0: Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Oğuzhan'a göndermiş olalım. Efendim 1-0'lık bir puan tablomuz var şu anda. Aslında çok yaklaştınız ama yine de güzel ilerliyoruz efendim. Gelelim ikinci sorumuza. Bir yazıyı veya kitabı çok kısa sürede okumak genellikle hangi sözle ifade edilir? Buyurun.
2: Ne çabuk bitirdin?
0: Ne çabuk bitirdin değil de daha böyle bir...
2: Ne acele okudun?
0: Deyim gibi
2: okuduğunu anladın
0: hani,
2: mı?
0: Hani geçiyorum, rakibe geçiyorum. Geçtim.
1: Çabucak okudun tarzında mı?
0: Yani öyle düşünmeyelim. Çok hızlı olduğu zaman...
2: Sular seller gibi okudun.
0: Sular seller gibi daha hızlı okudun. Yani aslında bir oturuşta gibi düşünebilirsiniz.
1: Şıp diye okudum.
0: Değiştirelim. Aslında çok dilinizin ucunda olduğunu şu anda biliyorum. Çok da kolay sürekli kullandığınızı da eminim. Çok basit düşünürseniz bence sorunun cevabını
2: bir nefeste bir solukta bitirdi.
0: Doğru cevap efendim. Kocaman alkışlarımızı gönderdik. 1-1'lik bir puan tablomuz var. Şu anda bir eşitliğimiz, bir beraberliğimiz var sevgili izleyenler. Gelelim 3. sorumuza. Halk edebiyatında aşkı için dağları delen karakterin ismi nedir? Tek ses geldi.
1: Ferhat mıydı?
0: Ferhat. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Oğuzhan'a göndermiş olduk efendim. 2-1'lik puan tablomuzla yarışmamıza devam ediyoruz. Artık 4. sorumuzdayız. Sona doğru yaklaşıyoruz ilk etap için. Çünkü bu etapta bir yarışmacım elenirken bir yarışmacım kazanmış olarak ikinci etaba geçmiş olacak diyelim efendim. 4. sorumuz geliyor. Sedef şikayeti olan bir hasta hangi bölüme başvurur?
2: Dermatolog.
0: Deri
2: hastalıkları.
0: Dermatoloji. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Neşe Hanım'a göndermiş olduk. Rakibi de bu arada size hep alkışlıyor efendim. Siz bildiğiniz zaman.
2: Ben de alkışlıyorum.
0: Ne kadar güzel bir yarışma böyle. Evet efendim, 2-2'lik bir beraberliğimiz var. Artık son sorumuzdayız. Bu soruma doğru cevap veren yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçmiş olacağım. Hızlı bir sorum olacak. Güzel bir sorum geliyor. Hızlı olan ve doğru bilen bu etabı da başarılı bir şekilde tamamlayacak diyelim. Sorum geliyor efendim. Volkanik hareketler sonucunca yeryüzüne çıkan maddenin adı nedir?
2: Love.
0: Efendim?
2: Love.
0: Tek ses geldi ama tek ses.
1: Love.
0: Love. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı göndermiş alalım o sana. Butona hızlı basmak önemli. Siz
2: bastım,
0: butona bas.
2: Bastım hayatım.
0: Çift ses geliyor. Bir daha basar mısın? siz bastığınız zaman bu sesi duymamız gerekiyordu efendim.